0: yapabilecek şekilde Türkiye. Mavi Vatan mücadelesinde aslında bunun mücadelesi mi? Yani sadece bu işin ekonomik boyutu değil, aynı zamanda askeri stratejik boyutu mu?
1: Evet, ben öyle değerlendiriyorum. Yani çünkü Türkiye savunmasını ileri savunma hatlarında kurmayı bilen bir devlet. Aslında Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan bu yana Atatürk'te denizlerdeki diyelim, bu en azından donanma diplomasisini, gambot diplomasisini çok iyi kullandı. Şimdi Türkiye'de çok uzun süredir Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız denizlerde keşif gözetleme faaliyetlerini, donanma gemilerinin liman ziyaretlerinden askeri tatbikatlarına kadar Türkiye'nin savunmasını daha ileride kurgulayan bir savunma konsepti içerisinde çalışıyorlar, görev yapıyorlar. Hatta bunu artık Türk donanması Mavi Vatan'a da sığmıyor. Yani Libya ile anlaşma yaptık biliyorsunuz ama evet, bunun ötesinde 26 tane Afrika'da büyükelçilik açtık son 5 senede. İlk defa tarihimizde Barbaros görev grubunu oluşturduk ve bütün Afrika kıtasını dolaştık. Hint Okyanusu'na gemi gönderiyoruz. İşte Baltık'a gemi gönderiyoruz. Dolayısıyla artık tüm denizler Türkiye'nin ilgi alanları içerisine girmeye başladı. Türkiye açık denizleri keşfederken, dünyanın bütün okyanuslarında bayrak gösterme eğilimindeyken birileri de gelip bizi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmak istiyor.
0: Evet.
1: Diyor ki siz Mavi Vatan falan diye çok şey yapmayın, çok açık denizlere falan çıkmayın, boğulursunuz. O yüzden siz Antalya Körfezi'nde kendi karasularınız içerisinde kalın. Denizler bizimdir diyor aslında küresel hegemonya. Denizler bizim, denizlere kesinlikle el atmayın diyor. Şimdi Türkiye bunun mücadelesini tabii yürütüyor. Bunu nasıl yürütüyor? Bir kere denizlerdeki sınırlarını çekmeye çalışıyor. Yani işte Libya ile anlaşma yapıyor. Diğer devletlerle görüşmeler yapıyor. İkincisi devlet uygulamaları yapıyor. Yani sismik sondaj filosunu kurarak buralarda işte petrol, doğalgaz arama suretiyle devlet uygulamaları yapıyor. Üçüncüsü bayrak gösteriyor. 7 gün 24 saat 365 gün Akdeniz Kalkanı Harekatı icra ediliyor mesela Akdeniz'de. Ve bu harekatları önümüzdeki dönemde işte çok uluslu bir harekata çevirme yönünde çaba sarf ediyor. Farklı devletleri buralara sürekli davet ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de tabii Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de kendi deniz alanlarında sınırlarını çok net çekmeye çabalıyor. Onun ötesinde de denizlerin ötesi, Mavi Vatan'ın ötesinde ilgi alanlarında bayrak göstermeye gayret ediyor. Dolayısıyla bu mücadelenin tabii ki en kritik noktalarından biri Doğu Akdeniz. Çünkü evet, Doğu Akdeniz'de bazı dengesizlikler var, savaş ihtimalleri var. Bölge zaten yangın yeri. Onun da en aslında bunu bir Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzey yetkililerinden birinin ağzından söyleyeyim, en vahşi alan olarak da denizler gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem denizlerin paylaşımı, denizlerdeki kontrol iddiaları bu güç mücadelesinin de merkezinde yer alacak gibi gözüküyor. Türkiye'de bence buna hazırlanıyor ve belki biz de hazırlanması için biraz daha bu ilgiyi kışkırtabilmek, halkımıza anlatabilmek adına bu kitapta biraz bu ayrıntılara yer vermeye çalıştık.
0: Vallahi çok önemli bir kitap yazmışsın. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Ben de okuyacağım. Çünkü önümüzdeki dönemin gerçekten bir anlamda fotoğrafı, yol haritasını bizlere sunma noktasında önemli bir katkı yapmışsın. Emeğine sağlık, okuyanı bol olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sağ olasın Tevfik. Değerli Tevfik Kadan'la konuştuk. Denizlerin Fethi Çağı kitabının yazarı. Kaynak Yayınları'ndan çıktı. Çok ciddi bir emek var, ciddi önermeler var. Tavsiye ediyorum. Ben de başladım, okumaya devam ettim. Direkt başlayınca, o şeyi alınca sizlere de aktarmak istedim. Tevfik de önemli şeyler söyledi. Bugün son yani bugünkü programın sonuna geldik ama bir son dakika var. Onu da söyleyeyim, öyle bitirelim. Ahbap Derneği'ne biliyorsunuz bir soruşturma yürüyor. Ahbap Derneği'ne kayyum atanmış. Tüm bağlı varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredilmiş. Bu son dakikayı da aktaralım ve bugünlük bu kadar diyelim. Çarşamba akşamı yine beraberiz. O saatte, o gün o saatte görüşene kadar, yani aynı saatte 1907'de diyelim. Görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı işler dışarıdan bakınca çok cazip görünür. Güç, makam, ihtişam. Ama perde arkasında ne var bilir miyiz? İşte tam da böyle durumlar için söylenir. Demokles'in kılıcı gibi tepende duruyor. Peki kimdir bu Demokles? Kimin kılıcıdır bu? Neden bu kadar tehditkar durur? Gelin Demokles'in hikayesine kulak verelim. Milattan önce 4. yüzyılda Sicilya'da bir şehir devleti vardı. Siracusa'yı. Bu şehrin başında Dionysios adında güçlü ama sert bir kral otururdu. Savaş meydanlarında cesur, saraydaysa kural tanımazdı. Adaleti temsil ettiğini göstermek için yanında hep bir kılıç taşırdı. Ama bu kılıç sadece gösteriş değil, gerektiğinde kelle de alırdı. Kralın hizmetinde bulunan sadık bir nedimi vardı, Demokles. Demokles, krallığın ihtişamına hayran kalır, fırsat buldukça kralın kulağına fısıldardı. Ah efendim, ne büyük bir nimet bu taht. Ne kolay, ne keyifli bir hayat. Bu övgülerden sıkılan Dionysios bir gün ona döndü ve dedi ki, madem öyle diyorsun Demokles, yarın benim yerime sen otur tahtıma, bir günlüğüne kral sensin. Demokles bu teklifle sevinçten havalara uçtu. Bir günün beyliği beyliktir dediği içinden. Ertesi sabah geldi, süslü tahtına oturdu. Fakat kafasını kaldırınca başının tam üstünde incecik bir at kılına bağlı bir kılıç gördü. Ha düştü, ha düşecek. Demokles bir günde anladı ki tahta oturmak kolay da o tahtta ölüm korkusuyla yaşamak, işte asıl mesele buymuş. Ne bir karar alabildi o gün, ne bir tebessüm edebildi. Gün bittiğinde kral sordu. Nasıl, krallığın tadına vardın mı? Demokles cevap verdi. Haşmet mi yap, krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles'in değildi. İşte o günden sonra kolay görünen ama altına büyük riskler taşıyan her durum için denir ki Demokles'in kılıcı gibi tepemde duruyor. Taht bazen süslüdür ama onun üstündeki kılıcı görmeden oturulmaz. Bir deyimin izinde geçmişe gittik, bir hikayenin gölgesinde bugünü konuştuk. Kelimelerin sadece laf olmadığını, her lafın bir yolu, her yolunda bir hatırası olduğunu hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında da sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, hayatımıza dokunan teknolojileri konuşmak için. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra haydi o zaman konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz Acıbadem Life danışmanı, beslenme ve diyet uzmanı Belinda İrem Ardal. Merhabalar efendim.
2: Merhaba.
1: Merhabalar. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şu araların en sıcak konularından bir tanesi, aslında son 2-3 senenin en sıcak konularından bir tanesi, zayıflama iğneleri. Yani bir mucize gibi hayatımıza girdi. Herkes sessiz sessiz bunu hem kullanıp hem konuşmamaya başladı. Herkes kendi içinde bunu yaşıyor. Sessiz olması da insanların birbirlerine tecrübe aktaramamasına neden oluyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Oradan başlayalım.
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi son yıllarda kilo verme yöntemleri arasında en çok konuşulan konulardan biri ve evet, gizli bir şekilde konuşuluyor. Kimse çok fazla paylaşmıyor. Mucize gibi gösteriliyor kimi kesim tarafından, ama öyle mi acaba gerçekten? Bu zayıflama iğneleri, yani GLP-1, aslında vücudumuzda, bağırsaklarımızda doğal olarak ürettiği bir hormon. Günümüzde de iğneler bu hormonu taklit ediyor veya etkisini artıran akıllı moleküller şeklinde yer alıyor hayatımızda.
1: Bu hormonun zayıflama etkisi ne efendim? Oradaki mekanizma nedir?
2: Bu ilaçlar aslında ilk olarak tip 2 diyabet, yani şeker hastalığı tedavisi için geliştirildi. Ancak takip eden süreçte çok güçlü iki etkisinin daha olduğu fark edildi. Beyne doyduğum sinyali gönderiyor ve iştah merkezini baskılıyor böylece. Mide boşalmasını yavaşlatıyor. Böylece kişi daha az porsiyonla uzun süre tok hissedebiliyor. Ya da pankreasın insülin salınımını tetikliyor. Karaciğerin aşırı şeker üretimini engelliyor. Yani aslında mucize olan iğne değil, iştahı kontrol altına almayı ve metabolizmayı desteklemeyi sağlayan tıbbi destek olarak belki konuşulabilir.
1: Ya peki şeyler vardı mesela, şeker hastalarının kullandığı iğnelerin onları zayıflattığı söylenirdi. Bundan yıllar yıllar önce, hatta benim çevremde ah keşke ben de şeker hastası olsam da zayıflasam diyen insanlara da rastladık. O mekanizmalar birbirine benzeri mi?
2: O iğneler insülin iğnesiyken, bu GLP-1, yani glikokon benzeri peptit bir hormonu. Tam olarak aynı değil ama burada beyne ödül merkezini uyararak food noise dediğimiz, yani yemek gürültüsü olarak tanımlanan iç gürültüyü de baskılıyor. Bu şekilde kişi de yemek yeme eylemini geçmek istemiyor. Ancak bu herkes tabii ki de kullanmamalı. Hani o kullanmış, zayıflamış, ben de kullanayım gibi değil. Kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalı. Kanser öyküsü olan ya da aşırı yeme bozukluğu olan bireyler ya da endokrin bozukluğu olan bireyler olabilir. Bilmiyor da olabilir kişi. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalı. Tabii
1: Benim
2: olmuyor
1: görebildiğim
2: biz.
1: kadarıyla eczaneler bunları besin takviyesi gibi hiçbir şey sormadan çırp diye satıyorlar. Yani ben gidip işte şundan almak istiyorum dediğiniz
2: Galiba
1: zaman
2: evet
1: hatta size
2: alabiliyorsunuz.
1: değişik markalar da öneriyorlar ve satıyorlar. Yani hiç arada kimse bir şey sormuyor bu iyiliği vermek için.
2: Evet, ama bilinçli olmak lazım. Doktor kontrolüne
1: Kesin, o
2: gitmek
1: kesin.
2: lazım. Çünkü negatif etkileri de çok fazla. Sarkopeniye, yani kas kaybına sebep olabilir, kasların erimesine sebep olabilir. Bu da şimdi uzun yaşama konuşuyoruz birkaç yıldır da. Bunun önüne geçiyor. Kişinin kasları erimiş ve bu kaslarımız da bizim aslında hem endokrin hem metabolik organ olarak çalışıyor. Yani bir organı kaybetmişsiniz gibi de düşünebilirsiniz.
1: Evet.
2: Ve tamamen hani sürdürülebilir bir şey olmadığı gibi bıraktığınızda, yani çalışmalarda görülmüş ki bu iğneyi bırakıp hem diyet ve egzersizle davranışını desteklememiş, yani yeni bir beslenme davranışı kazanmamış bireylerin 1/3'ü tekrar kilo alımına dönmüş. Yani davranışı değiştirmediğimiz sürece, bedeninizi değiştirmediğiniz sürece tekrardan kilo almaya mahkumuz diyebiliriz.
1: Peki şunu sorayım size. Mesela insanlar bu iğneyi kullanıp kullanmamayı hangi uzmana giderek ya da hangi tahlilleri yaptırarak karar vermeliler?
2: Endokrin uzmanıyla görüşebilirler. Belki bir dahiliye uzmanıyla görüşebilirler. Obezite alanında çalışan uzmanlıklar bunlar.
1: Evet.
2: Ama hani tabii ki de bir kan tahlili yapılmalı. Onu da doktorun işidir diyeyim.
1: Onlar yönlendirir diyorsunuz.
2: Evet.
1: Anladım. Peki şunu sorayım ben size efendim. Yani bu iğneleri mesela bıraktığımızda evet sizin de söylediğiniz gibi benim de çevremde cidden eski kilosuna hızla dönenler gördüm ben. Bunun sebebi artık o beynin ödül mekanizmasının uyarılmaması sizin dediğiniz gibi ve
2: Kesinlikle.
1: insanların bunu yiyerek mi tamamlamasından kaynaklanıyor?
2: Kesinlikle. Şimdi tabii ki de ödül mekanizmasının uyarılmasına da ihtiyacımız var. Bunu çeşitli şekillerde, çeşitli karşılıklar vererek oluşturuyoruz. Ama kişi bu artık iğneyle o uyarı mekanizmasını ya da doydum sinyalini almadığı noktada tekrardan, eğer dediğim gibi davranışı da değiştirmediyse, tekrardan yeme eylemine geçiyor. Zaten bu iğneyi kullanırken de kişiler, yani bir kısım sorun da şu: iğneyi kullanıyor, bir ödül ihtiyacı duymuyor ve ister
1: Evet.
2: istemez de sosyal ortamdan da uzaklaşıyor. Bu da görülmüş ki depresyonlara da sebep olabilir mi sorusunu da oluşturmuş. Ve bu kişilerde depresyon eğilimi de olabilir belki de. O yüzden
1: Anlıyorum.
2: davranışı değiştirdiğimiz takdirde, yani eğer bu iğneyi kullanıyorsak, yani ilacı kullanıyorsak da kesinlikle beslenme davranışını değiştirilmesi gerekiyor ki depresyon ya da işte tekrar kilo alma gibi sürece dönmesin.
1: Peki bu iğneleri ben görebildiğim kadarıyla piyasada 250 miligramdan başlıyor, gramlara kadar gidiyor. Yani burada bir değişik dozajlarda da insanlar bunu kullanabiliyorlar ve yine gördüğüm kadarıyla insanlar bunu kendi kararlarına göre seçiyorlar o dozajları. Şimdi burada söyleyeceğimiz bir şey var mı?
2: Yani benim de kullanan da danışanlarım var. Genelde biz orada da doktor kontrolüyle ilerliyoruz. Şimdi çeşitli piyasada farklı isimlere sahip iğneler var ve bunların kullanım şekilleri farklı. Kimisi işte ünite, kimisi miligram vesaire gibi.
1: Evet.
2: Kendi içinde tabii ki de ürünün kullanım şekli var. Biz orada doktorun yönlendirmesiyle ilerliyoruz. Bu şekilde hani yükseltip hem kas kaybını, yani sarkopeniye sebep olmayalım, hem kişi alması gereken proteini alsın, doğru beslensin, hem bağırsaklarında problem oluşmasın. O yüzden çünkü bulantı, kabızlık gibi durumlara da sebep olabiliyor. O yüzden tamamen orada doktor, diyetisyen, hasta üçgeninde ilerlemek çok daha doğru olur.
1: Peki burada hani siz endokrinologdan bahsetmiştiniz. Bunu diyetisyen gibi sizin gibi uzmanlarla birlikte de götürebilir miyiz? Ya daha üst bir daha başka bir uzmana danışmaya gerek var mı efendim?
2: Dozaj konusunda doktor
1: Hani
2: olursa, çünkü
1: dozajda başlamak ya da kapatmak konusunda da.
2: doktor olursa çok daha iyi olacaktır. Çünkü tabii ki de onların da kan parametrelerini de takip etmeleri gerekiyor.
1: Doğru.
2: Yani sonuçta beslenme ve diyet uzmanları, diyetisyenler daha çok bu işin beslenme biyokimyası kısmında, kişinin bireysel, yani vücut biyokimyasını da göz önünde bulundurarak beslenme biyokimyası kısmında. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu üçgenin, yani doktor ve diyetisyenin bir arada bulunması, multidisipliner bir şey olması, hatta bence mümkünse psikolog eşliğinde de olması çok daha verimli olacaktır.
1: Peki efendim, şunu soracağım size. Mesela D vitamini vücudumuzda eksik çıkıyor ve biz gidip D vitamini ilaçları almaya başlıyoruz. Ama uzmanlar diyorlar ki ya güneşe çıkınca da bu aslında o eksikliği kapatmada bir yöntem olabilir. Şimdi GLP'den bahsediyoruz biz. GLP-1'den bahsediyoruz. Bunu doğal yollarla elde etmenin yolu yok mu? Yani böyle meyve, direkt sebze ya da işte ne bileyim besinlerle.
2: Direkt hormonu elde etmenin yolu yok. Ancak tabii ki de bunu doğal olarak desteklemek mümkün. Çünkü bu zaten var. Zaten bağırsaklarınızda üretiliyor. Az olduğu gibi bir durumdan değil. Burada sofralarımızı hormonlarımıza göre hazırlayabiliriz. Yemek sıralaması önemli. İşte zeytinyağı, avokado, tahin gibi, işte yumurta, sağlıklı yağlar, işte yumurta, yoğurt, balık gibi kaliteli proteinlerle öğüne başlamak. Yani ve lif eklemek. Karbonhidrattan önce çok daha doğru olur. Böylece vücutta hızlı bir sindirim olmayacağı için ve doydum hissi de oluşacağı için bu GLP-1 gibi tokluk hissettireceği için desteklemiş oluruz vücudumuzu. Ama tabii tek başına hiçbiri yeterli değil. İşte kısa yürüyüşler olmalı, kaliteli bir uyku sağlamalıyız. Etkili stres yönetimi çok önemli. Gece boyunca sindirim sistemine dinlenme fırsatı vermemiz ve her zaman bunu tekrar edeceğim, doğru beslenme davranışı kazanmamız gerekiyor sürdürülebilir bir şekilde.
1: Yani ben bu iğneyi kullanıyorum, yine eskisi gibi yemeye devam edebilirim. O nasıl olsa beni zayıflatıyor yaklaşımından bayağı uzakta durmamız gerekiyor.
2: Yani zaten iğneyi kullanıyorum ve eskisi gibi yiyorum gibi bir şey olmuyor maalesef. Yiyemiyor kişi hızlı doygunluk hissettiği için, ama bıraktığında tabii ki bu yeniden yeme isteği gelecek. Geldiğinde de yeniden yediğinde zaten beden yağı korumak istiyor, çünkü yağ kolay bir depo vücudumuz için. Bu noktada da yine yağlanmaya sebep olacak.
1: Anladım. Peki bunu bırakma adına bizim bazı alarmlara dikkate almamız gerekir mi? Yani işte vücudumuz şunu yaptı, artık bunu kullanmayalım. Ya da işte bir yıldır kullanıyorsunuz, artık yeter, artık kullanmayın gibi parametreler var mı efendim?
2: Yani bu tam olarak yani çok uzun yıllar kullananlar var. Tedavi yanıt vermediyse, etkisi olmadığı için bırakılabilir. Kronik hastalık oluştuysa bırakılabilir. Ciddi yan etkiler görüldüyse, işte pankreas iltihabı gibi, zaten kesinlikle bırakılmalı. Gebelik planlanıyorsa kullanılmamalı. Ama yani çok uzun yıllar yani şu an bilmiyoruz tabii ki de henüz öyle bir şeyi. Ama negatif bir durumu var mı yok mu bunu henüz bilmiyoruz, ama safra kesesinde çamurlaşmaya da sebep olabiliyor.
1: Yani evet, bunlar söyleniyor ama tabii o da çift haneli halk kullanımına gelmiş olmak lazım değil mi efendim? Onlu yıllarda insanların kullandıktan sonra nerelere geldiğini görmek lazım.
2: Kesinlikle için bir 10 yıllık geçmişini görmemiz gerekiyor.
1: Muhakkak. Peki son olarak ben size şunu da sormak istiyorum efendim. Yani bu iğneler mesela zamanla vücutta benimsenme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani eskiden işte ne bileyim 250 miligramın yaptığı etki bir süre sonra artık yetmemeye başlıyor. Vücut buna adapte oluyor gibi bir durum var mıdır? Yoksa bu hormon tamamen başka bir şey midir?
2: Alışır. Tabii ki de vücut zamanla alışır. İlk aylardaki durum gibi aynı şekilde olmaz. Yan etkileri de aynı şekilde olmaz. Tolerasyon da geliştiririz. O yüzden orada kesinlikle zaten hani illa üst dozaja çıkmak gibi değil. Kademe kademe ilerlemek çok daha doğru olur.
1: Ara vermek gibi mi efendim?
2: Yok, hani ilacı kademe kademe arttırmak, yine doktor ne öneriyorsa bu şekilde ilerlemek doğru olur. Çünkü bıraktığınız zaman zaten direkt iştah geri gelecek.
1: Peki adapte olmuş bir vücut bunu bıraktığı zaman çok daha fazla bir şekilde yeme isteğiyle geri dönebilir mi? Biz bunu bıraktık mesela vücut GLP'ye adapte oldu. Biz bunu bıraktıktan sonra artık eskiden bir tasla doyarken biz şimdi 3 tas istiyor vücudumuz gibi bir şey söz konusu olabilir mi?
2: Hayır.
1: Çok zor sordum biliyorum ama herkes bunu bana soruyor.
2: adapte olduğunda daha fazlasını ister mi diyorsunuz?
1: Yok, adapte olduğumuzda vücut böyle hani doymamaya başlıyor. Yani o şey GLP'ye alıştığı için eskiden hani biz bunu alınca daha az yemeye başlıyoruz ya. Bir süre sonra biz bunu adapte olunca o eskisi kadar az yemekten yemeyebiliyoruz. Tamamen bıraktığımızda daha da çok yemek gibi bir şeye gelir mi acaba diye merak ettim.
2: Vücut kıtlık dönemi gibi algılayabilir.
1: Yani
2: krizleri yeme düşüncesi tekrar geleceği için kişi daha fazla yeme eylemine geçebilir. Çünkü mide hacmi ve boşalma hızı da kullanmadan önceki haline döneceği için tabii ki de tekrardan yeme isteyecek ama metabolizma hızı da yavaşlamış olabilir bu süreçte. Ve bu sefer tekrar yediğinizde yo-yo dediğimiz yani eski kilonun da üzerine çıkma durumu olabilir yağdan kilo alma gerçekleşir.
1: Tam olarak onu sormak istemiştim ben de. Yani işte en doğrusu sizin gibi doğru insanlarla birlikte gidip doğru şeyler yapmak. Hani evet bu bir mucize gibi hayatımıza girdi ama öylesi mucizeler tam istediğimiz etkiyi vermeyebiliyor değil mi efendim?
2: Öyle çünkü bir
1: doğrusu hani, spor, doğru yiyecekler vesaireler falan yani.
2: Yolu kişi yürüyecek. Bu sadece bir baston olabilir belki. Ama yürümesi gereken kişi yine danışanın kendisi. O yüzden her zaman o temel kısmı atlamamak gerekiyor. Kesinlikle egzersiz ve beslenme davranış değişikliği oluşturulması gerekiyor.
1: Anladım. Vallahi efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Bunların konuşulması gerekiyor, daha fazla konuşulması gerekiyor. Dediğim gibi hep böyle insanların sır olarak hayatlarının içinde tuttuğu şeylerden bahsediyoruz biraz. O yüzden ben bunları sizinle konuşmak istedim. Siz de sağ olun, müthiş cevaplar verdiniz. Herkesin rica kafasındaki ederim. Bütün sorulara cevap vermiş oldunuz. Çok sağ olun efendim.
2: Rica ederim.
1: Saygılar sunuyorum tekrar, görüşmek üzere.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Acı Badem Life danışmanı, beslenme ve diyet uzmanı Belinda İrem Ardal'la konuştuk efendim. Bize bu zayıflama iğneleri hakkında hep merak ettiğimiz şeyleri verdi. Ben de çevremden bayağı bir soru toplayarak bunlarla beraber Sayın Ardal'ı yormuş olduk. Efendim şimdi hemen bir diğer konumuza geçelim isterseniz. Hattımızda daha önce de burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz Tester You'nun kurucusu Barış Sarıalioğlu var. Merhabalar Barış Bey.
3: Merhabalar, teşekkürler.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Öncelikle Tester You'yu tekrar dinleyicilerimize bir hatırlatalım, ardından konularımıza geçelim.
3: Çok teşekkürler. Bizim firmamız bir teknoloji danışmanlık firması. Firmalara dijital dönüşüm, çevik dönüşüm, yapay zeka ve benzeri alanlarda hem danışmanlık veriyoruz, hem ürünler geliştiriyoruz, hem tasarımlar yapıyoruz diyebilirim kabaca.
1: Süper. Yani bizim de zaten böyle sizin gibi şeylere ihtiyacımız var, isimlere ihtiyacımız var. Biraz sanki yapay zeka kullanımı böyle herkesin daha çok konuştuğu bir şey haline dönüşüyor ama sanki çok da o kadar da doğruya doğru evrilmiyor gibi geliyor. Çevremden ben bunu görüyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz olayı?
3: Evet Serhat Bey, yani genel olarak baktığımızda dünya genelinde yapay zeka ile üretilen yazılım projelerinde başarı oranı yarı yarıya, %50. Dolayısıyla yani iki projenin bir tanesi başarısız oluyor diyebiliriz. Çok fazla sayıda proje var, çok fazla sayıda yatırım yapan firma var, çok ciddi paralar harcanıyor ama genel itibariyle çok önemli de bir eksiklik var. Bilmiyorum onu şimdi mi söyleyeyim yoksa siz başka bir
1: söyleyin
3: şey
1: lütfen, söyleyin lütfen, üstünden yürüyelim oranın.
3: Söyleyeyim onu, o da şu: hani biz normalde kurumumuzda çözmek istediğimiz bir problem için bir çözüm aramamız gerekirken, maalesef biz elimizde bir yapay zeka var, buna bizim bir problem bulmamız lazım firmamızda deyip
1: neremize sürsek diye bakıyoruz.
3: Aynen. Çok öyle. Çok doğru.
1: Çok güzel. Ya mesela ben şöyle kullandım.
3: Probleme gidiyoruz yani.
1: Sizinle konuşmadan önce hafta sonu şöyle kullandım mesela. Ben hani yayıncıyım, çok fazla WordPress kullanıyorum. Daha önce dışarıdan şeyler, pluginler vesaireler, temalar alarak kullanıyorum. Şimdi mesela yapay zeka ile bunu nasıl yaparız? Benim bu arada yazılım geçmişim de yok. Var da çok az var. En son Turbo Pascal kullanmışım yani. Hani tarih öncesinden kalmayı. Hani yapay zeka ile birlikte bu işin içini beraber yapabilir miyiz diye baktım. Ben söyledim, o yaptı. Canlı da denedik, değiştirdik filan. Böyle iki arkadaş gibi, ama ben elleri cebinde bir patron gibi. Ona gerçekten ihtiyacım olan şeyleri söyledim. O da gerçekten ihtiyacım olan şeyleri tam benim söylediğim gibi yaptı. Mükemmeldi. Yani şöyle söyleyeyim size, iki gün uyumadım ama uyumadığımın farkına varamadım. O kadar güzel ilerledik ki. Yani böyle bir imkan var. Ama mesela sizin söylediğinizi yapan arkadaşlarım da var. Yani yapay zeka var, bundan bir şey yapmalıyız. Ne yapsak ne yapsak deyip böyle bir ulvi projelerle başlayıp uçan kedi videolarıyla kapatıyorlar konuyu.
3: Harika. Yani at sahibine göre kişner diye bir laf da vardır ya. Önemseriz bunu. Yani aslında siz gerçekten alanınıza hakim bir insan olduğunuz için, hangi soruları sormanız gerektiğini bildiğiniz için ve yapay zekayı nasıl yönlendirmeniz gerektiğini bildiğiniz için doğru bir çıktı almışsınız, kaliteli bir iş çıkarmışsınız ve ciddi bir üretim olmuş. Ama gelin görün ki hani genelde durum böyle değil. Yani halka karışırsak, anladım, şöyle bir sokağa çıkarsak yani biraz çok fazla soru, çok fazla yorum alıyoruz. Dolayısıyla da çok fazla halüsinasyon, çok fazla doğru olmayan bilgi havada uçuşuyor. Ona hakim, yani alanımıza hakim olmalıyız ki doğru sorularla, işte bu komut mühendisliği dediğimiz prompt engineering o yüzden önemli.
1: Evet.
3: Yoksa böyle çok kompleks komutları vermek değil amaç. Doğru soruları sormak ve ne istediğimizi bilmek, sanki burada biraz hareket etmek lazım.
1: Evet, ve onun söylediği şeyleri yememek bence en önemlisi o. Yani bir şeyler söylüyor, olur mu canım öyle diyorum. Aa, evet evet yanlış söylemişim pardon deyip konuyu kapatıyorum ben, böyle başka yerlere geçiyorum.
3: Çok güzel. Yani pekiştirici öğrenme dediğimiz bir makine öğrenim alanı bu, biliyorsunuz. Dolayısıyla aslına bakarsanız bizden aldığı yanıtlarla da kendini pekiştiren bir sistem var karşımızda. Biz böyle insan ırkında bu önyargılılık var. Yani şöyle bir önyargı var bizde. Bir makine bunu bana söylediyse nasılsa doğrudur diyoruz. Ama gelin görün ki o doğru olmayabiliyor. Hatta büyük bir oranda da yanlış olabiliyor. O yüzden bu dediğiniz cümle çok önemli. Yani biz yapay zekadan gelen tüm bilgilerin, tüm verilerin doğru olduğuna inanmayıp onların doğruluğunu bir şekilde valide etmemiz, doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Bu yapay zekayı müspet yönde iyileştirmemizi sağlıyor. Ama bunu yapmazsak da tam tersi yapay zekanın iyi anlamda gelişimine ket vurmuş oluyoruz, sekteye uğratmış oluyoruz ki tehlikeli tarafı da bu.
1: Kendimizi de kötüye doğru götürüyor. Mesela BBC'de bir uzman vardı benim takip ettiğim, çok enteresan bir cümle kurmuştu. Diyor ki yapay zeka eskiye oranla daha az hata yapmıyor. Artık yaptığı hataları o janjanlı kağıtlara sarıp sarmalıyor ve biz daha kolay yiyoruz. Tam olarak bunu söylemiştim. Bana çok enteresan geldi bu.
3: %100 öyle. Bir yandan da hani teknik bilgi vermek minvalinde de söyleyelim. Yani yapay zeka altında bir de mikro işlemciler var biliyorsunuz. Bu anlamda üretilen, dünyanın büyük üreticilerinin ürettiği. Bunların genel çalışma prensibi size hızlı ama doğruluk payı biraz az olan bir yanıt vermesi yönünde. Yani o çiplerin üretilme perspektifi bu. Yani biz yapay zekadan yavaş ama kesin doğru yanıtlar beklemiyoruz. Yani bir mizan tablosunu oraya yükleyip de yapay zeka bize yarın öğleden sonra gel sana yanıtını vereyim dese mutlu olmayacağımız için, hemen o anda yanıt istediğimiz için. Dolayısıyla bunlar aslında ne için? Hız için optimize edilmiş ama kesinlik ve duyarlılık anlamında da optimal altı olan sistemler olduğunu unutmamak lazım. Hızları çok yüksek ama yanıtlarının da bir o kadar doğrulanması gerekiyor.
1: Kesin haklısınız. Peki şimdi mesela ben geçtiğimiz hafta Perşembe günü insanların yapay zekaya vermesi gereken doğru komutlar silsilesi verdim. Yani bir 50-60 tane madde verdik. Hani nasıl yaparsınız, nasıl daha doğru sonuç alırsınız gibi. Şimdi bunu ben size şöyle sormak istiyorum. Siz şirketlerle çalışıyorsunuz. Yapay zekaya geçmeyi hedefleyen, belki de öncü olmak isteyen şirketlerle konuşuyorsunuz. Şirketler tarafında durum nedir efendim? Yani doğru kanala yönlendirebiliyorlar mı?
3: Şimdi dediğim gibi yani şirketler tarafındaki durum da şu, tabii ekosistem şirketleri yatırım yapmaya zorluyor. Şu an büyük kurumsal bir şirket olup da yapay zekaya yatırım yapıyor musunuz sorusuna yok ya, biz daha kısmet

0: makine öğrenimini, öğrenme şekillerini, veriye dayalı karar alma konusunda nasıl süreçlerin olduğunu bilmeleri gerektiği bir dünyadayız. Ama bu okuryazarlığı
1: Evet.
0: çok iyi seviyede görmüyorum. Bırakın onu IT ekiplerinde, yani bilişim takımlarında, yazılım ekiplerinde bile çok gelişim alanı olduğunu görüyorum. O yüzden ortak dilde konuşan bir grup insan olmadığı zaman ortak vizyonda malumunuz oradaki yatırımların
1: Evet.
0: biraz yegane oluyor. Yani oluşmuyor. İyi bir yere doğru gitmiyor. O yüzden ortak vizyon lazım, ortak dil lazım. Onu anlayan insanların sayısının artması lazım diye düşünüyorum. Bu da insansız çözebildiğimiz bir yer. Yapay zeka her şeyi elimizden alıyor dedik ama eğitim tarafında hala daha bir insanın
1: Kesinlikle.
0: eğitim vermesi, fiziki bir eğitim olmasının makbul bir şey olduğunu düşünüyorum bir yandan.
1: Barış Bey, mesela ben yine şirketlerden tanıdıklarla konuşurken şunun farkına vardım. Bilmiyorum, siz tabii daha içindesiniz. Daha net görüyorsunuzdur bunu. İnsanlar yapay zekadan ne isteyeceklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla ihtiyaçlarını yapay zekaya yaptırıp yaptıramayacaklarını görmüyorlar. Mesela ben dedim ki birine, abi senin elinde böyle bir tablo var mı? Satış tablosu. Kime neyi ne yaparak sattın? Evet dedi. Kime dedim, ne yaptıktan sonra bunu sattığını sen çıplak gözle göremezsin ama yapay zeka buradan desenler, paternler çıkartabilir. Aa, oluyor mu öyle dedi. Öyle olduktan sonra gerçekten ilk uygulamalarını hayata geçirdiler. Şimdi dolayısıyla bizim sanki bunları o iş yapan kesime ne yapıp ne yapamadığını anlatmamız, öğretmemiz lazım gibi geliyor.
0: %100 bu az önce bahsettiğim temel vizyona sahip olmak bir önemli konu. Bir de dediğim gibi yani burada pratik uygulamaları insanlar hayatlarına almalılar. Ben hala eğitimlerimde yapay zeka hocam tam olarak bugüne kadar kullanmadım. Bununla gurur duyuyorum insanlar diyen insanlar görüyorum hala maalesef. Çok gurur duyulacak bir şey
1: Ya,
0: değil bence. Aynen yani
1: harika.
0: yarının dünyasında o iş ekosisteminde tutunmanız çok zor bunu kullanmadan. Dolayısıyla bunu tam tersi okudum, öğrendim, benimsedim, yapabileceklerini, kabiliyetlerini anlamaya çalışıyorum. Farklı farklı uygulamalar deniyorum, storlardan indiriyorum diyen
1: Evet.
0: insanların sayısı daha az. Bunların sayısının artması lazım bu dediğiniz gibi. Bir de tabii burada temel perspektif şu, daha çok yapay zeka, daha çok otomasyon değil, alınacak daha doğru kararlardır aslında buradaki yatırımı karşılığı.
1: Doğru,
0: Biz
1: doğru.
0: ne yazık ki ne kadar çok yapay zeka o kadar iyi mi diye bakıyoruz. Ne kadar otomatize ettik süreçlerimizi şöyle böyle anlatıyoruz ama daha doğru ve daha hızlı karar veriyor muyuz? Bence hayır. O zaman da doğru yere yatırmıyor oluyoruz yatırımı diye düşünüyorum. Bunları çözmek lazım. Yani dediğim gibi teknik ekiplere, teknoloji ekiplerine bu sorumluluğu yüklememek lazım. Bütün iş
1: Evet.
0: birimlerinin, bütün iş fonksiyonlarının bu dönüşüm sorumluluğunu üzerine alması lazım. Yani bir finans birimi bana IT'ci bunu gelip öğretsin. Ne bileyim bir satış pazarlama birimi, bir teknolojiden biri, bir yazılımcı gelsin bize anlatsın dememeli. Bunlar bu inisiyatifleri kendileri almalılar. Kendileri o dümeni
1: Doğru.
0: başına oturmalılar diye düşünüyorum. Sonra.
1: Çok önemli söylediniz gerçekten de. İşte o yüzden sizin gibi insanlarla konuşmaya ben bayılıyorum. İnsanlara bu vizyonu verebilmemiz lazım hep birlikte, el birliğiyle. Özellikle de bakın şunu ben vurgulamak istiyorum. Mesela bir ülkemiz bir KOBİ ülkesi, evet. Ülkemiz KOBİ'leri mesela biz muhasebe yazılımlarına geçirtmek için benim yaptığım programların, haberlerin haddi hesabı yok. Neden?
0: Çok
1: Çünkü
0: iyi.
1: defter üstünde siz bu işleri 10 saatte yaparsınız. Bunu, muhasebe uygulamasını 1 saatte yaparsınızı ben onlara anlatmaya çalıştım. Şimdi aynı şeyi yapay zeka ile yapmaya çalışıyoruz sanırım.
0: Valla KOBİ'ler ülkenin can damarı. Bence ülkenin gelişmişlik seviyesini de belirleyen unsurlar diye düşünüyorum. Yani küçük orta boyutlu işletmeler ülkenin en temel varlıkları, en önemli sanayi kolunu temsil eden kitleler. Dolayısıyla burada ben şunu görüyorum. Bir dijitallik anlattığımız zaman, bir yapay zeka anlattığımız zaman, bir seminer, bir sempozyumda o insanları görünce çok büyük ilgi var. Ama sonunda şöyle bir yere bağlanıyor cümle. Ya hocam ürün mü üretelim, dijital mi, dijitale mi dönüşelim? Yani o yüzden ürün üretiyoruz, ne yapalım? Bize satış lazım. Halbuki dijitalliği o ürünü daha iyi üretmek için, daha verimli üretmek için yani şey gibi görüyorlar. Hocam bu yapay
1: Evet.
0: zekayı alalım da bizim işimiz var işte. Biz lastik üretiyoruz, bilmem ne üretiyoruz, alüminyum üretiyoruz. Yani yapay zeka mı üreteceğiz, alüminyum mu üreteceğiz diyor bana. Aslında yapay zekayı alüminyumu daha iyi, daha doğru, daha hızlı, daha verimli üretmek için kullanması gerektiğini tam noktayı

0: kıyamıyor. Bir de bu işleri çok pahalı zannediyorlar. Hepimiz çünkü mükemmelin peşinde koştuğumuz için aslında mükemmel iyinin düşmanıdır minvalinde. Çok basit bir yapay zeka çözümü, sizin de anlattığınız gibi muhtemelen sizin de dilinizde tüy bitiyor. Çok basit, belki aylık 500 liraya alınabilecek bir ürünün lisansıyla da aslında üretim bantlarında, süreçlerinde çok müthiş bir verimliliğe imza atabilir. Ama insanlar bunu böyle milyon dolarlık bir alan gibi hep adettikleri için kafalarında çok büyütüyorlar bunu. O kadar büyük bir şey değil bu. Küçük nokta atışlarıyla çok önemli kararlarınızı otomatize edip yapay zekayı karar mekanizmalarınızı alabilirsiniz yani. Ben de böyle seslenmiş olayım KOBİ'lere.
1: Evet yani, ya çünkü bizde ucuzdan başlama yeteneği yok. Biz hep
0: Yok,
1: istiyoruz ki böyle
0: mükemmel.
1: 1 milyon dolarlık projelerle başlayalım.
0: Tabii. O yüzden hiç başlayamıyoruz. Bir türlü o yatırım
1: İşte.
0: kararlarını alamıyoruz.
1: Evet ya, evet ya. İşte buradan hep söylüyoruz bunu da zaten. Sürekli insanların şeylerini anlatmaya çalışıyoruz. Karar verme mekanizmalarını anlatmaya çalışıyoruz. Yani kimse şeyden, sizin dediğiniz gibi böyle yüzer bin dolarlık projelerle başlamak zorunda değil. Minik minik, yani içeride bir
0: Kesinlikle.
1: evrak akışını bile kontrol etseniz size bu
0: Çok
1: üç
0: iyi.
1: kişinin işini sağlar. Üç kişinin işi de yıllık bazlı baktığımızda zaten sizin o yıl yapacağınız bütün yatırımı kurtarır, değil mi efendim?
0: Muhteşem. Yani buradan hani öyle bir mesaj verebiliriz. Basit kelimesi vatanımızda maalesef layığını bulmuş bir kelime değil ya. Yani basit çözüm, basit düşünce, basit ürün, basit slide, basit çalışma, basit rapor. Aslında en makbulü bu basit olanı ya. Genelde de
1: Evet.
0: çözümler basitlikte gizli ya. Biz sanki o basiti biraz sevip bağrımıza bassak işimiz çözülecek gibi geliyor bana. Biz hep sofistike olan, aşırı kompleks olan, masada oturan 10 kişinin 9'unun hiç anlamadığı şeylere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin anladığı çok basit bir şeye belki çok daha düşük bir yatırım yapsak çok daha büyük artılar kazanacağız. O yüzden sanki o kilit yeri de siz altını çizmiş oldunuz.
1: Evet yani. Hani şimdi mesela yapay zeka da zaman zaman bizi basit olmayan yerlere götürmeye çalışıyor. Yani mesela
0: Doğru.
1: az önce verdiğim örnekteki gibi ben WordPress'te bir şeyler yapmak istiyorum. Bir yapmak istediğim özel istekler var. Dedi ki bana işte buradan API alırız. O API'lere şu kadar para verirsin sen. Bilmem ne yaparsın. Ben onları oradan çekerim. Sonra bunun üstüne şunu koyarım. Dedim ki yani API alıp sen onları buradan çekeceğine ben onları bir yerden kopyalayıp sana versem sonra geri yapıştırsam. Aa evet dedi, o da olur dedi. Şimdi bu beni aylık 500 dolardan falan kurtardı. Ama yani hakikaten de benim bir yere kontrol C kontrol V yapmam eşittir 500 dolar oldu o bakış açısıyla.
0: Yani dediğim gibi burada gördüğümüz kadarıyla yine anlattığınızdan şunu anlıyoruz. Aslında dümen bizde. Hani insan işin neresinde
1: Evet.
0: olacak diyorlar ya, insan işin
1: Evet.
0: soru sorma kısmında, problemi belirleme kısmında, merak kısmında, strateji kısmında ve yapay zekayı yönlendirme kısmında olmalı. Biz oraları da yapay zekaya bırakırsak hani tamamen pasif olduğumuz ve yapay zekanın egemenliğine doğru geçtiğimiz bir dünya oluyor. Orada da dediğiniz gibi doğru olmayan, doğruluğu kanıtlanamayan, işte halüsinasyonel çok fazla veri var orada. Dolayısıyla doğru bir yer değil. O yüzden biz yine de kontrol mekanizmasında kendimizin oturması gerektiğini düşünüyorum. Bakın, dünyada büyük veri dediğimiz şey, yıllardır konuşuyoruz, 15 yıldır. Diyorlar
1: Evet.
0: ki şöyle bir veri var. Kurumlar ellerindeki verinin %20'sinden daha azını kullanabiliyorlar karar mekanizmalarında diye bir
1: Çok
0: istatistik var. Yani bu da çok manidar diye düşünüyorum. Aslında elimizde çok fazla bize adım attıracak, hızlı karar aldıracak, doğru ürün ve hizmetler geliştirmemizi sağlayacak veri var. Ama bu verileri sahipliği yok. Bu verilerin organizasyonu zayıf, bu veriler merkezi değil, bu verileri işleyecek mekanizmaları irili ufaklı kuramamışız. Dolayısıyla da aslında elimizde müthiş bir konvansiyonel silah var ama bunu kullanamıyoruz, öyle düşünün yani.
1: evet yani. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben büyük veri konuları tartışmalarında hep farklı bir yerde durdum. Hep arkadaşlarla, bizim çevremizdekilerle kavga ettik. Diğer teknologlarla kavga ettik. Şundan dolayı yani büyük veriniz var ama kullanmadığınız zaman veri eşittir altın değil. Kullanmadığınız zaman veri eşittir taş. Öyle duruyor çünkü orada. Yani
0: Sırtınızda
1: mükemmel
0: büyük
1: bir
0: yani,
1: veri.
0: sırtınızda büyük.
1: Terabaytlık bir veri. Ama kullanmayınca ne olacak ki? Ama mesela sizin elinizde 3 satır veri vardır. Der ki o veri, ya sitenin şu tarafına kırmızıyla bunu yazdığında insanların gelmesi %30 artıyor. Bitti.
0: Çok net. Yani dolayısıyla kullanmadığımız bir veri bizim için idame etmesi zor olan, güvenlik tehdidi de içeren, aslında bir şekilde ayak bağı da olan bir anlam ifade ediyor. Bir yandan da büyük bir de maliyet bizim için. Onu bu şekilde güncel tutup, ayakta tutup bir yerde kayıt altına almak. O yani madem karar mekanizmalarına sokamıyoruz, neden o kadar verimiz var gibi böyle sorularla şekilleniyor. O yüzden o veri hakimiyeti de önemli. Kurumlarda gördüğüm bir diğer zafiyet de bu. Bir kere kurum içinde verinin sahibi yok. Bu veri kimliğin herkes birbirine bakıyor masada. Bizim mi aslında kullanıyoruz ama bizim olamaz. Sizin mi? Yok yok bizim de değil. Falan böyle herkeste bir veriden bir kaçma var yani. Aslında buradaki ham madde o. Hani yapay zekayı da akıllı kılan şey malumunuz veri olduğuna göre. Günümüz dünyasında, makine öğrenimi dünyasında. O yüzden hani veriyi daha fazla yakın durmak veriye. Doğru veriyi, merkezi, bütünleşik, tutarlı veriye erişmek ve sahipliğini kurum içinde de belirlemek lazım.
1: Vallahi Barış Bey, o kadar güzel yerlerden girdiniz, o kadar güzel örneklerle ve sonuca giden cümlelerle anlattınız ki hiç bana gerek kalmadı. Gerçekten de harikasınız. İşte bunun için yapay zeka sizin yerinizi alamaz, sizin gibi beyinlerin yerini alamaz. Çok teşekkür ediyorum ama bunu burada bitirmeyelim. Başka programlarda mutlaka tekrar bir araya gelip konuşalım mutlaka. Efendim, başka konuları da.
0: Çok teşekkürler davetiniz için. Seçtiğiniz konu da öyle, sorduğunuz sorular da. Eksik olmayın, teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Evet, Tester You kurucusu Barış Sarıalioğlu'yla konuştuk efendim. Gerçekten de bize işin nokta atış nerelerde tıkandığını, nerelerde tıkanmaması gerektiğini söyledi. Şimdi onun söylediklerinden yola çıkarak bir fıkram var. Size bunu söylemek istiyorum. Dünya hamam böceklerini öldürme konferansı düzenlenmiş. Değişik ülkelerde insanlar hamam böceklerinden nasıl kurtulacaklarını anlatmaya başlamışlar. Ve arada işte Çinliler gelmiş. Demiş ki ya biz bunun üstüne şöyle bir şey sıkarız. Kimyasal madde sıkarız, onu öldürür. Güzel. Ondan sonra işte Japonlar gelmiş. Demişler ki ya biz onu güneş ışınlarını şöyle yaparak öldürüyoruz. Onları yuvasına gönderiyoruz. Güzel. İşte Beriki gelmiş, onlara biyolojik mücadele yaparız. Ya herkes böyle anlatmış. En sonunda tabii ki bizim Laz Temel gelmiş. Temel demiş ki ben örümcek şeydir, o böceklerin üstüne giderim, elimde iki tane tuğla alırım, tuğlaları birbirine vururum, ondan sonra tuğlaları birbirine vurduktan sonra bunlardan tozlar dökülür yere, tozlar yere dökülürken şeylerin, o hamam böceklerinin antenlerine yapışır, biliyorsunuz onlar antenleriyle yiyecek buluyorlar, o tozlar antenlerin üstüne yapıştıktan sonra onlar yiyecek bulamaz olurlar ve bir süre sonra açlıktan ölürler. Oradan İngiliz el kaldırmış, demiş ki ya arkadaş, ayağının altında hamam böceği var, elinde tuğla var. Tuğlayı kafasına vursana, neden böyle bir şey yapıyorsun? Temel düşünmüş düşünmüş, o da olur demiş. Şimdi biz böyle zor yöntemlerle işimizi çözmeye çalışıyoruz. Kolay yöntemler biraz gözümüzden kaçıyor. Kaçırmamak için de biz varız efendim. Hep burada olacağız. Size işin daha hızlı ve daha pratik çözümlerini elimizden geldiğince anlatacağız. Hep bunu yapacağız. Dediğim gibi ben çok geri kalmış programlama bilgimle 24 saat içinde sıfırdan bir site arayı hayata geçirdim. Sitenin içinde görselini olduğu gibi biz bir şeyle, yapay zeka ile birlikte yaptık. Ama en önemlisi içinde o yazıları daha iyi gösterecek pluginleri de birlikte tasarladık. Ve bu dediğim gibi 24 saatimi aldı. Eskiden şey olurdu, ben bir site yapmak istiyorum. Hadi gel bakalım 6 ay 10 bin dolar filan. Böyle başlardı bu işler. Artık öyle değil yani, bir gece ve işte aylık 20 dolar. Neyse. Hadi o zaman haberlere geçelim. Enteresan haberler var çünkü bu gece, bugün çok anlatmamız gereken haberler var. Nvidia bu hafta bayağı mesai yaptı. Derin mesai yaptı özellikle hafta sonunda. Nvidia, bu Güney Koreli SK Group var. Yeni nesil bellek ve 2 gigawattlık veri merkezi, dev yapay zeka fabrikalarını kapsayan bir uzun vadeli işbirliği açıkladılar beraber. Çok önemli bu. Yani ikisi de alanında çok büyük şirket çünkü. İşte 500 milyar dolarlık ifade, tek seferlik bir yatırım değil bunlar. 500 milyar dolardan bahsediyor ama bu da tek seferlik değil, yıllara yayılması beklenen bir ticari faaliyeti bize gösteriyor. Çok önemli şeyler yapacaklar. İşte yüksek bank genişlikli bellek sağlanmasından tutun da işte iki şirketin gelecek ürünler için, geleceğin ürünleri için birlikte çalışması çok çok çok önemli. Yani dünyanın değişik yerlerindeki şirketler yapay zeka için bir yere gelip birbirlerinin eksiklerini kapatıyorlar. Çok önemli. Şimdi Nvidia demişken oradan devam edelim isterseniz. Yensen Huang, Nvidia'nın CEO'su yarı iletken sektörünün tarihsel yükseliş çöküş döngüsünün bu kez kısa vadede tekrarlanmayacağını savunmuş. Huang'e göre o talep mevsimsel değil, tüketimden değil, bilgisayar altyapısının köklü dönüşümünden kaynaklanıyor diyor. Şimdi yarı iletken endüstrisinin geçmişte kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tüketici elektronik siparişlerinin dalgalanmasına bağlı olarak yükseliş ve düşüşler yaşadığını söylüyor. Evet, yani bunları hep gördük. Özellikle teknolojiyle yakından ilgilenenler bunları görmüşlerdir. Ama o hem diyor ki yakın gelecekte benzer bir çöküş, yükseliş, iniş falan olmayacak diyor. Üstelik yatırım dünyasında herkes balonlardan bahsediyor. Balonları savunanların sıklıkla kullandığı işte ifadeler bu kez hayata geçmeyecek diyor. Çünkü yapay zeka hızlandırıcılarındaki liderliği ve dünyanın en değerli halka açık şirketlerinden biri haline gelmesinde sektör kadar yatırımcıların da katkısı var diyor Huang. Yani şöyle diyor, geçici bir tüketici modası değil bu seferki yükseliş diyor. Bu kez farklı, çünkü bu talep odaklı değil, mevsimsel talep tarafından yönlendirilmiyor, endüstriyel olarak yönlendiriliyor. Yani bilgisayarların temel teknolojisi yapay zekalar geldikten sonra değişiyor diyor. İşte bu da enteresan. Ama işte onun karşısındaki şirketler var. Hemen oradan devam edelim şimdi. AMD var biliyorsunuz. Eskiden Nvidia'nın rakibi bile değildi. Çok üstündeydi. Nvidia sadece böyle grafik kartlar vesairelerle ilgili çalışırken AMD o Intel'le kapışıyordu falan. Şimdi ne Intel kaldı ne AMD kaldı. Ama AMD diyor ki müşteri listem büyüyor. Nvidia artık bana da dikkat etmeli diyor. Bak. Anthropic'le milyarlarca dolarlık çip ve yatırım anlaşması başlattı AMD. Yapay zeka hızlandırıcılarında Nvidia'ya karşı daha ciddi bir rakip haline geldiği söyleniyor. Şimdi onlar da 2 gigawatta kadar Instinct chip GPU kapasitesiyle işte 5 milyar dolara varan yatırımlardan bahsediliyor AMD'den Anthropic'e. Yani Anthropic, hani bu işleri, yapay zeka işlerini iyi yapan, sağlam yapan firmalardan bir tanesi. Onlara çip vererek kendilerini daha da geliştirmeye çalışıyorlar. Vallahi görelim bakalım nasıl geliştirecekler kendilerini, neler yapacaklar. Bunları bekleyerek göreceğiz efendim. Şimdi geçelim buradan Oracle'a. Oracle 90 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yaptı. Ama karşılığını alabilecek mi? Soru bu. Şimdi yapay zeka altyapısında liderliğini korumak için Oracle 2027 mali yılında en az 90 milyar dolar harcamayı planladığını söylemişti. Ama veri merkezlerine yönelik o işte Amerika'da eyaletlerin düzenlemeleri, işte şirketin kontrol edemediği ciddi bir büyüme engeli yaratmış orada. Yani veri merkezleri gelişmiyor ki veri merkezlerinin üstünde çalışan uygulamaları Oracle yazsın ve satabilsin. Sıkıntı burada. Yani tabii ki dünyada gelişiyor ama beklenen hız diye bir şey var ya. Çünkü adamlar şöyle hesap yapıyorlar. Abi ben buraya 100 lira yatırdım. Şimdi ayda 30 liralık satsam bundan 12 ayda şu kadar olur filan. Giderek o da büyüyse böyle gelir filan. Şimdi öyle olmuyor ama o arada ayda 30 lira satsam 30 tane satsamın önüne işte diğer yatırımcıların kuralları, işte ne bileyim eyaletlerin kuralları vesaireler girince orada patlıyorlar hep birlikte, el birliğiyle. Şimdi elektrik şebekelerinde kapasite sorunları var mesela, yüksek su tüketim sorunları var, tüketicilerin elektrik faturalarının artması var, yerel halkın tepkisi var. İşte buralarda Oracle, abi ben bu sene şu kadarlık satarım ya, yapıştır 90 milyarı deyince işte onları düşünmeden yapmış oluyor bunları ve patlıyor bu haberi. Yahoo Finance'den derledim efendim. Şimdi efendim biraz şeylerden bahsedelim ya, şirketlerden, yapay zeka şirketlerinden bahsedelim. Meta ile Anthropic yapay zekayı yıkayıp cilalayan, parlatan reklamlar işine girmişler. Yani şöyle diyor reklamlar, yapay zeka çok iyi bir şey, bize güvenin diyorlar. Mesela Meta iyimser gök kuşaklarıyla bezeli reklamlar yapıyor. Anthropic korkutucu soruları öne çıkararak yapay zekaya yönelik güvensizliği azaltmaya çalışıyor. Ancak işte farklı tonlardaki iki kampanyada kamuoyunun iş kaybı, veri merkezlerinin o hayatta yarattığı sıkıntılar, denetim kaygılarına somut yanıt veremiyor. Şu anda gökkuşaklarıyla insanların kafalarında, yani ama neler var ya, Meta'nın reklamlarını görmelisiniz. Gökkuşakları, kelebekler uçuşuyor etraflarda. Şu gülümseyen çocuklar var. Birbirine sarılan güzel, çekici kadın ve erkekler var falan. Neşe içindeler böyle. Hoşlar. Ya arkadaş, az önce Barış Bey'le konuştuk testiriyordan. Yani aslında burada dikkat edilmesi gereken şey, senin şirketin ihtiyacı var mı? Nerelerde ihtiyacı var? İhtiyacı olan bölümlerdeki insanlar bir yere gelsinler, bizi söylesinler ki biz de yapay zeka uygulamaları geliştirelim. Yani orada böyle gökkuşakları, kelebekler, gülen çocuklar, çekici birbirine sarılan erkek ve kadınlar değil. Hayalperestlik yok orada. Yani iyimserlik güzel ama böyle değil yani. Başka bir şeyler vermelisiniz. Yani orada mesela şirketin içinde icat yapan bir çaycıyı ön plana çıkartmalıyız belki de. Çünkü buna ihtiyaç var. Gerçekten de şirketin içinde muhasebenin 3. 4. level'ında çalışan birisinin söyleyeceği herhangi bir lafla şirket o sene ne bileyim 100 kişilik eleman maaşını cebinde tutabilir. Az eleman çalıştır diye söylemiyorum. 100 kişilik daha eleman çalıştırmış gibi onları çalıştırmadan o işe girebilir. Ya mesela Antropik Dünya Kupası'nda reklamlar yayınladı. Biliyor musunuz onu? Gördünüz mü bilmiyorum. Tabii biz daha şeyleri bile göremedik. Dünya Kupası'nın bitişindeki seremoniyi bile göremedik. O ayrı devre arasındaki seremoni. Neyse. O da böyle tam tersi estetik kullanıyor. Böyle yüz tanıma takibi, mezarlıklar, yanan ev görüntüleri, yapay zekaya güvenilebilir mi? Gerekirse frene kim basacak filan gibi sorular soruyor. Ve bu yanıtın bütün cevapların antropik olduğunu iddia ediyor. Diyor ki biz varız ya, bizde o iş, tamam sen merak etme. Yapay zeka dünyayı ele geçiremez çünkü antropik. Ya tamam da işte zor sorularda umut, yani o zor soruların içinden umut çıkartmaya çalışıyor. Şimdi burada o bakış açısıyla ya da bu bakış açısıyla bizim yapay zekayı yanlış anlatma eğilimimiz var. Biz yapay zekayı farklı göstermek zorundayız. Nasıl farklı biliyor musunuz? Kullanımının nasıl olacağını göstermek zorundayız. Mesela bakın, ben bu programı sizlerle yapıyorum, asla size nasıl uçan kedi çizilir falan gibi bir şey anlatmadım hiç. Kesinlikle böyle şeylere girmiyorum. Biz iş yerinizi, işinizi nasıl yapay zekayla daha iyiye götürürsünüz anlatmaya çalışıyoruz. Biz buradayız. Evet ya, televizyonlarda mesela yapay zeka, Türkiye'nin ilk yapay zeka programı falan diye böyle bağırıp çağıran zibidi çocuklar var. Yani tamam da arkadaş, böyle bakın ben bir şey sordum, o bana cevap veriyor filan gibi böyle bizim bundan 3,5 sene önce yaptığımız, 5 sene önce yaptığımız şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Onlar bitti. Artık biz insanlara neyin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatmakla yükümlüyüz. Bizim görevimiz, işlevimiz bu efendim. Uçan kedinin nasıl çizileceğini herkes zaten bir şekilde kendi kendine bulur. Merak etmeyin, onun için cep telefonu uygulamaları var. Şimdi son haber olarak Microsoft'un bir haberini vermek istiyorum size. Microsoft'la teknoloji devleri bir arada Microsoft'un internet sitesi üstünden açıklamalar yaptılar. Yapay zeka çağrısı yaptılar. Enteresandı bu, bakın. Gerçekten çok önemli. Microsoft, bakın kim o devler? Microsoft, Nvidia, Meta, Google, OpenAI. Hep beraber bunlar bir açık mektup imzaladılar. Bu böyle gerçekten bir açık mektup. Açık ağırlıklar ve Amerika'nın yapay zeka liderliği başlığında bu mektup. Amerika'nın yapay zekadaki başarısının tek bir ileri modelle değil, teknolojiyi ekonominin her alanına yayabilecek güçlü ve açık bir ekosistemle ölçüleceğini söylemişler. Herkesin indirip inceleyebileceği, değiştirebileceği ve kendi altyapısında çalıştırabileceği açık ağırlıklı modeller. Girişimlerin, şirketlerin, üniversitelerin, kamu kurumlarının her görev için sıfırdan model eğitmeden ya da en pahalı sınır modellerine sürekli ödeme yapmadan gelişmiş yapay zeka kullanmasını sağlayabilir diyorlar. Aslında bilmeden şunu söylüyorlar. Biz Microsoft, Nvidia, Meta, Google, OpenAI eşeğiz. Çünkü biz aslında Çin'in bundan 1,5 sene önce yapmaya başladığı şeyi bugün Amerika'nın yapması gerektiğini söylüyoruz. Bakalım Amerika bizi dinleyecek mi diyorlar. Yani valla buraya geliyor. Şimdi etrafınızda tabii PR ağırlıklı insanlara bunu sorduğunuzda insanlar size bunu söyleyemez. Ama ben size söylüyorum işte. Bakın Microsoft, Nvidia, Meta, Google, OpenAI hep beraber bir araya gelmiş ve açık kaynakların kullanılması gerektiğini, çünkü onların çok güzel olduğunu söylüyor. Aynı Çin'in 1,5 sene önce başlattığı gibi. Bununla ilgili haberim de var ama vaktimiz kalmadı. Bu haberi size çarşamba günü vereceğim. Efendim, benim bugün anlattıklarımın sonuna geldik. Yarın, öbürsü gün, ondan sonraki gün hep bunları anlatmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımdan efendim. Oradan size haftanın haberlerini vesaireleri de vermeye başladım hafta sonu itibariyle. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. I'm bad, like Jesse Jane.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli takımlara verilen ünvanlar ve lakaplar spor dünyasında kitleleri ortak bir duygu etrafında kenetleyen en güçlü kültürel sembollerdir. Yeşil sahalardan parkelere, file önünden pot altına kadar uzanan bu sihirli kelimeler, ülkelerin tarihini, karakterini ve spor felsefesini yansıtır. Tribün maçlarından gazete manşetlerine kadar hayatımızın içinde olan bu gelenek, arkasında 100 yılı aşan köklü bir kronolojik hikayeyi barındırır.
2: Milli takımlara takma ad verme geleneği 1872 yılına, yani İngiltere futbol milli takımının ilk resmi uluslararası maçına kadar uzanmaktadır. İngilizler kökleri 12. yüzyıldaki kraliyet armasına dayanan 3 aslan ünvanını ilk günden beri taşımaktadır.
1: 1900'lü yılların başında ise sahneye hanedanlık renkleri çıkmıştır. İtalya futbol, basketbol ve voleybol milli takımlarının 1911 yılından beri tüm branşlarda Azzurri, yani gök maviller olarak anılmasının sebebi o dönemin kraliyet hanedanı olan Savoya ailesinin resmi rengini benimsemiş olmalarıdır. Hollanda futbol milli takımının Oranje, yani turuncular ünvanı da 16. yüzyıldaki bağımsızlık mücadelesine dayanır.
2: Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde spor basını ilk kez takımların oyun karakterine göre lakaplar üretmeye başlamıştır. Tarihteki ilk büyük kırılma 1920 Anvers Olimpiyatları'nda yaşanmıştır. İspanya futbol milli takımı agresif ve hırslı bir oyunla gümüş madalyaya uzanınca İtalyan basını onlara La Roja, yani kırmızı öfke lakabını takmıştır.
1: Aynı yıllarda Güney Amerika'da fırtınalar estiren Uruguay futbol milli takımı ise adını topraklarının teslim olmayan yerli ve savaşçı halkı olan Kızılderililerinden alarak Charrua'lar ünvanını taşımıştır. Takım yeşil sahadaki inatçı ruhunu bu kabileye borçluyken doğrudan gök mavisi forma renginden ötürü La Celeste olarak da bilinmektedir.
2: 1930 yılında ilk Dünya Kupası'nın düzenlenmesiyle birlikte ülkelerin ikonik hayvanları ön plana çıkmıştır. Cezayir futbol milli takımı zorlu şartlara dayanıklı canlısından ilhamla çöl tilkileri ünvanını almıştır. Arjantin futbol milli takımı bayrağındaki renklerden ötürü Albi Celeste olurken Brezilya futbol milli takımı ise 1954'ten itibaren ülkenin ünlü canlı sarı renkli kanaryasından ilhamla Canarinho olarak anılmaya başlanmıştır.
1: 1960 ve 70'lerdeki ağır sanayi ve soğuk savaş dönemi takımlara endüstriyel terimler getirmiştir. Alman futbol milli takımının taktiksel disiplini ve fiziksel üstünlüğü, dünya basını tarafından Alman askeri gücünün sembolü olan panzerler tanklarına benzetilmiştir.
2: Aynı dönemde Japonya kadın voleybol milli takımı 1964 Tokyo Olimpiyatlarında gösterdiği kusursuz ve disiplinli savunmasıyla dünyayı hayrete düşürerek Oriental Witches, yani Doğu'nun cadıları ünvanını almıştır. Sovyetler Birliği ise özellikle basketbol ve buz hokeyi milli takımlarındaki disiplinli devlet yapısıyla Kızıl Ordu ünvanını almıştır.
1: 1980 ve 90'larda Afrika ülkelerinin yükselişi sahalara vahşi doğanın gücünü taşımıştır. Kamerun futbol milli takımının tarihi başarıları onlara yenilmez aslanlar ünvanını getirirken, Nijerya futbol milli takımı gücünü ülkenin armasındaki kartaldan alarak 1994'ten itibaren süper kartallar olmuştur.
2: Fil dişi sahili futbol milli takımı ise sahadaki devasa fiziksel gücünü fillerden almıştır. 1990'lı yıllarda üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olan efsanevi Küba kadın voleybol milli takımı ise atletik oyun tarzlarından ötürü dünya basınında Las Espectaculares Morenes del Caribe, yani Karayiplerin muhteşem esmerleri olarak anılmıştır.
1: 1990'lardan günümüze uzanan modern dönemde ise lakaplar milyarlarca dolarlık marka değerine dönüşmüştür. Bunun ilk küresel örneği 1992 Barcelona Olimpiyatlarındaki efsane ABD erkek basketbol kadrosuna verilen Dream Team, yani rüya takımı ünvanıdır.
2: Avustralya ise futbol milli takımına soccer ve kangaroo kelimelerini birleştirerek Socceroos adını teşkilerken erkek basketbol takımı için yerli dilinde güçlü erkek kanguru anlamına gelen Bombers ünvanını seçmiştir. Yeni Zelanda erkek basketbol takımı ise ikonik siyah formalarıyla boy uzunluklarını birleştirerek kendilerine esprili bir şekilde Tall Blacks, yani uzun siyahlar unvanını vermiştir.
1: Türkiye'de futbol milli takımımız gücünü doğrudan bayrağımızdan alarak her zaman ay yıldızlılar ve son yıllarda bizim çocuklar olarak anılmıştır. Branşlara özel kurumsal lakap furyası ülkemizde 2001 yılında başlamıştır. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi yapılan dev reklam kampanyasıyla hayatımıza giren 12 dev adam unvanı halk tarafından çok benimsenmiştir.
2: Bu başarı modeli diğer branşları da tetiklemiş, kadın basketbol milli takımımız POTA'nın perileri olurken üst üste kazandıkları dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla küresel bir markaya dönüşen kadın voleybol milli takımımız Filenin Sultanları unvanını almıştır. Onları file önündeki dik duruşlarıyla erkek voleybol milli takımımız, yani Filenin Efeleri takip etmiştir.
1: Milli takımlara verilen bu unvanlar salt birer takma addan çok daha fazlasıdır. 1872'de bir kraliyet armasıyla, 1920'de bir gazete manşetiyle başlayan bu serüven, bugün ülkelerin spor felsefesini, tarihsel köklerini ve toplumsal karakterini dünyaya ilan eden en güçlü aidiyet araçlarından biridir.
2: Kelimelerin gücü formanın renkleriyle birleştiğinde sahada ter döken sporcularla tribündeki milyonlar tek bir yürek haline gelmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sesli Haber, Aspendos'ta 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesinin 300 metrelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntuların antik kentin tarihine ve ticari önemine ışık tuttuğunu açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazılar sayesinde ziyaretçilerin artık antik tiyatrodan Akropolis'e uzanan tarihi güzergahta yürüyerek kentin izlerini adım adım takip edebileceğini belirtti. Kazılarda cadde boyunca dükkanlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan bir ekmek fırını, Doğu anıtsal kapısıyla Hermes, Artemis, Afrodit, Eros ve Nemesis heykelleri gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca genç Eğirmedon mozaiği, Fenike sikkesi ve cam eserlerde kazılarda bulunan önemli eserler arasında yer aldı. Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan tiyatro caddesinin genişliğinin 3 ila 5 metre arasında değiştiği belirtildi. Kazılar sırasında dükkan girişleri, ara sokak bağlantıları ve bazı bölümlerde 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarlar da ortaya çıkarıldı. Uzmanlar kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin Aspendos'un yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu da ortaya koyduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışmaların geleceğe miras projesi kapsamında sürdürüleceğini açıkladı. Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesinin 300 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı. Kazılarda heykeller, mozaikler, ekmek fırını ve ticaret geçmişine ışık tutan önemli eserler gün yüzüne çıkarıldı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında hissedilen halsizlik sadece sıcak havadan kaynaklanmıyor. Uzmanlara göre uyku düzenindeki değişikliklerden alerjilere kadar birçok etken yaz yorgunluğunu tetikleyebiliyor. Yaz aylarında uzayan günler, değişen günlük rutinler ve çevresel koşullar birçok kişi

0: ve sıvı kaybı bile dikkat, konsantrasyon ve zihinsel performansı olumsuz etkileyebiliyor. Yaz aylarında artan alkol tüketimi ise uyku kalitesini düşürerek ertesi gün dinlenmeden uyanmaya neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle 2 kadeh ve üzerindeki alkol tüketiminin uyku düzenini belirgin şekilde bozabileceğine dikkat çekiyor. Günlerin uzaması biyolojik saati etkileyebiliyor. Geç saatlere kadar süren gün ışığı uykuya dalmayı zorlaştırırken sabah erken gelen güneş ışığı uyku süresini kısaltabiliyor. Uzmanlar bu nedenle karartma perdesi veya uyku gözlüğü kullanılmasını öneriyor. Polen seviyelerinin yükselmesiyle artan saman nezlesi belirtileri de kaliteli uykuyu olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre burun tıkanıklığının giderilmesi ve gece rahat nefes alınmasının sağlanması yaz aylarında yorgunluk hissinin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında hissedilen sürekli yorgunluğun nedeni yalnızca sıcak hava değil. Uyku düzenindeki değişiklikler, susuzluk, alkol tüketimi ve polen alerjileri de halsizlik hissini artırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: NATO ülkelerinde askeri personel krizi. Batı dünyası tarihinin en derin askeri insan gücü krizlerinden birini yaşıyor. NATO üyesi ülkelerde orduya ve askerlik mesleğine yönelik toplumsal ilginin azalması, genç nüfusun fiziksel olarak göreve uygunluğunun düşmesi ve gönüllü asker bulmakta yaşanan sorunlar giderek daha ciddi bir güvenlik krizine dönüşüyor.
2: Dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip Amerika Birleşik Devletleri, teknolojik üstünlüğüne rağmen ordunun ihtiyaç duyduğu sağlıklı personeli bulmakta zorlanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Pentagon verilerine göre 17-24 yaş arasındaki her 3 genç Amerikalıdan biri aşırı kilo ve obezite nedeniyle doğrudan askeri hizmete alınamıyor.
1: Uyuşturucu kullanımı, suç geçmişi ve eğitim yetersizliği gibi faktörler de eklendiğinde Z kuşağı nüfusunun yaklaşık %77'si hiçbir askeri branşa kabul edilme standartlarını karşılamıyor. Amerikan Security Project raporlarında bu durum ulusal güvenliği doğrudan tehdit eden bir kriz olarak nitelendiriliyor. Pentagon, obezite kaynaklı sağlık harcamaları ve elenen personelin yerini doldurabilmek için her yıl yaklaşık 1,5 milyar dolar fazladan bütçe ayırmak zorunda kalıyor.
2: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından orduya ve militarizme karşı mesafeli bir yaklaşım benimseyen Almanya, tarihinin en büyük asker açığıyla karşı karşıya. Almanya, 2011 yılında kaldırdığı zorunlu askerliği yerine gençlerin ilgisini ölçmek amacıyla yeni bir gönüllü askerlik modeli başlattı.
1: Savunma Bakanlığı verilerine göre 18 yaşındaki gençlere gönderilen 300 bin anketten orduya fiilen katılmayı taahhüt eden genç sayısı yalnızca 530'da kaldı. Ankete katılan gençlerin yaklaşık 35 bini orduya temel düzeyde ilgi duyduğunu belirtse de yarısından fazlası telefon mülakatında elendi. Sadece 500'ü sağlık muayenesine çağrıldı ve muayeneleri eksiksiz geçmeyi başaran 530 kişi resmi sözleşme imzaladı.
2: NATO'ya orta vadede 260 bin aktif asker sağlama sözü veren Almanya'nın mevcut personel sayısı ise yaklaşık 182 bin. Federal Meclis Savunma Komisyonu, gönüllü sistemin başarısız olması halinde zorunlu askerliğe geri dönmekten başka çare kalmayacağını açıkladı.
1: Birleşik Krallık'ta profesyonel ordu sistemini korumakta zorlanan ve askeri gücü her geçen yıl küçülen NATO ülkeleri arasında yer alıyor. Savunma Bakanlığı verilerine göre son 1,5 yılda silahlı kuvvetlere başvuran yaklaşık 60 bin gencin başvurusu medikal gerekçelerle reddedildi.
2: Kronik sırt ağrıları, obezite, işitme kayıpları ve yaygın psikolojik rahatsızlıklar İngiliz gençlerinin orduya katılmasının önündeki engeller arasında bulunuyor. Londra yönetimi ise gençleri orduya çekebilmek amacıyla ücretli askeri ara yıl programı başlattı. Savunma Bakanlığı bu uygulamayı toplumu yeniden orduyla buluşturma ve bütüncül bir savunma yaklaşımı geliştirme çabası olarak tanımlıyor.
1: Avrupa'nın farklı bölgelerindeki NATO ülkelerinde de askeri personel açığı yaşanıyor. İtalya'da Savunma Bakanlığı mevcut açıkları kapatabilmek ve NATO standartlarını yakalayabilmek için ordunun mevcudunu %60'dan fazla artırmayı hedefleyen milyarlarca euroluk bir reform yasası hazırladı.
2: Hollanda'da ise ordudaki aktif askeri kadroların yaklaşık 5'te 1'i başvuru eksikliği nedeniyle boş durumda. Gençlerin sivil sektörün sunduğu esnek çalışma şartlarını askeri kışlalara tercih ettiği belirtiliyor.
1: Yüksek savunma harcamalarına ve zorunlu askerlik sistemine rağmen Yunanistan'da gençleri orduya çekmekte zorlanıyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre askeri akademilerde açılan subay ve assubay kadrolarının 500'den fazlası başvuru yetersizliği nedeniyle boş kaldı.
2: En ağır darbeyi ise Yunan donanması aldı. Deniz Harp Okulu'nun mühendislik programındaki kontenjanların %62'si doldurulamadı ve programa yalnızca 14 öğrenci kayıt yaptırdı. Düşük maaşlar, zorlu çalışma koşulları ve sivil sektörün cazibesi nedeniyle yalnızca bir yılda donanmadan 276 muvazzaf personelin istifa ettiği belirtildi.
1: Batılı uzmanlara göre bu yapısal kriz 2. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen sosyopolitik düzenin bir sonucu. Savaş sonrası dönemde vatan için can feda etme anlayışının yerini bireysel kariyer, ekonomik refah, konfor ve kişisel özgürlük odaklı bir yaşam tarzının aldığı belirtiliyor. Genç kuşakların ordunun katı hiyerarşik yapısını kendi özgürlüklerine yönelik bir tehdit olarak algıladığı ifade ediliyor.
2: Doğum oranlarının düşmesiyle yaşlanan Avrupa nüfusu da orduların ihtiyaç duyduğu genç insan kaynağını daraltıyor. ABD gibi ülkelerde ise hızlı tüketim kültürünün genç nüfusun fiziksel uygunluğunu olumsuz etkilediği değerlendiriliyor. Sonuç olarak NATO ülkeleri milyarlarca dolarlık savaş uçakları, gemiler ve mühimmatlar satın alsa da bu silahları kullanacak insan gücünü bulmakta zorlanıyor.
1: Türkiye ise bu krizde bir istisna olarak öne çıkıyor. Diğer NATO ülkelerinde askeri akademiler boş kalırken ve ordular personel kaybederken, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına her yıl kontenjanların üzerinde yoğun başvurular yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavlarına her yıl yüz binlerce aday başvuruyor. Askeri okullara girmek isteyen adaylar akademik, fiziki ve psikolojik testlerden geçerken kontenjan başına onlarca aday düşüyor.
2: Batı Avrupa'da askerlik sivil sektöre kıyasla düşük maaşlı ve riskli bir meslek olarak görülürken, Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak sağladığı imkanlar ve toplumsal itibar sebebiyle tercih sebebi oluyor. Lojman, sağlık imkanları, yıpranma payı ve düzenli maaş gibi hakların var olması en öne çıkan imkanlardan bazıları.
1: Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayinde gerçekleştirdiği hamlelerinde orduyla toplum arasındaki bağ modernize ettiği değerlendiriliyor. Üretilen yerli sistemlerin TSK'nın imajını geleneksel bir kara gücünden yüksek teknoloji kullanan bir güç seviyesine taşıdığı belirtiliyor. Kitlesel organizasyonlara verilen kamu desteği de savunma sanayi ürünlerini doğrudan halkla buluşturma noktasında önemli bir rol oynuyor.
2: Türkiye'nin NATO ülkelerinden ayrışmasının bir diğer nedeni ise jeopolitik konumu. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin uzun yıllar coğrafi olarak çatışma hatlarından kalmasının orduya yönelik toplumsal ilgiyi azalttığı değerlendirilirken, Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'in merkezinde yer alması bu farkın önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Türkiye'nin sınır ötesi terör tehditlerine ve bölgesel istikrarsızlıkları doğrudan tecrübe etmesi nedeniyle toplumun güçlü bir ordunun varlığını varoluşsal bir zorunluluk olarak gördüğü ifade ediliyor.
1: NATO ülkeleri gelişmiş silah sistemlerine ve milyarlarca dolarlık savunma bütçelerine rağmen giderek büyüyen bir askeri personel kriziyle karşı karşıya. ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Yunanistan'a kadar birçok ülkede gençlerin orduya ilgisi azalırken sağlık sorunları ve demografik değişim de personel açığını derinleştiriyor.
2: Türkiye'de ise yüksek başvuru oranları, ordunun toplumdaki yeri, savunma sanayi yatırımları ve jeopolitik konumu nedeniyle NATO içindeki bu tablodan ayrışıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 İlkbahar yaz sezonunda spor giyim, aktif giyimin sınırlarını aşarak günlük yaşamın temposuna uyum sağlayan yeni bir moda anlayışına dönüşüyor. Teknik kumaşlar, mini şortlar, rüzgarlıklar ve ince tabanlı spor ayakkabılar sezonun öne çıkan parçaları olurken, sportif görünüm artık performanstan çok hareket halinde geçen modern yaşamı yansıtıyor. Moda dünyasında bu sezon öne çıkan sportif görünümler yalnızca estetik bir tercih olarak değerlendirilmiyor. Tasarımlar, gün içinde sürekli hareket eden, farklı ortamlara uyum sağlayan ve tek bir kimlikle sınırlı kalmayan modern yaşam tarzına cevap veriyor. Bu nedenle sezonun sportif çizgisi, spor salonundan çıkıp doğrudan şehir hayatının içine taşınıyor. Kısa şortlar, büyük montlar, geniş polo elbiseler, tank atletler, düşük bel pantolonlar, örgü katmanlar, kargo pantolonlar ve teknik kumaşlar birlikte kullanılarak rahat ama stil sahibi bir görünüm oluşturuyor. Sportif referanslar korunurken performans odaklı bir görünümden çok günün temposuna uyum sağlayan doğal ve yaşanmış bir stil öne çıkıyor. Sezonun en dikkat çeken değişimlerinden biri de spor ayakkabılarda yaşanıyor. Bir süredir geri planda kalmaya başlayan kalın tabanlı modellerin yerini ince tabanlı spor ayakkabılar alıyor. Daha hafif, sade ve hareketli bir görünüm sunan bu tasarımlar şehir stilinin temel parçalarından biri haline geliyor. Teknik kumaşlar da bu sezon farklı bir anlayışla yorumlanıyor. Sert ve yalnızca işlev odaklı bir görünüm yerine yumuşak dokular, feminen detaylar ve rahat kesimlerle birleşen sportif parçalar dikkat çekiyor. Böylece spor giyim, güçlü görünmenin yanı sıra konforu, doğallığı ve hareket özgürlüğünü de ön plana çıkarıyor. Modayla spor dünyası arasındaki sınırlar da giderek silikleşiyor. Teknik spor giyim anlayışıyla lüks moda yaklaşımını bir araya getiren işbirlikleri artarken, vintage etkisi taşıyan yüzeyler, yıkanmış dokular ve sportif parçalar günlük hayatın doğal bir parçası haline geliyor. 2026 ilkbahar yaz sezonunda spor giyim artık geçici bir trend olmaktan çıkıyor. Modern hayatın temposuna verilmiş stil sahibi bir yanıt olarak öne çıkıyor. Kıyafetlerden yalnızca iyi görünmeleri değil, gün boyunca değişen yaşam temposuna ayak uydurmaları da bekleniyor. Sezonun ortaya çıkardığı asıl soruysa şu, sürekli hareket halinde olmak gerçekten özgürlük mü yoksa durmayı unuttuğumuz yeni bir yaşam biçimi mi? Spor giyim bu sezon yalnızca performansı değil, modern yaşamın hızını ve değişen ihtiyaçlarını da yansıtıyor. Modern yaşamın hızına ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan teknik kumaşlar, ince tabanlı spor ayakkabılar ve rahat silüetler, 2026 ilkbahar yaz modasının sportif kodlarını yeniden tanımlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik, tek alın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: YKS 2026 sonuçlarına ilişkin yayımlanan değerlendirme raporu dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Rapora göre sınava giren 67 binden fazla aday tek bir doğru cevap bile veremezken en düşük başarı fen bilimleri testinde görüldü. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan YKS 2026 değerlendirme raporu. Raporuna göre TYT'de tek bir neti dahi olmayan aday sayısı geçen yıla göre %64,4 artarak 67.087'ye yükseldi. Bu sayı sınava giren adayların yaklaşık %3'ünü oluşturdu. Rapora göre sıfır net yapan aday sayısı 2023'te 100.510, 2024'te 64.085, 2025'te ise 40.818 olarak kaydedilmişti. 2026'da ise önceki yıllardaki düşüş eğilimi tersine döndü. En olumsuz tablo fen bilimleri testinde yaşandı. Adayların yaklaşık %12'si fen bilimleri testinde hiçbir soruya doğru cevap veremezken temel matematik testinde bu oran %9 olarak gerçekleşti. TYT fen bilimleri testinde doğru cevap sayısı 0 ila 1 arasında kalan adayların oranı ise yaklaşık %19 oldu. Bu da yaklaşık 428.417 adayın fen bilimleri testinde en fazla bir doğru yapabildiğini gösterdi. TEDMEM bu sonuçların öğrencilerin fen okuryazarlığına ilişkin temel bilgi ve becerilerinde önemli sorunları işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca AYT'de sayısal ve sözel puan türlerinde sıfır net yapan aday sayısının arttığı, buna karşılık eşit ağırlık ve dil puan türlerinde düşüş yaşandığı belirtildi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu TEDMEM'in YKS 2026 değerlendirme raporuna göre TYT'de tek bir doğru cevap bile veremeyen aday sayısı geçen yıla göre %64,4 artarak 67.087'ye yükseldi. En düşük başarı fen bilimleri testinde görülürken yaklaşık her 8 adaydan biri bu teste sıfır çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Milli takımlara verilen ünvanlar ve lakaplar spor dünyasında kitleleri ortak bir duygu etrafında kenetleyen en güçlü kültürel sembollerdir. Yeşil sahalardan parkelere, file önünden pot altına kadar uzanan bu sihirli kelimeler, ülkelerin tarihini, karakterini ve spor felsefesini yansıtır. Tribün maçlarından gazete manşetlerine kadar hayatımızın içinde olan bu gelenek, arkasında 100 yılı aşan köklü bir kronolojik hikayeyi barındırır.
2: Milli takımlara takma ad verme geleneği 1872 yılına, yani İngiltere futbol milli takımının ilk resmi uluslararası maçına kadar uzanmaktadır. İngilizler kökleri 12. yüzyıldaki kraliyet armasına dayanan 3 aslan ünvanını ilk günden beri taşımaktadır.
1: 1900'lü yılların başında ise sahneye hanedanlık renkleri çıkmıştır. İtalya futbol, basketbol ve voleybol milli takımlarının 1911 yılından beri tüm branşlarda Azzurri, yani gök maviller olarak anılmasının sebebi o dönemin kraliyet hanedanı olan Savoya ailesinin resmi rengini benimsemiş olmalarıdır. Hollanda futbol milli takımının Oranje, yani turuncular ünvanı da 16. yüzyıldaki bağımsızlık mücadelesine dayanır.
2: Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde spor basını ilk kez takımların oyun karakterine göre lakaplar üretmeye başlamıştır. Tarihteki ilk büyük kırılma 1920 Anvers Olimpiyatları'nda yaşanmıştır. İspanya futbol milli takımı agresif ve hırslı bir oyunla gümüş madalyaya uzanınca İtalyan basını onlara La Roja, yani kırmızı öfke lakabını takmıştır.
1: Aynı yıllarda Güney Amerika'da fırtınalar estiren Uruguay futbol milli takımı ise adını topraklarının teslim olmayan yerli ve savaşçı halkı olan Kızılderililerinden alarak Charrua'lar ünvanını taşımıştır. Takım yeşil sahadaki inatçı ruhunu bu kabileye borçluyken doğrudan gök mavisi forma renginden ötürü La Celeste olarak da bilinmektedir.
2: 1930 yılında ilk Dünya Kupası'nın düzenlenmesiyle birlikte ülkelerin ikonik hayvanları ön plana çıkmıştır. Cezayir futbol milli takımı zorlu şartlara dayanıklı canlısından ilhamla çöl tilkileri ünvanını almıştır. Arjantin futbol milli takımı bayrağındaki renklerden ötürü Albi Celeste olurken Brezilya futbol milli takımı ise 1954'ten itibaren ülkenin ünlü canlı sarı renkli kanaryasından ilhamla Canarinho olarak anılmaya başlanmıştır.
1: 1960 ve 70'lerdeki ağır sanayi ve soğuk savaş dönemi takımlara endüstriyel terimler getirmiştir. Alman futbol milli takımının taktiksel disiplini ve fiziksel üstünlüğü, dünya basını tarafından Alman askeri gücünün sembolü olan panzerler tanklarına benzetilmiştir.
2: Aynı dönemde Japonya kadın voleybol milli takımı 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda gösterdiği kusursuz ve disiplinli savunmasıyla dünyayı hayrete düşürerek Oriental Witches, yani Doğu'nun cadıları ünvanını almıştır. Sovyetler Birliği ise özellikle basketbol ve buz hokeyi milli takımlarındaki disiplinli devlet yapısıyla Kızıl Ordu ünvanını almıştır.
1: 1980 ve 90'larda Afrika ülkelerinin yükselişi sahalara vahşi doğanın gücünü taşımıştır. Kamerun futbol milli takımının tarihi başarıları onlara yenilmez aslanlar ünvanını getirirken, Nijerya futbol milli takımı gücünü ülkenin armasındaki kartaldan alarak 1994'ten itibaren süper kartallar olmuştur.
2: Fil dişi sahili futbol milli takımı ise sahadaki devasa fiziksel gücünü fillerden almıştır. 1990'lı yıllarda üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olan efsanevi Küba kadın voleybol milli takımı ise atletik oyun tarzlarından ötürü dünya basınında Las Espectaculares Morenes del Caribe, yani Karayiplerin muhteşem esmerleri olarak anılmıştır.
1: 1990'lardan günümüze uzanan modern dönemde ise lakaplar milyarlarca dolarlık marka değerine dönüşmüştür. Bunun ilk küresel örneği 1992 Barcelona Olimpiyatlarındaki efsane ABD erkek basketbol kadrosuna verilen Dream Team, yani rüya takımı ünvanıdır.
2: Avustralya ise futbol milli takımına soccer ve kangaroo kelimelerini birleştirerek Socceroos adını teşkilerken erkek basketbol takımı için yerli dilinde güçlü erkek kanguru anlamına gelen Bombers ünvanını seçmiştir. Yeni Zelanda erkek basketbol takımı ise ikonik siyah formalarıyla boy uzunluklarını birleştirerek kendilerine esprili bir şekilde Tall Blacks, yani uzun siyahlar unvanını vermiştir.
1: Türkiye'de futbol milli takımımız gücünü doğrudan bayrağımızdan alarak her zaman ay yıldızlılar ve son yıllarda bizim çocuklar olarak anılmıştır. Branşlara özel kurumsal lakap furyası ülkemizde 2001 yılında başlamıştır. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi yapılan dev reklam kampanyasıyla hayatımıza giren 12 dev adam unvanı halk tarafından çok benimsenmiştir.
2: Bu başarı modeli diğer branşları da tetiklemiş, kadın basketbol milli takımımız potanın perileri olurken üst üste kazandıkları dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla küresel bir markaya dönüşen kadın voleybol milli takımımız Filenin Sultanları unvanını almıştır. Onları file önündeki dik duruşlarıyla erkek voleybol milli takımımız, yani Filenin Efeleri takip etmiştir.
1: Milli takımlara verilen bu unvanlar salt birer takma addan çok daha fazlasıdır. 1872'de bir kraliyet armasıyla, 1920'de bir gazete manşetiyle başlayan bu serüven, bugün ülkelerin spor felsefesini, tarihsel köklerini ve toplumsal karakterini dünyaya ilan eden en güçlü aidiyet araçlarından biridir.
2: Kelimelerin gücü formanın renkleriyle birleştiğinde sahada ter döken sporcularla tribündeki milyonlar tek bir yürek haline gelmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Evlenmek artık ciddi bir finansal planlama süreci. Sosyal medyada gündeme gelen bir video, evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı, erkek tarafı ise tepki gösterdi. Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere, ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar diye yanıt verdi. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti ise 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Yeni evlenen çiftlerin büyük şehirlerde tutulacak bir daire için kira, depozito ve emlakçı ücretiyle birlikte çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Orta segmentte eşyalarla bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti 300 ila 350 bin lira bandında. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Orta segment bir damatlık seti 20 bin lirayken en uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyat ise en az 15 bin lira. Damat tıraşı için ise ortalama 5-6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti, kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için 60 bin lira. Tüm kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin en az 1 milyon lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Sosyal medyada gündeme gelen bir video, evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gerginlik yaşandı. Gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı, erkek tarafı ise tepki gösterdi. Bu sırada erkek tarafı yağmur altında ıslandı. Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere, ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar diye yanıt verdi.
2: Kızım herkes ıslandı burada, hava yağmurlu.
3: Çocuğum ıslandı.
4: Hasta oldu herkes, hasta.
3: Can parçamı sana veriyorsam ben de bir şey alacağım.
1: 2026 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyeti şehir davetli sayısı ve yaşam tercihine göre değilse de ortalama bir düğün ve ev kurma bütçesi 1 milyon liraya aştı. Düğün salonundan altına, beyaz eşyadan kiraya kadar hemen her kalemde yaşanan artış evlenmek isteyen gençleri iki kez düşündürüyor. Son olarak sosyal medyada gündeme gelen bir kız isteme töreni kapı açma parası olarak 50 bin lira alınmasıyla tepki çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Ankara'dan çok haber var, siyasetten haberler var, ekonomiden haberler var,

0: Güncel gelişmeler öncelikle uzun süredir beklendiği gibi mutlak bıtlan kararı sonrasında ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşen ve yaşanan olaylar nihayet kopuşla sonuçlandı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi değil. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve 90 milletvekili Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdiler. Hemen akabinde partinin tüzüğü ve programı da yeni internet sitesinde yayınlandı. 41 sayfalık bir program. Tabii öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Yeni parti CHP'nin yeni bir versiyonu mu olacak? Yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi kimliği kabuğu mu olacak, yoksa gerçekten yeni bir parti mi olacak, bu tartışılıyordu. Ancak ortaya konulan programa baktığımızda sosyal demokrat, hatta zaman zaman sosyalist düşüncelerin ön plana çıktığı bir program, Atatürkçülük temel ilke olarak korunuyor. Ama asıl ekonomide, siyasette, sosyal politikalarda çok farklı bir takım yaklaşımlar sergileniyor. Öncelikle yeni parti kamucu, devlet öncülüğünde yatırımlar ve kalkınmayı önceleyen bir parti olarak kendisini tanımlıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda siyasetin etkisini sıfırlayan düzenlemeler vaat ediliyor. Mevcut düzen kara düzen olarak nitelendiriliyor ve planlamaya dayalı bir kalkınma modeli öngörülüyor. Ekonomik kararların sadece siyasi iktidar tarafından değil, bilim insanları, emek örgütleri, kooperatifler, meslek kuruluşları ile oluşturulacak ortak bir grup, ortak bir çalışma grubu tarafından alınacağı ve toplumun tüm kesimlerinin bu kararları benimsemesinin sağlanacağı vaatler arasında. Dolayısıyla özellikle çözüm süreciyle ilgili çerçeve yasa tartışmaları devam ederken yeni partinin programında bu konuda temel haklar konusunda oldukça geniş ve kapsamlı bir takım düzenlemeler ve vaatler yer alıyor. Kürt sorununa eşit yurttaşlık çözümü önerilirken temel haklar arasında ana dil hakkı öncelikle olarak yer alıyor. Cem evlerine ibadethane statüsü, inanç özgürlüğü, bütün bunlar gençlere, kadınlara daha çok siyasete katılma, ülke yönetiminde yer alma konusunda geniş kotaların yürürlüğe konulması yine yeni partinin vaatleri arasında. Tabii ki yeni parti kuruluşunu ilan ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir yapı ortaya çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra mecliste ikinci büyük parti konumuna geldi Özgür Özel başkanlığındaki yeni parti. Dolayısıyla ana muhalefet avantajları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda mecliste 5. sırada. Genel kuruldaki oturma düzeni, komisyonlardaki temsil düzeni, meclis başkan vekillikleri ve idare amirliklerindeki temsiliyetlerin hepsi değişecek. Burada şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet olarak sahiplendiği kriterler, özelliklerin tamamı yeni partiye geçmiş olacak. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Faruk Öztrak'ı grup başkanlığına seçti. Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, kalan milletvekilleriyle yapılan toplantıda 39 CHP'li vekilin katılımıyla Faik Öztrak grup başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni grup salonu ve yeni partinin grup salonları bugün meclis başkanlığı tarafından belirlenecek. Yarın her iki partinin de meclis gruplarının toplantısı olması bekleniyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mecliste bir anlamda kamuoyuna yeni mesajlarını, açıklamalarını verecekler. Fakat burada bir kez daha şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Böyle bir yola çıkıldıktan sonra artık bir gözün CHP'de olmaması gerekiyor. Yani işte şimdilik bir geçici parti, kiralık konut gibi bir yeni parti çatısı oluşturalım. Daha sonra günü geldiğinde CHP'ye döneriz yaklaşımı eğer ön plana çıkarsa, bu yeni partinin hayatiyet sorununu da olumsuz etkileyecektir. Çünkü yeni partiye yoğun bir katılım olması bekleniyor. İşte 264 eski milletvekili istifa etti CHP'den. Bunun yanı sıra belediyelerden yoğun geçişler bekleniyor. Vatandaş Yeni partiyi ne kadar benimseyecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat eğer yeni parti kendisini CHP'nin farklı isimli bir versiyonu olarak tanımlarsa ve işte gözleri arka planda bir gün CHP'ye geri döneceğiz yaklaşımıyla siyasetini sürdürürse bu partiye bakış açısı da bu şekilde olacaktır. Yani ya bunlar yeni bir parti kurdular ama kafalarının bir kenarında eninde sonunda CHP'ye geri dönüş var. O yüzden biz de bir bekleyelim bakalım görelim düşüncesi seçmende ve parti üyelerinde hakim konuma gelebilir. Ecevit bu konuda en somut örneklerden bir tanesi CHP ile köprüleri attığında Demokratik Sol Parti'yi kurduğunda 3 kez iktidar oldu. DSP olarak birinde azınlık hükümeti, diğer ikisinde koalisyon hükümeti olarak başbakanlığı üstlendi. Dolayısıyla bu konuda da somut örnekler var. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlar koparıldıysa, köprüler atıldıysa artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş demektir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de kurultay sürecinin başlamasıyla birlikte genel başkan adaylığı konusunda da yarış yaşanacağı yönünde siyasi kulislere yansımalar var. Bu konuda daha önce iki kez Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin hazırlık yaptığı yönündeki iddialar da siyasi kulislere yansıyor. CHP'nin olağan kurultay sürecinde Muharrem İnce'nin yeniden genel başkan adayı olabileceği, hatta partinin cumhurbaşkanı adayı olma konusunda da bir takım hazırlıklarda bulunduğu yönünde iddialar kulislere yansıyor. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne kadar en başta Demokrat Parti olmak üzere Güven Partisi gibi pek çok siyasi parti koptu. Bunlar zaman zaman siyasi tarih içerisinde farklı konumlarda yer aldılar. Ancak en somut örnek dediğim gibi Bülent Ecevit'ti. Bülent Ecevit CHP'den koptuktan sonra başında bulunduğu DSP'yi 3 kez iktidara taşıdı. Dolayısıyla yeni partide şayet bu konuda somut bir tavır sergilerse, beynin yarısı CHP'ye dönüşte, gözlerin bir tanesi arkada CHP'ye bakarak siyaset yapılırsa, bu konuda tabii ki başarılı olunması ihtimali zayıflar. Bunun da ötesinde bütün bu siyasi tartışmaların artık bir kenara bırakılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin sıcak gündemi, halkın gündemi çok farklı. Artık iki partinin birbiriyle mücadelesi yerine halkın sorunlarına yönelik çözümler, vaatler ortaya konulmalı ki daha somut bir ilerleme kaydedilebilsin. İşte az önce bahsettiğim yeni partinin açıklanan 41 sayfalık programı bu konuda oldukça farklı bir takım vaatlerde bulunuyor ve toplumun tüm kesimlerini kavrama yönünde de bir takım adımlar atılacağı parti programından anlaşılıyor. Bölgesel asgari ücret örneğin bunlardan bir tanesiydi. Bu konuda yeni partinin programında asgari ücretin insanca yaşam düzeyine çıkartılacağı vaadi söz konusu. Oysa bölgesel asgari ücret tartışmaları geçen programımızda sizlere ayrıntılarıyla neden bunun uygulanamayacağını aktarmaya çalışmıştık. Şimdi 3 büyük işçi konfederasyonu da bu konuda tavırlarını netleştirdiler. Türk İş, Hak İş ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, bölgesel asgari ücretin işverenlerin çalışanları daha ucuza çalıştırmak için ortaya attıkları bir söylem olduğunu, hükümetin de buna olumlu yaklaşmasının kabul edilmeyeceğini vurguladılar. İşverenler 28 bin liralık asgari ücreti bile çalışanlara çok görüyorlar. Bunun altında ücretlerle insanları nasıl çalıştırabiliriz? Bunun yollarını arıyorlar diyor sendika başkanları. Böyle bir uygulamaya geçildiğinde kesinlikle bunu kabul etmeyeceklerini, genel greve kadar gidebileceklerini ifade ediyorlar. Tabii asgari ücret tartışmaları bu şekilde yeniden gündeme geldiğinde tablo farklılaşıyor. Yılbaşından bu yana 28.070 TL'lik asgari ücrette Temmuz'da zam yapılmadı. İşveren örgütleri geçen yıl asgari ücret %25'in üzerinde artarsa işletmeler iflas eder diyerek tek zam ve %25 üzerinde artış olmaması yönünde görüş bildirmişlerdi. Bu görüş büyük ölçüde kabul gördü ve Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmadı. Ama Türkiye'nin finanse ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret Temmuz ayında %16,1 9 oranındaki enflasyon düzeyinde artırılarak 61 bin liraya yükseltildi. Yani Türkiye'deki asgari ücretin 3 katına varan bir asgari ücret uygulanıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve üstelik Türkiye'de asgari ücretle çalışanlar toplam çalışanların %50'sine yaklaşırken Kıbrıs'ta ve Avrupa Birliği'nde bu oran oldukça düşük. Çünkü asgari ücret en düşük insanca yaşam ücreti, asıl olması gereken bunun üzerinde daha ciddi bir refah ücreti. İşte bu noktada dediğim gibi bölgesel asgari ücret tartışmaları önümüzdeki günlerin en sıcak konu başlıklarından birisi olmaya aday görünüyor. Bir başka kritik konu bu hafta için özellikle dünya ekonomisinin ve Türkiye ekonomisinin de gündemini etkileyecek konuların başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Reserve'ün çarşamba günü yapacağı finansal komite toplantısında alacağı faiz kararı. Şu ana kadar özellikle son bir hafta öncesine kadar beklentiler faizin sabit tutulacağı yönündeydi. Ancak son anketlerde 3 misli arttı faiz artışı bekleyenlerin oranı, %13'den 38'e yükseldi. Amerikan Merkez Bankası Finansal Komitesi'ndeki üyeler de bölünmüş durumda. 9 üye faizin sabit kalmasını savunurken 9 üye özellikle İran Savaşı sonrasında ortaya çıkan akaryakıt fiyat artışları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen enflasyon nedeniyle mutlaka faiz artışı en azından 0,25 puanlık bir faiz artışı yapılması gerektiğini savunuyorlar. Yeni başkan Kevin Warsh açısından çarşamba günkü toplantı kritik bir sınav niteliğinde. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir anlamda almış olduğu sürpriz kararlarda Amerikan ekonomisini yanı sıra küresel ekonomiyi de negatif etkileyen sonuçlara zemin hazırlıyor. İran'a savaşı şiddetlendirmesi petrolün varil fiyatını 100 dolara kadar yükseltti ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın %2 olan 2026 yılı yıllık enflasyon hedefi şu anda %4,1 seviyesine ulaştı. Yani hedeflenen enflasyonun iki katı düzeyinde yıllık enflasyon söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde %4,1. Tabii bu rakam sizlere komik gelebilir çünkü Türkiye'nin neredeyse aylık enflasyonu düzeyinde Amerika'daki yıllık enflasyon. Fakat bu oran bile Amerikan Merkez Bankası açısından oldukça yüksek bulunuyor ve toplumsal şikayetler artmış vaziyette. Akaryakıt fiyatlarının artmasından ciddi bir yakınma söz konusu. O yüzden de acaba faiz artırır mı Amerikan Merkez Bankası beklentisi söz konusu. Şu anda bu iki görüş dediğim gibi Federal Reserve'in finansal komitesi içerisindeki üyeler 9'a 9 olarak bölünmüş vaziyetteler ve çarşamba günü açıklanacak karar gerek Amerikan ekonomisi açısından gerekse küresel ekonomi açısından oldukça kritik. Tabii burada Kevin Warsh'un şu ifadesini göz ardı etmemek gerekiyor. Kongreye yaptığı sunumda bizim görevimiz Amerikan Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonla mücadele etmek. Ne pahasına olursa olsun gerektiğinde faizi de arttırarak bu mücadeleyi sürdürme sözünü vermişti Amerikan Kongresi'ndeki sunumunda. Dolayısıyla Başkan Trump almış olduğu kararlarla enflasyonu bir yandan yükseltme yönünde neden sonuçlara yol açarken Amerikan Merkez Bankası Başkanı bu konuda kararlı görünüyor. O yüzden de beklentiler faizin serbest tutulması yönünde ama aynı düzeyde de 0,25 puanlık bir faiz artışı bekleyen üyeler söz konusu. Bu da piyasalar açısından oldukça etkileyici sonuçlar yaratacak bir karar olacak. Türkiye'nin kredi notu. Türkiye'nin kredi notu en son 2012 yılında yatırım yapılabilir ekonomi seviyesine yükseltilmişti. Çünkü Avrupa Birliği üyelik süreci, peş peşe alınan kararlar, çıkartılan yasalar oldukça olumlu bir hava estiriyordu. Fakat 2012'den sonra Türkiye bir daha da kredi derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir ülke notu alamadı. Özellikle 2016 darbe teşebbüsü, arkasından siyasi sistem değişikliği derken notlar eksiye dönüştü ve kötüye gitti. 2023'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başladıktan sonra dezenflasyon programını ilan etti ve akabinde 3 kuruluştan birden Fitch, Moody's ve Standard & Poor's'dan Türkiye için bir not artışı gelmişti. Fakat bu not uzun süredir değişmedi. En son geçen hafta Fitch ve Moody's, Türkiye hazinesinin sözleşmesi bulunan iki rating kurumu, Türkiye ile ilgili yeni notlarını açıkladılar. Fakat bu notlar yeni değil, eski notun devamı niteliğinde. Türkiye'nin kredi notunu değiştirmediler. Yine yatırım yapılabilir ülke notunun çok gerisinde Türkiye'nin kredi notu, eksi düzeylerde seyrediyor ve ekonomik görünümde durağan olarak nitelendirildi. Bu da yabancı yatırımcılar, sermayedarlar ve portföy sahipleri açısından Türkiye ekonomisine yatırım yapma konusunda bir öncü gösterge. İki derecelendirme kuruluşunun birden Türkiye'nin notunu değiştirmemesi, eski notu muhafaza etmesi olumlu bir tablo olarak değerlendirilmiyor. Bu nedenle de not konusu şu anda biraz geri planda kalmış durumda. Tabii Federal Reserve'in, Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı da bunda etkili olacak. Bizim Merkez Bankamız biliyorsunuz geçtiğimiz hafta faizi değiştirmedi. %37'de sabit tuttu. Hatta toplantı sonrası yapılan açıklamada Temmuz ayında enflasyonun geçici olarak yükseleceği yönünde bir ifadeye de yer verildi toplantı tutanağında. Tabii bu geçici ifadesini bizim daha farklı anlamamız gerekiyor. Temmuz ayında geçici bir enflasyon yükselişi değil, muhtemelen Ağustos ve Eylül'de de enflasyondaki yükseliş devam edecek. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin, İran'la yaşanan savaşın ve petrol fiyatlarındaki artışın en olumsuz etkilediği ekonomilerin başında Türkiye ekonomisi geliyor. Akaryakıt fiyatlarında Merkez Bankası bu yıl için yılbaşında ortalama 60 dolarlık varil fiyatı öngörmüştü. Oysa şu anda varil fiyatı petrolün 100 dolar seviyelerine çıkmış durumda. Akaryakıt fiyatları her gün değişiyor. Sadece geçen hafta bir günde motorinin, yani halkın mazot olarak bildiği akaryakıtın fiyatına, litre başına 4 lirayı aşan zam yapıldı. Daha sonra 2 lira düşürüldü, fakat akaryakıt fiyatlarındaki artış zincirleme olarak ulaşımdan nakliyeye, taşımacılığa ve diğer bütün hizmet kollarına negatif olarak enflasyon şeklinde, fiyat artışı şeklinde yansıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda siyasi partilerin de artık karşılıklı polemikleri, siyasi rakipleri hakkındaki olumsuz ifadeleri bir kenara bırakıp gerçekten Türkiye'de halkın gündemini ön plana almaları gerekiyor. Ne yapılacak, ne olacak? Gerçekten insanlar çok zor durumda ve giderek tablo daha da zorlaşıyor. Hatta iş dünyasından gelen yakınmalar artıyor. İş dünyasının bu konudaki olumsuz yaklaşımları, hükümete çağrıları, bankacılık sektöründen yakınmalar en üst düzeye çıkmış vaziyette. Sizlerle Jack Brel'in Ne Me Quitte Pas, Beni Terk Etme şarkısını paylaştıktan sonra bunu daha kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. İş dünyası nelerden yakınıyor? Artık sesler yükselmeye başladı. Bugüne kadar programa destek açıklamaları yapılıyordu. Ancak son birkaç günden bu yana peş peşe programın değiştirilmesi yönünde çağrılar geliyor. Bunları Jack Brel'i dinledikten sonra tekrar konuşacağız.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, terk etme beni. Fransızların müzik dünyasına armağan ettiği unutulmaz seslerden birisi Jacques Brel söyledi bu unutulmaz şarkıyı. Beni terk etme, her şey unutulabilir ki çoktan hepsi avuçlarımızdan kaçtı gitti. Sana yağmur duaları sunacağım, sana rastlayamadığı için ölen o kralın hikayesini anlatacağım. Yeter ki terk etme beni. Evet, iş dünyası... Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde yapay zeka zirvesi düzenleyecek. Muhtemelen bu zirvede iş adamları, toplantıya hükümet adına katılacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'a da yakınmalarını iletecekler. Bu toplantıya 1000'den fazla katılımcı bekleniyor. 500 dolayında da karar verme konumunda olan, yani kamu da bu konuda strateji belirleme ve karar verme yetkisinde olan isim katılacak. 30 dolayında panel ya düzenlenecek bu toplantılar boyunca. Türkiye Odalar Birliği bünyesindeki Türkiye Yazılım Meclisi organize ediyor bu toplantıyı. Oldukça önemli. Sayın Cumhurbaşkanı, kısa süre önce hatırlayacaksınız, Türkiye'nin yapay zeka ve dijital dönüşüm eylem planını açıklamıştı. Ancak bu plan biraz geç kalmış ve uluslararası gerçeklerle pek de örtüşmeyen bir plan olarak nitelendirilmişti. Şimdi iş dünyası yapay zekaya ne kadar hazır? En son uluslararası medyaya da yansıdı. Hong Kong'da çok büyük bir finansal şirketin yöneticisi satın almak istediği bir şirketin yöneticileriyle dijital platform üzerinden online toplantı düzenledi. Karşısında hisseleri satın alınacak şirketin CEO'su, finansal müdürü de dahil bütün yöneticileri hazırdı. Ve mutabakata varıldı online toplantıda. Hisseler için 25 milyon dolarlık para transfer edildi. Şirket alındı sanılırken bir anda karşı taraf adına online toplantıya katılan kişilerin tamamının yapay zeka ile yüzleri değiştirilmiş kişiler olduğu ortaya çıktı ve Hong Kong'un ünlü finansal şirketi 25 milyon doları bir anlamda havaya savurmuş oldu. Çünkü karşısında görüşmeye oturan kişilerin hepsi yapay zekanın ürettiği kişilerdi. Deloitte tarafından yapılan araştırmada yapay zekanın yüz üretme programlarıyla çok ciddi sahtekarlıklar yapılmasının olanaklı olduğu vurgulandı ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka ile yüzü değiştirilen ve iş adamlarını, şirketleri kandıran organizasyonların 40 milyar dolarlık bir zarara yol açtığı, bu zararın her geçen gün büyüdüğü dile getirildi. Aynı şekilde yapay zekanın ses değiştirme ve ses tanıma özelliğiyle de telefon görüşmeleri, para yardımı, akraba, hısım, dost, eş, akraba gibi kişilerin aramalarıyla kaybedilen para da 2025 yılında 68 milyar dolar oldu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla oldukça ciddi bir konu yapay zeka ve iş dünyası işte çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde bu konuyu ele alacak. Ancak onun öncesinde iş dünyası ekonomik programdan yakınıyor. Tamam, yapay zeka işin biraz fantazi tarafı gibi görülebilir ama asıl gerçekler var. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, TOB Başkanı daha önce bu konuda görüşlerini dile getirmişlerdi. Hatta Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu bankaları daha vicdanlı olmaya çağırmıştı. %60 kredi faizleriyle bir nasıl yatırım yapalım, nasıl kredi alalım ve çarklarımızı nasıl döndürelim? %60 kar getiren bir iş kolu var mı? Bankalar bize bunu söylesin demişti. İşte buna en son Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da eklendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde düzenlenen panelde Nefes alamıyoruz diye feryat etti. Hükümete, ekonomi yönetimine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Bu program miadını doldurdu. Artık bu program değişmeli dedi. Çünkü bu program gitmiyor. Türkiye erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya. Biz bu kadar aptal mıyız? Türkiye'deki iş adamları bu kadar aptal mı ki konkordatolar, iflaslar son 2-3 yılda 3 misli arttı diyor TİM Başkanı Mustafa Gültepe. Yani biz iş adamlığından anlamıyor muyuz? Yıllardır yatırım yapmışız, üretim yapmışız, ihracat yapmışız. Fakat ne oldu da son 3 yılda birdenbire konkordato ilan eden, iflasını ilan eden, batan şirketler 3'e katlandı. İşte burada programın yanlışları var diyor TİM Başkanı. Tıpkı kendisinden önce bu konuyu dile getiren müsiat ve TOB başkanları gibi bu programın artık değiştirilme ve yerine yeni şeyler konulması zamanı geldi diyerek de hükümete çağrıda bulunuyor. Şunları eleştiriyor Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı. Diyor ki kredilerde %50-60'a varan faizler söz konusu. Biz bu faizlerle rekabet gücümüzü kaybediyoruz, üretemiyoruz. Üretimimizi kısmak, kapasitemizi düşürmek zorunda kalıyoruz. Türkiye mevcut ihracat pazarlarını hızla kaybediyor. Hatta bu pazarlarda rekabet gücünü de kaybediyor. Çünkü faizden ötürü, finansal pahalılıktan ötürü maliyetlerimiz olağanüstü yükseldi. Sadece bizim değil, bütün sektörlerde, marketlerde, restoranlarda, mobilya sektöründen mal ve hizmet sektörlerine kadar maliyetlerde olağanüstü artışlar var ve bunların temelinde yatan ana etken faiz. Yüksek faiz politikası ve nitekim Merkez Bankası da enflasyonla mücadele için ne yazık ki manevra alanı kalmadığından faizleri aşağı çekemiyor. İş adamları İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ndeki panelde söz aldılar, konuştular ve dediler ki biz nefes alamıyoruz derken ekonomi yönetimi bizden uçak yapmamızı istiyor. Biz günlük çarkımızı döndüremiyoruz, işçilerimizin maaşını nasıl ödeyeceğiz diye kaygılanıyoruz, vergimizi nasıl ödeyeceğiz diye kaygılanıyoruz. Hatta işletmemiz önümüzdeki yıl ayakta durabilecek mi diye endişe yaşarken sanki ortalık güllük gülistanlıkmış gibi bizlerden daha fazla üretmemiz, yeni teknolojilere geçmemiz, yeni yatırımlar yapmamız ve uçak üretmemiz isteniyor. Dolayısıyla sanayi ağır hasta ifadesini kullanıyor panele katılan İstanbul Sanayi Odası üyelerinden bir tanesi ve diyor ki ya bu programdan vazgeçilecek ya da maalesef ekonomide artık başka bir şey, yeni bir şey olmayacak. %50-60 faizle hangi sanayi kredi alıp 2 yıl dayanabilir? Bu ekonomik programın değişmesi lazım diye vurguluyorlar iş adamları. Tabii bu sesi ne kadar dinleyecek ekonomi yönetimi, bu sese ne kadar kulak verecek? Çünkü dezenflasyonla mücadele programının önceliği enflasyonu aşağı çekmek. Fakat enflasyonu aşağı çekebilmek için de faizlerin enflasyonun biraz üzerinde olması lazım ki sermaye, para sahipleri dövize gitmesin, altına gitmesin, başka alanlara gitmesin. Ama iki taraflı, iki ucu keskin bıçak şeklinde ekonomi bir dar alana sıkışmış vaziyette. İşte o yüzden de iş dünyası bugüne kadar dezenflasyon programına hep destek açıklaması yaptı. Mehmet Şimşek'e kredi açtı. Mehmet Şimşek'in uluslararası saygınlığı Londra'da, New York'ta, Körfez bölgesinde finansman arayışında sergilediği tavır, uluslararası tanınırlığı bu açıdan olumlu olarak değerlendiriliyordu. Ancak şu ana kadar bütün bu çabalar Türkiye'ye bir kredi akışı, bir taze kaynak akışı sağlayamadı ve 3 yıldır da enflasyon %30'lar seviyesinde tıkanmış vaziyette. Aynı şekilde faiz de %50'lerden %37'lere çekildi, ancak orada takıldı kaldı. Ocak ayından bu yana faiz indirimi adeta unutuldu. Tabii Merkez Bankası'nın faizi %37, gecelik para verme faizi %40 olduğunda bankalar Merkez Bankası'ndan sağladıkları bu finansmanı kredi talebinde bulunan iş adamlarına, tüccarlara %50-60 faizle satıyorlar. Bu da geri dönülmesi imkansız bir çarkın tıkanmasına neden oluyor. Diğer taraftan sanayi, üretim, ihracat bu noktadayken adeta bilinen tabirle iş insanları feryat ederken asıl kritik kriz tarım ve gıda alanında baş göstermeye başladı. Hava değişimi, yaşanan olağanüstü kuraklık, özellikle Avrupa'da aşırı artan sıcaklıklar buğdayın kavrulmasına neden oldu. Avrupa'nın buğday deposu ülkeleri Hollanda, Avusturya, İrlanda, Macaristan, Polonya bu ülkelerde Haziran ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle 9 milyon ton buğday tarladan toplanamadan kavruldu. Şu ana kadar ortaya çıkan zarar 2 milyar euro olarak tahmin ediliyor ve bu tutarın daha da büyüyeceği, Avrupa'da yoğun bir hububat arzında sıkıntı yaşanacağı öngörülüyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer tablo söz konusu, özellikle Güney Amerika'da. Türkiye'de Haziran ayı sıcaklara rağmen yağışlı geçtiği için hububat rekoltesinde olağanüstü bir rekor artış var. 20 milyon tonun üzerinde oldu buğday üretimi. Ancak Türkiye'de de yüksek enflasyon ve düşük taban fiyat politikası üreticiyi memnun etmedi. Toprak Mahsulleri Ofisi şu ana kadar alımlarda depolarını %65'in üzerinde doldurdu. Ancak dediğim gibi Avrupa'daki arz açığı Avrupa ülkelerinin küresel hububat piyasalarına büyük bir taleple girmelerini ve hububat fiyatlarında, bunun yanı sıra hububattan arpa başta olmak üzere, yulaf başta olmak üzere yem fiyatlarından kaynaklanan süt ve et fiyatlarındaki artışları da beraberinde getirecek. Bütün bu öngörüler üst üste geldiğinde küresel gıda piyasalarında önümüzdeki birkaç aydan itibaren olağanüstü fiyat artışları ve küresel gıda enflasyonunda yükseliş söz konusu. Türkiye zaten %34'ü aşan gıda enflasyonuyla dünyada ilk sıralarda. Şimdi bunun üzerine bir de küresel gıda enflasyonu eklendiğinde önümüzdeki birkaç ay içerisinde dediğim gibi hububat fiyatlarından ekmeğe, ekmekten süte, sütten peynire ve et fiyatlarına kadar yem fiyatları ve gübredeki artışlarla birlikte bu aşırı sıcakların ve kuraklığın getirdiği olağanüstü olumsuz tablonun yansıması olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge başta olmak üzere yoğun bir gıda enflasyonu artışı tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız demektir. Önümüzdeki aylarda şimdiden buna hazır olmamız gerekiyor. Kaldı ki biz zaten bu konuda aşılıyız diyebilirsiniz. Biz zaten yıllardır çok yüksek gıda enflasyonuyla yaşıyoruz. Yaz ortası olduğu halde yaz sebzelerinin fiyatları bile çift haneli veya üç haneli rakamların altına inmedi. Bir de şimdi küresel ısınmanın hububatı kavurması, bu konudaki üretim düşüşünün yaratacağı küresel gıda enflasyonu bunun üzerine binsin. O zaman ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Milyonlar, dünya nüfusu başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Amerika ve tabii Türkiye, en azından biz içeride gıda fiyatları arttığında ithalatla açığı kapatmaya çalışıyorduk. Fakat şimdi bu imkan da zora girdi. Çünkü ithal gıda fiyatları da bu tabloya baktığımızda önümüzdeki aylardan itibaren küresel gıda piyasalarında olağanüstü fiyat artışları yaşanacak.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bütün bunları bir sihirle, bir sihirbazla yok etmek mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Çünkü gitar virtüözü Carlos Santana Black Magic Woman şarkısında, benim siyah sihirli kadınım şarkısında bunun olamayacağını söylüyor. Hep beraber dinliyoruz.

0: Benim kara büyülü bir kadınım var. Beni öyle kör etti ki göremiyorum. Kalbimi taşa dönüştürdü. Ama kara büyülü kadın, sana öyle ihtiyacım var ki. Gitar virtüözü dedik. Gerçekten dünya çapında önde gelen gitaristlerden Carlos Santana'nın bu unutulmaz şarkısının kısa versiyonunu sizlere sunduk. Avrupa'da tarlalardaki hububat kavrulmasından ve bunun küresel gıda arzındaki düşüşe paralel olarak gıda fiyatlarındaki enflasyonu artıracağından söz etmiştik. Ve bunun muhtemelen Türkiye'ye de ciddi yansımaları olacak. Çünkü Türkiye ürün açığında her ortaya çıktığında, hangi üründe olursa olsun, ette, ayçiçeğinde, buğdayda, arpada, işte en son soğanda hep açığı ithalatla kapattı. Fakat artık tablo gösteriyor ki ithal gıda fiyatlarında da olağanüstü bir artış söz konusu olacak. Soğanda 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden? Çünkü 2024 yılında planlı üretim modeline geçildiği açıklandı. 13 stratejik üründe, aralarında soğan ve patatesin de olduğu 13 stratejik üründe planlı üretim yapılacaktı. Ancak planlı üretime rağmen, İşte tablo ortada, soğan da bu ürünler arasındaydı. Geçen yıl tarlada soğanın fiyatı 5 liraydı. Bu yıl 33 lira. Dolayısıyla da üretici diyor ki, ya geçen yıl 5 lirayken biz feryat ettik. Soğan, patates üreticisi perişan. Bu fiyatlarla biz satış yapamayız dedik. Maliyetlerimizi karşılamıyor dedik. Ancak ne hükümet ne Tarım Bakanlığı bizi duymadı. Ve biz toplayabildiğimiz soğanı piyasaya sürdük ama çoğu üretici soğanını, patatesini tarlada bıraktı. Çünkü tarlada 5 lira olan soğanı toplamanın bir anlamı yoktu. Şimdi geçen yılki zararın üzerine kimse soğan ekmedi bu sene. Patates de ekmedi. Tekrar bunları toprağa gömmektense ekmeyelim daha iyi dedik ve bu maliyete katlanmadık. Ama bu sefer de olağanüstü bir üretim açığı ortaya çıktı. Soğanın, patatesin tarladaki fiyatı 32-33 lira, marketteki fiyatı 45-50 liraya kadar yükseldi. Ve Türkiye İran'dan, Mısır'dan, Irak'tan soğan ithal etmeye başladı. Geçen hafta alınan bir kararı sizlere duyurmuştuk. Yapılan düzenlemeyle soğan ithalatından alınan gümrük vergisi %49,5'dan %5'e düşürüldü ve ithalat serbest bırakıldı, fiyatların aşağı çekilmesi için. Peki neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? İşte Avrupa'da tamam hububat kavruldu ama elde olmayan nedenlerden. Çünkü aşırı sıcaklar buğdayı tarladan toplanamadan 9 milyon ton buğdayı topraktayken kavurdu. Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık. Soğan ve patateste düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Oysa dediğim gibi 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı 13 stratejik ürün belirlemişti. Bunlar arasında fasulye, nohut olmak üzere soğan, patates, bütün bu ürünlerde ayçiçeği, her sene ayçiçeğinde benzer kriz yaşanıyor. Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına, 50 yıllık devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız. Şimdi Türkiye'dekine benzer siyasette özellikle bir model ortaya çıktı sevgili dinleyiciler. Bu model İngiltere'de yaşanıyor. Şöyle ki, İngiltere'de son 10 yılda 7 başbakan değişti. Bu 7 başbakanın değişme nedeni yıllık %2,5 oranındaki enflasyon. Çeşitli partilerden ama son dönemde de ağırlıkla İşçi Partisi'nden göreve gelen başbakanlar bir türlü bu yıllık %2,5 oranındaki enflasyonu aşağı düşüremedikleri için istifa etmek zorunda kaldılar, görevi bırakmak zorunda kaldılar. En son Keir Starmer İşçi Partisi'nin başarılı başbakanlarından bir tanesiydi, genel başkanlarından bir tanesiydi. Fakat Mayıs ayında yerel seçimlerde özellikle uyguladığı ekonomik politikalar enflasyonu bir türlü düşürememesi nedeniyle halkta doğan tepkiden dolayı Mayıs ayında İşçi Partisi ağır bir seçim hezimeti yaşadı ve tabandan gelen baskıyla, milletvekillerinden ve üyelerden gelen baskıyla Starmer başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Hem genel başkanlıktan hem başbakanlıktan. Arkasından uzun yıllardır İngiltere siyasetinde yıldızı parlamaya başlayan Andy Burnham, kendisi Kuzey'in Kralı olarak adlandırılıyor. İki dönemdir işçi kenti Manchester'ın belediye başkanı. Manchester ve Liverpool İngiltere'nin işçi şehirleri, sanayi şehirleri. Andy Burnham, milyonlarca işçi partisi üyesinin ve avam tabanasındaki işçi partili milletvekillerinin oylarıyla beklendiği gibi işçi partisinin genel başkanlığına seçildi. Akabinde eşi ve çocuklarını aldı. İngiltere başbakanı olarak artık anılmaya başlandığı halde trene bindi. Trenle Londra'ya geldi. Londra garında trenden indikten sonra Londra'nın meşhur artık simgeleşmiş taksilerinden birisine bindi eşiyle ve o taksiyle başbakanlık konutuna geldi, indi ve kendisinden önceki Starmer'dan görevi devraldı. Çünkü Manchesterizm olarak adlandırılan bir ekonomik model uyguladı Andy Burnham. İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Manchester'da yerel ekonomiyi güçlendiren, yerel sanayicilerle işbirliği yapan politikalardı bunlar ve Manchester'ın yıldızı bir anda parladı İngiltere'de. O yüzden de kendisine Kuzey'in yıldızı diyorlardı. Halk arasında sempatisi çok yükselmişti. Şimdi bu politikaları merkezi hükümette uygulayacağını açıkladı. Bunu vaat etti. Ama hemen şunu vurgulayalım. Seçim kaybettiği için genel başkan ve başbakan istifa etti İşçi Partisi'nde. Kimse Butlan davası açmadı. Sen seçim kaybettin. İşte Andy Burnham gelemez. Bu adam belediye başkanıydı. Neden geldi şimdi genel başkan oldu demedi. Çünkü milletvekillerinin ve parti üyelerinin oylarıyla genel başkanlığa getirildi ve İngiltere Kralı Charles da aynı gün kendisini başbakan olarak atadı. Bütün bunlar 48 ila 72 saat arasındaki bir süreçte oldu bitti. Hani hep deniyor ya işte ekonomik istikrar, siyasi istikrar olmadan gerçekleşemez mutlaka. Oysa dediğim gibi 10 yılda 7 başbakan değişti, 7 hükümet değişti. Fakat İngiltere'de ne bir siyasi istikrarsızlık ne bir ekonomik istikrarsızlık yaşandı. Kaldı ki İngiltere'nin yazılı bir anayasası da yok. Ta 1700'lerden bu yana ortada yazılı bir anayasa olmadığı halde herkes sadece ülke nasıl daha iyi olur bunun tartışmasını yapıyor. Kim daha iyi ülkeyi yönetir? Yoksa bizdeki gibi her 2 yılda bir, 3 yılda bir ya bizim niye anayasamız yok? Niye anayasa yapmıyoruz? Hadi bir yeni anayasa yazalım diye kimse ortaya çıkmıyor. Çünkü kurallar, sistem ve kurumlar o kadar düzgün işliyor ki işte dediğim gibi İşçi Partisi seçim kaybeden genel başkanı gönderdi. Yerine yıldızı parlayan yeni bir lideri getirdi ve şimdi Burnham gelir gelmez ilk açıkladığı karar şu oldu. Tüm ülkede elektrik ve doğalgaz faturalarından kesilen %5'lik KDV'yi 1 Ekim'den itibaren kaldırıyorum dedi. Bu en azından her haneye 40-45 sterlin aylık bir katkı sağlayacak enerji faturalarının düşürülmesi yoluyla. Aynı şekilde toplu ulaşımda azami tavan fiyatı 2 sterlin olarak belirleyeceğini ilan etti. 2 sterlin üzerinde metro, otobüs, diğer ulaşım ücreti olmayacak. Bunun yanı sıra kamucu, devletçi bir ekonomi politikasına geçileceğini söyledi. Sosyal politikalara öncelik verileceğini, çalışanların ücret durumunun yükseltileceğini, kesinlikle çalışanların vergilerinin artırılmayacağını vaat etti. Çünkü İşçi Partisi'nin şanına yakışan bir politika bu. Tony Blair'den bu yana İşçi Partisi'nin liderliğini üstlenen genel başkanların hepsi liberal piyasacı ekonomi politikalarına yöneldiler. Ve o yüzden de İşçi Partisi uzun süredir iktidara gelemiyordu. Fakat Andy Burnham'ın kamuoyundaki sempatisi Manchesterizm olarak adlandırılan belediye başkanlığı döneminde uyguladığı bu politikalar daha 3 günlük başbakan olmasına rağmen halkta öyle büyük bir heyecan yarattı. Özelleştirme politikalarını geri plana atacağını, sağlık sistem başta olmak üzere eğitimdeki paralı politikaları yavaş yavaş aşama aşama sonlandırılacağını vaat etmesi öyle bir heyecan yarattı ki ülkenin zenginleri de ayağa kalktılar ve vatansever milyonerler diye bir hareket başladı şimdi İngiltere'de. Kim bu vatansever milyonerler? Sterlin milyarderi olan ülkenin önde gelen finansçıları, ekonomistleri, sanatçıları, hatta Gary Lineker gibi İngiliz milli takımının sterlin milyoneri futbolcuları bu hareketin öncüleri. Bunlar çıktılar ortaya, dediler ki Andy Burnham'a bir mektup yazdılar, kamuoyuna da açıkladılar. Ya dediler, bizim servetimiz çok fazla, biz bu parayı bu ülkede kazandık. Uygulanan vergi politikaları bizim paramızı daha da arttırıyor. Bizi fazla üzen bir vergi politikası yok ama bu ülkede çalışanlar çok vergi ödüyor. Ücretlerden çok vergi kesiliyor. O zaman madem siz böyle bir operasyona giriştiniz, sosyal politikalara öncelik vereceksiniz, bizim servetlerimizden %2 ek vergi alın. Bu sadece yılda 24 milyar sterlin, yani 60 ile çarparsanız 112-13 trilyon lira bütçeye ek katkı sağlar ve siz bu parayı çalışanların durumlarını iyileştirmek, ücretlerini yükseltmek, iş yaranan alanları yaratmak, dar gelirli hanelerin yaşam maliyetlerini düşürmek için kullanın. Ve çok büyük bir yankı yarattı bu vatansever milyonerlerin kamuoyuna açıkladığı mektup ve hükümete yaptıkları bizden daha fazla vergi alın çağrısı. Hemen Muhafazakar Parti dedi ki, ya madem siz bu kadar çok paranız var, ek vergi vermek istiyorsunuz, ek vergi vereceğinize gidin hazineye bağış yapın. Onlar da dediler ki, ya hazineye bağış bir seferlik bir şey ama biz bu kazandığımız servetlerden daha çok vergi alınmasını istiyoruz ve bununla ilgili süratli bir yasal düzenleme yapılsın ve biz buna razıyız. 10 milyon sterlin ve üzeri serveti olan, parası olan, hissesi olan, menkul ve gayrimenkul varlığı olanlardan %2 vergi alınsın. Yeni başbakan buna kapıyı kapatmayacağını açıkladı. Dedi ki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkenin zenginleriyle çalışan orta direği arasındaki gelir dağılımı, uçurumu çok açılmış vaziyette. Bu açığı kapatmamız lazım. İngiliz vatandaşlarının hepsinin bu ülkeden gelirinden biraz daha eşit pay alması lazım. Bazı ekonomistler özellikle vergi artışının ülkeden sermaye kaçışına yol açacağını savunuyorlar. Böyle bir ek vergi gelirse sermaye kaçar diyorlar. Ama orada da Andy Burnham İskandinav ülkelerini örnek gösteriyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkeler son dönemde ek servet vergileri getirdiler ve zenginlerden daha çok vergi aldılar. Ama zenginler aksine bundan memnun oldu. Ülkelerinden kaçmadıkları gibi daha fazla vergi ödeyebilmek için daha fazla yatırım yaptılar. O yüzden de sanıyorum bu bir anlamda bizde özellikle son dönemde siyasi tabloyu ve ekonomik tabloyu değerlendirdiğimizde %2,5 enflasyon 10 yılda 7 başkan değiştirdi ama bizde 24 yıldır bir türlü düşürülemeyen bir enflasyon ve tek parti iktidarı söz konusu. Bunun yanı sıra işverenler aksine sermaye ve varlıklı kesim aksine bizden daha az vergi alın, daha düşük vergi alınsın, asgari ücret daha düşük belirlensin gibi bir takım taleplerde bulunuyorlar. Sanıyorum İngiltere'deki bu vatansever milyonerler hareketi ve kamuoyuna açıklanan mektup ve yeni başbakan Andy Burnham'ın açıklayacağını ilan ettiği, dönüştüreceği ekonomi politikalarıyla ortaya koyacağı hamleler yakından takip edilmesi ve örnek alınması gereken bir model gibi duruyor. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bir Ankara'dan haber var. Programının daha sonuna geldik. WhatsApp hattımız 505-171-66-56 idi. Sıkça tekrarlıyoruz. Buradan bize görüş ve değerlendirmelerinizi aktarabilirsiniz. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan yine Ankara'dan haber var programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, Pazartesi ve Çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen bir işi yapmak için doğru zamanı beklemek, hemen yola koyulmak ve hiçbir şeyle oyalanmamak gerekir. Yolcu yolunda gerek deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Bu deyim, bir kişinin yolculuğa çıkar çıkmaz başka işlerle vakit kaybetmemesi, derhal yoluna devam etmesi gerektiğini anlatıyor. Günümüzde ise bir işe

0: deyim Türk kültüründe o kadar yerleşmiştir ki başka Türk lehçelerinde bile benzeri kullanımlar bulunur. Halk anlatılarında ve destanlarda da yolcu yolunda gerek deyiminin kullanıldığı görülmektedir. Anadolu versiyonu bir halk hikayesi olan Kerenle Aslı masalında kahraman Kerem yolculuk hazırlıkları sırasında arkadaşı Sofya, Sofu yolcu yolunda gerek diyerek hemen yola koyulur. Yolcu yolunda gerek deyimi hem halk söyleyişinde hem de edebi metinlerde izleri görülen, üzerine çeşitli kültürel analizler yapılmış bir söz kalıbıdır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. AK Parti sözcüsü Çelik, terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasal düzenlemelerin meclis tatile girmeden tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, CHP ile yeni parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün gerçekleştirilen MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasal düzenlemelerin sürdüğünü belirtti. Yasal düzenlemelerin meclis tatile girmeden tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
1: Sözcü Çelik sürecin olmayan şeyler üzerinden sabote edilmemesi gerektiğini de söyledi.
2: Bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile yeni parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

0: yaptı. Bahçeli'nin Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır dedi. Yeni partinin grup toplantılarının yapılacağı gün ve saat belli oldu. Buna göre yeni parti salı günleri saat 11.45'te meclisteki büyük toplantı salonunda grup toplantılarını yapacak. CHP'nin grup toplantıları salı günü saat 13.30'da büyük salonda yapılmaya devam edecek. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devrildi. Öte yandan Ahbap Derneği soruşturmasının 4. dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve mali ve ticari ilişkiler inceleniyor. Kayyum kararı da 4. dalga operasyonun ardından geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında avukat Feyza Altun ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün bilgilerine başvuruldu. İki isim de 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını, ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik iddialarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi. İtirazı inceleyen mahkeme, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek yapılan itirazı reddetti. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 22 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitesindeki ödemelere aracılık ettiği ve hesaplarında 231 milyon liralık para hareketi bulunduğu belirlendi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 37, Antalya ve Diyarbakır sıcak 41 derece, Trabzon parçalı bulutlu 27, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 38, Van 30 derece.
1: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %24'lük bir yoğunluk bekliyor. Genel olarak İstanbul'un birçok noktasında akıcıya yakın bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ayrıntılar var. TEM'de Esenyurt Büyükçekmece yönünde bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Burada hafif bir yoğunluk başlamış durumda. D100'de ise Silivri Büyükçekmece yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Yaz sabahlarının alarmı bazen kuş sesidir. Eğer duyuyorsanız gün güzel başlayacak demektir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...28 Temmuz 2026 Salı, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, sevgili editörüm İrem ve Teknik Masa'da Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir salı günü dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07:10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te ya da Twitter'da @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına, örneğin şu an X üzerinden de dinleyebilirsiniz @radiosputniktr, tekrar hatırlatayım, hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ara ara soruyorsunuz, geliyor mesajlarınızda program tekrarlarına nereden ulaşabilirim diye. Arkadaşlarım yayından yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra Sputnik Türkiye kanalına, Sputnik Türkiye adresine girerseniz Telegram'da programın tekrarını da oraya koyuyorlar. Yine bir linke tıklama uzaklığındayız sizlere, bunu söyleyelim. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram, Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü. Türkçe karakter maalesef de kullanamıyoruz, biliyorsunuz. Güçlü Özkan yazarsanız da Instagram'dan ve X üzerinden de bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki görüşleriniz, eleştirileriniz bizim için çok ve önerileriniz bizler için çok çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz siyasetin günlük tartışmalarına ama oradan önce şu çerçeve yasa meselesi bu hafta içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. Bu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Bir de bir yandan da AK Partililerden gelen açıklamalar var. Süreç nasıl ilerletildi? Bu çerçeve yasanın çerçevesi nasıl belirlendi? Dünden beri özellikle sosyal medyada benim de takip ettiğim eski yeni AK Partililer ve onlara yönelik tepkiler benim dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşacağım ama oradan önce Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü, MYK toplantısı vardı dün. İktidar partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Ömer Çelik konuştu. Bu terörsüz Türkiye olarak adlandırılan ya da tanımlanan sürece dair bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bu çerçeve yasanın çerçevesi ne olacak ve ne zaman gündemimize gelecek? Somut bir açıklama geldi. Önce Ömer Çelik'e bir kulak verelim. Arkasından devam edeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
2: Yani meclis kapanmadan yasal çerçeve ortaya çıkacak ifadesi dikkat çekici. Tabii şimdi komisyona gelecek öncelikle. Şöyle söyleyeyim size, çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Biz de size ayrıntılar vermeye çalışıyoruz. Her gün yeni başlıklar elimize ulaşıyor. Biz de tabii ki bilgilendirme ve bilgilenmek amacıyla bunlara bakıyoruz. Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Ama net bir gerçeklik var. Hiç kimse tamamını bu çerçeve yasanın içerisinde ne olacak, ne var, ne yok tam olarak bilmiyor. Yani hiç kimse derken sizlerden, bizlerden bahsediyorum. Siyasetçilerin bir bölümünün bu meseleye hakim olduğunu görüyoruz. Örneğin Adalet Bakanı ne demişti? 15 maddeden oluşuyor demişti. İşte Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bazı detaylar verdi. Tabii burada iktidarın en büyük endişelerinden bir tanesi de bir önceki o açılım sürecinde yaşananların tekrarlanması. Bu gerçekten benim görebildiğim kadarıyla siyasi tabii hesaplar da yapılıyor bu süreçte. En büyük endişesi bu. Ömer Çelik AK Parti sözcüsü işte meclis kapanmadan gelecek dedi gündeme, az önce dinledik. Aynı zamanda bu sabotaj tartışmalarına da değindi. Ne söyledi Ömer Çelik, bir dinleyelim.
3: Bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır.
2: O daha iyi zemin, yani Sayın Ömer Çelik'in işaret ettiği daha iyi bir zemin ne ifade ediyor iktidar perspektifinden? Bu önemli, çünkü bunu söylüyorum, anlatmaya da çaba gösteriyorum ya da anlamaya da çaba gösteriyorum bir yandan. Hani o komisyon, meclisteki komisyon kurulduğunda işte barış, kardeşlik ve demokrasi ifadeleri geçiyordu o komisyonun adında. İşte hani terör örgütü üyelerinin teslim olması, silah bırakması sürecine dair pek çok başlık var. Hatta işte kısmi tırnak içerisinde genel aftan bahsedilmiyor ama kısmi bir af da söz konusu bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Sayın Bakan da, Adalet Bakanı da bunu işaret etmişti ama demokratikleşmeye yönelik bir adım ya da bir açıklama göremiyorum örneğin ben burada. Daha çok pratik sahayı kontrol eden, sahada yaşanacakları kontrol etmeyi amaçlayan bir yasal düzenleme önümüze gelecek gibi görünüyor. Herhalde bir başka bahara, o bir başka bahar dediğimiz nedir? Demokratikleşmeye dair adımlar muhtemeldir ki anayasa değişikliği sürecine bırakılıyor. Göreceğiz hep beraber. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu görmekte zorlanmıyoruz, bunu anlamakta zorlanmıyoruz. Bu benim kişisel yorumumdu. Bu arada DEM Parti'den de açıklamalar var sürece dair, bu yeni yasa, yeni düzenlemeye dair. Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kim DEM Parti Grup Başkan Vekili, Barış İzleme ve Takip Kurulu talep etti. Çerçeve yasa siyasete katılımı ve dönüşleri hukuki güvenceye bağlamalı ifadesi dikkat çekiciydi. Çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkacağına dair bilgiyi teyit edebilirim dedi. O da tıpkı kim gibi? Tıpkı Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik gibi. Barış İzleme ve Takip Kurulu. Tabii neden böyle bir hukuki güvence arayışında DEM Parti? Bir önceki açılım sürecinde yer alan, özellikle işte o dönemdeki Kürt siyasi hareketini temsil eden siyasi partideki temsilcilerin yaşadıkları ortada. DEM Parti muhtemeldir ki biraz daha kendisini sağlama almaya çalışıyor. Şimdi dedim ya, bir bilinmezlik söz konusu. O bilinmezlik süreci içerisinde yaşanan tartışmalarda bana bir yandan çok doğal geliyor, bir yandan da kafa karıştırıcı geliyor. Neden bahsediyorum? Mehmet Metiner, eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, ilginç bir Rudav TV'ye bir açıklamada bulundu. Bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Dün gece boyunca hatta tüm gün boyunca da bu açıklama tartışıldı. Neden? Çünkü herkesin endişesi, herkesin bu konuya dair tartışmalar yapılırken hani bir tür pazarlık yapılıyor, yapılmıyor değil mi? Bu konudaki soru işaretini herkes gidermeye çalışıyor. Yok deniyor bir pazarlık. Bir yandan da Öcalan'ın, terör örgütü lideri Öcalan'ın muhatap alınıp alınmaması meselesi var. Mehmet Metiner'in açıklaması dikkat çekici. Diyor ki devletimiz ile Öcalan arasında süreçle alakalı bir sorun yok. Bu bir ilk cümle. İkinci cümlesi de meclise sunulacak ilk yasa tasarısı, dikkat, Öcalan'ın da onayladığı bir yasa tasarısıdır cümlesini kullandı. İşte bu cümleyi kullandıktan sonra, daha doğrusu kişisel sosyal medya hesabından bunu paylaştıktan sonra, Öcalan'la bir pazarlık mı yapılıyor ya da Öcalan'a bu yasa öncelikle Mehmet Metiner'in söylediği doğru ise bu bilgiyle hareket ediyoruz elbette. O zaman şimdiye kadar anlatılanların hepsi havada mı kalacak, söylenenlerin hepsi havada mı kalıyor diye de bazı soru işaretleri, soru işaretinin ötesinde tepkiler de var. Yani Öcalan'ın onayına bir ihtiyaç mı var ya da bu yönde bir adım mı atılıyor diye de Çok tepki geldi Mehmet Metiner'in ifadelerine, bizzat kendisine değil, bu ifadeye tepki geldi. Gece boyu takip ettim, hatta sabah da böyle kalkar kalkmaz baktım ne yanıtlar vermiş diye. Tüm gece boyunca bu eleştirilere yanıt vermiş Mehmet Metiner. O da diyor ki neyi anlamıyorsunuz, anlamıyorum. Cumhurbaşkanının yani dediği gibi, Erdoğan'ın dediği gibi sürecin 3 yürütücüsü var. AK Parti, MHP ve DEM Parti. PKK adına görüşülen kişi de örgütün lideri Öcalan'dır dedi ve bu bilgiyi teyit etti. Bir kez daha tekrarladı. İşte daha önceki yıllarda asker görüşüyordu. Askerin kontrolü altındaydı İmralı. Şimdi böyle değil. Süreç değişti. Ve bu sefer süreç Öcalan'la görüşülerek yürütülüyor açıklaması dikkat çekiciydi. Hani bu tartışmalar yapılırken bunları da hep bir kenarda tutmak, bunun üzerinden tartışmak da gerekiyor. Hani Mehmet Metiner'in söylediklerini de boşa atmamak önemli diye kişisel olarak düşünüyorum ben. Çerçeve yasağı gelsin, meclise gelecek. Bu bilinmezlik içerisinde bu tartışmaların yapılıyor olması da son derece doğal benim görebildiğim kadarıyla. Ama bu çerçeve yasağı bir meclisin gündemine gelsin, bizim de önümüze gelsin. Onun üzerinden de tartışacağız. Her gün neredeyse aynı cümleyi kullanıyorum. Bu çerçeve yasağı ya da terörle mücadele sürecine dair atılacak adımların ne olduğunu anlamaya çalıştığımız başlıktı. Geçelim. Günlük siyasette ya da siyasetin günlüğünde neler var, buna baktığımız bölüme.
4: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Günlük siyasette neler oluyor, neler yaşanıyor? CHP ve Yeni Parti arasındaki atışmalar, bu bir tarafların birbiriyle yaptığı açıklamalar, birbiriyle ilgili yaptığı açıklamalar. Bir kere şunu söyleyeyim, hani uzaktan da iktidar partisinin bütün bu tartışmaları büyük bir keyifle izlediğini söylemek mümkün. Tarafların birbiriyle ilgili yaptığı açıklamaları ya da işte İstanbul'da o rozet takma ki onunla töreniyle ilgili yapılan tartışmalar ki ona dair de ilginç bir gelişme var, onu da aktaracağım. Sen dedim ya, iktidar partisi de uzaktan seyrediyor, gülümseyerek belli ki seyrediyor, yapılan açıklamalarda bunu gösteriyor. İşte Ömer Çelik dedik az önce, dün basın toplantısında bu soru da yöneltildi kendisine, yeni partiyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Ortada yeni bir şey yok, eski bir tartışma CHP kökenli iki parti arasında devam ediyor. Siyaseten de CHP'de yaşanan bu bölünme, yeni parti CHP bölünmesi de söylediğim gibi en azından sandığa yansıyacağı bölümüyle iktidar partisinin büyük bir keyifle izlediği bir süreç. Şimdi Özgür Özel konuştu yeni partiyle ilgili olarak. Bizim dedi CHP bir diyalog var mı diye sordu gazeteci arkadaşlarımız kendisine. Yani yeni parti ve CHP arasında dedi ki bizim CHP ile siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Çünkü siyaset seçilmiş isimlerle yapılır, mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak halimiz yok. Bu yönde bir adım da atılmayacak ifadesini kullandı. Yeni örgütlenme sistemi nasıl gerçekleşecek? İşte kendisine gelen tebrik telefonları, katılımlar vesaire, bunun üzerinden de açıklamaları oldu Özgür Özel'in. Benim burada dikkatimi çeken, onu şöyle önümüzdeki günlerde daha şöyle dikkatli bir şekilde, daha detaylı şekilde okuyup bu yeni partinin hangi vaatlerle gündeme geleceği, bir tabii kuruluş metni de var. Orada plan, program, neler yapılacağına dair ifadeler de var. O ifadeleri de daha sakin bir günde beraber, hep beraber analiz edeceğiz. Bakalım yeni parti gerçekten de söylendiği gibi yeni söylemlerle, yeni ifadelerle, yeni önerilerle halkın karşısına, toplumun karşısına çıktı mı? Bunu da beraber değerlendiririz. Şöyle devam edeyim. Şu önemli, yeni parti demişken Devlet Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Burada Özgür Özel'i nispeten, tırnak içinde kullanıyorum bunu, kollayan bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Özgür Özel'in bu yeni kurduğu parti, adı da Yeni Parti, buna da alışmak bizim için de gazeteciler açısından da, her gün burada bu meseleleri anlatan, bu meseleleri konuşan gazeteciler olarak da alışmak biraz zor. Özgür Özel'in üzülmesini istemeyiz şeklinde bir ifadesi oldu. Yani dedi ki MHP lideri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca genel başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dönük görüşlerini açıklaması en doğal hakkıdır. Özel'in de, Özgür Özel'i kastetti, Özel'in de üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını ya da CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline gelmesini de arzu etmeyiz cümlesi dikkat çekiciydi. Devlet Bahçeli'nin hani böyle bir akil siyasetçi duruşunu bu süreçte devam ettirmeye çalışıyor benim görebildiğim kadarıyla. Ama daha önce de Özgür Özel'i oldukça sert ifadelerle CHP lideriyken öyle söyleyelim. Oldukça sert ifadelerle eleştiren, hatta işte Özgür Özel'i tırnak içerisinde kastettiği nedir tabii ki bilemeyiz ama Özgür Özel'i de üzen açıklamaları olmuştu Sayın Devlet Bahçeli'nin. Bir not, sadece bir parantez açmak istiyorum. Devlet bu kadar kıyamet koparken, ki konuya da bugünkü programa da öyle başladık. Neden? Bu terörsüz bir Türkiye süreci, işte çerçeve yasa tartışmaları vesaire. Devlet Bahçeli'nin bu konudaki sessizliği hala devam ediyor. Bunu da, bu meseleye de dikkatinize çekmek istedim. Bahçeli sadece Özgür Özel'i üzülmesini istemem açıklamasıyla yetinmedi. Aynı zamanda şu figüran meselesi, ona dair de Kast Ajansı'nın sahibinden tartışılacak bir açıklama var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu konuya da değindi. Devlet Bahçeli dedi ki Cumhuriyet CHP'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası ülke siyaseti, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Hem bunu söylüyor Sayın Bahçeli, bir yandan da konuyu nasıl okuduklarını Cumhur İttifakı kanadı olarak da, ki şöyle bakınca Ömer Çelik'in ifadeleriyle böyle benzer, paralel diyebiliriz, açıklamalar geliyor. Bu süreci nasıl takip ettiğini de Cumhur İttifakı'nın bize gösteriyor. CHP demişken birkaç ayrıntı daha izninizle, dedim ya günlük siyasetteki başlıkları sizlerle paylaşayım istedim. Özgür Özel yine o açıklamalarında çok konuşulan belediye başkanları ne olacak bundan sonra sorusuna yanıt verdi. 200'den fazla belediye başkanının bugün, gün içerisinde yani 28 Temmuz itibariyle yeni partiye geçiş yapacağı yönünde bir açıklaması da oldu. Emeğe Saygı Halk TV'de konuştu. Gazeteci arkadaşlarımızın, gazeteci büyüklerimizin de sorularını yanıtladı Özgür Özel. Bu da soruldu elbette, belediye başkanları meselesi de soruldu. Gün içerisinde bunun da olacağını söyledi. Mansur Yavaş konusuna dikkat çekti Özgür Özel. Hani Mansur Yavaş'ın muhtemeldir ki geçmeyecek yeni parti, onu söyleyeyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu kararından sonra, olası kararından sonra da butlancı olarak değerlendirilmesini kabul etmeyiz. Buna dair de kimse böyle bir yorum, böyle bir ifade kullanmasın dedi. Hiç kimse kendisiyle bizim aramıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla benim arama giremez açıklaması da önemliydi. Bunu da hatırlatalım. İşte hazine yardımı vesaire, bunlar da soruldu. Buna dair de dediğimiz gibi bir yasa değişikliği gerekiyor hazine yardımı yeni partiye yapılması için. Sayın Devlet Bahçeli yine Özgür Özel'in üzülmemesini istiyor belli ki. Bu konuda bir öneri getirmişti. Hani işte CHP'ye verilen yılda ne kadardı? 1 milyar 800 milyon lira. Doğru duydunuz, siyasi partilere aldıkları oy oranında böyle hazineden yardımlar yapılıyor. Mesela CHP'nin aldığı yardım yıllık 1 milyar 815, düzeltiyorum. 15 milyonu da varmış. 1 milyar 815 milyon lira. İşte oradan dedi ki geçen milletvekili oranında destek alsın, yardım alsın hazineden. Onun çağrısını tekrarladı Özgür Özel. O zaman bir yasal düzenleme yapılsın siyasi partiler yasasında ve o yardımı da alalım şeklinde de bir açıklaması oldu. Bu arada bir not sadece. Önceki dönemlerde görev almış pek çok isim, 265 eski milletvekili CHP'de görev yapmış, milletvekili olarak görev yapmış 265 eski milletvekili, ki çok sayıda işte Sabahat Akkiraz gibi isimler var. Şöyle bakıyorum o isimler arasında, çok böyle hani tanıdığımız, hepimizin çok aşikar olduğu Tolga Çandar gibi isimler şu an itibariyle de yeni partiye geçmiş durumda. CHP'de ne oluyor biliyor musunuz? Enteresan bir tartışma var orada. O da nedir? Siyasette artık hani bazı isimlerin hem yüzü eskiyor, yıllardır profesyonel siyasetçi olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu CHP üzerinde değil, pek çok siyasi partide de biz bunu görüyoruz aslına bakılırsa. Eleştiriyor muyuz? Tabii eleştiriyoruz. Bu eleştiriden bir tanesini de mesela CHP'ye yapacağım şimdi. O da nedir? Grup başkan vekilleri ve grup başkanı seçildi CHP'de. Kim? Faik Öztrak. oldu CHP'nin grup başkanı. Hani daha önceki yıllarda da benzer bir tablo gündemdeydi. Biz yine Faik Öztürk'ün benzer görevler aldığını da görmüştük. Bakın birkaç örnek sizlere vereceğim. Siyasette hiçbir şeyin değişmediğini bize gösteren örnekler, isimler, soyadları daha doğrusu. Mesela Öztürk ailesi, ki Faik Öztürk uzun yıllardır CHP'de milletvekilliği yapan bir isim. Çok da daha önce tartışılmış, konuşulmuş isimlerden bir tanesi ama aileden siyasetçi. Böyle bir hani kuşaktan kuşağa devredilen bir siyasi misyon var siyaset içerisinde. Bir misyon var siyaset içerisinde. İşte Öztürk ailesi de o isimlerden bir tanesi. Mustafa Faik Öztürk örneğin Cumhuriyet'in kurucu kadrolarında yer alan bir isimdir. Uzun yıllar Tekirdağ milletvekili yapmış, ki Faik Öztürk da öyle. İçişleri Bakanlığı Meclis Başkan Vekilliği yapan bir isim. Babası ve amcaları da aynı şekilde İçişleri Bakanlığı örneğin babası. Yine Tekirdağ milletvekilliği senatörlük yapan bir isim Orhan Bey, Orhan Öztürk. Amcası İlhan Öztürk devlet bakanlığı yapmış bir isim. Yine amcası Adnan Öztürk TRT'nin ilk genel müdürü olarak kurumun başında yer alan bir isim. Faik Öztürk şöyle söyleyeyim, 2001'de o kriz sonrasında hazine müsteşarlığına gelmiş, 2007'den beri de CHP milletvekilliği yapan bir isim. Yani o cephede değişen çok da fazla bir şey olmuyor. Ama bu sadece Öztürk soyadı üzerinden konuşmayalım bunu. Bakın yani şöyle pek çok isim de var. İnönü ailesi aynı şekilde. İsmet İnönü, Erdal İnönü, Gülsün Bilgehan. Torun biliyorsunuz, torunu İnönü'nün. Menderes ailesi, Adnan Menderes, Aydın Menderes sonrasında yıllarca siyaset yapmıştı. Ağar ailesi, Mehmet Ağar, arkasından oğlu Tolga Ağar, AK Parti'de Elazığ milletvekilliği yapmıştı. Yine Bayar ailesi, Korutürk ailesi, böyle pek çok Türkeş ailesi aynı şekilde. Alparslan Türkeş, Tuğrul Türkeş, Kutalmış Türkeş, daha pek çok isim burada, pek çok aile sayabiliriz. Siyasette her şey değişiyor. Bazı figürler, bazı isimler, bazı soyadları değişmiyor. Bu hani Öztürk özelinde, Faik Öztürk özelinde bunu hatırladım. Size de böyle ufaktan bir hatırlatma yapmak istedim aslında bakılırsa. Bu arada hani Faik Öztürk'ün grup başkanı seçilmesiyle ilgili de CHP içerisinde farklı tartışmalar da oldu ama spekülatif bir haber, spekülatif bir detayı olduğu için burada çok da fazla girmeyeceğim ama orada da dengeler, çünkü Gürsel Erol da, Elazığ milletvekili Gürsel Erol da grup başkanlığına adaydı. Hatta ilk tur seçiminde de daha fazla oy almıştı Faik Öztürk'ten sonra. Her ne olduysa, hangi tartışma yaşandıysa, Gürsel Erol o yarıştan çekildi. Dediğim gibi oradaki mücadeleyle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Ama her şey böyle dışarıdan göründüğü gibi de, CHP açısından söylüyorum bunu, böyle olumlu gitmiyor. Onu da size hatırlatmış olayım. Son bir not burada, bu figürasyon meselesi. CHP törenine figüran gönderen ajansın sahibi de bir kez daha, çünkü hani açıklama yapmak mecburiyetinde hissediyor. Çünkü ortaya çıkan tablo, Bir Gün Gazetesi'nin haberi. Dün onu detaylı şekilde konuşmuştuk, tekrar girmeyeceğim. Kast Ajansı'nın sahibi Ömer İne yine bu törene katılımlarla ilgili konuştu. Dedi ki gönüllü katılımlardı bunlar. Ödenen ücret 950'şer lira verilmişti her katılana. Orada da şöyle bir açıklamada bulundu. Hoşgörü amaçlı yemek harçlığı verdim bu arkadaşlara ve bunun ne genel merkezin ne de il başkanlığının haberi vardı. Tamamen işte siyasete atıldığını söylediği, tanımıyorum doğrusunu söylemek gerekirse beyefendiyi, Samet Özkaş ona destek olmak amacıyla kendi inisiyatifimle böyle bir hamlede bulundum dedi. Demek ki doğruymuş. Dün de söylemiştik, il başkanlığının Gürsel Tekin gazeteci arkadaşımıza çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Bir Gün Gazetesi'ne yönelik olarak da, hatta savcılığı harekete geçmeye çağırmıştı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, ki Bir Gün'le ilgili de bir soruşturma süreci de var bu arada, onu da hatırlatalım. Ama hani şöyle ne olduğunu ne bittiğini anlayarak, bilerek belki hareket edilse çok daha doğru olunurdu. Bir Gün Gazetesi'ni de böyle, dün de demiştim tırnak içerisinde, hani gazeteci dövmek, tekrar söylüyorum tırnak içerisinde, böyle çok kolay. Ama keşke İstanbul İl Yönetimi de bu siyasetçilerle ilgili ya da bu ajanslarla ilgili ne olup ne bittiğini daha doğru analiz edip bir harekete geçseydi. Bunu ben söylemiyorum. Mesela Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de dün bir televizyon programında bu konuyu gündemine aldı ve dedi ki provokasyon varsa sizin yaptığınız provokasyondur. Gazeteci orada haberini yapmış. Siz parayla insan toplarsanız bu Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de zarar verir şeklinde de bir açıklaması oldu. Kimin? Abdülkadir Selvi'nin. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle bakıyorum. Başka bir detay. Şunu belki çok konuşulan bir konu. Faruk Bildirici, medya ombudsmanı, gazeteci büyüğümüz bir açıklama yapmıştı geçenlerde. Ya ben devlete bakıyorum, AK Parti'ye üye görünüyorum, çıktım yani ayrıldım, sonra bir daha baktım, bir kez daha oradayım, nasıl oluyor bu diye sormuştu ki çok sayıda kişiden bu konuda bilgi geliyor ya da sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor çok sayıda kişi, yani AK Parti'ye istemeden kendi isteklerinin dışında üye yapıldıklarına dair. Ömer Çelik'le bu bölüme başlamıştık. Bu konu da soruldu Ömer Çelik'e. Ne diyorsunuz Faruk Bildirici'nin bu açıklamasına dendi. O da şöyle bir yorum getirdi ya da bilgi verdi gazetecilere. Dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor. Güncellemeye çalışıyoruz. Güncelleme çalışmalarımız devam ediyor ifadesini kullandı ama genellikle bu hataların da AK Parti lehine olduğunu da görmek gerekiyor. Ya da bilmiyorum, siz de bakın e-devletinize, başka bir siyasi partiye kendi isteğiniz, bilginiz dışında üye misiniz? Şöyle bir kontrol etseniz ara sıra iyi olur. Başka bir siyasi partide varsa kendi bilginiz dışında lütfen gönderin. AK Parti'ye de burada haksızlık yapmayalım ama gelen haberler, önümüze düşen haberlerde o haberlerin büyük çoğunluğunda yurttaşların AK Parti'ye istemeden de olsa AK Parti'ye e-devlet üzerinden üye yapıldıklarını, gördüklerini anlıyoruz. Biz Ömer Çelik'in açıklamasında sizlerle paylaştım. Şöyle bir bakıyorum başka aktarabileceğim başlıklar. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var, yeni adımlar var. Valiyle ilgili, eski valiyle ilgili yeni tutuklama kararları da geldi. Bu önemli ama onu müzik arasından sonra sizlerle paylaşacağım. Bugün sevgili Ozi'den yine listemiz, sevgili Ozi hazırladı listemizi. Rock müziği sevenlere ya da bu müziği yorumlayanlara bir saygı duruşu bugün 28 Temmuz itibariyle doğan bizim de tanıdığımız müzisyenlere ayırdık programı. Mesela ilk olarak Amerika'da alternatif rock grubu Papa Roach'un solisti Jacoby Shaddix'ten dinledik. O da 28 Temmuz 76 Kaliforniya doğumlu. İlk parçamız oydu, programın girişinde çaldık. Şimdi de Deep Purple'ın 1994'ten 2022'ye kadar gitaristliğini yapan Steve Morse. O da 1954 doğumlu, Amerika'da doğan bir sanatçı. 2022 yılında biraz ara verdi müziğe, eşinin sağlık sorunları nedeniyle biraz uzak kaldık ondan ama bütün 28 Temmuz'da doğan ve rock müziği bize sevdiren bütün isimlerin de doğum gününü kutlayarak devam edelim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Geri ve Zamanı'na hoş geldiniz. 28 Temmuz 2026'nın gündemine bakıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor bunu anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Ve elbette gündemimizde olan başlıklardan bir tanesi sadece bir genç kadının kaybolma hikayesi değil bu. Kaybediliş hikayesi değil. Aynı zamanda ortaya çıkan tablo, ortaya çıkan gerçekler, Gülistan Doku'dan bahsediyorum elbette. Ortaya çıkan gerçekler son derece örgütlü, hatta neredeyse hiyerarşik bir yapısı olan artık kurumsallaşmış bir örgütten bahsedebiliriz. Ortaya çıkan bilgiler bize bunu gösteriyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma var biliyorsunuz. O soruşturma kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel tutukluydu. Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde, telefonunda, bilgisayarında yapılan incelemeler. O incelemeler sonrasında dikkat, Sonel'le soruşturma kapsamında yine tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar. Bakınız, suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme suçları kapsamında değerlendirildi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Tabii bir operasyon gerçekleşti. Hem 23 Temmuz'da operasyonu sizlere aktarmıştık. Şüpheli iki isim EE ve SK da Ankara'da gözaltına alınmışlardı. Bu iddiaların sonrasında Tuncay Sonel, yine koruma polisi Şükrü Eroğlu, yine eski polis memuru Gökhan Ertok dün itibariyle bir kez daha bu suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkartıldılar ve 4 farklı suçlamadan dolayı bu isimlerin tamamı tutuklandılar. Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işte az önce de sıraladım, bu gerekçelerle eski vali ve o eski isimlerin, polislerin de tutuklanmış olduğunu da hatırlatalım. Böylece ne oldu biliyor musunuz? Şu dakikaya kadar Gülistan Doku soruşturmasında, artık kayıp demiyoruz biliyorsunuz, Gülistan Doku cinayeti diyoruz. Ortaya çıkan gerçekler, ifadeler bize bunu anlatıyor. Maalesef bize bunu gösteriyor. Zaten aile de şu an itibariyle basına konuşmuyor. Konuşmama kararı aldıklarını sizlerle paylaşmıştım. Hem ablasıyla hem avukatlarıyla da temas halindeyiz. Görüşürken de bunu söylüyorlar. Yeni gözaltı dalgaları bekliyoruz demişlerdi. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan gerçekler ışığında ve tam da onların söylediği gibi onların beklentilerini karşılayan gelişmeler de oluyor. Bu süreç içerisinde sessizliklerini koruyorlar. Sadece bir kez ablası Gülistan'ın bir basın açıklaması yaptı adliye önünde. Onu zaten aktarmıştık, konuşmuştuk. Toplamda da Gülistan'ın kaybıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükselmiş oldu şu dakikaya kadar. Başka gözaltılar da var, onu da hatırlatalım. O soruşturmayla ilgili dün de 18 kişi ki aralarında emniyet müdürleri, emniyet amirleri, başkomiserler, komiserler, polis memurları, işte bilgisayar uzmanları, mühendisleri ve 3 emekli polisin de olduğu 18 kişinin de gözaltına alındığını söyleyelim. Çok sayıda ilde gerçekleşti bu. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda gerçekleşti bu operasyon. Yani Nevşehir'den Isparta'ya, Diyarbakır'dan Erzincan'a, Ordu'dan Antalya'ya kadar, dediğim gibi çok sayıda ilde bu gözaltılar gerçekleşti. Muhtemeldir ki daha öncesinde bu bölgede, yani Tunceli'de görev yapıp bugün bu illere tayini çıkmış isimlerden ya da işte emekli olduktan sonra bu illerden birine yerleşen bu kişiler, toplamda 18 kişinin de gözaltına alındığını söyleyelim. Yani 16 tutuklu ve 18 gözaltı şu ana kadar Gülistan Doku soruşturmasında. Hala bakın, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu Gülistan ve hala maalesef cenazesine ulaşılamıyor. Aile de diyor ki, bunu hatırlatacağım bir kez daha, yasımıza başlamak için, yas tutmaya başlamak için kızımızın, kardeşimizin cenazesine ulaşmayı bekliyoruz açıklamasını tekrarlıyorlar. Biz de buradan elbette bu hatırlatmayı yapıyoruz ama Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının çalışmalarını da aile ve avukatlar destekliyorlar uzaktan. Gerçekten neden şimdiye kadar, 6 yıldır neden bunlar yapılmadı diye de sorarak elbette takip ediyorlar bütün bu yaşanan gelişmeleri. Peki biz diğer başlıklarımızda devam edelim. Ahbap soruşturması, yeni bir dalga. Haluk Levent'ten şikayetçi olan Hüseyin Başaran'ın da, biliyorsunuz Hüseyin Başaran da şikayetçi olan isimlerden bir tanesiydi. Kendisinin de gözaltına alındığını öğreniyoruz. Enteresan bir tablo, enteresan bir gelişme. Mahsun Kırmızıgül bu arada, Gülben Ergen, Elçin Sungu, Hayko Cepkin gibi isimlerin de çağrıldıklarını ifade vermek üzere daha önce derneğe yaptıkları sosyal medya üzerinden herhalde, değil mi? Ya da medya, konvansiyonel medyaya da yaptıkları açıklamalarda Ahbap'a destek verdikleri gerekçesiyle bu isimlerin çağrıldığını görüyoruz. Daha önceki ifadeleri de, bir pişmanlık açıklamalarında sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Bu, dediğim gibi, enteresan bir gelişme daha var Ahbap'la ilgili. Alıştığımız bir başlık. Şöyle sadece söyleyip geçeceğim. Kayyum atandı derneğe de. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi de, dediğim gibi, yönetim kayyumuna devredildi. Dün bu karar alındı. Bunu da hatırlatalım. Şu Hüseyin Başaran gözaltına alındı. Daha önce de ki Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı kendisi. Onunla ilgili de bir gözaltı kararı olduğunu söylemiştim. Daha önce müşteki olarak yer alıyordu bu davada. Bakalım, soruşturma kapsamında tabii ifadeleri önemli. Nasıl bir ifade verecek, ya da polise ya da savcılığa verdiği ifadede ya da suçlama ne? Bunların hepsini de daha sonraki günlerde öğreneceğiz. Ama ilginçtir, önce müşteki, arkasından da şimdi şüpheli olarak, önce müştekiyken daha doğrusu, şimdi şüpheli olarak gözaltında olması da ilginç bir gelişme. Hani Ahbap'ta neler olmuş diye de sorduran, bize sorduran gelişmeler bunlar. Bunları da takip edeceğiz, aktaracağız sizlere. Ama tekrarlamak istiyorum, hani o yardım duygumuza, yardımlaşma duygumuza açık bir saldırıdır bu Ahbap'ta yaşananlar. Hani iddia düzeyinde şu an, tamam, yargılamalar olsun, masumiyet karinesi, tamam ona da bir şey demiyorum, kenarda dursun onların hepsi, ama gerçekten yardımlaşma duygumuza, o en kötü zamanlarda, en yalnız hissettiğimiz zamanlardaki o doğal refleksimize açık bir saldırıdır bu Ahbap'ta yaşananlar. Sadece bu iddiaların konuşuluyor bile olması, sonraki süreçte ki yani Haluk Levent'in de o 5 sayfalık mektubunda bazı itirafları da vardı. Onlar bile tek başına kamu vicdanı açısından yargılamalar vesaire, onlar yaşanacak zaten. Göreceğiz hep beraber, tanıklık da edeceğiz. Sadece o açıklamalar bile bu duygumuza, bu refleksimize, en güçlü kasımızdır bu bizim. Ülke olarak bu topraklardaki en güçlü kasımız nasıl zarar gördü? Bununla birlikte, bu yaşananlarla, bu tartışılanlarla birlikte hepiniz takdir ediyorsunuzdur diye düşünüyorum, ya da hepiniz değerlendiriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama buna izin vermemek gerekiyor. Bunu bu şekilde algılamamak gerekiyor. O duyguyu bir şekilde güçlü tutmamız önemli her zaman için. Peki, devam edelim başlıklara. Doruk Madencilik işçileri, biliyorsunuz, Yıldızlar SSS Holding maaşları ödenmemişti. Alacakları vardı. Pek çok işçi işte Eskişehir'de işten çıkartılmışlardı, işçi arkadaşları için de Ankara'da eylem gerçekleştirmişlerdi. Uzun süren ve hani çok gündemde kalan bir eylemdi o da. Bakanlıklar tamam demişlerdi, biz holdingle konuştuk, maaşlarınız ödenecek, alacaklarınız ödenecek. İşte şirket de demişti ki, Yıldızlar SSS Holding, tamam, biz belli bir takvime bağlıyoruz, bu takvim içerisinde bu ödemeler yapılacak. Ama şimdi öğreniyoruz ki Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi olan maden işçileri Eskişehir'de alacakları ödenmediği gerekçesiyle, ki 3 bakanlık, değil mi? 3 bakanlık kefil olmuştu. Masaya oturmuşlardı holding yetkilileri ve 3 bakanlığın temsilcileri, yetkilileri ve işçiler, emekçiler tamam demişlerdi. Ortak bir karara varmışlardı. Ama görüyoruz ki yine işçiler o alacaklarını tahsil edemedikleri için ya da şirket ödemediği için bir kez daha holding önünde eylemdeler. Beypazarı'ndan gelen işçiler adına konuştu Talih Kocabıyık, sendikanın Orta Anadolu Şube Başkanı. Alacağımız rakamlar hesaplarımıza geçinceye kadar dedi. 7/24 buradan, holdingin önünden ayrılmayacağız açıklamasını yaptı. Ya bu paralar yatar, ya bu paralar yatar. Eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz dedi Talih Kocabıyık yaptığı açıklamada. Sadece bu değil, yani sadece Eskişehir değil. Deniyor ki yapılan, yine söyledikleri, işçilerin söyledikleri, emekçilerin söyledikleri, sadece onların çalıştığı şirkette değil, holding bünyesinde çalışan tüm işletmelerde benzer sorunların yaşandığını dile getiriyorlar. Ama bir kez daha söylüyorum, 3 bakanlık kefil oldu o şirketin alacakları, işçiler olan borçlarının ödenmesi için. Ama maalesef bu kefalette hiçbir işe yaramadı. Buradan elbette takip edeceğiz, işçilere de destek vereceğiz, seslerini duyurmaya da devam edeceğiz. Tıpkı yine Ankara'da Güven Park'ta 16 gündür seslerini duyurmaya çaba gösteren Er Gazi ve şehit yakınlarına verdiğimiz destek gibi ülkenin 81 ilinden geldiler Ankara'da. 16 gündür rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güven Park'ta Er Gaziler ve şehit yakınları ve o istekleri, o talepleri henüz bir karşılık bulmuş değil. İşte mecliste kapanacak. Diyorlar ki hani konuştuğumuz yetkililer, konuk da alıyoruz isimleri, onların da sesi olmaya çalışıyoruz. Yani böyle 1-2 saatlik bir iştir, yani bir yasal düzenleme, çok basit bir 1-2 gün, bir günde bile çözülür bu meseleler, bu sorunlar. Sadece işte kağıt üzerinde, yasalar üzerinde yapılacak küçük değişikliklerle halledilir bu diyorlar. Bu talepler kolaylıkla karşılanabilir diyor ama bizim görebildiğimiz kadarıyla iktidar kanadından, dahası Cumhur İttifakı kanadından bu gazilerimizi ve şehit yakınlarını ziyarete giden, geride kalan 16 gün içerisinde ziyaret eden, ne istiyorsunuz, neyi talep ediyorsunuz diye de soran yok maalesef. Ama işte dediğim gibi sosyal medyada da görüyorsunuz, kendi X hesapları üzerinden de paylaşımlar yapıyorlar. Oradan da takip edebilirsiniz ne oluyor, ne bitiyor, talepleri nelerdir. Dediğim gibi hani ergaziler rütbeli personelle aynı özlük haklarından yararlanmayı talep ediyorlar. Tekrarlayalım buradan. Maaş farklarının giderilmesini talep ediyorlar. Ücretsiz tedavi ve protez desteği ve kira yardımı gibi sosyal haklardan rütbeli askerler gibi, tıpkı kendileri gibi şehit olmuş ya da ailelerinden şehit olmuş ya da gaziler gibi, rütbeli gaziler gibi aynı haklardan faydalanmak istiyorlar. Yani gazilikte, şehitlikte rütbe ayrımı olur mu diye sorarsınız, soruyorsunuzdur da eminim her makul, sağduyulu yurttaş bu soruyu soruyordur diye düşünüyorum. Ama işte görüyorsunuz 16 gündür seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve maalesef o ses duyulmuyor. Bambaşka gündemi var siyasetin, işte programın başından beri konuşuyoruz. Oysa ki öncelikli çözmeleri gereken, yani kürsülerde, törenlerde konuşulanları hatırlıyoruz. Biz de söylüyoruz. Biz de buradan aktarmaya çaba gösteriyoruz ama siyasetin de o kürsülerde, o törenlerde, yıl dönümlerinde söylediklerinin arkasında durması gerekiyor. Maalesef siyaset o sözünün arkasında durmuyor. Bizim anlayabildiğimiz, bizim görebildiğimiz kadarıyla, tekrar edeyim, 16. gününde Ergan

devamına karar verdi Deniz Göktaş'ın. Tabii avukatlar da ki nerede şu an biliyorsunuz Tekirdağ Karatepe cezaevinde bulunuyor. Avukatları da diyorlar ki yani yani kendisiyle ilgili tutuklama kararı çıktığı anda yurt dışındaydı. Türkiye'ye geldi, ülkeye döndü bilerek tutuklanacağını yani gözaltına alınacağını daha doğrusu gözaltı kararından bahsediyorum. Gözaltı kararından sonra yurt dışında olduğu halde Türkiye'ye geldi, gözaltına alınacağını bile bile zaten bir kaçma, delil karartma şüphesi yok. Her şey ortada. O stand-up'ı nedeniyle stand-up'ında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklandı Deniz. Diyorlar ki yani hiçbir sorun yok bu anlamda. Neden tutukluluğu devam ediyor diye soruyorlar. Yanıt işte yanıt mahkeme tarafından da yanıt verilmiş zaten. Tutukluluk demişken görüyorum mesajlarınız da geliyor. Sevgili Ali Çağatay'ı soruyorsunuz. Bir kez daha efendim hatırlatayım. Dün ve ondan önceki gün de söyledim ama onu da hatırlatmakta fayda var. Silivri'de Ali Çağatay. Onun da tutukluluğuna bir itiraz söz konusuydu. O itiraz da mahkeme tarafından reddedildi. İşte şimdi adli tatilinde sona ermesi bekleniyor. Muhtemeldir ki avukatlar, hukukçular da bu konuda yeni girişimlerde bulunacaklardır. Biz de gelecek hafta başvurumuz var. Bakalım ne olacak? Gelecek hafta Ali Çağatay'la ben kendim bizzat yüz yüze görüşme şansı elde edeceğim. Selamlarınızı da kendisine ileteceğim diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. Haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saatte ne olmuş, ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde ekonomiye dair başlıklarla sizlerle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi bugün Türkiye'ye gelecek. İkinci İletişim Şurası bugün başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Sevgili dinleyiciler, bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına ilişkin gelişmeleri, detayları aktarmaya devam edeceğiz. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP'den istifa edip yeni partiye katıldığını açıkladı. Arıcı böylece Aydın'da CHP'den istifa edip yeni partiye katıldığını duyuran ilk belediye başkanı oldu. İkinci İletişim Şurası bugün başlıyor. İki gün sürecek şuranın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ato Kongrezyum'da yapılacak. Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek, geleceğe yönelik strateji ve önerileri ele alacak. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar var.

0: Soruşturma kapsamında dün sabah 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükselmiş oldu. Öte yandan soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Üniversitelerde kontenjanlar belli oldu. YKS toplam 805.747 kontenjan için adaylar tercihlerini 29 Temmuz 10 Ağustos'ta yapacak. Kontenjanlarda en dikkat çekici artışlardan biri ise 16 kat büyüyen siber güvenlik alanında oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Bilecik, Sakarya ile Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken Ege ve Akdeniz'de kuvvetli Poyraz etkili olacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 37, Antalya ve Diyarbakır sıcak 41, Trabzon parçalı bulutlu 27, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 38, Van 30 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %42'ye ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu sizlere aktarabiliriz bu dakikalarda. D100'e baktığımızda Silivri Büyükçekmece yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Yine D100'de Merter Cevizli Bağ yönünde de viyadük güçlendirme çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

should I, my friend?

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Yeri ve Zaman, ben Güçlü Özgen, Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Hatırlatmalarımı da izninizle tekrar edeyim. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz, sizler için de X ya da Instagram adresimi paylaşayım. Güçlü Özgan, @güçlüozgan, küçük harf, birleşik ve küçük harf, Güçlü Özgan. Biliyorum biraz zor ama yazarsanız benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bu arada söyledim, bugünkü şarkı listemizi de sevgili Ozi yaptı. Enteresan notlar da düşüyor belirlediği, seçtiği şarkılara. Mesela az önce dinlediğiniz şarkı Pink Floyd'dan Great Gig in the Sky şarkısında bununla ilgili bir not ki biliyorsunuz bugün doğum günü olan müzisyenleri hatırlıyoruz. Onlara bir saygı duruşunda bulunuyoruz bugünkü liste. Bu tercihle hazırlandı. Girişte az önce çaldığımız şarkı tabii o efsanevi Pink Floyd'un klavyecisi ve vokalisti 28 Temmuz 1943'te İngiltere'de doğan Richard Wright'ın bestesi olan bu şarkıydı. Şarkı aslında ünlü The Dark Side of the Moon albümünde de yer alıyordu. İlginç bir not düşmüş Ozzy bu şarkıyla ilgili. Daha doğrusu hep söyleriz, emeğe saygı, emeğe saygı. Burada da Pink Floyd'un bir emeğe zorla da olsa, dava sürecinde de olsa bir emeğe saygı sürecinin işletildiğini de anlıyoruz. Bu parçanın o karakteristik vokalik player Tori dinledik işte az önce. Kayıt için başlangıçta sadece ne kadar almış biliyor musunuz? 30 sterlin. 30 sterlin ücret alıyor. Tabii eserin doğaçlama bestesindeki büyük katkısı nedeniyle Pink Floyd'a bir dava açıyor. Gruba yönelik olarak, gruba karşı bir dava açıyor. 2005 yılına kadar bu dava devam ediyor. O 2005 yılında da mahkeme kararını veriyor. Ortak besteci olarak kendisini tanıyor ve dediğimiz gibi telif hakkı da kazanmış oluyor. Böylece emeğe saygı sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde, müzikte de ve her alanda, her sektörde de, müzikte de emeğe saygı. Bunu hatırlamak açısından önemliydi. Ozzy'nin düştüğü bu not da benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Ve geçelim yine takip ettiğimiz konulardan bir tanesi. Akbelen Ormanı çevresindeki o kömür madeni için verilen mücadelede Danıştay'dan dikkat çekici bir karar var. Daha doğrusu mahkemeden çok dikkat çekici bir karar var. Onu aktaracağım size ama bir kısa hatırlatma izninizle. Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla biliyorsunuz Akbelen Ormanı çevresindeki işte Bağdamları, Çamköy, İkizköy, Karaağaç, Karacahisar, bu mahallelerin hepsinin adını ezberledik değil mi? Hepsi hafızamızda, aklımızın bir yerinde. Maalesef bu olaylarla, güzellikleriyle, yeşilliğiyle değil de maalesef bu oradaki köylülerin mücadelesiyle hafızamızda, bu mahallelerde bulunan tarım arazilerinin gıda enflasyonu demek istiyorum size, parantez içerisinde devam edelim. Bu arazilerin acele kamulaştırılması için Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ya da iptali istemiyle 96 yurttaş Danıştay 6. Dairesine dava açmıştı. Peki Danıştay davalarda yapılan ilk incelemenin ardından acele kamulaştırma kararının uygulanmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Buna karşın idare ne yaptı? Acele kamulaştırma kararına dayanarak Milas'ta 2. Asli Hukuk Mahkemesi'ne bedel tespiti ve el koyma davaları açtı. Yani bir şekilde o köylüyle mücadele, didişme, mücadele adına ne derseniz deyin, o şirketin YK Enerji'den bahsediyorum, Yeniköy Kemerköy Enerji açılımı da bu, o enerji şirketiyle bir şekilde köylünün karşı karşıya geldiği süreci de takip ediyoruz. Son karar ne? Son karar da Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden geldi. Akbelen çevresindeki, o orman çevresindeki kömür madeniyle, kömür madeni için acele kamulaştırılan 679 taşınmaza ilişkin o el koyma ve bedel tespiti davası açıldı demiştim ya. Danıştay'daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulmasına karar verdi. Diyeceksiniz ki ne anlama geliyor bu? Avukatlar mesela Ali Çangı, ki biz de konuşuruz kendisiyle, programlarımıza da konuk alıyoruz. Bu kararı tarihi bir karar olarak nitelendirdi. Sadece Milas'taki dosyaları ilgilendiren usule ilişkin bir karar olmadığını da söylüyor hukukçular, avukatlar. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının acele kamulaştırma davalarına nasıl uygulanacağını da ortaya koyan ve dikkat, Türkiye'deki benzer uyuşmazlıklar bakımından yol gösterici nitelikte önemli bir hukuki kazanım olduğunu da söyledi. Akbelen'deki köylülerin, Akbelen'deki topraklarını, yeşili, ağaçlarını savunanların yanındayız. Yanında olmaya da bu süreç içerisinde devam edeceğiz elbette. İşte az önce gıda enflasyonundan bahsettim. Tablo buyken bir de bununla mücadele ediyoruz. Dilerseniz şöyle yavaş yavaş ekonomide neler oluyor, bitiyor, o başlıklara bakalım.
3: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
2: Ekonomi deyince bugün son günlerde çokça bize tartıştırılıyor, çok konuşuyoruz. Bu bölgesel asgari ücret meselesi, Türk İş'in tepkisini dün aktarmıştım. Nasıl bir tepki? Diğer sendikalardan da, Hak İş'ten, DİSK'ten de tepkiler var. Bunu da hani bir şekilde, hani şunun için bize tartıştırıyorlar bunu. Daha önce ilk olarak zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltıyor olabilir ama Türkiye Gazetesi'nde galiba bu haber yayınlanmıştı. Benzer adımlar kamuoyunu hazırlama adına böyle haberlerin medyada yer aldığına tanıklık ettik defalarca. Neyiz biz? Biz kimiz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Hani o yüzden bu tartışmalar yapılırken hazır. Biz de bir şekilde sendikaların bu konuya, bu meseleye, bu bölgesel ya da sektörel asgari ücretle ilgili tartışmalara nasıl yanıt verdiğini söyleyelim. Mesela Hak İş, ki hani hükümete de çok uzak bir sendika değil bu anlamda. Mahmut Aslan, Hak İş Genel Başkanı, Hak İş Başkanı Mahmut Aslan konuştu. Bölgesel asgari ücret uygulamasını reddediyoruz dedi. Bu dedi açık net şekilde iş gücünün istismarı anlamına geliyor. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak yorumunu yaptı. Bir şekilde bu tepkisini gösterdi. Zaten Türk İş'in açıklamasını sizlerle paylaşmıştık. İşçiye ve emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Asıl mesele budur. Bunun tartışılması gerekiyordur demişti daha doğrusu Türk İş. Aklın yolu bir. DİSK'ten de Arzu Çerkezoğlu, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu konuda bir açıklama yaptı. Anayasanın eşitlik ilkesine, nedir o? Yani pek çok başlık vardı iş hayatı açısından. Eşit işe eşit ücret ilkesi örneğin. Buna aykırı olduğunu söyledi DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da. Asgari ücretin daha az ücret verilemez anlamına gelmesine karşılık Türkiye'de çalışanların yarısının gelirinin asgari ücret civarına geldiğini, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin en önemli sorun olduğunu da dile getirdi. Biz de aylardır, yıllardır bu meseleyi konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bir yandan da şimdi hani bu sorun nasıl çözülür? Madem asgari ücrete ücreti insani yaşam standardına çıkaramıyoruz diye düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Niyet okumayalım da hani yine de böyle bir yaklaşım var herhalde. En azından işte o bölgesel asgari ücretle bir şekilde çalışanları, emekçileri tatmin edebilir miyiz diye de bir ara formül üretilmeye çalışılıyor. Benim anlayabildiğim kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla. Tabii bir yandan da işte ortaya çıkan bir gerçeklik, ulaşım lüksünün, ulaşım konusunda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın ilginç bir yazı kaleme almış Ozan Bingöl'den, biliyorsunuz hani yorumlarına da çok değer veririz. Bugün iki yazısı var. O iki yazısı, bir tanesini dün almıştım gündemime ama yetiştirememiştim. Daha doğrusu zaman meselesi nedeniyle. Bu ulaşımın Türkiye'de nasıl lüks haline geldiğini, özellikle tabii bu işte özel tüketim vergisi vesaire, bunlarla birlikte nasıl lüks haline geldiğini anlatan çok net rakamlarla desteklenen bir haber, bir metin, bir makale kaleme almış. Diyor ki ÖTV kanunu yürürlüğe girdi. Ne zaman? 2002 yılında. %27 ile %50 aralığında değişen ÖTV oranları vardı. Peki bugün bu oranlar kaça çıktı? Bugün bu oranlar %70 ile %220 aralığına kadar çıkmıştı ifadesini kullanıyor. Tabi burada yeni sistem, Türk tipi başkanlık sistemi biliyorsunuz. Bu sistemle birlikte Cumhurbaşkanı'na bazı yetkiler, bu ÖTV oran ve tutarlarının belirlenmesi konusunda bazı yetkiler verildiğini, bu yetkilerin de aslına bakılırsa anayasanın ruhuna, anayasaya da çok da öyle örtüşmediği yorumunu da yine Ozan Bingöl yapıyor. 2019 yılında bakın motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV oranı ne kadar? 13.8 milyar lira. Oranların nasıl arttığını söyledim. %70 ile %200'ün üzerine çıktığını da söylemiştim. 2000'i geride bıraktığımız 2025 yılında toplanan ÖTV oranı ne kadar? 655 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Diyor ki Ozan Bingöl, bu yani basit bir bölmeyle 47.5 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Son 6 yılda ÖTV gelirlerindeki hazinenin, bütçenin ne diyorsanız işte ÖTV gelirlerinde %47.5'lik bir artış olduğundan bahsediyor ki 1 milyonluk bir otomobile siz benden daha iyi biliyorsunuz 1 milyon 117 bin lira vergi ödenmesi hangi akla, hangi makul yorumla açıklanabilir? Doğrusu bu da ayrı bir başlık, ayrı bir tartışma konusu. Ozan Bingöl diyor ki son dönem itibariyle biliyorsunuz hem büyük şehirlerdeki bu trafik yoğunluğu bir, iki maliyetler nedeniyle hepimiz cebimizi düşünüyoruz son tahlilde. Bu maliyetler nedeniyle otomobiller yerine motosikletlere yöneldi yurttaş. Bakıyorsunuz motosikletlerde de benzer bir tablo ortada. Motosikletler içinde yine ÖTV oranlarının giderek arttırıldığı, tabii bunu bir gelir alanı olarak görüyor belli ki ekonomi konusunda karar alanlar ya da karar verenler ve şöyle tamamlıyor cümlesini ya da yazısını, ulaşım ya bir şekilde yurttaş için ulaşım tam anlamıyla bir çıkmaza dönüşmüş durumda. Otomobil almak, yani ne kadardı bizim yıllık gelirimiz? Kişi başına düşen yıllık gelirimiz işte 18 bin dolar düzeyine değil mi çıkmıştı. Bu kadar zor olmamalı insanlar için ulaşıma, ulaşım giderleri bu kadar ağır olmamalı. Sadece otomobil değil elbette, işte ortaya çıkan bu ÖTV meselesi yüzünden, ÖTV'deki bu artış nedeniyle toplu ulaşımda da aynı tabloyla geçerliyiz. Akaryakıt fiyatlarında da aynı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef ekonomiye dair çok şey söyleyebiliriz. Mesela vergilerimiz nerelere harcanıyor? Dilerseniz ona dair de birkaç başlığım var. Onları da paylaşayım sizinle.
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki anam.
2: Vergilerimiz nereye harcanıyor ya da nereye gidiyor? Kamunun topladığı, işte hükümetin, devletin topladığı bu vergiler nasıl, nereye harcanıyor? Bunu bir konuşalım istiyorum. Yine Ozan Bingöl örneği üzerinden devam edeceğim. TRT üzerinden bir bazı veriler, bazı rakamlar paylaşmış. Daha doğrusu ulaşabildiği bazı rakamlara paylaşmış. Tabii biz bu kamu harcamaları vesaire deyince şeffaflık aklımıza geliyor. Kamunun da bu anlamda şeffaf olması gerekiyor ki söylemiştim geçtiğimiz günlerde. Bir gün emeğe saygı, Bir Gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin haberiydi. Kamunun 6 aylık, sadece 6 aylık kırtasiye, hani ataşlar, zımbalar, işte A4 kağıtlar vesaire, herhalde budur kastedilen 6 aylık harcama 2 milyar lira. 2 milyar liralık bir kırtasiye harcaması var. Ne demişti Mehmet Şimşek? Daha göreve gelir gelmez 3. yılı içerisindeyiz. Hani pek çok başlık sıralamıştı işte araçlar vesaire. Kırtasiye harcamaları da bu tedbir listelerinde değil mi? Bir şekilde yer almıştı ama çok da fazla tedbirin alındığını da kamu açısından göremiyoruz. Ortaya çıkan veriler, ortaya çıkan tablolar bize bunu gösteriyor. Diyor ki Ozan Bingöl, TRT'nin 2025 faaliyet raporu yayınlandı. Toplamda çok da detaylı bir rapor. 900 bir sayfalık bir rapordan bahsediliyor. Böyle bir rapor ortada. Diyor ki bir uzman olarak tabii, yani rakamlar konusunda uzmanların, ekonomistlerin, maliye uzmanlarının bilgisine, aklına, fikrine değer veriyoruz biz de. Çok heyecanlandım bunu görünce. Yani TRT çok tartışılan bir kurum, yaptıkları ve yapmadıklarıyla çok tartışılan bir kurum biliyorsunuz. İşte hani bol veri vardır diye heyecanla okumaya başladım ama ne gördüm? Genel müdürün mesajı, dünyada medya, işte trendler, televizyonculuktaki trendler, TRT'nin organizasyon yapısı, onlarca yurt dışı temsilcilikleri, bunlar size söyleyeyim her sene TRT'nin yayınladığı faaliyet raporunda küçük değişikliklerin yapıldığı bölümlerdir. Onu hatırlatalım, onu söyleyeyim. İşte dizilerden, belgesellerden, fotoğraf kareleri, bir tür tanıtım bülteni gibi görünüyordu bu demiş. Böyle bir yorum yapmış. Hani kamunun şeffaflığı açısından başka beklentilerimiz vardı. Hangi beklentiler diyor mesela Ozan Bingöl? Bir yılda ne kadar reklam geliri örneğin elde etti TRT ya da bandrol geliri zengini olan TRT bu paraları nerelerde nasıl değerlendirdi? İç ya da dış yapımlara ne kadar bütçe ayrıldı? Onlarca dış temsilciliğin maliyeti nedir? Ya da onlarca kanalın fayda maliyet analizi yapılıyor mu? Ya da taraf, tabii ki en önemlisi, hepimizin konuştuğu, yıllardır konuşuyoruz bu meseleyi, tarafsız, bağımsız kamu yayıncılığı ilkesine ne kadar sağlıklı, ne kadar bağlı kalındı, ne kadar sadık kalındı? Bu soruları sordum kendi kendime diyor. Ve TRT'nin 2025 901 sayfalık 2025 faaliyet raporunda bu soruların hiçbirisine yanıt bulamadım diyor. Mesela şu şöyle sorulara yanıtlar verilmiş. Mesela 2025 yılı boyunca tekrar kullanıma kazandırılan kağıt ve karton atık miktarı TRT'deki 140.793 kilo karton ya da kağıt atığı yeniden kazandırılmış. Bravo, TRT'nin bu anlamda çevre olan duyarlılığı önemli elbette. Tabii mesela TRT bandrol tutarlarına ilişkin bir veri var mı? Yok ki biliyorsunuz taşıtlarda, taşıtlardan, televizyonlardan, bilgisayarlardan kaçar lira bandrol tespit edildiği gibi ayrıntılardan vazgeçtik diyor sevgili Ozan Bingöl. Ya da işte reklam tutarı var mı? Hayır, yok. Dahası mesela faaliyet raporu, bir şirketin faaliyet raporu, bir kurumun. Kaç kişi çalışıyor o kurumda? Mesela o faaliyet raporunda bu bilgi olmalı mı sizce? Evet, olmalı. Var mı? Yok. Çalışanların yaş ortalaması, eğitim durumu, cinsiyet dağılımı var. Ama kaç çalışan var? Yok. Hatta şöyle söyleyebiliriz. TRT'nin 2025 yılı faaliyet raporunda 579 öğrencinin TRT'de staj yaptığı bilgisi dahi var. Ama toplamda kaç TRT çalışanı var? Bunu öğrenemedik maalesef diyor. O da diyor ki madem böyle bir durum var, ben kendim bari bir çalışayım ve bir şekilde bu bilgilere ulaşayım. Geçmiş yıllar itibariyle eski raporlar, verilere bir baktım diyor. Bakın, dikkat çekici bir rakam, dikkat çekici bir veri. Raporda diyor bölük bölçük verilerle, hareketle bir veri çalışması yaparak diyor, TRT'nin 22 yıllık finansal röntgenine bakıldığı zaman bandrol ve TRT payı ne kadar biliyor musunuz? $12.5 milyar. Bugünkü kurla size şöyle bir bilgi vereyim. 22 yılda TRT'ye ödediğimiz, sizlerin bizlerin ödediği paradan bahsediyorum. Evet, bugünkü kurla karşılığı 588 milyar lira. Bu sadece işte bandrol ve işte bütçeden alınan paydan bahsediyor burada. Sadece böyle bir gerçeklik var. İşte 1 milyar 174 milyon lira ve diğer faaliyetlerden doğan olağan gider ya da zarara uğratıldığı iddiası var yine Ozan Bingöl'ün, ama yine bu bilginin de raporda olmadığı ayrıntısını da görüyoruz ya da bu bilgiyi de bizlerle paylaşmış. Önemsiyorum. Neden? Çünkü yani bir özel kanal olsa hiç umurumuzda değil. Geliri gideri elbette bizi ilgilendirmez ama şu rakam herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. 588 milyar liralık bir ödeme, TRT vergileri toplamı. Bu son 22 yıldaki TRT vergilerinin toplamı ve hani TRT yayıncılığına bakıyoruz. İşte hani tarafsızlık vesaire, o tartışmalar zaten ortada da. İşte Dünya Kupası'nda o çok tepki aldığı için tekrar hatırlatacağım size. Dünya Kupası'nda o devre arası şovunu seyredemedik örneğin. Benim her zaman her yayında söylediğim mesele var. Bir yandan da Tabii diye bir platform var. Yani TRT bütçesiyle ihaleye giriyor. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını yayınlama hakkını, yetkisini alıyor ve size bize yurttaşlara bizim vergimizle 12.5 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. Bu vergilerle bütçesini oluşturan TRT Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmemiz için bizim Tabii platformuna üye olmamızı bekliyor. Nerede burada hakkaniyet ya da nerede burada gerçekçilik, ülke gerçekçiliği? Neyse, tekrarlamış olduk. Bunun üzerinden de tartışabiliriz. TRT'nin tartışılacağı çok şey var, çok alan var. Ama sadece dediğim gibi sevgili Ozan Bingöl'ün bu yazısı üzerine bir hatırlatma yapmak istedim sizlere. Hadi bir kısa ara verelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkenle Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla. Dünyada neler olup bitiyor, o sorunun yanıtını vermeye çalıştığımız bölümle devam edelim. Ama oradan önce, az önce de dinledik, 1970 yılından bir şarkı dinledik. Sevgili Ozi hazırladı bugün de şarkı listemizi. O da ilginç notlar düşüyor şarkıların bana gönderdiği listelerin altına. Örneğin bu şarkıda İngiliz rock gruplarından Free'nin All Right Now şarkısıydı. 1970 yılına dediğim gibi gittik. Bugün ne yapıyoruz? Bugün doğan, 28 Temmuz itibariyle doğan müzisyenlerin, rock yorumcularının, müzisyenlerin şarkılarından ya da performanslarından örnekler sunmaya çalışıyoruz. Simon Kirk, bugün İngiliz rock gruplarında Free'de ya da Bad Company'de davulcu olarak görev almış bir isim. 28 Temmuz 1949 yılında Londra'da dünyaya gelmişti. İşte az önce de neyi dinledik? Free grubundan All Right Now şarkısını dinledik. Tekrar ona da doğum günün kutlu olsun diyelim ve devam edelim programa. İran-Amerika gerilimi şu an itibariyle nispeten durmuş görünüyor gerilim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 günlük saldırılarından sonra o saldırılar durdu. Ama ne demişti Trump, hatırlayınız, yaptığı bir açıklamada köprüleri, elektrik santrallerini vuracağız demişti. Gerekirse vururuz demişti. Ben de burada bunu konuşurken sivil hedefler konusunda ilk defa bu kadar net, sivil hedefleri de vurabiliriz açıklaması geldi Birleşik Devletler'den. Trump'ın bizzat ağzından bu ifadeleri duyduk demiştim. Bakın, İran'ın güneyindeki su altyapısına büyük çaplı altyapısında büyük çaplı hasarlar meydana geldiği bilgisini biz öğreniyoruz. Yerel kaynaklardan, İran Fars Haber Ajansı'nın hazırladığı haberlerden öğreniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısı sonrasında deniz suyu arıtma tesislerinin de aralarında bulunduğu 18 su tesisinde ciddi tahribat meydana geldi. Hatta diyor ki İran Fars Haber Ajansı, 10 tesis tamamen kullanılamaz durumda şu an itibariyle. Hatta Hürmüzgan eyaletinin yetkilileri de yine Temmuz ayı başında o Kişim adasındaki bir deniz suyu arıtma tesisinin de hava saldırıları sonrası devre dışı kaldığını, ki bakın maliyeti, gerçekten insani maliyetinden bahsediyorum elbette, oldukça ağır. Bu saldırı sonrasında 120 bin kişinin su tedariğinin doğrudan etkilendiğini belirtiyor. Bölgedeki sivillerle konuşuluyor ya da o siviller su altyapısına yönelik hasardan özellikle etkilendiğini görüyoruz. Yapılan röportajları da izliyoruz elbette. İran'ın güneyi o şiddetli kuraklık ve yani Temmuz ayı içindeyiz işte, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle zaten bir su kıtlığı yaşıyordu. Altyapı sorunları nedeniyle bir de Birleşik Devletler ordusu bu tesisleri hedef alınca yüz binlerce kişinin susuz kaldığını ya da temiz suya ulaşım konusunda sorun yaşadığını bugün itibariyle söyleyebiliriz. Hani hep biz neyi konuşuyoruz bu savaşta birlikte, işte petrolün varil fiyatı ne kadar oldu, işte benzin ne kadar oldu, akaryakıt fiyatları şöyle etkilendi, böyle etkilendi, bunları konuşuyoruz. Bir yandan da bunlar dünyanın, bu bahsettiğim sonuçlar, ortaya çıkan tabloda dünyanın gözünü kulağını kapattığı maalesef gerçekler olarak öne çıkıyor. Onu söyleyelim, onu bir aktarmış olalım. Ve dedim Amerika Birleşik Devletleri geldi. İlginç bir haber. Axios, Amerikan merkezli bir yayın organı Axios, CENTCOM'un yani Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ı dayandırıyor ya da daha doğrusu onu işaret ediyor. İran ve Hürmüz Boğazı çevresinde 2 hafta boyunca devam etmişti o saldırıları Amerika'nın, biliyorsunuz, bombardımanı. Askeri açıdan ulaşabileceği en yüksek verimlilik seviyesine ulaştığını iddia ederek Trump'a operasyonun durdurulmasını tavsiye ettiği belirtiliyor. Ya da Axios'un haberine göre böyle bir tablo var. Başka yorumlar da yapılıyor. Tahkimat meselesi, hani Amerika'nın elinde bölgedeki füze kapasitesinin düştüğü yönünde ve bir tahkimat içinde süre kazanmaya Amerika'nın çalıştığı yönünde de bazı iddialar var. Axios yine bu konuya dair de bir haber, bir bölüm var o haberde. Amerikan Genelkurmay Başkanı Dan Kane'e bir kapalı toplantıda Savunma Bakanı'nın, Hegseth'in de ve Trump'a özellikle Patriot hava savunma füzeleri ve önleme sistemlerindeki stok baskısının Amerikan güçleriyle bölgedeki müttefiklerin korunmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuş Amerikan Genelkurmay Başkanı, hem Savunma Bakanı'na hem de Trump'a bu uyarıda bulunuyor. İşte iddialar bu yönde, Axios'un iddiası bu yönde. Bu uyarıdan sonra da Trump bir şekilde saldırıların durdurulması yönünde bir talimat vermiş. Ama mesela dün de konuştu Birleşik Devletler Başkanı ve İran'a yönelik tehditlerini, bitmeyen tehditlerini devam ettirdi. Bunu da söyledi. İran'la çok derin görüşmeler yürütüyoruz dedi. Ki hatırlayınız, Pakistan'dan gelen açıklamalar vardı. Ben de dün aktarmıştım. Anadolu Ajansı'na dayandırılan bir haber. Anadolu Ajansı muhabirinin Pakistanlı yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrasında hazırladığı bir haberdi. Trump'ın bu ateşkes ya da işte saldırıları durdurma kararından sonra diplomatik temasta bir hızlanma var. İki ülkenin temsilciler arasındaki temaslarda bir yoğunluk yaşanıyor. Bunu anlatan bir haberdi. Ama Trump da şunu söylüyor: İran'la çok derin görüşmeler yürütüyoruz. Eğer sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz ifadesi önemli. CENTCOM komutanı az önce ne demişti? Sizlerle paylaşmıştım bunu. Hani maksimum verimliliği hava saldırılarıyla maksimum verimliliği şu an itibariyle elde ettik ifadesi vardı değil mi? Brett Cooper'ın ifadesiydi bu. Acaba diye de sorduruyor bu açıklamalar, bu peş peşe gelen açıklamalar insana. Acaba Amerika kısmi bir kara harekatı, ondan bahsediyorum. Bu bir yorumdur, onu söyleyeyim. Bir bilgi değil, bir yorumdur. Kısmi bir kara harekatı gerçekleştirebilir mi İran'a yönelik olarak? Bir yandan da Kasım ayındaki seçimler yaklaşıyor. Trump'ın o hasar gören imajını İran'la alakalı olarak, ki biliyorsunuz bazı yaralı sayılarını eksik gösterdiği, resmi raporlarda da eksik gösterildiği vesaire tartışmaları da Amerikan basınında, açık kaynakta bunlar yer alan haberler, açık kaynaklardan ulaştığımız haberler. Bir yandan da işte böyle tartışmalar yapılıyor. Kasım seçimleri öncesi bir imaj düzeltme hamlesi Trump'tan gelir mi acaba diye de sorduruyor bu açıklamalar, gelen açıklamalar insana. Peki devam edelim. İran tarafı tabii neler söylüyor? Bir de buna bakmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Kazım Garibabadi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Umman'da yürütülen müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu süreç içerisinde dedi, zaten savaş öncesinde açık olan Hürmüz'ün tekrar açılması için Birleşik Devletler'den bazı öneriler geldiğini ama bu önerileri kabul etmediklerini söyledi. Sonuç ne olursa olsun İran'ın temel politikası, dedi Dışişleri Bakan Yardımcısı, değişmeyecektir. Biz elbette Amerika'dan gelen bu öneriyi kabul etmedik. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve yeni çatışma dalgası devam ediyor. İşte onurlu diplomasinin gerçek tezahürü budur ifadesi de yine dediğim gibi Kazım Garibabadi'den, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan geldi. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklara. İlginç, Irak'tan gelen Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi'nin yaptığı bir açıklama benim dikkatimi çekti. Hani dün aktarmıştık, Ukrayna Hazar Denizi'nde bir İran gemisine saldırmıştı. Hatta bir kişi de hayatını kaybetmişti o saldırıda. Bakın, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı El Abudi Irak basında nasıl bir açıklama yapıyor? İstihbarat analizlerinden sorumlu özel bir birimden bahsediyor ve Ukrayna'nın Irak'taki faaliyetlerine ilişkin bilgiler elde ettiklerini söylüyor ve tam cümlesini size aktarayım. Irak topraklarında çeşitli saldırılar düzenleyen grupları yakaladık. Soruşturmalarda söz konusu kişiler Ukrayna adına çalıştıklarını itiraf ettiler cümlesini de kuruyor. Devam ediyor. Yani bu grupların hedef aldığı tesislerin hangileri olduğu ya da Irak sınırları dışında da saldırılar gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri konusuna çok fazla girmiyor El Abudi. Ama ülke içindeki saldırılara ilişkin dosyanın son derece karmaşık olduğunu söylüyor ya da bu konuya vurgu yapıyor ve ekliyor: bu dosya kapsamlı soruşturmalar gerektiriyor. Soruşturmalar tamamlanmadan herhangi bir tarafı bu saldırıların arkasında olmakla suçlamak doğru olmaz. Enteresan bir haber, enteresan bir başlık. Ukrayna adına faaliyet gösteren ve Irak içinde düzenlenen çeşitli saldırılardan sorumlu olan hücrelerin yakalandığı haberi. Kaynakta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi. Çok konuşulacak gelecek dönem itibariyle bu başlığın, Ukrayna ve Orta Doğu başlığının çokça konuşulacağını tahmin etmek elbette hiç de zor değil. Ve Gazze. Gazze'yi de konuşmaya, hatırlamaya, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Vafa'nın bir haberine dün haberini okudum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Filistin haber ajansıdır Vafa. Arama kurtarma ekipleri tabii çalışmalarını devam ettiriyorlar. Son derece zor şartlarda. Şimdi Ekim 2023'ten beri İsrail'in saldırıları, Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Biliyorsunuz binlerce, 70 binin üzerinde Filistinli, Gazze'li hayatını kaybetti bu saldırılarda ki sadece 10 Ekim'deki sözde ateşkesten sonra bile binin üzerinde Gazze'linin hayatını kaybettiğini, daha geçen 10 Ekim'de imzalanmıştı o anlaşma. Trump'ın ben dünyadaki 8-9 savaşı bitirdim ifadeleriyle imzalanmıştı, hatırlayınız. Saldırılar devam ediyor ve en çok konuşulan konu, evet, 70 binin üzerinde insanın, sivilin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dikkat, hala o binaların altında ki yerle bir olmuş durumda Gazze. Gelen fotoğraflar zaten uydu görüntüleri de bize bunu gösteriyor. Bakın deniyor ki 50 ile 68 milyon ton arasında bir enkaz var. Kaldırılması gereken İsrail saldırıları sonrasında ortaya çıkan enkazın büyüklüğü. Tabii bu kadar bina yıkılınca ne oluyor? Evet, 70 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. O binlercesinin de hala maalesef o enkazlar altında olduğunu da biliyoruz. Gelen bilgiler net değil ama 8 binle 10 bin cenazenin hala bu yıkıntılar arasında olduğu yönünde bir bilgi var. Yine Filistinli, Gazze'den gelen, Gazze'deki kaynakların aktardıkları. Sadece geçtiğimiz gün Sabra mahallesinde İki aileye ait bir bina yıkılıyor ve o binada geniş aileler, bahsettiğimiz aileler, sadece o binada yapılan çalışmalar sonrasında Gazze'nin güneyindeki Sabra mahallesinde aylar önce yıkılmış olan bir bina, 99 cenaze çıkartıldı sadece bir binadan. Bunlar da Gazze'li yetkililerin yaptıkları açıklamalar. Tabii yıllarca devam edecek. Eğer ateşkes gerçekten bir şekilde sağlanabilirse diğer cenazelerin de çıkarılması çalışmalarının devam ettiği yönünde de bir bilgi elimizde. Tabii yani öylesine bir ambargo söz konusu ki Gazze'ye yönelik olarak, iş makineleri giremiyor, çalışamıyor. İş makinesi olsa akaryakıt bulunamıyor. Akaryakıt olsa yeteri kadar tabii donanım gerektiren uzman ekiplerin çalışması gerekiyor o cenazelerin çıkarılması için. O uzman ekiplerin de girişine izin verilmiyor. İsrail ablukası sonrası ortaya çıkan tablo bu. Hala 8 bin ile 10 bin arasında cenazenin o yıkılan binalar arasında içerisinde olduğunu da biliyoruz. Maalesef tablo, Gazze tablosu da bu. Ama şöyle bir bakıyorum, medyada da hani, yani özellikle bu İran meselesi tabii Orta Doğu'da sıcak haber daha çok medyanın dikkatini çekiyor. Tamam, buna da itirazımız yok ama böyle Gazze'de yaşananların da ortaya çıkan bu insani tablonun da, daha doğrusu insan haklarına aykırı, insani olmayan tablo, böyle tanımlamak gerekiyor. Doğrusu bu. O tablonun da maalesef son dönemlerde medyada hak ettiği yeri, hak ettiği değeri de bulduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece bir günde 99 cenaze yıkılan bir binadan çıkartılıyor. Ve çok da fazla haber olmuyor maalesef. Peki son birkaç dakikamız spordan bahsetmek istiyorum. 5,5 dakikam, sevgili Simge de beni uyarıyor. Şimdi bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turları, işte Konferans Ligi'nde yine elemeler gerçekleşiyor. Yine Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz mücadele ediyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Polonyalı Gorbik Zebre takımıyla karşılaşacak. İstanbul'da ilk maçı 1-0 kazanmıştı Fenerbahçe. Başakşehir Yine Inter Turku ile UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda berabere kalmıştı. 1-1 berabere kalmıştı. Siyah beyazlı takımımız Beşiktaş yine Danimarka'nın Midland söylemesi de zor. Midland takımıyla İstanbul'da karşılaşmıştı ve UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda, doğru ifade edeyim, o da 1-0 kazanma başarısını göstermişti. Başarı mı? Doğrusunu söylemek gerekirse bu 3 skorda bu takımlarımız açısından, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir açısından doğrusu bir başarı olarak değerlendirilemez. Ben hani benim futbol anlayışım en azından bunu söylüyor. Neden? Çünkü yani çok tehlikeli skorlar bunlar. Özellikle tabii eleme maçları dikkate alınırsa 1-0'lık, 1-1'lik skorların çok tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani futbolu sevenler açısından söylüyorum bunu. Futbolu yakından takip edenler açısından söylüyorum. Şimdi bu hafta bu ekiplerimiz rövanş karşılaşmalarına çıkacak. Umarım tabii ki 3 ekibimiz de tur atlama başarısını gösterirler. Ama şöyle bir genel bakalım işte, yani Türk ülke futbolu nerede? Neden bunları başarı olarak değerlendirmiyorum? Bunu görmek çok konuşulmuyor bunlar maalesef. Yani Dünya Kupası'nın öz eleştirisini yapabildik mi? Mesela hayır, yapamadık. Şimdi bakıyorum futbol dünyasına, yine transferlere odaklanılmış, işte yabancı kuralına odaklanılıyor vesaire. Bakıyorum mesela Futbol Federasyonu bir öz eleştiri yapmadı bu konuya dair. Yani Dünya Kupası'ndaki başarısızlığımız ortada ama aslında bu başarısızlık geleneğinin sporda, özellikle futbolda nasıl oturduğunu da bize gösteriyor. Son büyük başarımız sarı kırmızılı ekibimiz Galatasaray'ın 2000'de UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıyla elde edilmişti. Geride kalan 26 yılda o laf vardır ya, Edirne'den öteye geçememek. Evet, yani var, yarı finaller var, çeyrek finaller var da somut başarıdan bahsediyoruz burada. Bunca yapılan yatırımlar, hep söylüyorum ya, Türkiye'de taraftarın futbolu sevdiği kadar futbol dünyası, futbol yönetimi, hatta futbolcular taraftarı o kadar sevmiyorlar ya da futbolu bu kadar sevmiyorlar. Bakın geride kalan 26 yılda ne yapmışız ya da ne yapamamışız Avrupa'daki organizasyonlarda. Tesadüf değil Dünya Kupası'nda ortaya çıkan sonuç. Sadece Avrupa Kupalarında sadece bir kez yarı finale yükseldi takımlarımız. 6 kez de çeyrek final oynayabildiler ki ülkede yapılan bunca yatırıma rağmen, bu kadar bunca yatırıma ve bu sevgiye, bu futbola bağlılığa rağmen, hep söylüyorum işte saray gibi futbol sahalarımız var. Dün kadın voleybol milli takımımızın Uluslar Ligi'ndeki başarısını konuşurken de hatırlatmıştım. Tablo bu işte, 2000'den beri Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı yıldan beri, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe yarı finale çıktı. Yine 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2024'te UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Beşiktaş 2013-2017'de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Yine diğer takımlarımız açısından da benzer durum, benzer tablo elbette. Galatasaray yine bu geri kalan 26 yıl içerisinde Avrupa Kupalarında sadece 2 kez çeyrek final aşamasını gördü. Hep söylüyorum işte, hani biz kendimiz futbolu konuşuyoruz. Bizim ülkede Dünya Kupası bunun en iyi örneği. Orada gerçekten akla kara ayrıldı. Tam anlamıyla ayrıldı. Bizim ülkemizde izlediğimizin, tanıklık ettiğimiz şeyin futbol olmadığı, futboldan daha çok futbolun siyaseti olduğunu da bir kez daha görüyoruz. İşte söylüyorum, geride kalan 26 yıl boyunca elde edilebilmiş somut tek bir başarı yok Galatasaray'ın UEFA Avrupa Kupası ya da Süper Kupayı kazanmasının dışında. O aynı sene zaten oldu. Dolayısıyla bizi kandırıyorlar efendim, futbol futbol diyerek. Hani bunu sadece şunun arkasına, hani futbol toplumun afyonu, hayır mesele orada değil, oradan bakmıyorum. Ben gerçekten futbolu seven birisi olarak söylüyorum ama dünya futbolunu da takip eden birisi olarak ülkede olan futbolun futbol olmadığını da söyleyelim. Son bir not daha düşeyim, son bir dakikam galiba. Beşiktaş'ta bir Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi çok konuşuluyordu. Gerçekten ben de isterdim ülkede yani seyretmek o futbolcu, daha yani işte ligde, Süper Lig'de izlemek isterdim. Önder Özen, Beşiktaş futbol direktörü, bu konuda bir açıklama yaptı. Finansal nedenlerden ötürü Salah transferinin şimdilik rafa kalktığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Orada menajerlerin bir oyunu döndü. Hani neredeyse yorumlara da bakıyorum. Neredeyse kulübün tapusunu isteyen ya da bunu talep eden yaklaşımları olduğunu da menajerlerin görüyoruz. Beşiktaş'ın aldığı bu karar son derece doğru. Son derece doğru benim görebildiğim kadarıyla. Diyelim ve ne yapalım, bitirelim. Ne yaptık? 28 Temmuz 2026 Salı'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Bugünkü listeler, müzik listeleri için sevgili Ozi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım sevgili Simge'ye, Simge Erten'e, editörlerim İktür Karadeniz'e, İrem Başköy'e de teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz lütfen yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 7 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 31 kuruş indirim geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. 7 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemlerde yeni nesil diye adlandırılan elebaşları hakkında da kırmızı bülten bulunan organize silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütü üyelerinin kimlik ve adresleri tespit edildi. İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 zanlı yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Ve şimdi siyaset diyeceğiz. Önce düne dönelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün gerçekleştirilen MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yasal düzenlemelerin meclis tatile girmeden tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
1: Çelik, sürecin olmayan şeyler üzerinden sabote edilmemesi gerektiğini de söyledi.
2: Bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Çelik konuşmasında birlik mesajı da verdi. Bugün sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkılarak konuşma zamanı vurgusu yaptı.
2: Sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkışarak konuşma zamanı.

0: zamanıdır. Bu yasal zemini ortaya çıkarma noktasında güçlü bir mutabakatı ortaya çıkarmak için el sıkışarak konuştuğumuzda yarın tarihin diğer ufuklarına da kol kola girerek yürüme imkanımız olacak.
1: Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Buna göre Yeni Parti Salı günleri saat 11.45'te meclisteki büyük toplantı salonunda grup toplantılarını gerçekleştirecek. CHP'nin grup toplantıları ise Salı günleri saat 13.30'da büyük salonda yapılmaya devam edecek. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devrildi. Öte yandan Ahbap Derneği soruşturmasının 4. dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Kayyum kararı da 4. dalga operasyonun ardından geldi.
2: Ekonomi.
1: Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 31 kuruş indirim geldi. Brent petrol vadeli işlemleri Türkiye saatiyle 7.30 itibariyle %1,17 düşüşle 87,33 dolara gerileyerek 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş yurt içinde akaryakıta indirim gelmesine neden oldu. Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü %1,21 değer kaybederek 13.774 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.169 lira, çeyrek altın 10.074, tam altın 40.120, atı altın ise 41.400 lira.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Bilecik, Sakarya ile Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken Ege ve Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ise artmaya devam edecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 37, Antalya ve Diyarbakır sıcak 41, Trabzon parçalı bulutlu 27, Gaziantep ve Van'sa az bulutlu, Gaziantep 38, Van 30 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %47'ye ulaşmış durumda. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hemen duyurulara bakalım. D100'de Cennet Florya yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine D100'de Beylikdüzü Haramidere yönünde de sol şeritte bir araç arızası var. Burada da bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafikte bir hayli yoğun gözüküyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolu 0-13 kilometreleri, Hendek, Akyazı kavşakları mevki kesimler halinde trafiğe kapalı. Ulaşım diğer güzergahtan iki yönlü sürdürülüyor. Hemen ekleyelim, çalışmalar kapsamında Kuzey Marmara otoyolu Akyazı kavşağından İstanbul istikametine girişte kapatılmış durumda. Ankara-Konya yolunun 39-41 kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56 kilometrelerinde de trafik kontrollü devam ediyor. Ve bültenimizi bir hatırlatmayla noktalayacağız. Gazeteci Zülfikar Doğan radyomuzda hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'deki çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan konuya ilişkin Uluslararası Raporlar ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırmasına değindi. Gazeteci Zülfikar Doğan'ın bu değerlendirmesini bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik özel röportaj.
3: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası raporlarda Türkiye'nin çalışanlar açısından en kötü koşullara sahip ülkeler arasında gösterildiğini belirten Doğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması sonuçlarının da gelirlerin giderek daha büyük bölümünün temel ihtiyaçlara harcandığını ortaya koyduğunu söyledi.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Merkez Bankası'nın, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu resmi rakamlar, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Nitekim bunlardan bir tanesi daha açıklandı. Hane halkı bütçe araştırması. Yani Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de gelirlerin aileler tarafından nasıl harcandığını ortaya koyan araştırmayı her yıl yapıyor ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. 2025 yılına ilişkin yürütülen bu araştırmanın sonuçları da açıklandı. Aileler ne yapıyor? Türkiye'deki aileler nasıl bir yaşam güçlüğü içerisinde? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması 2025 yılında bu tablonun 2024'e kıyasla daha da kötüleştiğini gösteriyor. Örneğin hanelerin harcamaları içerisinde konut ve kira giderleri 2024 yılında %26 iken geçen yıl %29'u aşmış. Yani 3 puanlık bir yükseliş söz konusu. Ulaştırma harcamaları, toplu taşıma, belediye otobüsü, minibüs, dolmuş, bu harcamalar %20'nin üzerinde pay alıyor hane halklarının harcamaları içerisinde. Ve gıda %17,3. Yani bu 3 kalemi topladığımız zaman %70'e yaklaşıyor. Bir aile düşünün. Aylık gelirinin %70'ini sadece kira ve konut giderlerine, yani elektrik, doğalgaz faturası, kira, aidat, diğer taraftan gıda, beslenme giderleri ve ulaşıma harcıyor %70'ini. Kalan %30'la da bir ay boyunca hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir tablonun sürdürülebilir olmadığı çok açık. Kaldı ki bu ortalama gelir seviyesine sahip bir aile için TÜİK'in ortaya koyduğu tablo. Dar gelirli aileler içinse bu tablo daha da kötüleşiyor. Yine Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarıyla baktığımızda düşük gelire sahip gruptaki aileler için konut ve kira giderlerinin harcamalar içindeki payı %40'a yaklaşıyor. %38,7. Gıda harcamalarının payı %30'a yaklaşıyor. %29,2. Ulaştırma harcamaları da %9 civarında. Yani dar gelirli aileler için bu üç kalem neredeyse aylık gelirin %80'ini, %85'ini götürüyor. Geriye kalan %10-15'lik gelirle de bu aileler bir ay boyunca geçinmeye, yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabii burada asıl kötü olan, acı olan eğitime ve sağlığa hanelerin bütçeden ayırdıkları pay. Sağlığa sadece %2,2'lik pay ayrılabiliyor hane bütçelerinden. Eğitime ise %1,8'lik pay ayrılabiliyor. Dolayısıyla pek çok aile, özellikle çocuk işçi sayısındaki artışı dikkate aldığımızda, pek çok aile çocuğunu eğitimden koparmak zorunda kalıyor. Sağlık harcamalarını çok zorunlu olmadıkça yapmamak için direniyor. Hastanelere gitmiyor çünkü orada da ilave katılım payları, ek giderler söz konusu. Böyle bir tablo ortaya koyuyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Tabii tablo bu olunca aynı zamanda bu yoksullaşmanın da Türkiye'de giderek yaygınlaştığını bizlere gösteriyor. Peki buna rağmen bu insanlar nasıl tüketerek Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamışlar? İşte orada kredi kartları ve ihtiyaç kredileri devreye giriyor. Çünkü insanlar bu gelir düzeyiyle bu harcamaları yapamayacaklarına göre, bu tüketimi gerçekleştiremeyeceklerine göre olmayan bir geliri harcamaya yöneliyorlar. Yani kredi kartı harcaması dediğimiz şey, bir ay sonra, iki ay sonra elde edeceğimiz bir geliri harcama anlamına geliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak yüksek faizlerle bankalardan çekilen krediler de aynı şekilde bir yıl, iki yıl sonra kredinin vadesine göre ödeyeceğiniz bir borçla bugünkü yaşantınızı sürdürmeniz anlamına geliyor. Nitekim Merkez Bankası'nın son açıklamasında bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi harcamalarının toplamı 6,5 trilyon liraya ulaşmış durumda ve tüm zamanların rekor düzeyine yükselmiş bir tutar bu 6,5 trilyon lira. Dolayısıyla tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman evet, aileler neredeyse %10-15'lik bir gelirle ancak bir aylık yaşamlarını idame ettiriyorlar. %70-80'e varan harcamalarını, bütçelerinin %70-80'ini kiraya, gıdaya ve ulaşıma harcamak zorunda kalıyorlar. Ama bu da açığı kapatmaya yetmediği için kredi kartına ve bireysel ihtiyaç kredilerine yöneliyorlar. Bu da gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünden tüketilmesi ve şimdiden geleceğe dönük olarak borçlu hanelerdeki sayının olağanüstü düzeylere ulaşması anlamına geliyor. Şimdi tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman bunun tek ifadesi kalıyor geriye. Türkiye'de ciddi bir fakirleşme sorunu hayati bir noktaya ulaşmış durumda. Sayın Bakan Mehmet Şimşek 23 çeyrektir istikrarlı bir şekilde Türkiye ekonomisi büyüyor demişti. Ancak tabloyu ve rakamları, özellikle de Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Merkez Bankası'nın resmi rakamlarını değerlendirdiğimiz zaman tam aksine istikrarlı bir fakirleşme, istikrarlı bir yoksullaşma söz konusu. Çünkü büyüyen bir ekonomide milyonlarca insanın açlık sınırının altında ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olması diye bir tablo söz konusu olamaz. Bu da gerçekten ekonomik gerçeklerle sosyal gerçeklerin, toplumsal gerçeklerin örtüşmediğini bizlere gösteriyor. Tabii burada Türkiye nasıl bu sorunların içerisinden çıkacak, üstesinden gelecek diye tartışmak gerekiyor. Özellikle uygulanmakta olan dezenflasyon programı, 3. yılını dolduran enflasyonla mücadele ve rasyonaliteye geçiş programı şu ana kadarki sonuçları itibariyle pek umut vermiyor. Özellikle dış kaynak ihtiyacı, yeni yatırım çekme konusunda Türkiye maalesef son 3 yılda istenen, beklenen performansı gösteremedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan neredeyse yılda 2-3 kez uluslararası turlara çıkıyorlar. Körfez bölgesine, New York'a, Londra'ya gidiyorlar. Uluslararası para piyasalarında yatırımcıları ikna etmek için, Türkiye'ye taze dış kaynak girişini temin etmek için çaba gösteriyorlar. Fakat bu konuda maalesef şu ana kadar somut bir gelişme olamadı.
3: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 hane halkı bütçe araştırması sonuçlarının Türkiye'de yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koyduğunu söyleyen Doğan, özellikle dar gelirli ailelerin gelirlerinin büyük bölümünü barınma, gıda ve ulaşıma harcadığını, eğitim ve sağlık içinse çok sınırlı pay ayırabildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
5: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3800-4000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde, yani saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikeli. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda'yı da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra birileri de var da bu başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşlarda olur böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz. Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, işsizlik maaşına dair merak edilenleri yanıtladı, hangi durumlarda işsizlik maaşı alınabileceğini anlattı. İşsizlik maaşı için son 3 yılın içinde en az 600 günlük bir primin bulunması gerektiğini vurgulayan Elmen şöyle konuştu.
2: 1. Kendi isteğinizle işten ayrılamazsınız işsizlik maaşı için, tamam mı? Yani sizi işverenin çıkarması gerekiyor. İstifa ettiyseniz işsizlik maaşı yok. Ama ne olursa var, işten çıkarılır iseniz işsizlik maaşı alabilirsiniz. Haklı nedenle, haklı fesihle çıkıldığı zaman ya da uzlaşma unsuru olan ikale sözleşmelerinde de bazen bu madde yer alabiliyor iş yeri sizi çıkardığı için. Yani haklı nedene gene olduğu zaman o zaman alabiliyorsunuz. Ama bunu da alabilmek için son 3 yılınızın içinde en az 600 günlük bir prim olması gerekiyor. Tamam mı? Yani ben sadece 50 gün çalıştım, ay gideyim işsizlik maaşı alayım, olmuyor maalesef. Buna dikkat ediliyor çok fazla. Son 3 yılda en az 600 gün, bakın. Bir gün eksik olamaz. Bu önemli. Yani 600 gün minimum olarak başlıyor. Yani süre olarak en kısa 600 günde veriyor. Son 3 yılda 900 gün ve 1800 gün varsa da alma süreniz uzuyor. Ama burada önemli olan başka da bir konu var. Son 3 yılımızda 600 günümüz var. Okey. Bunda mutabıkız, çıkarıldık. Ama bizim son 120 günümüz. Yani bu 4 ay içinde 120 günü ve 4 ayı yani kesintisiz çalışmış olmanız gerekiyor. Bir de bu var. Yani arada boşluk olmayacak. Son 3 yılda 600 gün ve son 120 gün aralıksız. Şöyle düşünelim, yani aktif olarak çalışırken ayrılmış olmanızı istiyor ve burada en az 4 aylık bir çalışma talep ediyor sizden.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatın programında hangi durumlarda işsizlik maaşı alındığını anlattı. Kendi isteğinizle istifa ettiyseniz işsizlik maaşı alamazsınız dedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Müziğin efsaneleri.
2: Bugün Türk pop müziğinin en özgün ve yaratıcı isimlerinden biri, 70'li yılların unutulmaz romantik sanatçısı İlhan İrem'in ölüm yıl dönümü.
3: Bir yankısın sen, bir şeylerin yankısı, hayatın tekrar.

0: İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Müzik tutkusu ortaokul yıllarında okul orkestrasının solisti olarak başladı. 1970 yılında Meltenler adlı orkestrasıyla katıldığı liseler arası müzik yarışmasında Marmara bölgesi birincisi oldu ve profesyonel müzik hayatına adım attı. İlk 45'li Birleşsin Bütün Ellerle istediği başarıyı yakalayamasa da ikinci 45'li Yazık Olduğu Yarınlara'yla gençlik kuşağının gönlünde taht kurdu. Ardından gelen Anlasana, Kuklacı Amca, Üzülme Dostum gibi şarkılarla popülerliğini artırdı. 1976 yılında ilk long play'i İlhan İrem 1973-1976 piyasaya çıktı.
1: 1975 senesinde artık zorunlu hale gelen İstanbul'da taşınmanın hemen arifesinde Bursa'da bilenler bilirler Burgaz adlı Sayfiye Köyü'nde yazlıktaydık. Ve orada benliğimdeki değişimlerin başlangıcı olarak anımsadığım bir haberci rüya gördüm. Uyandım ve sabaha karşı gitarı da yanıma alarak rüyamda bana tarif edilen kireç ocağı sahillerine gittim. Orada detaylarını anlatmayacağım tarifsiz duygularla günün ilk ışıklarına kadar Anlasana'yı besledim. Çok rüzgarlı bir sabaha karşıydı, yıldız boyraz vardı. Ve sanki o köpükler, dalgaların köpükleri satır satır bana sözleri ve melodileri taşıyordu. Böylesine çok değişik, daha önce yaşamadığım bir yıkanmışlık duygusu içerisindeydim. Günün ilk ışıkları doğduğunda şarkı her şeyle tamamlanmıştı. Ve anlaşılmaz bir şekilde o dalgalar ve hava duruldu. Ben inanılmaz bir doğum sonrası heyecanıyla eve döndüm. Sanki bir göksel buluşmaydı ve ben ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyordum. Anlasana ile o küçük kentteki küçük odamdan ilk kez çıkmıştım, kainatlarla buluşmuştum. Öyle düşünüyorum bugünkü düşüncem içerisinde. O yüzden inanıyorum ki İlhan İrem'in müzikal serüveninde temel taşı Anlasana.

1979 yılında senfonik bir yapıya sahip olan Sevgiliye albümüyle müzikal anlamda yeni bir çığır açtı. Bu albümde Nazım Hikmet'in Hoş Geldin şiirini besteledi ve seslendirdi. Hoş geldin.

Aynı yıl Eurovision Türkiye finaline kalan Bir Yıldız şarkısıyla da dikkat çekti. Ancak askere alınması nedeniyle yarışmaya katılamadı. Askerlik dönüşü 1981 yılında Bezgin albümünü yayınladı. Bu albümde askerlik anılarını, duygu ve düşüncelerini anlattı. 1983 yılında ise 7 yıl süren bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkardığı Rock Senfonisi üçlemesi Pencere, Köprü ve Ötesi'nin ilk bölümü olan Pencere'yi dinleyicilerle buluşturdu. 1984 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe yarışmasına katıldı ve Gazeteciler Özel Ödülünü kazandı. 1985 yılında üçlemenin ikinci bölümü olan Köprü'yü yayınladı. '86 yılında sözlerini yazdığı Halley şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Clips ve Onlar grubu o zamana kadar alınan en iyi derece olan 9.'luğu elde etti. 1987 yılında üçlemenin son bölümü olan Ve Ötesini yayınlayan İlhan İrem bu albümle birlikte deneme türünde yazdığı Uzaklarda Biri Var kitabını da okuyucularla paylaştı. 1988 yılında Dünden Yarına, 1989 yılında Uçun Kuşlar albümlerini çıkardı. 1990 yılında ise şiir kitabı olan Katastrof'u yayınladı. Yaşamıyor.

1992 yılında aşk temalı şarkılardan oluşan İlhan-ı Aşk albümünü piyasaya sürdü. 1994 yılında ise iki albüm birden yayınlayarak sürpriz yaptı. Koridor ve Romans. Aynı yıl içinde deneme kitabı olan Delirium'u da okurlarla buluşturdu. 1995, 1997 ve 1998 yıllarında ise en sevilen şarkılarını topladığı 3 ayrı albüm çıkardı. Sevgililer Günü, Aşk İksiri ve Cadı Ağacı ve Hayat Öpücüğü. Hayat Öpücüğü albümündeki İşte Hayat parçası İlhan İrem'in en unutulmaz parçaları arasına girecekti.

1998 yılında ayrıca deneme kitabı olan Millennium Sanalizasyon Fareleri, Yarasalar ve diğerlerini de yayınladı. 2000 yılında eski albümlerini yeniden düzenleyerek Bezgin'in Gizli Mektupları, Uçuk Mavi Pencere, Bulutlara Köprü ve Düşler ve Ötesi isimleriyle tekrar piyasaya sundu. 2001 yılında Seni Seviyorum, 2003 yılında Bir Meleğe Aşık Oldum, 2004 yılında Işık ve Sevgi ile 30 yıl albümlerini yayınladı. 2006 yılında spiritüel bir albüm olan Cennet İlahilerini, 2008 yılında ise çocuklar için hazırladığı Toz Pembe Pro... Altın plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez yılın erkek sanatçısı ve yılın sanatçısı ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından yılın şarkısı, yılın albümü seçildi.

0: 28 Temmuz 2022 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İlhan İrem, müziğin büyülü dünyasında geçen bu destansı yolculuğunun sonunda kalplerde yaşayacak sonsuz bir hatıra olarak unutulmaz bir iz bıraktı. Müzik onunla birlikte özgürlüğün, sevginin ve hayatın en kıymetli hikayelerini anlatmaya devam edecek.
1: Macera 2001 senesinde Seni Seviyorum albümüyle devam etti. Bambaşka boyutlara yükselen yeni açılımlara doğru devre alem sürüyor. Göksel çağrıların ışığında üretimlerimi sürdürüyorum. Trans halinde meditasyonlarla, haberci rüyalarla ve soyut somut buluşmalarla alemlerin evrensel sevgiyle örülmüş olağanüstü görkemini bu eşsiz güzelliği yaşamaya niyetlenmiş insanlarla paylaşma yolundaki anlatımlar bunlar. Işık yolculuğumun dünya ziyareti sona erdiğinde sevecenlere şarkılarımdan öte ışık ve sevgiyle yorulmuş, hiçbir koşulda eğilip bükülmeyen evrensel bir küçük düşünce bırakacağım. Işık ve sevgiyle İlhan İrem.

Müziğin efsaneleri. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurlara kıyasla düşük olacağını anlattı. 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurlara yeni memur dendiğini belirten Elmen, sebebini şöyle açıkladı.
2: Memur yaşları da artık tabii ilk işe giren memurların, yani özellikle 2008'e giren memurların yaşta ileriye gelmeye başladıkça bilinçlenmeye başladılar. İleride alacakları emekli maaşları vesaire, ki biz bunu yıllardır söylüyoruz ama 1 Ekim 2008 günü ve sonrası işe giren memurlar biz yeni memur deriz. Neden deriz? İşte şimdi şokları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü bu tarihte, yani 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok daha düşük maaşlar alıyorlar. Çünkü eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, makam tazminatı, derece, kademe, işte bu biraz önce beyefendi konuştuğu 3200-3600 gibi konular önemliyken 1 Ekim 2008 itibariyle işe giren memurlarımızda sadece SSK'lı gibi çalıştığınız maaş önemli oluyor. Yani sizinle Ekim'den önce, 1 Ekim 2008 öncesi girmiş bir memurla aranızda çok ciddi bir maaş farkı oluşuyor. %30'ların 50'lerin üstünde. Ve maalesef bunu değiştiremiyorsunuz ama bilmeniz gerekiyor. Çünkü bugün memur maaşındaki birçok ek ödeme, tazminat, yeni ödeme, çeşitli kalemler vatandaşların cebine giren maaşın karşılığı olacakmış gibi görünse de maalesef emeklilikte olmuyor. Eskisi gibi sistem yok. Mesela kamuda çalışan bir psikoloğa örnek verelim. Örnek veriyorum, tamam mı? 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görülen emekli aylığı 20 bin TL. Şimdi şaşırtıcı ve düşündürücü değil mi? Ek gösterge, derece, kademe, bunların hiçbir önemi kalmıyor. Emekli aylığınız SSK'lı çalışan gibi hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar için geçerlidir. Eskiden aman yavrum devlete kapağı at, emekliliğin garanti alsın. Şimdi maalesef, yani normal özel, sadece ne oluyor, biraz daha en azından 9 gün tatil yapıyorsunuz. Bayram tatili özel sektör yapamıyor. Ama maaşınız asla eskisi gibi ileride olmayacak. Alınacak tazminatlar da aynı şekilde. Emekli ikramiyesi, öyle düşünün. Eski sistemdeki gibi olmayacak. Hak kayıpları çok fazla. O yüzden yeni memur ve ne denir ona, eski memur ayrımını biraz oturtmak gerekiyor. Çünkü artık sosyal güvenlikte ne kadar maaş alıyorsunuz sorusu kadar SGK'nın hangi bölümündesin de yer alıyor. Memur da buna döndü. Eskiden sadece SSK Bağkur için konuşuyorduk. Şimdi memur da buna döndü. Yani özetle bugün borduruya bakıp hani mutlu oluyorsunuz ki biliyorsunuz bir programda temizlik görevlisi vatandaşımızın aldığı rakam herkesin paşeğini uçuklattı ama işte ileride emekli maaşına ne kadar yansıyacak? Bu bir tabii büyük bir tartışma halinde. O yüzden benim maaşım nereye gitti diye SGK sisteminde romantik bakışmalar devlet üzerinden yapmadan önce size bilgi vermek istiyorum.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında 1 Ekim 2008 tarihi sonrası memur olanların emekli maaşlarının eski memurların emekli maaşlarından daha düşük olacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı. Kaş'ta büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütülüyor. Yangına ilişkin tüm kritik bilgileri hem uzman görüşüyle hem de bölgeden gazeteciyle sizlere aktaracağız. Ayrıntılar bültenimizde. Antalya'nın Kaş ilçesine çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma şu anda yürütülüyor ve konuyla ilgili bir bağlantımız olacak. Orman yangınları ekoloji uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neyişçi şu anda hattımızda. Efendim merhabalar.
2: Merhabalar, günaydın.
1: Şimdi büyük bir yangından bahsediyoruz. Bu yangının sizce bölgedeki biyoçeşitlilik, yaban hayatı ve ekosistem üzerinde kısa ve uzun vadede nasıl etkileri olabilir sizce?
2: Valla öncelikle o bölgede orman içerisinde yaşayan pek çok insanlar var. Yani kentten kaçıp işte doğayla bütünleşmek için oraya gitmiş olanlar var. Her şeyden önde onların can ve mal kayıpları söz konusu. Bazı turistik şeyler de var. Benim bildiğim kadar tam yerini nerede nasıl geliştiğini bilmiyorum ama yani öncelikli olarak onların üzerinde durmak gerekiyor. Hı hı. Şöyle bir orman yangını çıktığı zaman, özellikle de büyük bir orman yangınına dönüştüğü zaman bunun yapacağı zararların sadece bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik, işte mal ve can kaybı falan değil. Yani sistemi bütünüyle allak bullak ediyor. Daha da kötüsü, işte biz bu yangından sonra orayı ağaçlandırma dediğimiz zaman çok daha da işi kötü noktaya doğru götürebiliyoruz. Söylemek istediğim şey şu. Bakın, orman yangınları çıkar. Herhalde muhabiriniz de oradan da haber alacaksınızdır. Hı hı. Makilik alanına çıkmış bir yangın diye belirtildi. Zaten geçen dün galiba valilik veya orman genel orman bölge müdürlüğü burada rüzgar hızının artacağı, kuzey rüzgarlarının geleceği, onun için dikkatli olunması gerekir demişti. Rüzgarın hızı arttığı, rutubet miktarı düştüğü zaman büyük yangın çıkma olasılığı vardır. Ne yapılacak o zaman? Bakın, rüzgar hızını kesici tedbirler almış olmanız gerekirdi. Bu oradaki biyolojik çeşitliliğin, oradaki mal ve canın güvenlik altına alınması da için de önemlidir. Orman alanları etrafında, orman içerisindeki rüzgar hızını azalttığınız zaman orman yangınlarını en az %60 oranında engeller.
1: Peki bunu nasıl azaltabiliriz? Çok özür dilerim. Efendim? Nasıl azaltabiliriz?
2: Şimdi onu söyleyeceğim. Bakın, orada 12 tane uçak olduğunu söylediniz, yanlış anlamadıysam.
1: Evet.
2: İşte şu kadar helikopter falan, 3 tane 3-4 uçak, 12 galiba helikopter.
1: 6 helikopter, bunların, 3 uçak, çok özür dilerim.
2: İşte 6 helikopter, 3 uçak. Bakın, bunların 1 saatlik masrafı, yani hesap edebilirsiniz, binlerce dolar tutacak. Oysa bu bölgede özellikle, bakın şunu söylüyorum, maki alanları ile çam ağaçlandırma alanları arasına sık dikilmiş rüzgar perdeleri yapılır. Hangi ağaç türüyle yaparsanız yapın. Ama rüzgarın hızını kesecek perde şeklinde ağaç. Bunu ben işte servi ağaçlarıyla önermiştim. Zaten Antalya'da o bölgede de servi ağaçları sık dikilmiş, piramidal servi ağaçları uzun senelerden beri rüzgar

0: perdesi olarak portakal bahçelerinin veya meyve bahçelerinin etrafına dikiliyor zaten.
1: Peki bunun bütçesi nedir? Neye çok büyük bütçelerle yapılan bir şey mi bu?
0: Efendim?
1: Bu dediniz ya, servi ağaçlarından bahsediniz, evet. Perdireme dediniz. Evet. Yani evet. Bunların maliyeti ne kadar olabilir ki? Ki binlerce maliyeti, dolarlık işte uçak maliyetleri de var.
0: İşte o uçak, yani orada bir saat çalışmalarıyla bütün şeyin, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nün ormanları rahatlıkla rüzgara karşı perdelenebilir. Hatta üzerine paranız da artar. Şimdi bu öncelikleri yerine getirmediğiniz zaman, ki bu benim 40 sene önce TÜBİTAK destekli yaptığım ve yayınladığım, Avrupa Birliği üyeleriyle uygulamalarına geçtiğimiz, oralarda kabul edildi ama ülkemizde hala uygulanmıyor. Şimdi niye, bakın başka bir şey söyleyeyim, yapılmayan makilik alandan ormana yangının geçmesi çok rahat bilinmesi gereken bir şey. İşin alfabesiyle ilgili. Çünkü makilik alanlar çok daha kolaylıkla tutuşurlar ve o makilik alanla orman arasına işte engelleyici bir tedbir koymadığınız zaman makilik alanlarının kolay yanması ormanların da, yani çam ormanların da kolay yanmasına neden olur. Çam ormanları belirli yaşlarda makilik alanlardan çok daha güç yanarlar. O zaman da bakın, makilik alanla öncelikle orman ağaçlandırma veya çam ormanları arasına emleyici tedbirler almanız lazım. Maalesef almıyoruz.
1: Evet.
0: Tarım alanlarıyla anızlarla orman arasına, makilik alanlar arasında, o bölgede de biliyorum, gözlemledim, en ufak bir tedbir alınmıyor. O zaman da yangınlar çıkıyor tabii. Rüzgar olsa da olmasa da, uçak gönderseniz, helikopter gönderseniz, göndermeseniz de o yangınları söndüremiyorsunuz.
1: Aslında
0: şey
1: bunu,
0: yani sorunuzdan önce, bakın eğer o yangın büyüdüyse, ki sabah çıktı söyleniyor, rüzgar şiddetli, Antalya'da da benim bulunduğum yerde de şiddetli. O bildiğim coğrafyada ve Kızılçam ormanlarına girdiyse, ki orada kesintisiz ağaçlandırma alanları var, açığa çıkan enerji o kadar yüksek olacaktır ki orada 40 tonluk uçaktan atacağınız su da, 2 tonluk veya 3 tonluk helikopterden atacağınız su da hiçbir işe yaramaz. Ancak orman bittiği veya rüzgar yön değiştirdiği zaman bu yangın önüne geçilir. Yazın bir kenarıya bir not olarak, bir uzmanın notu olarak.
1: Umarım dediğiniz gibi büyümez bu yangın. Tabii Avrupa'yı da
0: i̇nşallah,
1: örnek göstermek
0: inşallah.
1: İstiyorum. Avrupa'da da yangınlar var. Fransa, İspanya'da büyük yangınlarla karşı karşıya, büyük mücadele veriyorlar. Hatta
0: evet,
1: en son
0: evet,
1: hatırladığım
0: evet.
1: kadarıyla Fransa'ya da 2 uçak gönderdik. Yangın söndürme helikopteri, uçak özür dilerim. Evet. Yani bu bizim yangın söndürme işlemlerinde iyi olduğumuzu ya da güven verici unsurlar olduğunu gösterir mi sizce? Yani Avrupa'daki yangınlar için neler söylüyorsunuz?
0: Şimdi Avrupa'daki yangınlar, bakın bu şöyle, hatta onun içinde şöyle pyrocumulus diye, yani pyrocumulus bulutları, işte yangın bulutları, alev bulutları falan dedikleri bir yangından söz ediliyor. Onu kısaca anlatayım. Bakın bir yangın, şimdi bizim burada da büyük bir alan olursa buna dönüşme olasılığı vardır. Neden? Çünkü küresel iklim değişikliği öyle veya böyle ormanların kolay veya şiddetli yanmasına neden oldu. Bu pyronibulus, pyrocumulus yangınları da büyük enerji çıkaran yangınlardan sonra oluşurlar. Açığa çıkan enerji o kadar yüksek olur ki, burada adına konveksiyon bulutu sütunu dediğimiz bir sütun oluşur ve bu sütun 10-15 kilometre yukarıda troposfere, stratosfere kadar da çıkabilir. Orada soğuk bir hava kitlesiyle, tabakasıyla eşleştiği zaman bu sefer o bulutun içindeki duman ve kül parçacıkları, su tarafından su iz parçacıkları o şeydeki soğuk hava tabakasındaki suyu köşe yapar, yağmur haline getirir, yani rutubet haline değiştirir ve kapalı, tamamen yangının kendi kendine yöneteceği bir iklim yaratır. Buna dışarıdan uçakla, helikopterle müdahale etmeniz söz konusu değildir. Fransa'da ve İspanya'da yaşanan büyük yangınlar budur. Daha önce bunlar Avustralya veya Amerika'da da yaşanmıştı. Oralara tipikti. Oralarda yani bu tür yangın, büyük yangınların çıkmasının nedeni Amerika ve Avustralya, hatta buna biraz kuzeyde olmasına rağmen Kanada'yı da ekleyebilirsiniz. Hı hı. Ormanlar çok büyük alanlar kapladıkları için, kesintisiz ormanlar, binlerce hatta milyonlarca hektar kesintisiz orman var. Bu büyük ormanlar yandıkları zaman tabii buna kuru havayı, rüzgar hızlarını ve kuru yanıcı madde miktarını eklerseniz çok yüksek enerji açığa çıkıyor. İşte bu pirokümülüs bulutlarını oluşturuyor ve buna biz üç boyutlu yangın deriz. O yangın kendi iklimini kendi yaratmaya başlıyor artık. Kendi yıldırımlarını yaratıyor. Bakın, kendi hı hı. fırtınalarını yaratıyor. Ve daha başka noktalarda yeni yangınların çıkmasına da işte bu kıvılcım atma dediğimiz etkiyle neden olabiliyor. Yani işi tamamen kontrolden çıkaran bir hale geliyor. Şimdi bunun Avrupa'ya sıçramış olduğunu görüyoruz. Bu sene ilk defa yaşanıyor Avrupa'da pirokomülüs şeyleri, yangınları. Neden? Çünkü Avrupa'da veya bizim ülkemizde ormanlar çok büyük alanlar kaplamazlar. Yani çok daha parçalı yapıları vardır. Ama özellikle Türkiye'deki ormanları daha iyi bildiğim için söylüyorum. Bizim ormanlarımızda yanıcı yönetimi diye bir şey yapılmadığı için. Yani orman içindeki birikmiş öncelikle kuru ince yanıcılar bertaraf edilmediği için yangın mevsimlerinden önce ormanlarımızda şiddetle yanacak ve büyük miktarda enerji açığa çıkaracak çok fazla yanıcı var.
1: Tabii sıcak havaların da etkisiyle çok rahat bir şekilde evet, bunlar ateşlenebiliyor yani.
0: Onlar işte çok büyük enerji çıkararak yanıyor. Ormanlar küçük parseller halinde olsa da bu pirokomünüs dediğimiz etkileri yaratmaya başlayabiliyorlar. Fransa ve İspanya'da yaşayan bunu görünüyor. Yani bütün bunların, bakın, mühendislik konusudur. Orman Genel Müdürlüğü tarafından didik didik incelenip önlemlerinin alınmış olması gerekirdi. Bu işler öyle uçakla, helikopterle söndürülecek şeyler değildir. Onlar büyük ölçüde can ve malın kurtarılmasında etkili olabilirler. Eğer yangın bu büyüklüğe geldiyse.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
0: Küçük yangınlarda etkili olabilirler.
1: Tabii. Şimdi çok kritik bilgiler verdiniz. Umarım bu yangında çok da fazla alanlara sıyahat etmeden büyümez. Yani tek temennimiz bu şu anda. Size çok kritik bilgiler verdiniz. Eklemek istediğiniz eğer ki yine çok kritik bilgiler varsa dinleyebiliriz.
0: Yok gerek. Yani şöyle, biz orman yangınlarıyla mücadele etme stratejisinden, yani çıkan bir yangını en kısa sürede söndürme stratejisinden, politikasından, orman yangını yönetimi dediğimiz çok daha kapsamlı, ormanların yangına dirençli hale getirilmesini de içine alan, rehabilitasyonunu da içine alan daha geniş kapsamlı bir stratejiye geçmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya veya Kanada gibi ülkeler bu geçişi 1980'li yıllarda yaptılar. Benim dilimde tüy bitti anlatmaktan, ama hala bizde çıkan yangınları ne yapıp edip en kısa sürede söndürelimden başka bir stratejimiz yok.
1: Umarım kamuoyu, yani bu fikirlerinizi, düşüncelerinizi bir an önce dikkate alıp da şu yangınlarla alakalı bir, yangın yönetimiyle alakalı bir tedbir alır.
0: Bakın, kamuoyuna o zaman bir şey söyleyeyim aracılığınızla. Kamuoyu orman yangınlarının helikopter ve uçakla söndürülmesi talebinden vazgeçsin. Orman yönetimi dediğimiz ormanlardaki yanıcı yönetimini, ormanlarımızı yangına dirençli hale getirmenin kamuoyu yöneticiler üzerinde baskı yaratmalı. Helikopter ve uçak bu işi çözmez. Onun için yangına dirençli orman kurmak ve yönetmek kamuoyunun temel talebi olmalıdır.
1: Evet. Orman yangınları ekoloji uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neyişçi, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının ilişkin konuştu. Hocam çok teşekkürler, yayınımıza katıldınız.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Çok sağ olun efendim. Evet, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına şu anda havadan ve karadan müdahale sürüyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan bir yangından bahsediyoruz. Çıkan yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını şu anda kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütülüyor. Eğer ki bir bağlantımız daha olacaksa şu anda bağlanabiliriz. Dediğimiz üzere o kara dumanlar şu anda gökyüzünü kaplamış durumda. Az önce de orman yangında ekoloji uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neyişçi ağaçlandırma çalışmalarının öneminden bahsetti. Servi ağaçlarının özellikle buradaki önemine değindi ve bu şekilde de yangınların önüne geçebileceğimizi söyledi ki zaten bütçe olarak da çok da uygun maliyetli olan bir yangın söndürme çeşidinden bahsediyoruz. Tekrardan bahsedelim. Tamam, devam edelim bültene kaldığımız yerden. Teknikteki yönetmen arkadaşım bana söyledi. Siyasette devam ediyorum kaldığım yerden. Yeni grup toplantısı günleri belli oldu. Yeni partiye çeviriyoruz gözleri. Grup toplantılarının yapacağı gün ve saatten bahsediyoruz. Buna göre parti salı günleri saat 11.45'te meclisteki büyük toplantı salonunda grup toplantılarını yapacak. CHP'nin grup toplantıları da salı günleri saat 13.30'da büyük salonda yapılmaya devam edecek. İstanbul'da çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabancayla 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Evet, tekrardan yangına dönüyoruz. Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın bir konumuz daha olacak. Bölgeden gazeteci Yusuf Yavuz şu anda hattımızda. Efendim merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Siz tabii bölgeye hakim bir isimsiniz. Şu anda yangının seyri ne durumda? Büyümeye devam ediyor yoksa oradaki çalışmalar şu anda yangını önüne geçecek mi?
2: Aslında sabah saatlerinde, daha doğrusu erken saatlerde karanlık bir vakitte çıktığını öğrendiğimiz yangına müdahaleler devam ediyor şu anda. Benim az önce olay yerinden edindiğim bilgiler şu yönde. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca olayla ilgili jandarmanın çalışmalarının da devam ettiğini öğrendik. Yani ne çıkış nedeni hakkında herhangi bir henüz bir tespit yok. Net bir açıklama yapılmadı. Yani şu anda yangının söndürülmesine odaklanılmış durumda. Yani havadan ve karadan bütün ekipler yangını söndürmek ve kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor. Ama belki bölgenin konumu itibariyle aslında yangın işte içinden geçtiğimiz dönemin yangın sezonlarıyla ilgili durumu ve aslında yapılaşmayla ilgili bazı detayları da konuşmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Tabii şunu da sormak istiyorum ilk başta, bunu da aklınıza tutmanı istiyorum. Yani tekniğe uygun olmayan elektrik tesisatları ve iletişim hatlarından da bahsediliyor. Bu da ciddi tabii bir yangın sebebine örnek gösterilebilir mi bilmiyorum, oradaki bilgiler bu yönde.
2: Evet, aslında şu anda yangının tam olarak çıktığı bölüm Üzümlü Köyü'nün, yani Kaş'a bağlı eski adı Margaz olan Üzümlü Köyü'nün sırtlarında su kaynaklarının falan bulunduğu bir bölgedir burası. Yani yerleşim yok yakın alanda. Bir elektrik iletim hatlarının etkisi var mı yok mu? Bu daha önce yapılmış olan bu yönde uyarılar vardı. Ama bu yangınla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadığı için nedenleri hakkında bunu doğrudan söylemek doğru olmaz. Ama bir uyarı niteliğinde geçmişte yapılan bu tarz çalışmalar oldu. Özellikle tekniğe uygun olmayan elektrik iletim hatları. Yine o bölgede son yıllarda özellikle pandemiden sonra artan oranlarda bir yapılaşma furyası başladı. Yani villa turizmi dediğimiz, özellikle işte Üzümlü, yine yakınındaki İslamlar bölgesi, bu Kalkan'a çok yakın, Kalkan bir turizm noktası ve oraya çok yakın bölgede işte doğa içerisinde, orman içerisinde doğayla baş başa tatil vesaire şeklinde pazarlanan bir turizm furyası başladı burada, villa turizmi. Bu aynı zamanda tatilciler için de yaşamını riske atabilecek bir sorun barındırıyor. Çünkü pek çoğu imara aykırı ve kaçak diyebileceğimiz, kaçak tabir ettiğimiz yapılaşmalar, yani imarsız alanlar buralar. İşte orman alanları var, zeytinlikler var ve özel araziler de var elbette, ama plansız alanlarda inşa edilen bir yapılaşma. Dolayısıyla bu da aslında hızlıca büyüyebilecek bir yangının orada tatilini tercih eden insanlar açısından da risk barındırdığını görüyoruz. Artık son yıllarda ülkemizin hemen hemen Akdeniz kuşağında yer aldığımız için bugün İspanya'da ve Fransa'da yine aynı dönemde çok sayıda orman yangınlarının çok büyük alanlarda devam ettiğini görüyoruz. Yani artık önleme çalışmalarının, yani zemini kontrol etme çalışmalarının, söndürme çalışmalarından daha da önemli hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla tıpkı önleyici hekimlik gibi yangınlar konusunda da söndürmeye odaklı politikalar üretmekten daha çok önlemeye yönelik politikalar üretmek daha önem taşıyor. Son yıllarda bu konuda uzmanların da yapmış olduğu bazı çalışmalar var. İlgili sivil toplum kuruluşları, dernekler. Yani iklim krizi aslında bize yangının artık bir sezonunun olmadığını, yılın 12 ayının yangınla yangın riski taşıyan bir dönem olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Kaş da bundan muaf değil. Kaş bölgesi de özellikle bu dönem çok fazla insan faaliyetinin yoğunlaştığı bir bölge. Dolayısıyla önleyici tedbirler her zaman çok daha kalıcı çözümler getirecektir diye
1: bu
2: düşünüyorum.
1: Değindiğiniz çok güzel bir nokta. Çünkü az önce de ekoloji uzmanıyla bir bağlantımız oldu. Kendisi de söndürmekten çok önleyici tedbirler almak gerektiğini belirtti. Ve burada işte ağaçlandırma çalışmalarından bahsetti. Perdeleme diye bir sistem var. Onun da öneminden bahsetti ki bütçe olarak da çok uygun olan maliyetlerden bahsediyoruz.
2: Evet, aslında biz de son yıllarda özellikle çok özverili çalışmalar yapılıyor. Bunu reddetmiyoruz, bunu inkar etmiyoruz ve şapka çıkartıyoruz. Yani Orman Teşkilatı gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor. Fakat kamuoyuna sunulan şöyle bir yöntem var. Örneğin Milli Parklar Genel Müdürlüğü aslında bir dönem hep şunu gösteriyordu kamuoyuna. Yani biz şu kadar silah yakaladık, ele geçirdik, kaçak avla mücadele ettik. Yani bunlar negatif yaklaşımlar bir yandan bakıldığında. Aynı şekilde Orman Teşkilatı işte şu kadar helikopter aldık, bu kadar yangın uçağı kiraladık. Tabii çok büyük maliyetler bunlar ama sahada, yani yangının olduğu alanlarda önleyici tedbirler aslında çok daha belki primitif, belki ilkel, belki basit ama çok daha önleyici. Yani bununla ilgili yıllardır yapılan tartışmalar var. Yani sadece şu keçi ormana zarar verir mi, vermez mi, yangını önler mi, önlemez mi konusunu bile aşamadık. Çünkü yani Amerika'da olsun, Avrupa'nın belli ülkelerinde olsun bu konuda bilimsel çalışmalar da yapılmış. Yani keçi otlatması bile tek başına zemindeki ölü örtü dediğimiz, yani yanıcı madde zaten oradan başlıyor. Tepe yangını değilse, tepeden başlamamışsa, ki büyük ölçüde zeminden başlıyor. Bunları bir şekilde önlemenin çok basit, aslında o bölgede devam eden, coğrafyası, iklimi ve üretim geleneği olarak devam eden, binlerce yıldır süren bir yaşam biçimi var. Ve bu yaşam biçimi aslında doğal olarak yangınların oluşmasını önleyici bir coğrafya kullanımına, bir arazi kullanımına sahip. Dolayısıyla bunu boşalttığınızda oraya, yani sadece ormanı bir peyzaj alanı olarak gören işte villaları, turizm alanlarını vesaireyi getirdiğinizde onlar için de büyük bir risk barındırmaya başlıyor. Yani coğrafyayı kullanmakla ilgili bir sorunumuz var. Evet. Daha doğrusu geçmişte olan bilgiyi unutmuşuz ya da göz ardı etmişiz. Bugün devasa ölçekli rakamlar, devasa ölçekli araç gereçler vesaireyle bir kamuoyuna şey bilgisi veriyoruz. Yani biz çok büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir ülkeyiz, her türlü donanımımız var ama bunun aslında neden yeterli olmadığını daha 1-2 yıl önce özellikle Kaliforniya bölgesinde çıkan yangınlarla gördük. Beverly Hills dediğimiz bölge tamamen küle dönmüştü. Ve burası hani bütün ünlüleriyle, işte Hollywood yıldızlarıyla vesairesiyle çok zenginliğin ve şatafatın, lüksün, görkemin simgesi olan bir bölgeydi. Ama bu güç her zaman çözmeye yetmedi. Bazen çok basit ve göz ardı edilen tedbirler, kurallar hayat kurtarabiliyor. O yüzden Kaş bölgesindeki Üzümlü köyü halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınır. Ekipler dediğim gibi sahada müdahalesini sürdürüyor. Gelişmeleri takip edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler aktardınız. Tekrardan sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim.
3: Radyo Sputnik canlı bağlantı.
1: Antalya'nın Kaş ilçesine çıkan orman yangınına şu anda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İki önemli konumuz olmuştu. Birincisi orman yangınları ekoloji uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neyişçi'ydi. Kendisi çok değerli bilgiler aktardı ve arkasından hemen bölgeye hakim bir gazeteci Yusuf Yavuz hemen yangınla alakalı kritik bilgileri paylaştı. Yangının önüne geçmek için neler yapılması gerektiğini söyledi. Avrupa modellerini de gösterdi. Bir sonraki bültende tekrardan görüşeceğiz. Radyo Sputnik'te kalmaya devam edin. Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok yürütülen resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçtan da tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyalleri üzerinde teknik inceleme yapıldı. İncelemelerde Sonel'le soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemlerindeki verileri yok etme ya da değiştirme suç suçlarına ilişkin bulgular içerdiği değerlendirildi. Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda iki şüpheli daha gözaltına alındı. Ardından Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok cezaevinden alınarak sağlık kontrolünden geçirildi ve ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 3 isim, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozmayla kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirmesi suçlarından da tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı iddia edilen yasa dışı bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu kapsamındaki çeşitli suçlara ilişkin tesadüfi delil niteliğinde fotoğraf, yazışma ve somut bulgulara ulaşıldığını duyurmuştu. Öte yandan soruşturmada önceki gün tutuklanan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesinde açıkladığı mal varlığı da dikkat çekti. İfadeye göre Handan Sonel, kendi adına Ankara'da yaklaşık 3 milyon lira değerinde bir hobi bahçesi ve Antalya Gazipaşa'da bir arsası bulunduğunu beyan etti. Ayrıca Tuncay Sonel adına Ankara'da bir ev, Adana'da aylık 700 bin lira kira getirisi sağlayan 5 katlı bir iş merkezi, oğulları Mustafa Türkay Sonel adına İstanbul'da 1+1 daire, 2 lüks marka otomobil ve yaklaşık 13 milyon 400 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunduğunu ifade etti. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuş, yıllarca sonuç alınamayan dosya yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından yeniden hareketlenmişti. Soruşturma, kasten öldürme, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç delillerini yok etme, bilişim sistemlerine hukuka aykırı müdahale ve suçluyu kayırma dahil birçok suçlama kapsamında çok yönlü olarak sürdürülüyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok 4 ayrı suçtan daha tutuklanırken, önceki gün tutuklanan Handan Sonel'in mal varlığına ilişkin beyanı da dosyaya yansıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: Aytenli kadın şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan ve kariyerinde yeni bir sayfa açan sanatçı Ufuk Beydemir, Radyo Sputnik mikrofonunda müzik serüveninin kapılarını aralıyor. Şarkının ortaya çıkış hikayesinden müzik yolculuğuna, kariyerinin Aytenli kadınla değişen çizgisinden gitar koleksiyonuna kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulunan Ufuk Beydemir, hayatına ve müziğe dair merak edilenleri Radyo Sputnik'e anlattı. Programda Beydemir'i özel bir sürprizle bekliyordu. Radyo Sputnik ekibi Aytenli Kadın'ın altyapısını kullanarak hazırladığı yeni sözlerle sanatçıya unutulmaz anlar yaşattı. Ufuk Beydemir'le gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve sürprizlerle dolu sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
4: Merhabalar.
5: Sevgili Ufuk, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
5: Nasılsın?
4: İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın?
5: Çok teşekkür ederim. Abi çok gıcık edecek şekilde yakışıklısın ya.
4: Gıcık edecek.
5: Vallahi bile sinirimizi bozuyorsun ya. Vallahi yani Özgür baksana ekrana bakmıyor. Eğdi kafasını. Kendi halini biliyor.
4: Bu arada yakışıklı adam ben de hiç sevmem. Çok haklısın ya. Vallahi hiç sevmem.
5: Maşallah, Allah nazardan saklasın. Dün şimdi arabada giderken abi bu şarkıyı al dinle, al dinle, al dinle. Çok güzel bir şarkı.
4: Ben tam arabada dinlemelik
5: sarı sarı saçlar falan yani. Evet. Çok güzel. Öncelikle nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl gidiyor?
4: Müthiş, harika.
5: Şarkıların hepsinin bir hikayesi var mı? Sarı sarı saçları gidiyoruz zaten.
4: Var. Evet. Mi? Zaten bağırıyor buram buram hikayesi de. Klipte
5: klip
4: de biliyorsun
5: bağırıyor,
4: zaten.
5: Hikaye
4: evet.
5: Bağırıyor yani.
4: Dolayısıyla hepsinin illaki hikayesi var. Ama hepsi o kadar da gerçek hikaye olmayabiliyor. Kimi ya da kendi hikayem olmayabiliyor. Senin hayatından esinlendiğim bir şey de olabiliyor. Ya da senaryo yazmak gibi kafamda ürettiğim bir şey de olabiliyor.
5: Bir şey soracağım sana, böyle şarkı yazarken falan özel bir ambiyans şu falan aradığın bir şey var mı? Gece
4: söyleyeyim
5: olsun.
4: Mi?
5: Söyle.
4: Abi ben tuvalette yazmayı çok seviyorum.
5: Ya.
4: Bir şey söyleyeceğim çünkü neden ama? Bak mesela mikrofonlar kaliteli, kulaklık kaliteli, sesi duyuyorsun, haz alıyorsun ya. Tuvaletteki reverb, ambiyans hiçbir yerde yok.
5: O zaman senin olduğun evde en az iki tane tuvalet olması lazım.
4: Tabii.
5: Çünkü dışarıdakinin hali perişan olabilir.
4: Tabii.
5: Kısa bir şarkı olsa falan diye dışarı. Ama ben biliyorum ki Türkiye'de ekranlarda izlediğimiz, ismini hatırlamıyorum ama bu reklamların falan planlamasını yapan kişi de aynı tuvalette bunu
4: öyle mi?
5: Tabii gerçekleştiğini,
4: ben
5: yazdığını.
4: Ben çok ciddi. Ben bunu ergenlik yıllarımda ilk keşfetmiştim.
5: Hı hı.
4: Sonra
5: bir dakika, nasıl keşfettim burayı? Bu nasıl keşfedilir ya?
4: İşte tuvalette işim varken keşfettim. Hani aklımda bir melodi var, yapmalıyım ama tuvalete de gitmeliyim. Öyle keşfettim. Daha sonra ulan burada sanki daha iyi oluyor gibi bir şey fikir geldi. Sonra ergenlik yıllarında bunu çok yaptım. Sonra hani büyüyüp olgunlaşınca, evlenince falan bu şeyi bir kenara bıraktım. Sonra geçen gün dedim ki ben bir tuvalete gireyim. Girdim abi, aynı ergenliğimdeki gibi. Bir de o şey de güzel geldi. Hani o zamanları hatırlattı falan filan. Ben bunu tekrar hayatıma geri sokmaya karar verdim. Şu an tekrar an itibariyle tuvaletteyim abi.
5: Bu yeni gelen şarkılar oradan mı gelecek? Ya oradan mı gelecek derken
4: yazarken,
5: o ambiyans.
4: O ambiyans değil, yok bunlar oradan.
5: Abi
4: yok.
5: Sakın ola böyle tuvaletten şarkılar falan diye bir isimle.
4: Güzel fikirmiş.
5: Ama güzel ya, sen güzelsin, sesin güzel.
4: Çok teşekkürler.
5: Biz yeni yeni şarkıları bekliyoruz. Nasıl sende şimdi eğitim ve şey var. Nedir o, antrenörlük?
4: Evet.
5: Yaptın mı antrenörlük?
4: Tabii, ben zaten üniversite okuyorken de çalıştım bir yandan antrenörlük. Bu arada en ender bölümlerden biridir. Bölümünle ilgili okurken çalışabildiğin ender bölümlerden biridir antrenörlük eğitimi.
5: Tenis değil mi? Yoksa?
4: Şöyle, tenis uzmanlığım ben ama okurken kuvvet kondisyon koçluğu stajı aldım mesela. Daha, yani bu ne demek? Fitness aslında genel kaba tabiriyle. Bizim alanımız daha çok sporcu performansını geliştirmeye yöneliktir. Yani işte atıyorum bir futbol takımı var, defansta, orta sahada ve forvette hepsinin mevkisine göre farklı özelliklere ihtiyacı var. Dolayısıyla o kişinin ölçüm yapılıp nelerini nasıl geliştirmemiz lazım. Bunu analiz edip çalışmaya yönelik bir böyle bilimsel bir tarafıydı işin. Hatta işte Almanya'ya gitmek istiyordum orada, çünkü bu işler çok iyi biliyorsunuz. Öyle planlarım varken rockstar olduk.
5: Müzik hayatına sonradan giren bir şey değil.
4: Yok,
5: ama değil,
4: değil
5: mi? Yani bir karar vermem mi gerekti?
4: Ben hayatımda hep müziği yapıyordum. Sadece şuna karar vermiştim: müzik yapıyorum, konservatuar okumayacağım. Başka bir şeyler okuyup müziği hep devam ettireceğim. Dolayısıyla seçtiğim meslek benim bu hobime zaman ayırmama engel olmasın diyerekten böyle bir şey seçtim. Sonra o üniversite bitmeye yakında dedim ki ben artık hani 20'li yaşların ortasına geldim, okul da bitiyor. Müzik biraz kenarda dursun, biraz işime, çok mesleğime odaklanayım derken YouTube'da So Far Sounds'un ilerlemesiyle, plak şirketlerinin benimle görüşmek istemesiyle dedim ki o zaman son bir şans müziğe verip sonra gerekirse mesleğime kaldığım yerden devam edeceğim dedim. Devam etmedim.
5: Ama kararı müzikte. Evet. Biraz da zor olurdu ama, yani ikisini birlikte götürmek.
4: Çok
5: müzik
4: zor.
5: Yanındasanız
4: mümkün
5: sadece bir
4: değil.
5: Hobi olarak
4: tabii,
5: böyle
4: tabii.
5: Olurdu ama. Ve ne bileyim, şimdi bugün bakınca senin geldiğin noktayı ve şarkılarına bakınca iyi ki de böyle bir tercihte.
4: Antrenör de olabilirdim yani bu hayatta.
5: Peki bir pişmanlık falan yok değil mi?
4: Hayır, asla. Bir şey diyeyim mi? Her şeye rağmen hala iyi ki bu işi yaptığımı söylüyorum.
5: Tamam, bir sürprizimiz de olacak. Stüdyomuzda sohbetimizi sürdürüyoruz. Değerli dinleyiciler, gerçekten çok özel bir isim var. Çok da yakışıklı bir delikanlı var. Bir şey söyleyeceğim. Ay Tenli Kadın'la mı başlangıç? O iyi isim yapma, duyulma.
4: Tabii.
5: Ki 200 milyona geçti izlenmesi.
4: Geçmiştir.
5: Sadece YouTube'da bu arada.
4: Evet. Şöyle, 2018'de ilk albümde vardı Ay Tenli Kadın. Ama asıl biliyorsunuz 2019'da sokak müzisyeni Sergen'e denk gelip onunla paylaştığımız videonun viral olmasıyla çok daha büyük kitlelere ulaştı şarkı. 2019 diyebiliriz o yüzden, hani en top noktası.
5: Ufuk için. Şarkıyı sevmiyorum de gibi bir ifaden var mı bununla ilgili olarak?
4: Şarkıyı sevmiyorum dememişimdir. Niye yazdığım şarkıyı?
5: Yani şey, hani
4: öyle bir şey demem.
5: Bambaşka bir şarkı da, o şarkının yapılış yeriyle alakalı belki söylediğim bir şeyden dolayıdır değil mi? Ne diyorsun?
4: Yeriyle hiç öyle bir
5: şarkı kime yaptın?
4: Şarkı şöyle, ben 17 yaşında yazdım. Yani düşün.
5: 17 yaşında.
4: 33 yaşındayım şu an. Benim için çok eski bir şarkı zaten. Dolayısıyla öğrendiğim ilk 3-5 akorla en amatör halimle yazdığım ilk 3-5 şarkıdan birisi aslında Ay Tenli Kadın. Ama işte belli olmuyor neyin ne olacağı.
5: Ya nasıl bir şey ya? Yani öyle bir şarkının yeniden o tarz, daha doğrusu o kadar bir şarkı gelecek mi? O kadar sevilen, yine takip edilen bir şarkı olacak mı? Ne diyorsun?
4: Ya şöyle, insanlar onu çok sevdiği ve beni onunla tanıdığı için haliyle yaptığım her şeyi onunla kıyas ediyor. Abi bu da güzel ama bir Ay Tenli Kadın değil diyor. Şunu kabul etmek lazım. Hiçbir şey zaten Ay Tenli Kadın gibi olmayacak. Ben bunu kabul ediyorum ama dinleyicim etmiyor. Onun yeri zaten hep benim için tamamen farklı. Çünkü müzik dünyasının, profesyonel müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açan şarkı o benim için. Kariyerimde çok ciddi bir ivmeye sebep olmuş bir şarkı. Antrenörlüğü kenarda bırakıp müziğe son bir şans vermeme sebep olmuş olan bir şarkı. Dolayısıyla tabii ki hiçbir şey aytan
5: 17
4: kadın.
5: Yaş diyorsun ya, o dönemden bu döneme sen kendinde, ya evet daha olgunlaştım, daha farklıyım diyor musun?
4: Tabii ki, bambaşka bir adamım yani.
5: Öyle mi?
4: O zaman adam değildim bence.
5: Şimdi abi dur, çok vakit kaybetmeden. Sarı Sarı Saçlar sevgili Ufuk'un eşine yazmış olduğu klipte de zaten birlikte.
4: Evet.
5: Ki eşini zaten çoğunuz tanıyorsunuzdur. Aşk 101 desem zaten hatırlarsınız. Harika bir oyunculuk. Şarkıyı bir de biz yaptık. Aynı şarkıyı.
4: Ha, versiyon mu yaptınız?
5: Sarı Sarı Saçlar'a biz yeniden söz yazdık. Kendi sözlerimizi yazdık ve
4: daha önce hiç böyle bir şey yapılmamıştı, çok merak ettim.
5: Akif, çok teşekkür ediyorum Akif'e, şarkının düzenlemesini, sözlerini yaptı, aynı altyapıyı aldı, onu artık uğraşacak halimiz yok, aynı altyapıyı aldı. Sarı Sarı Saçları yeniden bir bizim versiyonumuzu bir alalım bakalım.
6: Radyo Sputnik, hep açık. Anlatılmayanı anlatıyordu, bulunmayan bir radyoya dönüştü. Eyvah, eyvah. Radyo Sputnik hep açık. Anlatılmayanı anlatıyordu,

0: dinleyesim var. Elveda tüm radyolar, radyocular.
1: Abi senin şarkılara söz yazmak ne kadar zor biliyor musun sen?
2: Allah Allah, niye?
1: Sen Aytenli Kadını bir deneyeyim dedim.
2: Bir şey diyeceğim.
1: Bin pişman giriş... Ne? Aytenli Kadın. Şimdi bunun bu kadarını dinledik. Bunları zaten göndereceğiz. Aytenli Kadın'a da geçelim.
2: Sen ha, o da mı yaptınız?
1: Herhalde yani. Tüm şarkıları değiştirecektik.
2: Biz de Aytenli Kadın'a az daha Beşiktaş marşı yapacaktık. Beşiktaş kötü gidince kaldı.
1: Ver bakayım sesi. Aytenli Kadın. Sevgili dinleyiciler. Akif'in yorumuyla Radyo Sputnik derlemesi. Vallahi yazamadım buna söz.

0: ağzımda.
1: Evet. Evet, bu kadar. Yeterli mi?
0: Elinize sağlık. Akif Bey'e sevgiler. Nerede? Burada değil değil mi?
1: Akif, orada mı? Akif içeride. Çıkışta, biraz çıkışta evet. Görürüz. Beğendin mi?
0: Vallahi güzel. Eline abi, sağlık.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ufuk, hakikaten şaka değil. Aldım. Akif'le konuştuk. Sevgili Emel Yalçın, dedim ki şu Ayten'le kadına ben bir şey gıcık bir şeyler yazayım dedim. Denk getiremiyorum. Yani öyle bir şarkı ki yok abi.
0: O biraz şey ama matematiği tuhaf.
1: Ben onu soracağım sana.
0: Biraz düz yazı gibi, şiir gibi. Hiçbir söz tekrar etmiyor. Böyle akıyor gidiyor. Müzik sözlere göre şekil alıyor.
1: Heh, onu soracaktım sana. Genelde hep böyle mi sende?
0: Hep yani böyle değil. Söz... O öyle. İşte niye biliyor musun? Aslında bilmemekten. Amatör en ilk halimde, amatör halimde aslında bilmemekten nasıl yazmam gerektiğini. Öyle yazmışım, öyle çıkmış o duygu.
1: Ama çok güzel olmuş.
0: Ama evet, bir şekilde oturmuş.
1: Şu anda mesela yine...
0: Aslında bak, öyle şarkı yazılmaz.
1: Nasıl peki? Önce söz, sonra müzik mi, sonra...
0: Hayır hayır,
1: nasıl?
0: O değişebilir, o tarif değişebilir ama bir müzik bir matematiktir ya. Ha, hani o şiir... Tamam. Aslında sözler bir şiirdir. Hı. Ama belli bir ritim içinde işte kafiyesi onun sonundaki... hece ölçümü vesaire işte, ama orada bilmemekten dolayı öyle yazmak isteyip yazmışım. Aslında ben onu düz yazı gibi yazmışım. Bir şekilde müziği de ona uydurmuşum. O yüzden öyle bir zor matematiği var. O sözleri değiştirdiğin zaman ona birebir oturtmak çok zorlaşıyor iş bu sefer.
1: Ama çok güzel bir şey
0: çünkü
1: olmuş.
0: Çünkü yani o kadar o... sabit bir matematiği yok.
1: Gitar, ilk gitar mıydın? Yani enstrüman gitar çalıyorsun.
0: Evet evet.
1: İlk ne zaman
0: işte,
1: gitar?
0: Şöyle oldu, ben 15-16 yaşlarında aslında vokal olarak başladım müziğe, gruplar bulmaya başladım, vokal olarak onlara dahil oldum. Ya,
1: sen tam böyle çekirdekten geliyorsun.
0: Evet yani, evet, alaylı. Heh. Sonra hep benim istediğim şey şarkı yapmak, kendi şarkılarımızı yapmaktı. Gruplarda da hep şey oluyordu, abi biz şu an kimse değiliz, önce onun bunun şarkısını çalalım, cover yapalım, program yapalım, ondan sonra... Baktım ki bu işin sonu yok, hiç öyle olmuyor. Çünkü coverları yapıyoruz, sahneye başlıyoruz, sonra bir yerden sonra grup dağılıyor zaten. Sonra başkasıyla yine aynı muhabbetler falan. Dedim ki ben gitar öğreneceğim, kendi şarkılarımı kendim yazacağım.
1: Müthiş.
0: Sonra işte böyle YouTube'dan falan filan gitar çalmayı yine kendi kendime öğrendim. İşte o öğrendiğim ilk akorlarla çıkmış bir şarkı mesela.
1: Müthiş bir şey ya. Hakikaten çok değişik.
0: Tamamen alaylı yani.
1: Vallahi çok iyi ya. Yani mükemmel bir hikaye. Duygusal biri misin bu arada?
0: Ya tabii ki. O şarkıları baba nasıl mı yazdı?
1: Başka türlü nasıl yazılacak tabii, diyorsun. Tabii.
0: Ama şöyle şarkıların mesela hep böyle buruktur, melankoliktir, hüzünlüdür. Ben aslında hayatın içinde hiç öyle bir adam değilim. Çok eğlenceli bir adamım. Duygusal, romantik tarafımı müzikle ifade etmeyi seviyorum. Normalde hayatta ben eğlenmeyi seven, gülmeyi seven, mizahşör bir adamım.
1: Oh çok iyi. Yemeklerle aran nasıl bu arada?
0: Her şeyi
1: yiyor musun, yapıyor yerim. Musun?
0: Yok, gurmeyim ben, yerim.
1: Ya yer. En çok sevdiğin ne?
0: Abi hiç ayırmıyorum ya, ama sebze yemeklerini ayrıca severim.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: O çok fazla sevmez insanlar.
0: Yok ben severim, hele bezelye falan.
1: Bezelye, of. Evet. Çok müthiş. Güzel olur biliyor musun? Müthiş. Yanına bir de pilav.
0: Tabii.
1: Harika olur pilav.
0: Diyetteyim şimdi, artık sadece basmati pirinç yiyorum.
1: Ben de diyetteyim ama işte yani ben...
0: Valla bir buçuk senedir çok ciddi spor yapıyorum.
1: Başkaları kilo verir, ben kilo alıp çıkıyorum herkes sefer. Totemlerin var mı böyle? Batıl inançlarını şu bu falan.
0: Ya son dönemlerde olmaya başlıyor gibi.
1: Nasıl
0: ama
1: yani?
0: Yoktu şimdiye kadar. Ne bileyim işte, bak mesela bu taşları takıyorum, enerji falan.
1: Bir de ben senin var ya o...
0: Ve gerçekten hani şey mi, plasebodur bilmiyorum yani, iyi geldiğini hissediyorum.
1: Yo yo, gerçekten taşlar iyi geliyormuş. O evet. Hikaye değil. O ilk zamanlarını görüyorum da her yer bomboş bu arada biliyor musun? Hiçbir şey yok.
0: Fakirlikten. Vallahi,
1: fakirlikten her taraf dolmuş.
0: Dövme pahalı bir şey abi.
1: Dolmuş taşmış, çok güzel. Peki abi bir günün nasıl geçiyor, ne yapıyorsun? Böyle müzik falan filan yok. Boş kalan bir gün ne yapıyorsun?
0: Boş kalan bir günümde abi fix antrenmanım vardır benim. Beslenmem çok nizamidir.
1: Dikkat ediyorsun yani.
0: Ediyorum. Çok ciddi 15 kilo falan verdim. Ben bir de alışık değilim şimdi. Antrenörlük vesaire hani spor hep hayatımda vardı. Bir tane konserden sonra tatil neredeydi ya? Orada bir fotoğraflarımı gördüm mayolu. Tamam dedim, bitti bu iş. Buraya kadar da Ufuk Bey Demir. Yeni bir hayata başlıyoruz dedim. 2023 yazıydı o. Birdenbire tekrar eski alışkanlıklarıma döndüm.
1: İlk defa kilo aldığın dönem oydu
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, bir de çünkü şimdi 20'lerimde ben hiç öyle kilolar almış olan, alabilen zaten de birisi değilim. O yüzden şey sanıyordum hep. Hani bu ara 3-5 kilo aldım ama buraya kadar hani daha alamıyorum ben. Bünyem öyle değil sanıyordum. Ama 30'lar sound'u başkaymış. O fotoğraf, bir de alırken fark etmiyorsun.
1: Fotoğrafta görüyorsun.
0: Fotoğrafta görünce aa inanamıyorum dedim. Hemen değiştirdim olayı. 15 kilo falan filan verdim.
1: Ne yapacağını da biliyorsun zaten. Konuya
0: evet,
1: hakimsin.
0: Orada şanslıyım. Altyapım var. Bilgim var. Hızlı bir şekilde hemen adapte olup. Bir de iradeliyimdir. Artık şunu yemiyorum dediğimde yemem.
1: Süper ya. Hızlandırıyoruz. Sevgili Ufuk. Uçmak mı, görünmez adam olmak mı, zihin okumak mı? Bunlardan biri olsa hangisini istersin?
0: Ya zihin okumayayım zaten artık, lanet olsun. Hani yorulduk insanla. Daha fazla, daha çirkinini öğrenip hayattan daha da soğumaya gerek yok. Görünmezlik ve uçmak mı? Görünmezlik de yine şey getirecek. Bela getirecek. Evet,
1: diyorsun.
0: Yine en duymamam gerekenleri duyacağım. O yüzden uçayım abi, özgür özgür uçayım gideyim ben.
1: Süpersin. Hayvanlarla aran nasıl bu arada?
0: Müthiş.
1: Var mı dostun?
0: 10 yaşında bir kedim var. CF ismi.
1: Of CF.
0: 2 aylıkken geldi. 10 senedir benimle, inanılmaz sağlıklı. Şimdiye kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamadı, o yüzden
1: inşallah yaşamazsınız.
0: Evet, böyle bir 10 sene 15 sene daha en az yaşasın istiyorum.
1: Ben
0: benimle
1: de 16 sene de Nazlı vardı.
0: Tek
1: ama
0: kötü tarafı
1: ney?
0: Tek kötü tarafı asla başka hayvan kabul etmiyor, bana aşık.
1: Vallahi
0: inanılmaz bir bağımız var.
1: Dişi mi erkek mi?
0: Dişi.
1: Dişilerde genelde
0: evet, böyle
1: dişi
0: bir
1: kediler
0: var.
1: Dişi kediler öyle oldu. Bizde dedim ya, Nazlı vardı ama
0: eskiden turneye çıktığında küsüyordu bana. Küsüyordu. 3 gün 4 gün yok mesela, geliyordum eve. Normalde dışarıdan eve geldiğimde sevinen, beni karşılayan kedi 3-4 gün olmadığım için ceza veriyordu bana abi. Yakınımda bana sırtı dönük oturup böyle şey yapıyordu. Arada bakıp tekrar ön dönüyor falan. Bayağı bildiğin trip atıyordu.
1: Allah
0: yani.
1: Allah, çok iyi ya.
0: Baktı ki bu turne hayatı devam ediyor. Bir yerden sonra buna alıştı. Şu an o tribi yapmıyor mesela.
1: Onun da farkına varmış yani. Bir
0: evet,
1: şekilde
0: inanılmaz zeki.
1: Çocuk ilerliyor yani, o eski evet, eski tanıdığımız değil.
0: Konuşuyordum ya, kızım sana yani mamalar alacağız. Çalışmamız lazım.
1: Harikasın ya.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Kelime ve aklına ilk gelenleri senden rica edeceğim. Renk.
0: Kırmızı.
1: En çok sevdiğin
0: bak,
1: renk mi?
0: Bak bir de algı oyununda var halbuki, sarı her yer ama heh, kırmızı çıktı valla.
1: Sen kırmızıyı seviyor musun bu arada?
0: Ben evet, burada en sevdiğin renk diye dövmem var. Kırmızı mavi değişiyor. Hı. Bazen kırmızı ya diyorum, bazen yok ya mavi diyorum. Hı hı. Çünkü biri ateş, biri hani daha sakin. O yüzden değişiyor muhtemelen ama hı hı, kırmızı sanki beni daha çok ifade ediyor.
1: Kıyafet bu arada hani var mı özel bir böyle takıntın, özellikle sahnede falan? Hani sahne kıyafetleri hep farklıdır. Deri meri falan böyle oluyor
0: işte
1: mu sende?
0: Yok, biz onu hep düşünüyorum. Ha. Yani Sibel Can gibi sürekli ne giyeceğimi düşünüyorum. Ha. Bir türlü çözemedim ben bu işi.
1: Sibel Can hazır mı? Alalım hatta. Bakışa bak Allah'ını seversen. Bir numara. Bir numara. Kelime işte aklına
0: bir numara.
1: Oyunu unuttu ya.
0: Jim Morrison.
1: Vay. Uyku.
0: Yani uyku dedin, benim önümde şey canlandı. Gece yatakta böyle duruyorum ve tavana bakıyorum karanlıkta, uyuyamıyorum.
1: Uyuyamıyor musun?
0: Yok.
1: Niye?
0: Uyuyamayız abi, kafamız bizim mümkün değil yani bence. Çok normal uyuyamamamız.
1: Gitar.
0: Uf. Yüzlerce gitar canlandı gözüme. Benim gitar fetişim var ama.
1: Bu kaç tane gitar var?
0: Bilmiyorum.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Abi ben bu konu, ben artık kabul ediyorum, bu konuda psikolojik sorunlarım var, rahatsızlığım var.
1: Allah Allah.
0: Almayacağım, bak kendime de söz veriyorum, diyorum ki almayacağım daha fazla. Öyle bir şey çıkıyor ki önüme, diyorum ki ama bunu da almalıyım.
1: Almadan olmaz diyor. İçlerinde en sevdiğim
0: şey
1: bir tanesi
0: gibi
1: vardır herhalde ya.
0: Yok abi.
1: Ciddi misin ya?
0: Öyle bir şey yok yani.
1: Allah Allah.
0: Bir,
1: merak etme.
0: İki tane şey var. Bir, 70'ler 60'lar arabalarına bakmak
1: tamam,
0: inanılmaz bir haz veriyor bana. Bir de gitarlar.
1: Of, o dönemleri de çok seviyoruz, özlüyoruz be o dönemleri. Kalem.
0: Kalem. Hiçbir şey canlanmadı be.
1: Başa bela.
0: Kendim.
1: Takı.
0: Hemen bu saatler canlanıyor.
1: Seviyor musun
0: saat sen? Saat severim.
1: Radyo.
0: Sputnik.
1: Vay işte bu. Helal olsun sana. Ufuk helal olsun. Atatürk.
0: Mavi gözler. Karizma.
1: Vay.
0: Liderlik.
1: Helal olsun sana. Harikasın. İyi ki varsın. Son bölüm. Şu an nokta nokta şu an olsa dayanamam yerim.
0: Adana yapalım mı buradan sonra? Beraber bir Adana.
1: En çok güldüğüm şey. Nokta nokta.
0: Friends herhalde, Rose karakteri ya.
1: Oo.
0: Abi Rose Amerika'nın Kemal Sunal'ıdır ya.
1: Doğru.
0: İnanılmaz diyorsun. Bir adam.
1: Nokta noktaya çok kızarım.
0: İşini yapamayan insanlara.
1: Senin böyle bir yanın var. Hakikaten evet. Çok şeysin.
0: Disiplinli, evet.
1: Disiplinlisin değil mi? Yani eksik meksik bir şey görmeye sinir oluyorsun.
0: 2017'den bu yana ekipte değişen insanın haddi hesabı yok. Ama şu an mesela müthişiz. Şu an akıyoruz gidiyoruz yani.
1: Aha, oturdu yani, güzel. Nokta nokta umurumda olmaz.
0: Böyle şey insanlar.
1: Hı.
0: Böyle... İki yüzlü böyle hani falan.
1: Sen net bir insan mısın?
0: Netim abi ben.
1: İçin dışın bir evet, yani. Hakikaten aynen. Öyle mi?
0: Hakikaten öyle. O yüzden belki de bu profesyonel hayatta çok iyi bir şey değil.
1: Heh, onu soracaktım
0: değil,
1: sana. Yani sen
0: şey değil.
1: Asıl önemli olan o. Çünkü bambaşka bir hayata girdin.
0: Evet.
1: Hayatın içindesin. Bilmiyorum o hayat
0: tabii
1: nasıl?
0: Tabii ki törpülendi bazı şeyler. Şimdi bir de işin yapımcılık tarafına girdim, orada Gündoğarken tribütü albümü yapıyoruz vesaire. İşin rengi değişiyor, bazı şeyleri tabii ki törpülüyorsun ama yine de mesela atıyorum sırf o projede olduğu için çok mutlu olacağız diye hiç çekinmez birisi, tamam ya yapmayalım onunla da o zaman diyorum mesela. Yani bir yere kadar bazı şeylerde.
1: Çok iyi ya. Veda vakti geldi.
0: Hadi ya.
1: Valla inanılmaz güzel bir enerjim var. Harika
0: çok
1: bir enerjim var.
0: Ben biraz çok konuşurum bu arada.
1: Valla
0: çok. Sazı elime alınca.
1: İstediğin kadar konuşabilirsin. Sen hem konuş hem şarkılar yap. İnşallah. Bir şey soracağım. Ekranda olsa, dizi veya filmde oynasa hangi rolü yakıştırırsınız? Simge.
0: Heh, hadi güzel.
1: Simge. İrem hızlı bir şekilde.
0: Oradan hanımefendiler söylesin.
1: Evet. Simge. Bulamadınız.
0: Yakıştırmadılar o zaman.
1: Ciddi misin sen?
0: Züppe haklı ama şimdi ya Türkiye'de zaten açık renkli olunca illa böyle bir varlıklı biri olman lazım. Öyle bir algı var değil mi?
1: Sen var ya bak niye? Bir şey bak sen var
0: Behlül
1: ya.
0: Behlül olamaz mıydın mesela? Behlül olur bak.
1: Behlül olur, bir de sen var ya şöyle,
0: işte.
1: Şöyle de olabilirsin yani, böyle zengin bir ailenin hovarda çok yiyen en yaramaz çocuğu.
0: Sonra ama bir gün
1: ama
0: akıllanıyor.
1: Ama akıllanan işte bak.
0: Evet. İşte.
1: Leyla ile Mecnun'da Mecnun'un rakibi olan kişi diyor.
0: Mecnun'un vay. Rakibi kim ki Leyla ile Mecnun'da?
1: Ne duysun sizi. Ha tamam.
0: Ha ben hatırlamıyorum onu ya.
1: Neyse veda vakti geldi, veda ediyoruz. Akif de geldi burada tam karşımızda.
0: Eline sağlık.
1: Ufuk çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Harika
1: sağlık,
0: bir ortam.
1: Sağlık.
0: Vallahi müthiş. Ekipmanlarınız harika. Kendimi böyle vintage eski radyo programlarında gibi hissettim. O yüzden en yakın zamanda yine yapalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ufuk Beydemir harika enerjisiyle konuğumuzdu.
0: Beyci'de jenerik yapın. Sarı saçların girişinde Radyo Sputnik böyle bir erotik girmişti demin Akif orada. O Radyo Sputnik, ona öyle bir şey yapabilirsiniz.
1: Harikasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Sevgiler.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 14 ilde narko kapan operasyonu gerçekleştirildi. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. 6 Şubat'ta 13 sporcunun hayatını kaybettiği yurt davasına Yargıtay beraati bozdu. Ayrıntılar bültenimizde. ...14 ilde narko kapan operasyonu gerçekleştirildi. Gaziantep merkezi 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
1: Sözcü Çelik sürecin olmayan şeyler üzerinden sabote edilmemesi gerektiğini de söyledi.
2: Bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır.
1: Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Yurt dışına kaçan 65 firari Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. 6 Şubat'ta 13 sporcunun öldüğü yurt davasında Yargıtay beraati bozdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu davasında yerel mahkeme kararını bozdu. Beraat eden sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması, diğer 3 sanık hakkında eksik ceza tayini nedeniyle bozma kararı verildi. Yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde ise yurt kompleksimiz son derece sağlam ve deprem dayanıklıdır ifadesinin bulunduğu dikkat çekti. Dış gündemle devam edelim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelmek üzere Washington'a gidiyor. Bugün yapılacak görüşme, İran'da savaşın başlamasından bu yana iki lider arasındaki ilk yüz yüze temas olacak. Aynı zamanda Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Netanyahu ile gerçekleştireceği 8. görüşme niteliğini taşıyor. ABD'nin İran'a deniz ablukasında 17 ticari geminin rotası değiştirildi. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. Japonya'nın Kumamoto bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.
3: Ekonomi.
1: Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, düzenli doğalgaz tüketim desteği kapsamında 2026 yılı Temmuz döneminde 504.638 hak sahibine toplam 158.836.000 lira ödeme yapıldığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 6 yılda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını açıkladı. Balon balığı avcılarına toplam

0: 13 milyon lira ödeme yapılırken çalışmalarla yaklaşık 50 milyon balon balığının çoğalmasının önüne geçildi. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilovat saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.820 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 38 kuruş, euro 51 lira 91 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.174, çeyrek altın 10.080, tam altın 40.128, atı altın ise 41.086 liradan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da az bulutlu bir hava hakim 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 37, Antalya ve Diyarbakır sıcak 41, Trabzon parçalı bulutlu 27, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 38, Van 30 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bir şeyin anlaşılması lazım. Kurallara uymadığınız zaman bunların bazılarının cezası gerçekten ciddi anlamda yüksek. Hem para cezası ödüyorsunuz, hem ehliyetinize el konuluyor, hem araç trafikten men ediliyor. Yani bu tarz durumlarla henüz karşılaşmamış olan insanlar henüz bunun nasıl bir şey olduğunu tabii deneyimlememiş durumdalar. Umarım öyle bir şey de görmezler, yaşamazlar. Trafik kurallarına uyalım. Kazalar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Hayatını kaybedenler, yaralananlar, maddi zararlar vesaire vesaire. Üst üste koyduğun zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu gerçekleştirilmek istenen şeyin sonuca ulaşacağını düşünen insanlardanım. Zamanla biz bu kurallara uyacağız. Cezalardan uzak durmak isteyeceğiz.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünya haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Ukrayna'nın Rusya'da sivillere yönelik saldırıları 9 günde 86 can aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ticaret gemisine düzenlenen saldırının ardından Ukrayna'yı ve ona destek veren batılı ülkeleri uyardı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la kritik temaslarda bulunmak üzere Washington'da. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız bültenimize. Japonya'dan gelen bir deprem haberi var. Japonya biliyorsunuz bir deprem ülkesi ve oradan gelen deprem haberlerine son derece alışkınız. Şu dakikalarda da Japonya'da 7,1 deprem olduğuna dair haberler geldi. Komamoto bölgesinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu başkent Moskova'yı 400'e yakın İHA ile hedef aldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin dün akşam 20.30'dan bu sabah 6.30'a kadar Moskova bölgesine 390'dan fazla İHA gönderildiğini belirtti. İHA'ların çoğu Moskova bölgesinin dış kesimlerinde etkisiz hale getirildi. Başkentin merkezine ulaşan 81 İHA ise Moskova semalarında imha edildi. Sabah saatlerine kadar süren saldırı girişimi Moskova bölgesine yönelik yaz başından bu yana kaydedilen en geniş kapsamlı girişimlerden biri oldu. Ukrayna'nın Rusya'da sivillere yönelik saldırıları 9 günde 86 can aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 15-24 Temmuz tarihleri arasında Rusya'daki sivil nüfusa ve sivil altyapıya düzenlediği saldırıların bilançosunu açıkladı. Zaharova'nın aktardığı bilgilere göre söz konusu 9 günlük süreçte Ukrayna militanların saldırıları sonucu 6'sı çocuk, toplamda 86 kişi hayatını kaybetti. 12'si çocuk olmak üzere 409 kişi de yaralandı. Toplamda 495 sivil Ukrayna saldırılarının hedefi oldu. Zaharova yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun savaş alanında zafer elde edemeyeceğini anladığı için sivil halkı ve çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını belirterek Batı'nın da silah sevkiyatlarıyla bu kanlı suçlara ortak olduğunu belirtti. ABD ile İran arasında Washington'ın hava operasyonlarını durdurma kararının arkasındaki gerekçeler netleşmeye başladı. ABD basınına göre CENTCOM komutanı Cooper'ın hazırladığı kritik rapor, askeri hedeflerin büyük ölçüde tamamlandığını ve operasyonların devamı için çok daha geniş çaplı bir savaş gerektiğini ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen ve bir mürettebatın hayatını kaybettiği saldırının ardından Ukrayna'yı ve ona destek veren batılı ülkeleri uyardı. Tahran yönetimi, Kiev'in agresif eylemlerinden destekçilerinin de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la kritik temaslarda bulunmak üzere Washington'da. Bu görüşmede stratejik ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve Orta Doğu'daki son durumun masaya yatırılması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin'le Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi Ermenistan tarafının talebi üzerine gerçekleşti. Putin görüşmede Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyeliği yönündeki adımlarıyla ilgili kabul edilen ortak açıklamaya bağlı kaldığını teyit etti. Görüşmede Ermenistan'ın AB'ye katılması veya Avrupa Ekonomik Birliği'nde kalması konusunda en kısa sürede referandum düzenlenmesi gerektiği de vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Karim Khan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasının bu kişinin masumları yargılamaya çalışması gerekçesiyle Rusya'ya yargılanmak üzere iadesini sağlamaya yardımcı olacağını açıkladı. Lübnanlı bağımsız siyaset bilimci ve uluslararası hukukçu Profesör Said Tans, Uluslararası Ceza Mahkemesi etrafındaki bu durumu Sputnik'e yorumladı. Tans, bu olayın mahkemenin güvenirliği yitirmesine yol açtığını ve dünya sahnesindeki otoritesini ciddi bir şekilde sarstığını söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının görevden uzaklaştırılması, bir personel değişikliği veya üst düzey bir yetkilinin görevden alınmasından daha fazladır. Mahkemenin 2002'deki kuruluşundan bu yana tarihinde benzeri görülmemiş bir durumdur dedi. Tans, bu olayın Roma statüsü sisteminin tamamen fiilen ortadan kaldırılmasına işaret ettiğine de dikkat çekti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin varlığı, temel görevleri ve prosedürleri tehlikeye girmiş durumda. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tamamen çökmesi çok kısa süreli bir şey olmasa da mahkeme şimdiden güvenirliğini kaybetti, küresel sahnedeki otoritesi ve konumu kritik derecede zayıfladı ifadelerini kullandı. Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol 2022 başkanlık seçimleri öncesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesi bekleniyor. Fransa ve İspanya yeni bir sıcak hava dalgasının eşiğinde son yılların en şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Mayıs ayından bu yana süren kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle alevler devasa boyutlara ulaşırken 325 binden fazla kişi evlerini ve tatil beldelerini terk etmek zorunda kaldı. Belçika'da ise Haziran ayının sonundaki sıcak hava dalgasında %48 ile Avrupa'nın en yüksek aşırı ölüm oranı kaydedildi. Avrupa Ölüm İzleme Ağı'nın verilerine göre ülkede sıcaklar nedeniyle yaklaşık 2000 ilave ölüm yaşandı. ABD'nin Wisconsin eyaletinde kasırga nedeniyle 30 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Wisconsin'e bağlı Winnebago bölgesinde bir kasırga meydana geldi. Eyalet yetkilileri bazı ev ve iş yerlerinin kasırgadan ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. 30 binden fazla evin elektriksiz kaldığını ifade etti. Bölgede kasırga nedeniyle can kaybı veya yaralanma bildirilmezken elektriğin yeniden sağlanmasının ise birkaç gün sürmesi bekleniyor. Bültenimizi ilginç bir araştırma haberiyle noktalayacağız. Televizyon karşısında uzun zaman geçirmek beyin hacmini küçültüyor. 1700'den fazla yetişkinin yaklaşık 24 yıl boyunca takip edildiği çalışmada orta yaşlarda sıklıkla televizyon izleyen erkeklerin beyin hacimlerinde küçülme tespit edildi. Söz konusu küçülmenin Alzheimer hastalığına karşı hassas olan beyin bölgelerinde gerçekleştiği ve bilişsel gerileme ile ilişkili hasarların arttığı belirlendi. Aynı çalışma günün büyük bölümünü oturarak geçiren ancak bu sürede bulmaca çözen, e-posta yanıtlayan veya zihinsel çaba gerektiren işlerle uğraşan kişilerin beyin yapılarının daha sağlıklı kaldığını gösterdi. Araştırmada ortaya çıkan cinsiyet farkı bilim insanlarını şaşırttı. Zira televizyon izleme ile beyin yapısındaki değişimler arasındaki bağlantı erkeklerde kadınlara kıyasla çok daha güçlü çıktı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
3: Yayında.
2: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Temmuz 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'te saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Ebru Dönmez.
4: Ben Serkan Başlımar.
0: Efendim gazetelerimizi aldık. Yuvarlak masamızın etrafındaki yerimizi de aldık. Ve bakacağız Türk medyası Türkiye'den ve dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşetine baktığımızda afetzedenin umuduna çöktüler diyor. Tabii ki Ahbap soruşturmasından bahsediyoruz. Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerlerini teslim etmeyen müteahhitler gözaltına alındı diyor. Soruşturmaya yönelik dördüncü dalga gerçekleşiyor biliyorsunuz sevgili dinleyiciler ve bu dördüncü dalgada da Ahbap Derneği'nin 2023 yılında anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktarıldığı halde deprem konutlarını tamamlamayan inşaat şirketleri mercek altına alındı. Bu kapsamda 3 inşaat şirketinin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Bu arada gözaltındaki diğer isimlerin Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devri yapılan 59 taşınmazla ilgili sorgulandığı da öğrenildi diyor. Evet bugünlerde biliyorsunuz Ahbap soruşturmasıyla yatıp onunla kalkıyoruz. Her gün farklı ünlü isimler de adliyeye çağrılıyor. Son olarak da gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, avukat Feyza Altun ve oyuncu Elçin Sangu da yine soruşturmada son olarak ifadeye çağrılan 5 ünlü isimdi. Genel anlamda bir güven öncesinde bir güven oldu, iyi niyetle yaklaşıldı ve sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Hemen hemen bütün ünlü isimlerin ağzından dökülen sözler bunlar. Biz de soruşturmayı titizlikle takip etmeye devam ediyoruz.
3: Bir Gün gazetesiyle devam edelim farklı bir konuyla. Bir Gün gazetesinde de devlet tiyatrolarındaki çalışan yüzlerce sanatçının sorununa dikkat çekmiş. Diyor ki devlet tiyatrolarında günlük ücretle çalışan yüzlerce sanatçı sezonun bitmesiyle aylarca gelirsiz kalacaklar. Sanatçılar geçinebilmek için inşaattan pazarcılığa kadar farklı işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor diyor. 4B statüsünün de acilen hayata geçirilmesini talep eden sahne emekçileri kadrolarla aynı emeği veriyoruz ama güvenceye sahip değiliz. Sanatın sürdürülebilmesi için bu şart diyor. Yine bir sanatçının çarpıcı açıklamaları var. Diyor ki ismini açıklanmasını istemeyen bir sanatçı tiyatroyu bırakmamak için farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirterek sezon kapandıktan sonra Mayıs sonundan Eylül-Ekim'e kadar neredeyse gelirimiz olmuyor. Sanatçı bir oyunun prova süresi yaklaşık 45 gün sürüyor. Yoğun dönemlerde en fazla 30 bin lira kazandığım oldu ama ortalama gelirimiz 10-15 bin lira arasında, hiç para kazanamadığımız aylar da var diyor ve yazın 40 derece sıcakta inşaatta çimento ve tuğla taşıdım diye de ekliyor.
4: Türkiye gazetesindeyiz. Artık ev kiralamak eskisi kadar basit değil. Birçok doküman ve belge isteniyor. Özellikle E-Devlet'te de birçok belgeler mevcut. Ev sahiplerinin SGK hizmet dökümü, kredi limit bilgisi, kefil ve referans gibi talepleri kiracıları canından bezdirmekte. Kentsel dönüşüm ve krediye erişimin zorlaşması kiralık konut talebini patlattı. Eli güçlenen ev sahipleri SGK dökümü, kart limit bilgisi, eski ev sahibinden sözlü yazılı referans ve memur olan bir kefil gibi uçuk isteklerde bulunuyor. Hukukçular da kişisel veriler zorla talep edilemez diye de uyarıyor. Kaan Zengin'in Türkiye gazetesindeki haberini verdik. sıcaklarla devam edelim.
0: Vallahi zor değil mi? O habere bir yorum yapmadan geçemeyeceğim. Hani bu kadarı da olmaz diyorsun. Hı-hı. Bu kadar da özel bilgiye girilmez diyorsun ama son günlerde böyle kiracı ve ev sahipleri arasında o kadar ciddi çekişmeler, mahkemeler o kadar bu konularla dolu oluyor ki, hı-hı, hani bazen de bu isteklerin bazılarında normal olabilir mi diye de içimden geçirmiyor değilim.
4: Çoğu şimdi tartışmanın kısımda, başlangıcı da olabilir. Kiracıyla kirayı çıkaran arasında. Sıcakta da 75 yılın rekoru kırılmış. Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti 75 yılda sürekli arttı. Ortalama sıcaklık yükseldi. 2023 ve 2025 en ağır sıcak hava dalgalarının görüldüğü seneler oldu.
0: Eyvah eyvah diyoruz. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Kayyum figüran bile bulamayacak diyor. Efendim 280 eski milletvekili CHP'den istifa etti. 200 belediye başkanının da istifa hazırlığında olduğu iddia ediliyor efendim. Aralarında eski bakanlardan Fikri Sağlar, Önay Alpago, Güldal Mumcu, Şükrü Elekdağ, Kemal Anadol ve Rıza Türkmen gibi isimlerin yer aldığı 280 eski milletvekili CHP'den ayrıldı. Açıklamada egemenin hukukuna dayanarak CHP'yi işgal edenlere sessiz kalamayız. Atatürk ilke ve devrimlerini yeni siyasi yapıda savunacağız denildi. Peki belediyeler mi var sırada? Yeni parti kaynakları CHP'li 200 belediye başkanının katılmak için talepte bulunduğunu, 91 olan milletvekili sayısının da 100'e ulaşacağını belirtti. Bu arada ilk kopuşlar Ege'den geldi. Ege'de Aydın Koçarlı ve İzmir Bergama Belediye Başkanı 19 meclis üyesiyle birlikte istifa etti. Yurt genelinde CHP il ve ilçe örgütlerinden de istifa dalgası başladı şeklinde Sözcü gazetesi Başak Kaya'nın bu haberini manşetine taşımış.
3: Hürriyet gazetesinden yine devam edelim. Diyor ki kiralık depoya rağbet arttı. Kiralık depo kullananız var mı?
0: Yok.
4: Yok.
3: O zaman yeterli. Eviniz metrekare olarak büyük sanıyorum. Yeterli ya da eşyanız eşyam çok fazla değil. Yani. Yani evet.
0: Mevcut bir evde otururken de yani işte bir depo tutulmaz herhalde. O anca evini hani ailenin evine taşınırsın. Evin
3: ya da boşanma
0: falan
3: nedeniyle.
0: Falan.
4: Geçici olarak şeydir koymak için.
3: Evet.
4: Belki.
3: Şimdi şöyle bir sorun varmış. Bu kentsel dönüşümde ev yeni yapılan evlerin metrekaresi daha küçük olduğu için eşyalar artıyormuş ve kiralık depoya da rağbet artmış özellikle İstanbul'da. Diyor ki yani bunun yanı sıra taşınma, evlilik, boşanma gibi etkenlerle birlikte aslında Türkiye genelinde depolama hizmetleri büyüyor diyor. Ofisini küçülten, arşivlerini veya ürünlerini saklayacak alan arayan şirketler de kiralık depolara yöneliyor. Bir de kiralık depolama ücretleri var. Gerçekten böyle neredeyse ev kiralarına yaklaşıyor. Mesela metrekare bazında verecek olursak 1,5 metreküplük bir depolama alanı başlangıç ücreti 2460 TL ama 2 artı birlik bir evin eşyasının sığabileceği 20 metreküplük alanın yani az önce 20'de 1'i kadar bu en düşük ücret 10.000 TL aylık ücreti 3 artı bir evin eşyasının alabilecek 30 metreküplük alanın ücreti de 15.000 lira. Böyle yükseliyor. 4.000'lerden başlıyor. Bir de konteyner, KDV hariç aylık ücreti var. Konteynerlerde de saklanabiliyor bu eşyalar. Ve dolayısıyla böyle bir yoğun ilgi varmış depolara. Ama
0: az önce söyledin ya kentsel dönüşüme giren işte o insanlar da hani çıkıyorlar kiraya falan gidiyorlar. O evleri yapılana kadar süreçte. O süreçte mesela eşyalarını kullanmayan aileler de var. Hani bir yerde böyle muhafaza edelim. Çünkü geçici evlere işte küçük evlere falan böyle taşınıyorlar. Bir yatağımız olsa yeter mantığıyla. Yatağımız masamız olsa mantığıyla. O yüzden hakikaten depolara yoğun ilgi var ve depo bulunamıyor da bu arada. Öyle
3: kiralık
0: bir durum
3: depo
0: var.
3: Bulunamıyor. Zor dolayısıyla bulunca da fiyatlar da herhalde klasik bölgeye
0: şaşırdık
3: göre de
0: mı
3: artış gösteriyordur değil mi?
0: Aynen, hiç şaşırılacak bir durum değil aslında. Klasik.
4: Evet. Cumhuriyet gazetesindeyiz. Gülistan Doku soruşturmasıyla devam edeceğiz. Her geçen gün yeni isimler var. Soruşturmada bu arada genişletildi. Tunceli'de katledilen Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi daha gözaltına alındı. Cinayet zanlısı tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in babası, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in de gelişmeler ışığında yeniden ifadesi alındı ki bu davada en çok ismi geçen kişidir kendisi. Diğer taraftan diğer haberimizde güzel bir haberle devam edelim. Şampiyonlar yurda döndü. Voleybol Milletler Ligi'nin şampiyonu Atatürk'ün kızları İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Filenin Sultanları'nın baş antrenörü Santarelli, hedeflerimiz bitmedi dedi. Kaptan Gizem örge, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, her smaçta bizimle birlikte zıpladığını, döktüğümüz sevinç gözyaşlarını görmek, verdiğimiz her emeğe değiyor diye konuştu. Yani başarılarının devamını diliyoruz zaten. Çok gururlandık. 3 ayda bir kupa alıyoruz. Voleybolda gerçekten iyiyiz yani.
0: Bu arada ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Bu Türkiye'nin voleybol tarihiyle ilgili şahane güzel bir özel haber hazırladık sevgili dinleyiciler. Bugün hem sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz daha kısa halini. Ama böyle sevgili Ebru ile beraber okuduk ve bizim çok çok sevgili editörümüz İrem hazırladı bize. Harika bir voleybol haberi var. Bununla alakalı da Radyo Sputnik'te voleybolda nereden nereye gelmişti sevgili İrem Bender'in yorumuyla, haberiyle bizden mutlaka dinleyin onu diyorum. Yeni Şafak gazetesinden böyle sağlıkla ilgili böyle küçük de bir haber ama gerçekten çok önemli bir haber. Bunu paylaşmak istiyorum. Mutlaka sizin de etrafınızda vardır. Son zamanlarda göz kuruluğu salgını var. Bilmem farkında mısınız? Bana oluyor ara ara. Benim çocuğumda da var. Mesela bu tamamen teknolojinin hayatımıza yerleşmesiyle alakalı. O kadar çok ekrana bakıyoruz ki sevgili Serkan'da da var biliyorum. O kadar çok ya bilgisayar ekranındayız ya telefon ekranındayız. İşte bunlar maalesef uzun süre tablet ve telefon kullanan özellikle gençlerde ve çocuklarda çok fazla görülüyor. Ve göz kuruluğu dolayısıyla bir salgın haline gelmiş. Ne yapmak lazım? Efendim ekran başında çalışanlara mutlaka 20 dakikada bir mola vermeniz gerekiyor. Ekrandan gözünüzü almanız gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Ekrandan gözünüzü alıp telefonla devam etmeyeceksiniz. Çünkü bizim molalarımız çalışanların molası gerçekten öyle oluyor. Ekrandaki işini bırakıyorsun ama o sırada eline telefonu alıp işte özel yazışmalarına vesaire devam ediyorsun. Bu değil. Ekrandan, ışıktan uzak durmanız gerekiyor ve bu göz kuruluğu için kullanılan damlalar var. Tabii ki doktorunuzun da deneyimiyle doktorunuza da sorarak bu damlalardan da mutlaka yararlanmanız gerekiyor. Ebru.
4: Ebru gazeteyi de aldı.
5: Evet. Nasıl bir haber okuyorsun orada? Meyve fiyatlarına bakıyordum Selin. Özellikle incir fiyatına bakıyordum ki inciri çok seviyorum çünkü.
0: Tane mi satılıyormuş ya ben şoka girdim.
5: O yüzden ona bakarken bir yandan seni dinliyorum ama bir yandan da incir fiyatlarına bakıyorum. Yine bir kıyaslama yaptım da içimden. Yine de kiraz fiyatıyla karşılaştırdığında o kadar yüksek değil.
0: Ben çok mutluyum.
5: Çünkü... Ben kiraz mutluyum. Fiyatlarından mutlusun.
0: Ben mutluyum yani kiraza doyduk bu sene. Yani geçen sene yiyemediğimiz bütün kirazlar.
5: Geçen sene çok pahalıydı.
0: Ve böyle iri iri o güzel meşhur böyle salihli kirazı vardır sen bilirsin mutlaka.
5: Evet çok güzeldir.
0: O iri iri kirazlar ve hani fiyat ortalaması da benim gördüğüm kadarıyla hani kilosu 100 lira 120 lira arasında değişiyor.
5: Ben biraz incir fiyatlarından yakınacağım. Çünkü inciri çok seviyorum ve kilosu da nispeten pahalı oluyor diğer mevsimlik meyvelere göre. Şimdi önce şey söyleyeyim. 7 ayda tam meyve fiyatları %54 artmış. 7 yani. Ayda. Yani her şey o kadar artıyor ki. Çok da şaşırmıyoruz aslında. Şaşırmıyoruz derken ya, normalleştirmeyelim böyle, tabii de.
4: Yani bir Avrupa'daki hafif, örneklerine bakmak lazım. Dünyada nasıl artıyor
0: bir
4: sadece bizden böyle.
0: Şöyle bir şey var. Biz böyle hafif kaynayan bir kurbağa misali. Hani o kaynar suyun içindeyiz ya.
5: Evet,
0: anlayamıyoruz. Böyle azar azar geliyor. Anlayamıyoruz. Artmış mı o da falan oluyoruz. Çünkü gerçekten o kaynar sudaki kurbağalar
5: işte,
0: gibiyiz yani.
5: Alıştık gibi ama alışmamak lazım tabii. Bu kadar
0: tabii
5: böyle
4: anormal
5: sonuçta
4: fiyatlar.
5: Anormal fiyatlar. İncirin tanesi de 42 liraymış bu arada.
4: Tanesi
5: sana
4: bir
5: söyleyeyim
4: tane.
5: Tane bir tane incir 42 lira.
0: Gelirken iki incir kap geldi.
5: Sen çok çok şaşırdın. Kilosu da 300 TL. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sezonun ilk incirleri toplanmış ve 300 liradan satışa sunulmuş. Ona da almıştım çünkü yine de iyi diyeceğim ama kızanlar olabilir bu fiyata iyi dediğim için. Çünkü ben kiraz fiyatlarıyla veya erik fiyatlarına göre iyi diyorum. Onu da belirteyim çünkü
0: ama
5: erik fiyatları
0: rica
5: mesela.
0: Rica ediyorum benim bir kirazımla eriğimle de inciri bir tutma. Hayır yani kirazdan erikten aldığın o keyfi incirden alamazsın.
4: Fiyat da cezbettir. Ben şimdi köyüme gidiyorum yani incir ağaçlarımız var.
5: Peki böyle artık tane tane arkadaşlar yani çok acı ama tane tane hesaplıyorlar meyvelerin fiyatını.
0: Ya.
5: 10 tane kiraz 12 lira 60 kuruş. Bir salkım üzüm 35 lira 35 lira 40 kuruş. Bir şeftali 21 lira. Bir kayısı 7.80. Bir papaz eriği 4 lira 12 kuruş. Bir kırmızı erik 1.5 lira.
3: Yani böyle tanelere düşmüş artık fiyatlar.
0: Ya, çünkü bizim avlanacak halimize
3: giriyoruz. 54 artmış 7 ayda meyvelerin fiyatı.
4: Hatırlıyor musunuz? Daha öncesinden böyle tane tane meyve alacağız diye böyle haberler geçerdi. Daha doğrusu sosyal medyada insanlar haberler paylaşırdı. Benim şimdi aklıma geldi. 5 yıl öncesinden bu muhabbetler konuşuluyordu ve gerçek oldu.
3: Önce hani böyle karpuz kabuğu denize düşünce denize girilir şeyi vardı. Önce karpuz dilimlendi. Şimdi diğer meyveler tane tane satılmaya başlanacaksa vay halimize.
4: Bakalım neler göreceğiz daha. Evet, Posta gazetesindeyiz. Diğer bir haberimize baktığımızda Zonguldak'a gideceğiz. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen Sevda S. valiz ve çantasını çöp konteynerinin yanına bırakıp yukarı çıkıyor. Ve sonrasında belediye ekiplerinin çöp sanarak kamyona yüklediği eşyalarını bulamayınca hayatının şokunu yaşıyor. Sevda S. Karadeniz Ereğli ilçe emniyet müdürlüğüne giderek durumu bildiriyor. Ve içerisinde altın bulunan çanta polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu çöpler arasında büyük bir mücadele verilerek bulunuyor ve sahibine geri teslim ediliyor. Bu da sevindiren kısmı
3: harika,
4: olmuş.
3: Harika gerçekten. Evet. Helal olsun.
0: Evet. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi iki can gitti, can kurtaran geldi demiş. Yine her zamanki gibi ihmalkarlığımızı gösteren bir haberi manşetine taşımış. Giresun'da Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan 2 kahramanın ardından harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikti iddiası var. Özgür Özdemir'in Sabah gazetesinin manşetinde yer alan bir şey. Sevgili Özgür, senden bir şey rica ediyorum. 2 dakikada 700 bin euro ne kadar? Bana bunu bir hesaplayabilir misin? Benim müthiş matematiğim yine hesaplayamayacak ama.
3: 700 bin lira.
0: Bir haber var. Bu haberde 700 bin euro. 700 bin euro. Şimdi Alman iş adamı efendim İstanbul'da bir doğum günü.
4: 37 milyon lira. 37
0: şaka
4: milyon
0: söylüyorsunuz. Tamam, o zaman bu haber daha da dikkatimi çekti. Efendim, bir Alman iş adamı Alexander Fackelmann ve eşi İstanbul'da bir doğum günü partisi düzenlemiş. Davetliler Boğaz manzaralı lüks bir otelde ağırlanmış ve bu kutlama için 700 bin euro harcanmış.
4: Bir doğum günü kutlaması için.
0: Yani bir
4: ne
0: doğum
4: hayatlar,
0: günü kutlaması
4: hayatlar.
0: Ben hiç ismini de duymadığım bir insan, bir iş adamıdır. Alman iş adamı diyor. Ne işle uğraşıyor çok merak ettim. 700 bin euro yine az önce burada işte yok kiraz şöyle yok incirin şusu busu derken. Böyle derken bir tarafta da 700 bin. Gerçi bizim ülkemizde yapıyor, bize geldi eurolar dolarlar gelsinler en azından. Bizim ülkemizde
4: hani şey
0: olduğu için olsun, bizim ülkemize girdiği için, ama bir taraftan da böyle bir haber var.
4: Hadi bakalım.
3: Takvim gazetesiyle devam edelim. İngiliz hastaya Türk mucizesi diyor haberin başlığı. Doktorların sadece 12 ay ömür biçtiği İngiliz Stuart Reynolds Windsor İngiltere'de çare bulamamış ve çareyi Türkiye'ye gelmekte bulmuş. Antalya'ya gelmiş ve yüksek riskli bir ameliyatla hayata sarılmış. Hikayesi şöyle: 58 yaşında Reginald Windsor uzun süre farkında olmadan birkaç kez de kalp krizi geçirmiş. Son olarak da nefes darlığı ve göğsünde ağrı şikayetiyle bir hastaneye başvurmuş. İleri kalp yetmezliğiyle 2 koroner damarında ciddi tıkanıklık, 3. damarında ise darlık tespit edilmiş ve İngiltere'de kendisine 3 ay sonraya randevu verilmiş. İngiliz adam da randevuyu beklememiş ve daha önce geldiği, tedavi gördüğü Antalya'da özel bir hastaneye başvurmuş ve acil ameliyat kararı alınmış ve operasyonla da sağlığına kavuşmuş. İngiltere'de çaresini bulamadığı hastalığına Türk doktorları burada kendisine şifa vermişler.
4: Foto maçla noktalıyoruz basın turunu. Dünkü isimler yine tekrar burada söyleyeceğiz onları. Muhammed Salah onlardan bir tanesi ama şu an masadan kalkmış Beşiktaş'ta. Evet, galiba çıkmaza girmiş fiyat konusuna diye düşünüyorum. Hemen bakalım ayrıntılarına. Salah'la 3 defa görüştüklerini belirtiyorlar buradaki ekip. 21 Temmuz'a kadar her şey akıcıydı ama ardından finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim. Biraz burada menajerler de herhalde bir sorun yaşanmış. Başkan popülist bir karar vermeyerek masadan şimdilik kalktı. Şu anki durum bu şekilde. Belki görüşmelerin...
0: Yıldız transferlerini hiç siz sorunsuz problemsiz bir yıldız oluyor, transferi gördün yani bahsettiniz, Muhammed Salah'tan bahsediyorsunuz. Yani hemen girip de tek seferde tak tak alma olmaz. Mutlaka bu iki kere onun menajeri Türkiye'ye gelir. Türkiye'den insanlar böyle giderler, idari sorumlular giderler. Hani bunlar görmeye alışkın olduğumuz şeyler ama ben Muhammed Salah'a gerçekten Türkiye'de olmasını çok isterim. Seyretmek isterim keyifle. Peki efendim.
4: Ya tamam.
5: Süre bitti. Tamam, süre bitti. Bizim yine konuşacak çok mevzumuz var ama maalesef süremiz bitti efendim. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
6: Basın turu. Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
7: Şimdi bu isimler muhalefet tarafından bakanlık yaptıkları dönemde Hüseyin Çelik de Sadullah Ergin de en fazla eleştirilen isimlerdi. Çünkü biri o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde milli eğitimle ilgili çok fazla tartışmaların olduğu dönemde çok eleştiriliyordu. Sadullah Ergin de 2009-2013 tam bütün o kumpas süreçlerinin olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığı yaptı. Ve o dönemde de o operasyonlar devam etti. Şimdi bu isimlere muhalefet kanadının iktidarı eleştirdiği için ya da iktidara dair bir şeyler söyledikleri için tepkisel anlamda çıkıp sürekli başvurmaları biraz ilginç geliyor. Şöyle yani hani düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir kavrama bürünmek hani biraz da bir siyasi etik de olmalı değil mi? Çünkü bakanlık yaptıkları dönemde en fazla siz eleştirdiniz. Ama bugün bakıldığında muhalefet kanallarında da bu isimleri sıkça görüyoruz. O yüzden bunu bir hatırlatma ihtiyacı duydum.
6: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
8: Paranın hareketi.
3: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorine 1 lira 33 kuruş indirim geldi. Kentsel dönüşümdeki artış inşaatta istihdam rekoru getirdi. Bakanlıktan tüketicilere servis ücreti uyarısı geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne 13.786 puandan başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,08 yükselişle başlamış oldu. Bankacılık endeksi %0,05 değer kazanırken holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %0,60 ile bilişim, en çok gerileyen ise %0,79 ile inşaat oldu. Serbest piyasada dolar 47.37 liradan güne başladı, euro ise 53.91 lirayı gördü. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle karışık seyrediyor. Yapay zeka yatırımlarına ilişkin yeni endişeler küresel çip üreticilerinde satış dalgasına yol açtı. Çip üreticisi şirketlerin hisselerindeki sert satışlar, jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün borsalara olan olumlu etkisini sınırlıyor. Orta Doğu'da gerilimin hafiflediğine dair haber akışıyla petrol fiyatlarında görülen gerileme Avrupa piyasalarında risk iştahını arttırdı. Aynı zamanda açıklanan şirket bilançoları da hisse bazlı hareketlere neden oluyor. Teknoloji hisselerinde de pozitif bir seyir görülürken petrol fiyatlarında görülen düşüş seyahat şirketlerinin hisselerini destekledi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nda politika yapıcılar, Orta Doğu'da iyimser bir hava söz konusu olsa bile Avrupa Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikasına ihtiyacının süreceğini belirtti. New York borsasında çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüş de Asya borsalarına taşındı. Çip sektöründe faaliyet gösteren Japon şirketlerinde sert düşüşler görüldü. Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takayuki Sanae, yıllarca süren aşırı kemer sıkma politikalarından ayrıldıklarını belirterek mali sıkıntılıktan çıkacaklarını söyledi. Emtia piyasalarına bakalım. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.169 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.155 liradan, Cumhuriyet altında 40.305 liradan satılıyor. Altının onsu da bugün %0,7 düşüşle 4.049 dolarda seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise bugün yaklaşık %2,05 azalışla 84,11 dolara geriledi. Batı Teksas türü ham petrolün Eylül vadeli varil fiyatı da 80,99 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki düşüşte ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi ve Orta Doğu'dan petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu. Yurt içine bakacak olursak motorinin litre fiyatına bugün itibariyle 1,33 TL indirim geldi. İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 77,16 TL'ye geriledi. Benzinin litre fiyatı ise değişmedi. Kentsel dönüşümdeki artış inşaatta istihdam rekoru getirdi. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Bakanlıktan tüketicilere servis ücreti uyarısı geldi. Ticaret Bakanlığı vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik hatırlatmada bulunarak restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini açıkladı. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup gönüllülük esasına dayalıdır ifadesi kullanıldı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri vergi daireleri, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesiyle bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden de kolayca ödeme yapılabiliyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar içinse gecikme faizi uygulanacak. Balon balığı avcıları 13 milyon lira kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, 6 yılda toplam 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını belirterek, balon balığı avcılığı sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi dedi. Türk Yılmaz, istilacı türlerin başında balon balıklarının geldiğine dikkati çekerek bu tehditle mücadele etmek amacıyla 2020 yılında balon balığı avcılığı desteklemesini başlattıklarını da hatırlattı. Temmuz'da 158,8 milyon liralık doğal gaz desteği gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, düzenli doğal gaz tüketim desteği kapsamında 2026 yılı Temmuz döneminde 504.638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı. Düzenli doğal gaz tüketim desteğinden hanelerin yararlanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerektiğini anımsatan Göktaş, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de karşılanması gerektiğini vurguladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın planlı bakım çalışması tüm beyannameleri kapsamıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı beyanname sisteminde 1-3 Ağustos'ta sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için hizmet kesintisi yapılacağını, diğer tüm beyannameleri içinse sistemin kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
8: Paranın hareketi.
9: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
8: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
10: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Enerjinin seydi.
4: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD'nin LNG hakimiyeti Avrupa'da gaz fiyatlarını 3 katına çıkardı açıklamasında bulundu. Arap ülkeleri ve kurumları Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıyı kınadı. Alman pil devi Varta iflas başvurusunda bulundu. Ayrıntılar bültenimizde. Rus enerji şirketi Gazprom'un departman başkan yardımcısı Kiril Polos, ABD'nin Avrupa sıvılaştırılmış doğal gaz pazarındaki hakimiyetinin fiyatları yansıdığını belirterek, doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı, dedi. Polos, Endonezya'da düzenlenen Indo-Pacific LNG Summit 2026 kapsamında gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, Avrupa'da LNG boru hattıyla taşınan doğal gazdan daha güvenilir olduğu yönündeki söylemin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Avrupa'da geçmişte Rus gazına bağımlılığın eleştirildiğini hatırlatan Polos, bugün Avrupa'nın LNG ithalatının %60'ının ABD'den yapıldığını, Almanya'nın LNG ithalatındaysa ABD'nin payının %90'ın üzerine çıktığını söyledi. ABD'nin Avrupa LNG pazarındaki hakimiyetine dikkat çeken Polos, doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı ifadesini kullandı. Arap ülkeleri ve kurumları Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıyı kınadı. Arap ülkeleri ile kurumları Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Yanbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıyı kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı'na yapılan yazılı açıklamada Irak topraklarından fırlatılan bir İHA ile Suudi Arabistan petrol tesislerinin hedef alınmasının Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğu belirtildi. Açıklamada bu saldırıların uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve iyi komşuluk ilkelerinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı. İran'ın petrol satışlarının 4 ayda 11 milyar doları aştığı bildirildi. İran Petrol Bakanlığı ülkenin petrol satışlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 21 Mart-22 Temmuz dönemindeki petrol satışlarının 11 milyar doları aştığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemine ilişkin verilerin yer almadığı açıklamada 22 Aralık 2025-20 Mart 2026 döneminde ise petrol satışlarının yaklaşık 8 milyar dolar olduğu ifade edildi. Açıklamanın ülkenin döviz kaynaklarındaki azalmanın petrol satışlarındaki zayıflıktan kaynaklandığı ve İran ekonomisinin Petrol Bakanlığı'nın performansı nedeniyle çöküşün eşiğinde olduğu yönündeki iddialar üzerine yapıldığı vurgulandı. Alman pil şirketi Varta iflas başvurusunda bulundu. Kablosuz kulaklıklardan E-tipi enerji depolama sistemlerine kadar birçok alanda pil üreten Alman şirketi Varta, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin müşterilerinden Apple'ı kaybetmesi ve hissedarlığın ek finansman sağlamaması iflas sürecini hızlandırdı. Kablosuz kulaklıklardan elektrikli cihazlara kadar birçok alanda kullanılan şarj edilebilir pilleri üreten Alman şirketi Varta, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Stuttgart Bölge Mahkeme Sözcüsü şirketin 4 ayrı iflas başvurusunu yaptığını açıkladı. Bu gelişmede son yıllarda finansal zorluklarla mücadele eden Varta için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,11 dolardan işlem görüyor. dün 88,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 85,87 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %2 azalışla 84 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün Eylül vadeli varil fiyatı da 81 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki düşüşte ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının akabinde diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi ve Orta Doğu'dan petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
10: Enerjinin seyri. Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur. Sen bunu çıkartma. Deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük. Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse. Buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle hüttürü züttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
11: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması hususunda 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Antalya'nın Kaş ilçesinde biliyorsunuz bir orman yangını çıkmıştı. Havadan ve karadan müdahale halen devam ediyor. Yangında 8 saat geride kaldı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama var. Yangının enerjisinin düştüğüne dair. Antalya'daki yangına 9 hava aracılığıyla müdahale devam ediliyor sevgili dinleyiciler. Havadan ve karadan bir müdahale söz konusu. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düştüğünü bildirdi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. İkinci İletişim Şurası bugün başlıyor. İki gün sürecek şuranın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ata Kongrezyum'da yapılacak. Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek, geleceğe yönelik strateji ve önerileri ele alacak. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 65 suçlu ülkeye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimiyle yürütülen ortak çalışmalar kapsamında kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu Türkiye'ye geri getirildi. Narko kapağın Gaziantep operasyonunda ise 382 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 6 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelere yönelik narko kapağın Gaziantep operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında da şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemlerse sürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 58. duruşması başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykarı ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanıkla 5 tutuksuz sanık katıldı. Duruşma Akpolat'ın esas hakkındaki mütalaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla sürüyor. Blok 3 sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın'a suikast hazırlığında olduğu iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Şapkalı suç örgütüyle irtibatlı oldukları belirlendi. Öte yandan İstanbul'da Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine de operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda da 14 şüpheli yakalandı. İstanbul Valiliği'nden okullarda mescit talimatı geldi. İstanbul Valiliği öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni okul projelerinde mescit alanı ayrılması, mevcut okullarda ise uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesine ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kırklareli, Bilecik, Sakarya ile Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken Ege ve Akdeniz'de kuvvetli Poyraz etkili olacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 37, Antalya ve Diyarbakır sıcak 41, Trabzon parçalı bulutlu 27, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 38, Van 30 derece.
1: Ekonomi.
0: Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 31 kuruş indirim geldi. Brent petrol vadeli işlemleri %1,17 düşüşle 87

0: 7,33 dolara gerileyerek 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş yurt içinde akaryakıta indirim gelmesine neden oldu. Motorinin litresine ortalama 1 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.794 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 38 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.165 lira, çeyrek altın 10.066, tam altın 40.080, ata altın ise 41.034 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerle birlikteyiz teknik masada. Özgür, editör masasında sevgili Öznur, Kemal ve Simge. Ve Akif. Ve tabii ki siz kıymetli dinleyicilerimize hoş geldiniz. Bugün bir de konuğumuz var, saat 12.30'da. Değerli dinleyiciler, 13.25'e kadar sevgili Selin Genç Erol canlı yayında konuğum olacak. Hem oyuncu hem müzisyen. Müzisyen bir aileden geliyor aynı zamanda ama siz onu ekranlardan da tanıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 13.25'e kadar buradayız. Canlı yayında sizlere eşlik edeceğiz kıymetli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. WhatsApp üzerinden mesajlarınız için WhatsApp numaramız da sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Dönüp bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu, buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın, dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak, ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyor bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara şöyle bir bakalım isterseniz. Sonra konuğumuz burada olacak ve Selin Genç Erol, onunla birlikte devam edeceğiz. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İrfan Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi Özgür Özel dün Yeni Parti Genel Başkanı, değerli dinleyiciler, Alt TV'de konuktu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve burada söyledikleri, bağış çok önemli dedi. Çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik dedi Özgür Özel. Yine başka Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının ardından 90 milletvekili yeni partiyi kurdu. Ve değerli dinleyiciler, ilk kez bu canlı yayın gerçekleşti. Partinin temel hedefinin tek başına iktidar olmak olduğunu söyledi. Bir de enteresan, zaten kurulur kurulmaz Türkiye'nin ana muhalefet partisi oldu. İktidardan sonra en fazla milletvekiline sahip ikinci parti, yeni parti. İkinci bir yedek parti planının da hazırda tutulduğunu ifade ediyor. Ve bugünden itibaren 200'den fazla belediye başkanının yeni partiye katılacağını ifade etti. Değerli dinleyiciler, Özgür Özel 2023 seçimlerindeki hataya düşmeyeceklerini ve kaybedecek adayı genel başkan dahi olsa aday yapmayız. O dönem Meral Akşener'e çok kızmışlardı biliyorsunuz, masayı terk etti diye falan. O masayı terk etmesi Kılıçdaroğlu'nun biraz da oylarını artırmıştı işin gerçeği. Öyle de bakmak lazım. Yani hani Meral Akşener iyi ki o gün masadan kalkmış. Daha da bir artmıştı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun nedir o? Oy oranı. Mevcut durumda 15 milyondan fazla oy alan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğal adayları olduğunu, ancak engellenmesi veya engel çıkarılması durumunda adayın doğrudan millet tarafından belirlenmesi gerektiğini, belki bu Özgür Özel olabilir ki son dönemlerde millet tarafında baya baya bir artık sevilen bir isim oldu diyebiliriz. Bunu zaman gösterecek tabii. Mansur Yavaş'la ilgili şüphelerin olmadığını, Mansur Başkan'a kimse butlancı demesin sözleriyle ifade etti. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın durumunun devam eden davaları ve iktidar baskıları nedeniyle özel olduğunu söyledi. Cemil Tugay, istifa eden Cemil Tugay ile aralarında herhangi bir problem olmadığını da söyledi. Hanımlar, beyler, yine Yargıtay Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki kararı bozsa dahi geriye dönmeyeceklerini, gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez, geriye bakmayacağız ifadelerini kullandı. Bu arada rozeti çıkartırken kendisinin de ağladığını, duygulandığını söyledi. Kolay değil tabii, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeri her zaman bir başkadır ve sizin elinizde olmayan bir takım nedenlerden dolayı böyle bir şey, ki partinin, yeni partinin kurucu genel başkanı aynı zamanda. Dokunulmazlık fezlekelerinden korkmadığını, kendilerini bu yolla baskı altına almaya çalışan söylemlere prim vermeyeceklerini ifade etti. Bakın, hep başından beri söylüyorum, bu dönem bir kenara bıraktılar bu dokunulmazlık dosyasını. Ama biz Türkiye'de artık şuna alıştık, bir şeyler kenara bırakılıyor. Günü geldiğinde ihtiyaç varsa o kenara bırakılan şeyler kullanılabiliyor. Bunun birçok örneği var. Şimdi hangi birini sayalım? Yine il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanmasının ardından online üyeliklerin ve şeffaf bağış kanallarının açılacağını söyledi. 15 Ağustos'tan sonra kitlesel mitinglerde mitingler ve kuruluş süreçlerinin hızlanacağını söylüyor Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı. Hanımlar, beyler, Ahbap kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Temmuz 2026 değerli dinleyiciler, mahkeme kararı, İstanbul Sur Ceza Hakimliği Ahbap Derneği'ne ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki varlıkların ve tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyum atanmasına karar vermiş. İsimler de var. Gerekçe, soruşturma dosyasında derneğin mali hareketleri, şüpheli taşınmaz debirleri, çekler ve bağış transferleri inceleme altındadır denildi. Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermeye giden çağrılan isimlerden bir tanesi, daha doğrusu Gülben Ergen, dün baya baya bir patlamış, artık sinirlenmiş. Açıklamaları enteresan. Şöyle diyor ki Gülben Ergen: gerçekten iyilikten maraz doğuyormuş. Böyle mi hakikaten, iyilikten maraz doğar mı Kemal? Bugüne kadar yaptım.
Ben iyilik yo yapar Kemal, benim iyilik yani iyimser bir kardeşim. İyilik de yapar yani, yapmışlığı vardır. Ben şahidim. Hı. Yaparım ama beklenti içinde olmam. Tabii zaten iyilik dediğin öyle derler ya, iyilik yap denize at derler. Hani böyle bir şey vardır ya. Fakat şöyle de bir şey var ya, yani bazıları yaptığı iyiliği günün birinde böyle suratına tokat gibi indirmek için yapıyor. İşte Kemal'in de bahsettiği bir anlamda o, ona sinir oluyorum. Peki iyilik yaptığınız için yaptığınız iyilikten dolayı kötü bir karşılık aldınız oldu mu? Ya da iyilik yaptığınız kişilerden değil mi o darbe yediğiniz oldu değil mi? Ne yaptınız orada da aman yani bu da hayatın gerçeği dediniz, çok umursamadınız. İşte arkadaşlarıma soruyorum da Simge ile Kemal'e. Yaşamışlar. Hepimiz yaşamışızdır bunları be. İyilik yapmışızdır. Peki siz bunu yapan taraf oldunuz mu hiç? Yani size iyilik yapana yanlışlıkla da olsa zararınız dokunmuş mudur? Simge gayet samimi olmuştur diyor. İllaki olmuştur diyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan her zaman bile isteye, değil mi? Bir şeyleri gerçekleştirmez. Bazen bir hata yaparsınız. Bir patavatsızlık yaparsınız. Bir şey söylersiniz. Söylememeniz gereken bir şeyi söylersiniz. Yanlış ifade edersiniz. Hani basiretiniz bağlanır, o an dalgınsınızdır, şudur budur falan, bir sebebi vardır. Farkında da olmazsınız. O noktada da karşı tarafın pek böyle kırgın kalmaması lazım, onu da söyleyeyim. Yani söylemekte fayda var, anlatmakta fayda var değerli dinleyiciler. Gülben Ergen gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş. Sıla Bebek'le Fatma Nur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu. Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabayış davasında linçlendim. Haluk Levent konusunda süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum. Ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim. İfademi sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip X hesabımı donduruyorum dedi Gülben Ergen. Hanımlar, beyler. Deniz Göktaş'a tahliye talebi vardı, reddedildi, onu da söyleyelim. Minik bir ara, sonra devam edelim kıymetli dinleyiciler.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi bir tane iş yeri mesai saatleriyle ilgili bir karar almış. Bunun fotoğrafı var mı Öznur? Fotoğrafı. Ha, tamam. Şimdi bir iş yeri alakasız telefon kullanımında her 10 dakika için %1 maaştan kesinti yapacakmış. İş yerinin böyle keyfi ve yüzdelik bir oranla maaştan kesinti yapma hakkı yok. Yapılan uygulama aslında yasaya aykırı. İş kanunu ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde konunun hukuki boyutu ve şirkete yönelik yaptırımlarına baktığımızda yüzde ve dakika hesabıyla kesinti yapma hakkı var. Var mı? Yok. Şimdi ücret kesme cezası değerli dinleyiciler 4857 sayılı iş kanununun 38. maddesine göre işveren işçiye disiplin ceza amacıyla kafasına göre ücret kesintisi ne yapamıyor? Uygulayamıyor. Ücret kesintisi yapılabilmesi için bu durumun toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde açıkça maddeler halinde yer alması gerekiyor. Bir çalışana verilecek ücret kesme cezası bir ayda iki günlük kazancından değerli dinleyiciler fazla olamıyor. Kesilen bu paralar şirket kasasına veya işte patronun cebine girmiyor. Doğrudan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği kamu hesabına yatırılmak zorunda değerli dinleyiciler baktığımız zaman. Bazı durumlarda karşılaşılırsa şayet. Orada ne oluyor? Ha, ekrana geldi görüntü, tamam. Bazı durumlarda şirket ne yapabiliyor? Çalışana yazılı ihtar uyarı veriyor. İhlal devam ederse çalışandan savunma istiyor. Ve telefon kullanımı işi aksatacak seviyedeyse bu uyarıya rağmen tekrarlanıyorsa sözleşmeyi işte geçerli veya haklı nedenle feshetmek, işten çıkartmak değerli dinleyiciler olabiliyor, gerçekleşebiliyor. Nedir? 30 dakika kesinti olduğunda bu iş yeri neden indirim yapmıyor demiş. Bence de gayet mantıklı bir şey sormuş. Bu konuyla ilgili masaya otursalar ya, değil mi? Şeyle, çalışanla işveren, şu kadar konuşursam şu kadar, şu kadar dakikayı açarsa şöyle indirim olur falan diye. Güzel bir mantık. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok 4 farklı suçlamadan daha tutuklandılar. Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerini hukuka aykırı girme bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Zaten tutuklu biliyorsunuz bu isim değerli dinleyiciler. Bak mesela özel yazışmalarda ekran görüntüsü alıp üçüncü kişilerle paylaşanlara 1 yılla 3 yıl arasında ceza verilecekmiş. Sevgili dinleyiciler, kişisel ve özel haberleşmelerin rızasız şekilde ekran görüntüsü alınarak başkasıyla paylaşılması net bir şekilde suç teşkil ediyor, bilginiz olsun. Durum şöyle, içeriğin niteliğine göre 2 farklı Türk Ceza Kanunu maddesi üzerinden gidiliyor. Haberleşmenin gizliliğini ihlal, iki kişi arasında gerçekleşen mesajlaşma, e-posta ya da sesli görüşme gibi haberleşme içeriklerinin taraflardan birinin veya üçüncü bir kişinin rızası olmaksızın ifşa edilmesi, başkalarıyla paylaşılması, yayınlanması suç. Cezasına baktığımızda da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hanımlar beyler. Özel hayatın gizliliği bir de. Paylaşılan ekran görüntüsü haberleşmenin ötesinde kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya kişisel nitelikte içerik veriler içeriyorsa o da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak nedir o karşımıza çıkıyor değerli dinleyiciler. Birebir mesajlaşma dahil mi? Evet, konuşmanın tarafı olmanız, mesajın size atılmış olması, o mesajın ekran görüntüsünü alıp işte grup sohbetlerinde sosyal medyaya atma ya da başka birine gönderme hakkı vermiyor. Karşı tarafın rızası yoksa ihlal gerçekleşmiş oluyor. Öyle şimdi Simge ile Öznur arasında bir WhatsApp yazışması oldu. Ondan sonracığıma Simge de kalktı bu yazışmayı bizim programlar grubunda paylaştı. Bu suç. Rızası olmadan, değil mi? Paylaştın suçu.
Yazılı alacaksın. Rızam var. Ekran görüntüsünün karşı tarafın adı, sosyal soyadı, profil fotoğrafı, telefon numarası gibi kimliği belli eden unsurlar açıkça görünüyorsa bu durumda aynı zamanda kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçuna giriyor. 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası var. Sevgili dinleyiciler, öyle yani, hani kafanıza göre biriyle yazışıp ondan sonra ben bunun ekran fotoğrafını alayım çatır çatır yayarım, öyle bir dünya yok. Suç. Kemal abin az önce evet ney? Evet işte. Evet az önceki. Az önceki haberi geliştirmiş. 10 dakikaya kadar telefonla görüşenlere şirket ne yapıyordu? %1 oranında maaştan kesinti yapıyordu. Kemal diyor ki evet. Hiç telefon kullanmayanlara da prim verirsin diyormuş Kemal. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Simge oturuyor. Kemal de hemen arkasında ha. Ama Simge bunu bana anlatırken Kemal abi diyor ki diyor. Kemal de bunları duyuyor bu arada. Sadece bakıyor bize. Ama söyleyen Kemal. Ha bitirdi, konuşma kotasını doldurdu yani. Son olarak neydi? %30 prim. Konuşmayana, hiç konuşmayana. Telefonla konuşmayana %30 prim. Vallahi Kemal sende de neler varmış be. Helal olsun. Sakın sınırı aşma bu açıdan. Sahnede gözaltına alındı rapçi. Değerli dinleyiciler, Uzay tutuklandı. O haberi de verelim size. Ya bu arada devlet tiyatrolarında günlük ücretle çalışan yüzlerce sanatçı sezonun bitmesiyle birlikte aylarca işsiz kalıyormuş. Kaldıklarını söylüyorlar. Kadrolu sanatçılarla aynı iş yaptıklarını söylüyor emekçiler. 4B statüsünden dolayı da daha doğrusu 4B statüsünün hayata geçirilmesini istiyorlar. Sezon bittikten sonra ne yapıyorlarmış? Aylarca işsiz kalıyorlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için inşaatlara gidiyorlar. Pazarcılık yapıyorlar. Kafelerde garsonluk, tarım işçiliği, işte motor yıkama benzeri işler üzerinde çalışıyorlarmış değerli dinleyiciler. Dolayısıyla böyle daha iyi şartlarda olmak arzu ediyorlar, istiyorlar. Onu da buradan sizlere aktarmış olalım. Duyulması gerekiyor yani, bu sesin de duyulması gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler. Şimdi saatimizi 12.30 yaptık. Ben sizlerden yüksek müsaadenizi rica edeceğim. Çünkü konuğumuz sevgili Selin Genç Erol. Canlı yayında oyuncu ve müzisyen konuğum olacak. Birazdan buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Başkanım, Türkiye'den Rusya'ya gitseniz yanınızda ne götürmek istersiniz?
1: Pahlava.
2: Lokum. Ben bazı Türk peynirleri seviyorum.
1: Seviyorsun.
2: Pastırma, ama şu an pastırma ne kadar pahalı
0: sıcak
2: oldu.
0: Hem pahalı hem de sıcak başkanım, kokar. Yazın uzak dur, gözünü seveyim.
2: Bu kadar. Bu kadar.
0: Çiğ köfte seviyorsun.
2: Çiğ köfte pek sevmiyorum ama çiğ köfte burada yaşayan Ruslar için çok önemli.
0: Neden?
2: Bizim Türkiye'de Ramazan zamanında orucu var.
0: Tamam.
2: Rusya'da da bizim şey büyük orucumuz var.
0: Öyle mi?
2: Hristiyan kültüründe.
0: Tamam.
2: Bu sene o tam Ramazan aynı zamanda.
0: Aynı zamanda mı denk
2: geldi? Evet. Ama ve bu orucu biz nasıl tutuyoruz? Biz et, süt ve balık ürünleri hiç kullanmıyoruz.
0: Tüketmiyorsunuz.
2: Tüketmiyoruz.
0: Ne kadar sürüyor bu arada? Kaç?
2: 49 gün.
0: 49 gün.
2: Evet. Ve çiğ köfte çok kurtarır ya.
1: Çiğ köfte çok kurtarır.
0: Bak sen.
2: En güzel çiğ köftesi tamamen Gaziantep'te.
0: Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel.
1: Çiğ köfte çok kurtarır ya.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Bu kadar.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz da genç, güzel, ekranlardan tanıdığınız sevgili Selin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Seni gördüm, daha iyi oldum.
1: Bir mukabele diyorum. Çok yoğun bir gündü benim için. Buraya gelip biraz ferahlamak ve güzel sohbet etmek iyi gelecek.
0: Onun için varız zaten.
1: İyi ki varsın.
0: Sen de iyi ki varsın. Ama enerjin iyi geliyor. Söyleyeyim yani, gayet güzel geliyor.
1: Yorgunken genelde böyle yorganın altına girip hiç kimseyi görmek istemem.
0: Bu yorgun halim mi?
1: Evet, evet. Ama canlı seni duyunca hali... gelmek istedim. Burada güzel sohbet edeceğimizi biliyorum çünkü.
0: İyi yaptın. Nasıl gidiyor? Her şey güzel mi? Her şey yolunda mı?
1: Keyifler her şey güzel. Tatil yapamıyorum. Çalışıyorum bol bol. Yeni başlayacak dizimiz için çekimler başladı. Start verildi. Onun dışında müzikal çalışmalarım.
0: Daha başlamadı dizi.
1: Hayır, başlamadı. Eylül'de başlayacak.
0: Nerede, hangi dizi
1: söyledin? ATV ekranlarında ATV'de başlayacak. Olacaksın. Aşk ve Taht dizisi.
0: Aşk ve Taht.
1: Evet. Bir dönem işi. Alaaddin Keykubat dönemi anlatılıyor. Evet. Orada güzel, hırslı bir karakterim var.
0: Öyle mi? Kötü eğlenceli. Karakter. Kötü karakter misin?
1: Kötü diyemem ama eğlenceli bir karakter. Eğlenceli. Oynaması eğlenceli bir karakter. Çok da spoiler vermeyeyim. Evet.
0: Ne zaman peki, belli bir tarih yayın süreci?
1: Eylül'de yayınlanacak ama günümüz henüz netleşmedi.
0: Zor değil mi ya? Yani şimdi gerçi ben hani seninle sohbet içerisinde şeyi de konuşacağız. Yani müzik mi, oyunculuk mu daha zor diye soracaktım. Sorayım direkt oradan. Sence hangisi daha zor?
1: Yani bence seviyorsan çok zorluğunu hissetmiyorsun. Ben açıkçası oyunculuğa başlarken bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. Çok tesadüfler eseri başladı benim yolculuğum.
0: Çok enteresan ya. Şile'de okurken,
1: evet. Gerçekten öyle değil mi? Endüstri mühendisliği okurken bir anda böyle bir şey, böyle bir fırsat çıktı. Ben bir heyecan için başladım ama devamında çok sevdim ve işim olsun istedim. Açıkçası şu an gecelere gündüzlere kadar çalışsak da, sıcak da soğuk da, hani türlü türlü zorlansak da açıkçası vazgeçilmezim diyebilirim. Ana kulvarım. Yani ne kadar müzik yaparsam yapayım, açıkçası oyunculuk benim için en önemli şey şu anda.
0: Yalnız işim olsun diyor ya, okuduğu bölüm de endüstri mühendisliği. Evet. Ha. Yani hani onu da
1: mezun oldum bu arada.
0: Oldun mu?
1: Attım kepi. Adana'ya gittim. İlk işimi yaptım.
0: Yaptın mı?
1: Evet. Mezun oldum.
0: Yani. O konuya da hakimsin yani.
1: Tabii, her türlü. Zaten endüstri mühendisliği biraz şeydir. Yani kaba taslak anlatacak olursak. Her konudan biraz anlayıp hiçbir konunun uzmanı değilsindir ama yine de yönetirsin. O yüzden süreç yönetme konusunu öğrenmek
0: çok
1: yetti.
0: Çok bilmiş biliyoruz yani biz ona.
1: O yüzden dedim ki bunu ben böyle dört duvar bir plazada yapacağıma en azından setlerde yaparım, sanat yaparım.
0: Hiç sana göre değil mi aslında? Hiç. Yani?
1: Ya ben iki kere zorunlu staj yaptım. Bir bankada, diğeri demir çelik fabrikasında. Ve dedim
0: ya seni
1: ki...
0: demir çelik fabrikası düşünemiyorum ya.
1: Yani kalite kontrol mühendisi olarak bir denedim. Pembe kalemimle makinelere tık atıyordum falan ama çok da olmadı yani.
0: Ne yapıyordun Allah'ını seversen kalite kontrol derken?
1: Enerji panelleri üretiyorlardı.
0: Onları mı kontrol ediyordun?
1: Evet, onları kontrol ediyordum ve benim ilk orada staja başladığım gün biri sakatlanmıştı gözümün önünde. Makinelerden eli geçti. Ve doğrandı yani. Ve dedim ki hayır, ben böyle bir gürültünün ya ve Selin'i, şeyin içinde olamam.
0: Selin'i uzaklaştırmak için Özge, onu birazcık böyle aşağı doğru, seni biraz böyle bu tarafa alayım Özge, gel bu tarafa doğru gel, kameranın tam önünde sevgili Özge de burada. Tamam.
1: Özge şimdi bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor.
0: Canımız ya, iyi ki varsın. Şimdi seni de orada o alandan uzaklaştırmak için aslında şey, enerji her şeyi yapmış yani, anlayacağım.
1: Yaptı. Gerçekten kader olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden hiç inanmazdım. Ne istersek onu seçeriz, deneyimleme hakkımız var diye düşünürdüm. Hala biraz öyle ama bu %80'den %40'a düştü benim için yaşadığım şeylerden sonra. Evliliğim de öyle oldu çünkü.
0: Evlilik de çok enteresan ya. Evet. Yani ona da ayrıca o kadar çok şey var ki konuşacak.
1: Müzik kariyerim de öyle ve öyle bir başlangıç oldu ki müziğe.
0: Sen çok hızlı girmişsin her şeye ya. Evet. Ya bu kadar zamanda oyunculuk, ardından müzik, ardından evlilik. Evet. Onur Bey'di değil mi?
1: Onur, evet.
0: Onur Bey'e buradan selamlar, sevgiler gönder. Hangi kamera? Burada mıyız?
1: Selam aşkım. Neredesin?
0: Abi yani...
1: Burada.
0: Selam Onur abi. Ya ben de şaşırdım. Ben de selam aşkım diyecektim. Az kalsın ya. Tövbe estağfurullah. O niye gelmedi bugün?
1: Vallahi her yere de şimdi kocasını götürüyor demesinler dedi.
0: Onu da her yere götürdüğünde bir buraya mı getirmedin yani?
1: Çok anlayışlıdır yani. Hiç karışmaz işime gücüme. O yüzden ben de saygı duyuyorum kararına.
0: Şimdi önce... okul, Şine'de okul devam ederken, mühendislik devam ederken çok enteresan bir şekilde sen bir arkadaşını audition'a götürüyorsun.
1: Evet,
0: ve orada şekilleniyor, evet, değil mi iş?
1: Evet.
0: seni birileri mi görüyor? Ne oluyor? Keş mi medya?
1: Şöyle, şimdi de hala sektörde önemli bir yeri var. Bir kas direktörü. O zaman büyük bir yapım şirketiyle çalışıyordu. Ve bir kas için 3 aydır audition çekiyormuş. Beni orada görünce kartını verdi ve dedi ki ben bu rol için birini arıyorum ve uzun zamandır da bulamıyorum. Yani fiziksel olarak çok uygunsun. Bu işi yapıyor musun bilmiyorum ama ilgini çekerse gel bir görüşelim dedi. Ben de tabii hiç ilgilenmiyorum. Daha önce tiyatro yapmadım. Yani çok sayısal öğrencisi de olduğum için dershane ev çok az sosyalleşen de bir çocuktum.
0: Düşündüğün de bir şey değildi
1: aynı zamanda. Hiç değildi yani. Hani lise bitene kadar da açıkçası ne yapmak istediğimi de bilmiyordum. Yani o varoluş sancısını çekmeye başladığım dönemler. Mühendislik okuyorum ama ne yapacağım hani... Ne yapacağım yani? Hani bunu da çok yapmak istemiyorum. Çok da kendimi oturtamıyorum.
0: Peki o bölümü kazandığın için mi orayı tercih ettin?
1: Tabii sadece yani? kazandığım için. Yani ya mühendis olacaktım
0: Sen
1: ya doktor.
0: Sen asıl ne istiyordun peki?
1: Hiçbir şey istemiyordum dediğim gibi. Bulamayanlardandım yani. Sonra işte okul bitmek üzereydi. Babam bir tane ilaç fabrikası ile anlaşmış. Yurt dışında İsviçre'de. Halamın akrabasıymış sanırım onlar da. Orada gidip... ilaçlar ben falan böyle masa başı bir işim olacaktı Almanya'da. Sonra ben boynu bozarım dedi Allah ve bir şekilde setlere düştü yolum.
0: Zor olmadı mı ya?
1: Yani şöyle tabii ilk açıklaması çok zor oldu herkese. Staj için her şey hazırlanmış. Almanya'ya gideceğim, kep atacağım 3 ay sonra falan. Babama gittim dedim ki ben ATV'de diziye başlıyorum.
0: Ne?
1: Adana'ya gidiyorum. Babam dedi ki ne ara bunlar oldu yani hani sen okula gidip geliyordun. Ben çünkü söylemedim kimseye böyle bir şey olduğunu.
0: Allah nasıl sabrettin ya? Yani böyle bir insan mısındır?
1: Hiç değilim.
0: Ciddi mi? Sabırsız söyler misin yani normalde?
1: Direkt söylerim ve kimseye söylemedim. Çünkü olacağından da çok emin değildim. Yani ne olduğundan da çok emin değildim. Halbuki 2 ay sonra öyle bir diziye başlayacağım ki 76-78 ülkeye satılacak ve dünya turnesi gibi böyle her yere gidip televizyon
0: Allah
1: programlarına
0: Allah.
1: Katılacağım. Bir işim olacakmış meğer. Onu hissettim artık.
0: Peki ilk böyle kamera karşısına geçtiğinde ne oldu? Ne hissettin? Yani,
1: ay çok komik o. Yani,
0: öncesinde bir hazırlığı
1: bir şey
0: oldu.
1: Hiç yok. Sevgili Faruk Taber beni aldı dedi ki yani ben şöyle bir haldeydim çünkü girdim sete dedim ki kamera nerede? O kadar bilmiyordu.
0: Burada da hala da oturmamış zaten konu. Burada da sordu kamera nerede diye.
1: Nerede? Sonra
0: bu birkaç seneyi alacak gibi duruyor.
1: Faruk Taber de çok önemli bir yönetmen. Buradan da hani
0: selamlar
1: olsun denk gelirse. Hani o... dedi ki kenara çekti beni sen hakikaten hiçbir şey bilmiyormuşsun dedi. Ben de şey zannediyorum artık bavul toplayıp döneceğim ve bu hikaye burada bitti. Dedi ki ama dedi 2 ay sonra dedi bunların hepsini geçeceksin dedi. Çok iyi çalışacaksın ben sana inanıyorum dedi. Herkes
0: bak,
1: böyle garip
0: bir
1: inanç yükledi bana.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi, bu bir dönüm noktası olabilir biliyor musun? Yani
1: olabilir.
0: Orada sana söylenen cümle farklı olsaydı yok abi bu iş yürümez deseydi bambaşka bir plan da olabilirdi.
1: Ben anlayamıyordum neden bana bu kadar inandıklarını ama o inanç beni çok besledi ve bir şey haline getirdi herhalde. Yani mesleği yapma isteği aslında birazcık bana inanmalarından da kaynaklanıyor. Çünkü çok önemli isimler kredi veriyor ve diyorsun ki aa nasıl
0: Allah
1: yani
0: Allah
1: demek ki bir şey görüyorlar ve bu beni biraz heyecanlandırdı. Çünkü hayatımda ilk defa bir şeyi başarabileceğimle ilgili bu kadar sinyal aldım dışarıdan.
0: Bir de hiç hesapta olmayan bir şeyi sevmeye başladım.
1: Evet, evet.
0: Ve sevmen için de herkes seferber olmuş vaziyette.
1: Evet.
0: Seni inandırmaya çalışıyorlar.
1: Evet ve öyle roller oynadım ki işte mesela ilk işimde tecavüz sahnesi. Bütün Türkiye'de böyle gizli kapaklı tecavüze tacize uğrayan konuşamayan insanların sesi oluyorsun bir anda. Gruplar sana yazmaya başlıyor. Yani bir anda bir sosyal sorumluluk projesine dönüşüyor oynadığın karakter. Ve diyorsun ki aa bir dakika burada çok fazla bir... şans var iletişim kurmakla ilgili yani tanımadığın insanlarla buluşmakla ilgili yani dünya insanı olmakla ilgili aslında çünkü bir iş yapıyorsun bütün dünya ülkeleri seni takip ediyor bir anda sosyal medya hesabından görüyorsun ki seninle duygularını paylaşıyorlar hani evrensel bir dille çalışmaya başlıyorsun diyorsun ki ben burada bir karakteri o sorumlulukla oynamaya başlamalıyım artık çünkü bir mesaj verme aracı haline geliyor öyle olunca da tabii iş büyüyor kafanda ve çok heyecanlanıyorsun. Bir sonraki projeye gitmek istiyorsun. Başka bir karakteri daha anlatmak istiyorsun. Bir de stabil değil, masa başı değil. Her an değişiyor. Her an girdiğin çevre, tanıdığın insanlar çoğalıyor, değişiyor. Hepsinden bir şey öğreniyorsun. Tabii biraz sosyal anksiyeteye de sebep olmadı değil. Vardı. Çok uzun süre mücadele ettim bununla. Çünkü sokaktaki insanların tepkisi bir ara çok fazlaydı. Hani ilk dizinin ilk ayı
0: tanıdılar mı?
1: Tanımaya tabii başladım. Tabii. Yani tanımadığım insanların koşarak, bağırarak yanıma gelmesi. Ne bileyim her sette yepyeni bir ekiple 40-50 kişiyle birden tanışıp hiç daha kaynaşmadan ağız ağza sahne çekmek. Hmm. Bunların hepsi insanda bir anksiyete yaratıyor. Diyorsun ki evet ben bir şeyler üretiyorum ama bu kadar da hızlı olmalı mı? Yani kendini de sosyallikten biraz alıyorsun ve kendini dinlemek zorunda hissediyorsun. Anksiyeten var yani.
0: Ya çok enteresan. Hakikaten biz az önce işin esprisini yaptık ama bu kadar kısa zamanda hayatında gerçekten inanılmaz değişiklikler ve başka insanların hayallerinin tam merkezine koydu. Yani birisi mesela hayalinin merkezine müziği koyar, sevgili Selin'e geldi. Oyunculuk sevgili Selin'de var. Onur abi işini ayrıca konuşuruz. Yani peki müzik, müzik hep söylüyor muydun? Aileden zaten.
1: Aileden,
0: dededen.
1: Evet, dedemden gelen bir şey. O yüzden ilk şarkıda klarnet tercih etmiştim. Hı. Dedem yaşasaydı çok isterdim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çalmasını. Çok başarılı bir sanatçıydı o da. Ve 80 yaşına kadar da çaldı biliyor musun? Yani
0: maşallah.
1: Kayıtları durur.
0: Evet. Maşallah ya.
1: Yani böyle çok hayranlıkla izlediğimiz bir hayatı oldu. O yüzden de hep böyle müziğin iyileştirici gücünü görerek de büyüdüm. Yani bizde biri dertlenir, alır eline sazını ya da işte klarnetini ya da gitarını, neyse kim ne çalıyorsa. Öyle müzik yapardı. Hani bir araya gelirdik, aile toplantılarında hep biri şarkı söylerdi. İşte biri enstrüman çalardı. Hani iş olmanın çok ötesinde bir rahatlama aracı, bir motivasyon aracı. İşte öyle olunca ben de piyano çalıyorum vesaire, kendi kendime böyle bir şeyler yaparken yazmaya başladım. Hı. Senaryo çalışmaları sırasında aslında birazcık daha işte alt metin bilelim, oyunculuk yapıyoruz biraz daha kendimizi geliştirelim döneminde. Ben senaryo eğitimleri almaya başladım. O dönemde çok güzel yani yazdığım hikayeler, küçük storyler ortaya çıkmaya başladı. Oradan da böyle güzel güzel cümleler ayıkladım kendime kenara. Sonra bir baktım aslında bunlar müzik de olabilir, yani böyle piyano altyapısıyla bir şeyler denedim. Sonra birkaç tane şarkı çıktı. Yardım aldım tabii ki aranjörlerden ama bestede de payım var yani.
0: Şimdi Sevda'nın dört hali burada söz beste sende. Evet. Ama tabii çok sağlam, çok iyi bir ekiple çalışmışsın. Şimdi senin hayatında müzik ve oyunculuk beraber ilerleyecek bundan sonraki süreçte, evet, gördüğümüz kadarıyla. Yani sen o tarafa daha fazla ağırlık vereceğim gibi bir şey anladım ki bu bizim ülkemizde yapılıyor zaten, yapılan bir şey. Evet. Nasıl, seni zorluyor mu bir şey mi?
1: Şöyle,
0: zor yani olacak falan diyor musun?
1: Aslında şu an dizi projesi başladı. Ben dizi almamıştım son bir senede. Zaten geçen yaz bitmişti son dizim. O sırada hemen fırsat bu fırsat. Ben artık ortaya dökeceğim ürettiklerimi deyip müzikal projeye giriştim. İki şarkı, üç şarkı derken ben aslında altı şarkı esas böyle tarzımı ortaya koyacak türden. Altı şarkıyı Ağustos'a hazırlayıyorum. Buradan da ilk sana söylemiş
0: Ciddi
1: olayım.
0: Misin sen?
1: Bir YouTube projesiyle gelecek.
0: YouTube.
1: Bana bir tane şarkıda eşlik edecek başka bir müzik insanı da var.
0: Vay, şimdi kim o desem söylemez, boşuna
1: çok
0: sormayayım soruyu.
1: Çok beğendiğim biri yani, hani.
0: Kadın erkek.
1: Erkek.
0: Erkek.
1: Yani bir düet olacak.
0: Bizim de tanıdığımız isimlerden biri.
1: Tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum.
0: Tanıyoruzdur.
1: Tanımıyorsanız da biz tanıtırız diyorum.
0: Vay, insanın yani, kendine böyle güveniyor olması harika bir
1: yani
0: şey ya.
1: İlla ki sana söylerim yani, artık tanışı olduğumuz.
0: Ağustos'ta mı geliyor bu
1: Ağustos,
0: proje?
1: Yani ben
0: düet olacak projesi, yani.
1: Evet, evet, bir tane düet olacak. Ya aslında öyle yazmıştım başından beri, öyle yazmıştım, bekletiyordum. 6 tane çok güvendiğim ve gerçekten böyle tarzımı ortaya koyabileceğim bir serüvene başlıyorum işte.
0: Çok güzel ya.
1: Şarkılık. Ağustos'ta o var. Eylül'de artık.
0: Ağustos'ta sen 6 şarkıyı birden mi çıkaracaksın?
1: Hayır. Böyle hani 2-3 hafta aralıklarla YouTube'a yükleyeceğim. Aslında kendi YouTube kanalıma da yaptığım bir içerik bu. Ama aynı zamanda tabii ki tüm müzik platformlarında.
0: Selin, bunlar klip tarzında mı olacak yoksa akustik tarzda mı olacak?
1: Akustik
0: olacak, evet. Bir de vay, o çok şey, meşakkatli bir iş yani.
1: Evet,
0: zor
1: öyleymiş.
0: Bir iş
1: yani. Geçenlerde sevgili Melis Karaduman'ın YouTube live stream'inde
0: onu da burada ağırlamıştım, selamlar
1: oldum.
0: Gönderelim,
1: evet, yakında o da çıkar, beraber iki şarkı söyledik onun kanalında.
0: Aa, çok güzel.
1: Orada böyle bir ilk gördüm zaten, dedim ki aa, zor bir şeymiş ama yapacağım.
0: Ya sen zaten ekrana, kameraya alışkın bir insansın yani. Peki bu Ağustos'ta gelecek olan şarkılar nasıl? Hareketli mi, slow mu, orta ritim mi, nedir?
1: Yani aslında orta ritim diyebiliriz. Yani pop rock daha çok aslında. Bir tanesi biraz R&B'ye kayıyordu. Onu tutup çektik yine popa. Ama tabii o düetli bir şarkı olacak. Yine kurtulamadı elimizden. Yani hafif böyle sesin, ses renginin de buna uyacağını düşündüğüm bir popçuyla.
0: Tek bir düet mi?
1: Bir tanesi düet olacak. Diğerleri daha çok aslında bence tarzım pop rock gidecek ya, öyle duruyor.
0: Sen böyle önceden takır takır belirleyip ondan sonra işleri hayata geçiren bir insan mısın, öyle mi?
1: Hiç değilim, müzikte öyle oldum. Yani bir anda böyle bir radyo PR'cısı bulman gerekiyor dediler. İşte basın danışmanın olsun dediler, bir ekibin olsun dediler falan, aranjörün, işte fotoğrafçının, videografın derken böyle kocaman bir ekip olduk. İşte en son dağıtımcı. kocaman bir ekip olduk.
0: Müzik tarafıyla oyunculuk tarafındaki çalışma sistemi birbirinden farklı mı?
1: Çok
0: ne diyorsun?
1: Farklı.
0: Öyle mi? Hangisi daha herhalde şey müzik tarafı biraz daha kalabalık, daha herhalde doğru adımların atılması gerekiyor. Çünkü oyunculukta gidiyorsun, senin rolünü oynuyorsun, bitti gitti mi oluyor?
1: Şimdi müzikte daha özgürsün.
0: Öyle mi?
1: Tabii yani oyunculukta bir ürünsün sen. Oynadığın karakter sana ait değil, tamamen senin iradende değil. Bir yönetmen rejisi var, bir yapımcı rejisi var, diğer oyuncuların sana kattığı şeyler var vesaire. Görselin asla sadece sana emanet değil. Ne giyeceğini, nasıl konuşacağına sen karar veremiyorsun.
0: Hiç böyle kendinden bir şey kattın oldu mu? Yani,
1: tabii ki. Yani olmuştur ki bazı karakterler herhalde beğenilmiştir. Çünkü o birazcık da hani neden beğenilir bazı karakterler? Sadece verileni yapmazsın. Kendinden bir şeyler katarsın. Dolayısıyla kendin çok inanırsın ki insanlar da daha çok beğenerek ve empatik olarak izlerler. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ama müzik tarafında patron sensin. Yani istemediğin hiçbir görseli vermezsin. İstemediğin hiçbir şarkıyı okumazsın. İstemediğin kimseyle çalışmak zorunda değilsin. İşinin bir patronu yok. Benim var mesela oyunculukta. Ben az önce mesela detay veremedim. Çünkü yani her şey yapımın iradesinde.
0: Ama kendi projenle ilgili takır takır istesen söyleyebilirsin.
1: Tabii her şeyi konuşabilirim. Spoiler verebilirim. Yapmayacağım deyip çekilebilirim. Erteleyeceğim diyebilirim ama oyunculuk tarafında öyle bir lüksüm yok. İcracı sanatçıyım. Öyle.
0: Hangisini daha çok sevdin peki? İkisi de yeni olduğu için çünkü.
1: Yani oyunculuk...
0: Mühendislik diyormuş. Vallahi çok sıkıldım ben bunlardan, ona döneceğim ya. Kalite kontrol güzeldi ya.
1: Yok güzeldi, pembe kalemler alıyormuşum kendime. Yok yani şöyle.
0: Bak sana günün birinde kalite kontrol rolü.
1: Olabilir oynarım yani, o da var. Şöyle müzik hala bir iş olarak görmüyorum ben müziği. Eğleniyorum. Onu daha ciddi düşünmedim. Ama düzenli üreteceğim. Tek verdiğim karar bu. Çünkü kiminle konuşsam aslında verdiğim emeğin bu şekilde çiçek açabileceğini söyledi. Yani
0: ne güzel
1: sen
0: ya.
1: Sen bir tohum atıyorsun, onun hani sulayıp kaçamazsın. Ona bakman lazım. Dallanacak, çiçeklenecek, meyve verecek falan, bir zaman, bir süre.
0: Harika.
1: Bir tane şarkı yaptım ve geri çekildim değil amacım. Hani düzenli aralıklarla üretmek istiyorum ki başladığıma değsin. Ama oyunculuk artık çoktan 8 yıldır mesleğim ve hani onun yeri çok başka benim için. Ekmeğimi kazandığım şey hala oyunculuk.
0: Çok kazanıyor musun?
1: Ya kazanıyorum.
0: Kalite kontrolden daha iyi.
1: Şimdi kazanıyorum, kazanmıyorum demeyeyim. Hayatımı idame ettiriyorum. Yani belli lükslerimi karşılayabiliyorum.
0: Çok güzel.
1: Ama çok zengin miyim? Hayır değilim yani.
0: En büyük lüksün ne?
1: Yani güzel tatil, yurt dışı tatillerine gidebilmek. Mesela istediğim kremi alabilmek. Hani biliyorsunuz çok pahalı.
0: Abi, Onur abi var ya. Yani.
1: Ya Onur tabii ki destek ama ben şunu çok önemsiyorum. O da bu yönümle hep gurur duyar. Yani sen ne kadar zengin olursan ol, ne kadar varlıklı olursan ol. Ben kendi yaptığım işten kazandığım paranın zevkini hiçbir yerde bulamıyorum. Yani o yüzden orada bereketim devam etmeli.
0: Muhteşem benim. Muhteşem.
1: Ona çok alıştım. Yani 8 yıldır üniversiteyi bitirdiğimden beri annemden, babamdan, ailemden ya da herhangi bir hayatıma giren hiç kimseden bu anlamda destek istemedim. Hep kendim yaptığım için. Garipsiyorum yani. Onur mesela çok jest yapan bir adam yani. Hayatımda böyle çok fazla hediye alan, çok böyle sürpriz
0: yapmayı seven. En son ne hediye aldı sana?
1: Araba. Selin.
0: Araba mı aldı?
1: Bir hayırlı olsun da alırız.
0: Vallahi hayırlı olsun. Ne zaman aldı?
1: Vallahi 2 ay oldu herhalde.
0: 2 ay oldu. Evet. Senin istediğin, sevdiğin bir araba mı? Ay çok güzel ya. Evet. Vallahi. Buradan Onur Bey'e çok çok selamlar, sevgiler gönderelim.
1: Hem de biz yeni evlendik. Şimdi balayına çıkamadık biz, benim iş tempomdan. O da hediye olarak aldı diyelim.
0: Ne güzel ya. Ne kocalar var görüyorsunuz sevgili dinleyiciler. Simge görüyorsun değil mi? Ya.
1: Ben senin gidiyorum diyor.
0: Nasıl tanıştınız? Çok enteresan bir tanışma değil mi?
1: Evet yani hiç aklımda yokken, çünkü hiç bizim sektörden biri de değil. Yani bunu defalarca anlattım, senin de belki malumatındır ama bir özet geçeyim.
0: Çok kısa yani, hani dinleyicilerimize
1: duysun. Doğum günü masasından tanıştık. Ve o karşı tarafın, yani doğum günü olan arkadaşımızın eşinin arkadaşıydı. Böyle aynı masadayız falan, hiç tanışmıyoruz. Herkes çok alkollü. Yanında biri var, ben sevgilisi zannediyorum. Benim yanımda o dönem çok geçici, hani bitirmeye geldiğim bir flörtüm var.
0: Öyle ama bir böyle... şey. Olayın kritik noktası da
1: evet,
0: bu zaten.
1: Sevgilim
0: bitirmeye
1: de değil bu arada. Hani flört etmişiz ama hani ben olsun istememişiz, devam etsin istememişiz. Ve yüz yüze gelelim, böyle bitsin demişiz. Yani kötü olmaya da gerek yok sonuçta durduk yere. Öyle bir masada hani böyle sohbet ettik falan. Ben önce bir sevmedim Onur'dan, çok böyle itici buldum Onur'dan.
0: Aa niye?
1: Çok alkollüydü bir kere ve hani böyle...
0: Alkol sağlığa zararlıdır bu arada,
1: hani,
0: onu da söyleyeyim.
1: Ben onları arkadaş zannettim ikisini. Bir kere benim yanımda biri var her şeye rağmen yine de. Hani onun arkadaşı zannettim vesaire. Böyle çok yanlış fikirlere kapıldım o gün. Sonrasında işte 2 ay sonra falan böyle sosyal medya üzerinden.
0: Birbirinizi buldunuz.
1: O beni.
0: O seni buldu. Evet. Demek ki o gün demek ki şeyi kafaya koymuş.
1: Koymuş.
0: Tabii.
1: O çok planlıdır yani şey balık burcu aslında. Hı. Çok duygusal bir adam ama böyle birine karşı bir yoğunluk hissettiği zaman da bırakmaz, sonuna kadar gider. Düşünmüyordum ya, bunu Onur'a da söylüyordum ama Onur başından beri böyle aileyi seven, sürekli böyle hani düzenini kurmak isteyen biriydi.
0: Hı hı.
1: Beni de o resimde herhalde oturttu ki.
0: Evlenme teklifini nasıl yaptı?
1: Ya onu anlatamıyorum.
0: Niye anlatamıyorsun ya?
1: Bunu sevgili Samet Ümer'de de böyle bir küçük sormuştu, dedim ki yani çok açıklayabileceğim türden bir şey değil. Yani bir flört anı diyelim ya, yani öyle bir anda oldu ama çok aniden oldu falan. O yüzüğümü almış bilmem ne. Yani her şeyi
0: hazırlamış. Diz çöktü mü? Senin diz çöktü mü? Bize önemli detaylar bunlar. Diz çöktü mü, çökmedi mi ya?
1: Çökmedi.
0: Çökmedi mi? Ya kapat ya. 2 numaralı kamerayı kapat Allah'ını seversen. Onur görmesin bizi.
1: Çökmedi.
0: Abi nasıl, çökmedi mi?
1: Yani işin ilginci, ben şey diye düşündüm hani
0: diz
1: o
0: diz çökülecek durumda mı değildi?
1: Değil.
0: Neydi? Suda mıydınız? Denizde miydiniz?
1: Yo,
0: söyleyemiyor da kızcağız.
1: Hayır, evdeydik yani ama şey şöyle, ben zaten ona şey dedim ya, ben bu hikayeyi anlatmak isterim yani. Sen bana bir tane daha yap ki bu evlilik teklifinden ben insanlara anlatabileyim, anlatılacak bir hikayem olsun.
0: Anlatılamayacak bir şey ya, Allah Allah.
1: Ya bunu hep
0: bir şey söyleyeyim mi, daha çok merak ediyoruz kalacak. Biliyor musun?
1: Ya çok güzeldi böyle, çok heyecan vericiydi ama hiç aklıma gelmezdi tabii böyle bir şey olacak.
0: Abi ne yaptın, gözünü seveyim ya, biz var ya telefon melefon alırız ha, mesaj alırız, Onur abi ne yapmış söylesin falan diye. Allah Allah.
1: Yani bunu söyleyeyim ama şu an çok mutluyum, iyi ki de o gün öyle bir teklif etmiş ve kabul etmiş. Sonuca bakalım yani.
0: Neyse, Allah daimi etsin. Evet. Çocuk düşünüyor musunuz? Sever misin çocukları? İstiyor musun yani?
1: Yani onu da hiç hayal etmedim ama Onur çok baba olmak istiyor. Hı. Açıkçası böyle birazcık iknaayım ben de son zamanlarda. Hı. Ama iş güç şu an çok yoğun.
0: Daha zamanı var diyorsun.
1: Daha biraz zaman var. Yani belki 2 sene içerisinde. Hayırlısı. Olabilir diye düşünüyorum.
0: Hayırlısı olsun. Hanımlar beyler, harika bir sohbet devam ediyor radyonuzda. Biz saat başına, saat başı jingle'ımızı duyacağız, sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Özge bir şey dedi ama efendim sen mi? Gözükmüyorsun. Özge'nin de derdi o. Gözükmüyor muyum ya? Buraya kadar gelip ekranda niye gözükmüyorum ki yani? Hafif şöyle kalkıp şöyle dönsem var ya, hani şey masanın ucundan çıkan kedi gibi görünürsün bak şuradaki ekrandan. Allah aşkına Öznur, şu bir numaralı kameradan bir numaralı kameradan sevabına
1: Allah aşkına
0: Özge'yi
1: görelim.
0: Pekala hanımlar beyler, sevgili Selin canlı yayında konuğum. Hayallerin şimdi gerçekten çok güzel, harika bir enerjin var. Kısa zamanda hayatında inanılmaz değişimler olmuş ama sen buna rağmen o kadar güzel sistemli ilerliyorsun. Hayallerini soracağım, hem oyunculukta hem müzikte. Şimdi önce bir müzikten yürüyelim. Neler planlar var? Tamam, çok güzel planlar var. İnşallah Ağustos ayında bunlar hayata geçecek. Nedir her iki tarafta ve genel itibariyle gerçekleşmemiş hayallerin desem Selin?
1: Şimdi ben hayatım boyunca evet çok hayal kurdum ama hep beni hayat bir yere çekti. Yani
0: hiç senin kurdukların olmadı yani, hep başka.
1: Hiç benim kurduğum gibi olmadı. Yani ben aslında çok planlı yaşamadım bu hayatı. Birazcık yeni müzikle birlikte planlamam gerektiğini hissediyorum. Çünkü kariyer bir yolculuk ve orada da bir şeyler yapmak istiyorsan ve ürettiklerinin insanlarla daha fazla buluşmasını istiyorsan stratejiye ihtiyacın var. Bence müzik böyle bir yer. Hani oyunculukta çok öyle olmuyor.
0: Birazcık yaklaşmanı rica edeceğim.
1: Oyunculukta
0: sana
1: hiç öyle olmuyor ama hani müzik tarafında özellikle daha fazla hayal kuruyorum.
0: Müzikle ilgili Selin şey aklıma geldi. Sonuçta hani tamam müzisyen bir aileden geliyorsun ama orada aldığın takviye, eğitim falan bir şeyler var mı, yoksa onda da tam
1: vardı sesle ilgili. O da oyunculuk için aslında aldığım eğitimde. Onun dışında zaten kendim küçüklüğümden beri çalabildiğim bir piyanom vardı.
0: Piyano mu çalıyorsun?
1: Piyano çalıyorum.
0: Tek enstrüman o.
1: Yani bir ara bir keman denemesi yaptım ama çok yaylılarda iyi değilim açıkçası. Hani bir de yani ben birazcık daha rahat olmak istiyorum bir şey çalarken. Konforum çok önemli. Yani şöyle kalmak istemiyorum. O yüzden yani o beni çok zorladı müzik zaman. Yani bunu böyle anlatmak istemem ama.
0: Ama ya, doğru.
1: Bir de yani kulağımın dibinde sürekli böyle falan.
0: Çok hani gürültülü.
1: Çok gürültülü hani. Belki bir cello düşünüyorum bu arada ama bir deneyeceğim, yapabilir miyim bilmiyorum ama bir deneyeceğim cello çalmayı. Çok yetenekli değilim enstrüman konusunda ama tabii çok uzun zamandır çaldığım için piyano var. O da bir tane de çalayım derdiyle yaptım.
0: Tarz olarak müzikte senin okuduğun tarz ne diye soracağım. Bir de farklı tarzlarda yani ilerleyen dönemlerde, bu ilerleyen yıllarda da olabilir. Farklı şeyler duyacak mıyız? Halk
1: ben
0: müziği,
1: sıkılırım.
0: Sanat müziği ya da başka öyle mi?
1: Kalamam yani. Şimdi zaten şarkı seçerken de öyle oldu. Der ki ya önce ekip bir araya geldi ve önce herkesin kabul edebileceği, sen çünkü oyuncusun ve hani bir takım yargılar da olabilir. Bu dönemde çünkü birçok oyuncu şarkıcı da olmaya başladı. Şarkı yapmaya başladı. Dedik ki senin niyetinin ciddi olduğunu anlamaları için birazcık daha ayağın yere sağlam bassın derken. Çünkü çok fantastik şeyler de çıktı ortaya. Hani elektronik çıktı, o çıktı, bu çıktı, R&B çıktı. Şimdi bakıyorlar bana, sen R&B söyleme yani şu an. Çünkü oyunculuk devam ediyor. Orada çizeceğin imaj çok zedelenir yani, ikisini aynı anda götürmek
0: dengelemek
1: çok zor
0: lazım
1: olur
0: diyorsun.
1: Ama çok keyif alıyorum mesela ondan da. O yüzden zaman gösterecek orada neler olacak. Mesela bazı şarkıların aranjesinde diyorum ki ya keşke şunu rock yapsak, yani çok güzel duyuluyor. Ama işte hani soft rock tabii ki, öyle çok ağır.

0: metal falan değil ama daha böyle soft rock şeylere de gidiyorum zaman zaman. Ama şimdilik ortayı bulduk ve pop rock üretiyorum.
1: Çok güzel. Sahneler bu arada yani bu sene bir taraftan da dizi var.
0: Evet.
1: Dizi vaktinin de çoğunu alıyor. Ne kadar sürüyor set
0: Ya
1: falan bir
0: haftanın 4-5 günü oluyor.
1: ve gün içerisinde çok yoğun
0: Tabii.
1: sürüyor değil mi?
0: Tabii yani bir de şimdi orada da belli bir imaj yönetiyorsun. İkisini çok iyi dengelemek gerekiyor. Bu konuda da yapıma söz veriyorsun. Kanala söz veriyorsun. Diyorsun ki hani bu şimdi çünkü oynadığın karakter bir tarihi karakter bir taraftan da. Ve şimdi orada eğer popüler olursa bu karakter ya da çok sevilirse bir beklenti oluşursa izleyiciden o imajı da korumak gerekiyor. O yüzden diğer tarafın faaliyetlerini birazcık dengelemek lazım öyle olduğunda.
1: Aa, çok önemli.
0: Yani evet çok önemli.
1: Bu ilk defa tarihi karakter ilk defa mı oynuyorsun?
0: Ben çok dönem işi oynadım ama tarihi olarak ilk defa.
1: Zor mu? Ona nasıl hazırlanıyorsun bir de? Ne
0: Yani
1: yapıyorsun? Onu inceliyor musun?
0: aslında
1: Araştırıyor musun?
0: tabii ya o dönemi çok araştırıyoruz bir kere. Taylan biraderlerle çalışıyoruz. Ve Muhteşem Yüzyıl'ı kuran yönetmenler. Muhteşem
1: Müthiş.
0: Yüzyıl'ın dünyasını hepiniz
1: Tabii,
0: bilirsiniz.
1: tabii,
0: Çok
1: tabii.
0: efsane bir dizi. Şimdi o yüzden buradaki sorumluluk çok başka. Yani reji çok başka, çalışma çok başka. Yani tarih hocasıyla çalışıyoruz bir kere o dönemi anlayabilmek için. Anadolu Selçuklu döneminin haremiyle ilgili çok fazla bilgi yok. Daha çok kitapları takip ediyoruz, yazılı kaynakları, makaleleri okuyoruz. O dönem kadınları haremiyle ilgili işte minyatürlere bakıyoruz, heykellere bakıyoruz, resimlere bakıyoruz, neler var neler yok. Hani görünüm olarak zaten çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Hani saçımızdan makyajımızı o dönemi çok güzel temsil ediyoruz ama bence en kolayı o ortama girdiğinde, platoya girdiğinde çok böyle bir hissiyat geliyor zaten
1: Geliyor yani.
0: insana. Çok özenle çalışıldı çünkü her şey. Çok güzel renklerinden tut da
1: Biz
0: böyle.
1: seni şimdi izlerken ne hissedeceğiz?
0: Ne hissedeceksiniz? Bence yani şimdiye kadar hiç oynamadığım türden bir karakter bir kere. O beni çok heyecanlandırıyor. Hep böyle muğlak ve saf tipleri oynadım ben şimdiye kadar. Bu biraz daha dişli bir karakter. Hırslı bir kadın. Ve işte hayatta kalmak için aslında bir şeyleri yapıyor. Kötülük gibi gördüğümüz şeyleri de aslında hayatta kalmak adına yapan son derece yırtıcı biri.
1: Vay. Sinema filmi bu arada var mı plan gelecek bekleyen projeye bir şey var mı?
0: Şimdi onu da bununla dengelemek lazım. Ben aslında bir bağımsız film yapmak istiyorum. Böyle festival filmlerine çok gidiyor aklım. Daha böyle özgür çalışabileceğim, daha uzun uzun çekim yapabileceğim bir şey istiyorum. Bekliyorum doğru
1: Senin en çok
0: projeyi.
1: oynamak istediğin karakter ne olabilir? Ama sinema filmi olarak söylüyorum. Nasıl bir sinema filmi olsun bu söylediğin haricinde?
0: Ya psikolojik gerilim karakteri çok isterim. Yani ben ne bileyim şizofreni oynamak ya da işte duygu durum bozukluğunu
1: Oynar
0: oynamak
1: mısın onları?
0: çok isterim.
1: Ciddi
0: Ben bir
1: misin?
0: de çok performans sahnesi çektim. O yüzden hani bir o kaldı diyebilirim açıkçası. Yani aksiyon ve o ikisi.
1: Vallahi çok iyi ya. Şu
0: Evet.
1: arkadaşlardan bir tane çekebilir miyiz artık?
0: Yumurtalardan.
1: Evet, bir sohbet o kadar güzel
0: Ya
1: gidiyor ki biz
0: bakayım.
1: onu unuttuk bile yani ya. Yemeklerle aran nasıl bu arada?
0: Çok severim yemek yemeyi.
1: Yemek yapmayı seviyor
0: Hiç
1: musun?
0: sevmem.
1: Yapıyor musun?
0: Yapmıyorum.
1: Onu da bilmiyor. Ne oluyor peki? Yemekleri kim yapıyor?
0: Onur çok iyi bu konuda.
1: Ciddi misin?
0: Ama tabii şimdi benden göre hani derler ya körle yatan şaşı kalkar diye. O da bıraksın.
1: Sana mı benzettin onu da?
0: Evet haftada bir yardımcı geliyor. İşte ona bir yemek yaptırıyoruz bazen. 3 gün o gidiyor. İşte dışarıdan yiyoruz. Bazen böyle beraber giriyoruz mutfağa. Diyoruz ki hadi canımız çekti. Sen sosunu yap ben şunun makarnasını bilmem nesini. Ya da böyle şeyler aldım. Şimdi böyle marka ismi veremiyorum ama
1: Setler mi aldın, ne
0: evet böyle
1: yaptın?
0: çok pratik. Hani içine yumurta da koysan pişiriyor.
1: Ha,
0: İşte
1: kendi
0: tavuk da
1: pişiriyor.
0: koysan pişiriyor
1: Tamam.
0: falan. Böyle hiç tencereyle fırınla uğraşmayacağım
1: Güzel mi, işe
0: teknolojik
1: yarıyor mu?
0: şeyler çok işe yarıyor.
1: Ciddi misin sen?
0: Evet. Yani geçenlerde mesela suya koyup kaynatma olayı falan hiç sevmem. Yumurtayı koydum içine kupkuru. Onur gördü dedi ki bu kadar mı bilmiyorsun? Yumurta dedi suda haşlanan bir şey. Ben de dedim ki görürsün falan. Ben hemen ChatGPT'ye soruyorum. Bunu yapabilir miyim bu ayarda falan? Yapabilirsin diyor. Bazen yalan söylüyor. Beni yakıyor ama bazen de.
1: En güzel yaptığı yemek ne bu arada Onur'un?
0: Valla Onur soslu tavuk çok güzel yapıyor. Kanat var ya böyle. O makineden de yaptı geçenlerde hatta. Ayıptır söylemesi çok güzel oldu.
1: Hadi, soru ne diyor peki?
0: İmkanın olsa hangi huyunu sildirirsin? Ha. Hangi huyumu sildiririm? Hmm. Çok vesveseliyim ya. Öyle mi? Kafamda çok düşünce var. Yani imkanım olsa istediğim zaman zihnimi durdurmak isterdim.
1: İstediğin zaman?
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Bence hayati bir şey bu arada. Hmm. Başımıza ne geliyorsa o zihinsel aktiviteden geldiğini düşünüyorum.
1: Duygusal bir insan mısın?
0: Gizli duygusalım.
1: Nasıl gizli duygusal?
0: Çok belli etmem, anlamazsın o anla yaşadığımı. Hmm. Ama yaşarım içimde. Ve bunu bazen kendim bile anlamıyorum. Bir yerde patlıyorum, bir sinir krizi geçiriyorum. Diyorum ki ben bayağı doğulmuşum, hiç farkında değilim. Kendime de oynarım yani.
1: Bir tane daha çeksene onları, şey yapmadım.
0: Hangisini aynısını koymuştum?
1: O bak tam o olabilir. Onu ben hangisini koyduğunu gördüm çünkü. O, bu arada hemen böyle ağlayabiliyor musun?
0: Ağlarım.
1: Çünkü o hani oyuncuda Allah'ını seversen durduk yere ağla dediğinde ne oluyor da ağlıyorsun? Nasıl yapıyorsun onu? Yani aklına bir şeyler mi getiriyorsun?
0: Ben kişiselleştirmiyorum. Çünkü o insana bence kötü şeyler yapar ilerleyen zamanlarda. Yani atıyorum babanın vefatı sahnesini oynuyorsun. Tabii evler dönerek. Hani bir karakter olarak onu oynuyorsun. Ve o an kendi babanın öldüğünü düşünerek oynadığın zaman... Bence gerçekten baban öldüğünü, bu benim kehanetim, o kadar da üzülemezsin. Çünkü orada yaşamışsın onu. Gerçekten öyle oluyor.
1: Vay be.
0: Çünkü duyguları tükete tükete gidiyorsun. O yüzden çok yorucu bir meslek. Ama ben şöyle yapıyorum. Zaten o karakterin kostümünü giyip o sete ulaştığım andan itibaren kendimi askıya alıyorum. Bunu artık başarabildiğimi düşünüyorum.
1: Nasıl bir cümledir bu?
0: Bu da beni rahatlatıyor. Çünkü şöyle, sürekli kendim olarak hayatı yaşamak da bazen yorucu oluyor. O yüzden diyorum ki hani sete giderken hayatımda bir şeylerin yolunda gitmemesi bazen iyi oluyor. Çünkü diyorum ki oh, şimdi Selin sus sen. Ben başka biriyim şu an oluyorum.
1: Çok enteresan ya. İş bittikten sonra gelip tekrar Selin'i alıp gidiyorsun yani.
0: Yani kendime ara verebiliyorum oyunculuk yaparken. O yüzden haftanın 5 günü olması bazen rahatlatıyor beni. Okuyorum.
1: Hadi lütfen.
0: Hayatında öyle bir an oldu mu ki birinin sana yaptığı çok büyük bir kötülük yıllar sonra dönüp baktığında senin için adeta bir lütfu, hayatının en büyük şansına dönüştü. Kesinlikle böyle oldu.
1: Ciddi misin
0: çok
1: sen?
0: Oldu.
1: Söyleyebileceğin bir şey var mı?
0: Yani ilişki hayatımda da hani bana çok büyük yanlış yapan, işte çok gerçekten kötülük yaptı diyebileceğim insanların iyi ki de öyle yapmışlar dediği oldu. Hatta buraya gelirken
1: şey
0: konuşuyorduk.
1: Bu şey mi? Yani onun en azından gerçek yüzünü gördüm de devamı olmadı anlamında mı yoksa?
0: Tabii şöyle, benim istediğim gibi olsaymış çok zarar görürmüşüm. Yani iyi ki de istediğim gibi olmamış dediğim çok oldu.
1: Vay be.
0: Onun dışında işimle de ilgili bir rol gelir. Tam böyle seçilecekken seçilemezsin. Dersin ki aa çok kötü oldu bu. Seçilseydim şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Bir bakarsın iki bölümde yayından kalktı. Diyorsun ki iyi ki olmamış.
1: O bölüm yayından kalktığı zaman etkiliyor mu sizi?
0: Tabii, yani bir kere direkt oyuncuya kesiliyor. Yani özellikle ana karaktersen hani.
1: Nasıl oyuncuya kesiliyor derken?
0: Faturası oyuncuya kesiliyor genellikle.
1: Öyle mi? Nasıl yani faturası kesiliyor? Bize açık ol.
0: Şöyle yani mesela ekonomik olarak mı? Diyelim ki tamam, dizide ve tamam. Kanalın yüzü olmak demek.
1: Tamam.
0: İşi yurt dışına satarken de senin adınla satıyorlar. Bir afiş değerin var ve o işin sorumluluğunu alıyorsun. Ama izleyiciye o iş geçmediği zaman kimin hatası?
1: Kimin?
0: Oyuncunun gibi görünüyor ama değil, bu bir ekip işi. Yani. Evet. Ama çoğu zaman öyle oluyor.
1: Şey, proje olmayabilir,
0: tutmadı
1: senaryo
0: tutmayabilir.
1: Tutmadı bu kız
0: ya da bu çocuk diyorlar mesela. Hani biz buna şans verdik ama olmadı bu diyorlar.
1: Bir de şeyi merak ediyorum ben. Sosyal medyanın şeyine bakıyorlar mı? Nedir?
0: Bakıyorlar.
1: Değil mi? Yani
0: ama
1: bazı
0: artık eskisi kadar bakmıyorlar. Çok yeni yüz var şu sıra şans verilen.
1: Şu anlamda söylüyorum. Ben televizyonlarda izlediğimiz dizilerden bahsediyorum. Bazı karakterler bir iki bölümde öne çıktıklarında... onların bir iki repliği insanların işte dudaklarında dolandığında ona daha çok yüklenmeye, ona daha çok rol vermeye falan başlıyorlar herhalde. Bakıyorlar mı?
0: Tabii etkiliyor ama bence artık eskisi gibi değil. Çünkü sosyal medyada çok fazla takipçisi olup yurt dışında Allah Allah bütün defilelerde şurada burada gezen oyuncu arkadaşlarımızın dizilerde bir reyting getirdiğini gördükleri için diyorlar ki evet, bu doğru orantılı değil.
1: Peki dizi sektörünü sorayım sana. Nasıl şu andaki durumu, nasıl, iyi mi?
0: Şu an televizyon canlandı bence. Yani öyle sezona mi? Güzel işler geliyor. Yazın yapılan işler tutmuyordu. Çok uzun, yani iki senedir falan herhalde yaz dizisi yapılmıyordu. Artık yapılıyor bu sene ve güzel reyting alınmaya başladı. Bir ara dijitallere çok yönelmişti oyuncular sırf bu yüzden. Çünkü hani çok emek vererek başlıyorsun. Çok erken bitebiliyor. Ne para kazanabiliyorsun ne kendini gösterebiliyorsun.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Özge, Selin'e bakarken aklıma ne geldi biliyor musun? Daldım gittim. Kesinlikle komedi yapması lazım. Bir komedi rolünde oynaması lazım. Hani bu şeyleri görüyoruz ya. Yaz dizileri oluyor, aşk dizileri oluyor ya. İş yerinde, ofiste falan filan böyle. Ama komedi olması lazım ya. Bence sen çok güzel komedi.
0: Bir şey itiraf edeyim mi sana? Söyle. Ben ilk işimi yaptıktan sonra bir yapımcıyla görüşmeye gittim. Adını vermeyeyim. Bana şans vermek istediğini söyledi. Dedi ki işte bir dizimde, bir dizide işte başrol olarak görüşüyorum. Ve çıktığım dizi Adana'dan, hani 4 sene sürmüş. Bir zamanlar Çukurova köylü kızını oynuyorum. Ağır dram, her bölüm işte galonlarca ağlamışım falan. Beni öyle tanımış. Her ekrana baktığımda ağlıyormuşum falan. Neyse bana
1: ya
0: dedi
1: ne
0: ki.
1: Ne zor bir şey ya.
0: Neyse bana dedi ki. Seni dedi şu an bir yaz dizisi var elimde. Oraya düşünemiyorum ben. Yani çünkü sen o kadar dedi benim için dram yüzüsün ki dedi. Benim kaderime yazdı yani bunu hemen. Dedi ki sen hep dram yap. Bir de bu senin kaliteni düşürür dedi yaz dizisinde oynamak. Nasıl yani? Dedim ki hani ben oyuncuyum, her şeyi oynayabilirim. Zaten üzerime yapışmasın. Ama o kadar efsane bir iş oldu ki. Oradan çıkar çıkmaz dedi ki yani şu an seni dedi kimse kafasında böyle bir şeye koyamaz.
1: Allah Allah. Bir zaman mı geçmesi gerekiyor?
0: Tabii zaman geçmesi lazım. Orada da ben başka işler yaptım. Bir daha görüşemedik onunla ama... yaz dizisi hep böyle bir içimde kalmıştır.
1: Bence de. Bak yaz dizisinden, yaz dizisi bir de benim söylediğim bir sinema filmi de olabilir ama senin hakikaten bizi böyle ben kahkahalarla güldüreceğine inanıyorum. Öyle bir enerji var.
0: Allah
1: İleride
0: Allah.
1: Gelir belki öyle bir şey.
0: Manifestledim olsun.
1: Bu arada artık tercih eden tarafsın. Yani
0: biraz
1: artık
0: evet.
1: Değil mi? Projeye
0: Evet.
1: Bakan, inceleyen,
0: Evet.
1: Reddettiğin projeler oldu mu bugüne kadar?
0: Gerçekten oluyor. Yani bu bazen
1: Ne için
0: oyuncu yalanı
1: istemiyorsun?
0: gibi geliyor ama bu olmak zorunda. Bu şımarıklık da değil. Bir yere getiriyorsun sinematografindeki işlere bakıyorsun. Kaliteli, kaliteli,
1: Kaldı ki
0: kaliteli.
1: hak ediyorsun artık bunu yani.
0: Evet yani çok uzun soluklu işler yapmışsın. O yüzden artık gelen herhangi bir iş seni o olduğun yerden düşürebilir. Sana hiçbir şey katmıyorsa şunu dediğimi hatırlıyorum. Mesela bu kabul ettiğim işten bir önce gelen iş başka bir kanala. Senaryo gönderildi. Dediler ki sizi bu rolde düşündük falan. Ben senaryoyu okudum. Dedim ki ben bu karaktere hiçbir şey katamam. Bu bir yarış. Şu an iş bekleyen, bu işin kendisine iyi geleceğini, maddi manevi iyi geleceğini düşünen insanların da önünü kapatmayayım. Ben buraya bir şey katamam
1: Ah
0: dedim.
1: ne güzel bir düşünce.
0: Çok teşekkür ederim dedim beni düşündüğünüz için buraya ama tabii nezaketimi de koruyorum. Çünkü düşünülmek de bir şey. Yıllarca evde oturan ve iş yapamayan oyuncular var. Ben 8 senedir bir fil çalışıyorum. Bunun kıymetini de biliyorum. O yüzden hani şey değilim yani egolu değilim bu konuda kesinlikle. Sadece bana bir şey katmayacaksa benim kariyerime ya da sevmediysem o karakteri oynayamam. Artık öyle bir lüksüm olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii canım 8 sene geride kalmış yani.
0: Evet.
1: Çok güzel. Neyi soracaktım ben? Dur, şurada görmüştüm ya.
0: Bir tane daha şey
1: Şey,
0: yumurta
1: evet,
0: seçebilirim.
1: lütfen ya, lütfen, lütfen. Şu
0: Bunların
1: taraf.
0: hepsini
1: O az
0: cevaplayabilirim.
1: önce sanki aldığın gibi.
0: Bu.
1: Aynen, o olabilir, bence de olabilir.
0: Güzeldi bu.
1: Evet. Kendini sevmediğin huyların var mı?
0: Kendimi sevmediğim huylarım var.
1: Ney?
0: Bir kere çok kararsızım.
1: Hangi konuda? Her konuda mı?
0: Her konuda kararsızlık yaşıyorum.
1: Mesela alışverişe gittin, kıyafet
0: Of.
1: seçeceksin. Zorlanır mısın?
0: Evet yani
1: Çok para
0: kıyafet
1: harcar mısın?
0: denemekte bile çok zorlanıyorum. Diyorum ki ya bunu alayım mı almayayım mı? Orada bile ikilem yaşıyorum. Yani hani alacaksan dene, denemeyeceksen alma değil mi aslında? İki seçenek var. Yok. Şimdi şey
1: Sen
0: oluyorum
1: peki
0: böyle.
1: gidip alışveriş yapıyor musun? İnternetten falan mı daha çok yapıyorsun?
0: İnternetten yapıyorum. İşte üşeniyorum. Bir de çok üşengeç biriyim.
1: En çok
0: Tembel
1: ne?
0: biriyim.
1: Kıyafet mi? Takı mı? Ne en çok? Takı işine gerçi Onur abi bakıyordur. Araba, takı, o tarz hediyeler falan.
0: Yok yani takı sevmem zaten çok. Son zamanlarda böyle işte sembollü bir şey görmüşümdür. Hani enerjisi bana iyi gelmiştir, çekilmişimdir. Öyle şeyler mesela bu kolye öyle üstümdeki.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ne o? Nereden aldın?
0: Söyleyebiliyor muyum?
1: Söyle tabii canım.
0: Pandora'nın tılsım serisiymiş işte. Üzerinde şey yazıyor. Avivat,
1: Yurt
0: Floreat
1: dışından bir
0: falan.
1: yerden mi aldın?
0: Hayır, Pandora'dan aldım.
1: Ha, buradan
0: Ya
1: aldın
0: böyle
1: yani.
0: işte her şey güzel olsun, çiçeklensin demek. Zorluklardan kolaylığa demek
1: Peki
0: falan.
1: kıyafet olarak en çok ne bileyim ayakkabı, elbise, pantolon, tişört
0: Şöyle elbise çok seviyordum.
1: ne?
0: Ama nedense bu ara böyle pantolon ve tişörte geçtim.
1: Ayakkabın kaç tane var?
0: Ya ayakkabım çok yok ama
1: Öyle
0: daha
1: mi?
0: çok spor ayakkabım var
1: Bu
0: galiba.
1: çok yokum var ya, hani sorsam kaç tane diye, ya çok yok öyle 100 tane
0: Saymadım.
1: falan herhalde. Yani bir
0: Saymadım ama şey.
1: geçenlerde bir dinleyicim diyor, bir konuğumuz kimdi hatırlamıyorum, kulakları çınlasın diyeyim. Aynen senin dediğin gibi çok yok dedi, şöyle şu kadar falan var dedi. Yani stüdyonun yarısını gösterdi direkt.
0: Yani şöyle ben bir de alıp hep aynalarını giyen biriyim.
1: Nasıl yani?
0: Ya mesela 6 tane spor ayakkabım var
1: Hı,
0: diyelim ki. Hep bir
1: tamam.
0: tanesini giyiyorum.
1: Niye?
0: Bilmem ona
1: Diğer beş
0: gidiyor.
1: tane giymeye kıyamıyor musun?
0: Kombin yapmaya üşeniyorum.
1: Ha, öyle mi?
0: Diyorum gel şimdi bu ayakkabıyı giyeceğim diye uf baştan mı düşüneceğim hangi pantolon hangi etek hangi şey uf diyorum hemen bunu giyip
1: Alıp
0: çıkıyorum.
1: da hiç giymediğin bir kıyafetin var mı
0: Çok
1: evde?
0: var.
1: Öyle mi?
0: Evet çok var.
1: Vay
0: Bir de
1: arkadaş
0: şey
1: ya.
0: yapıyorlar bana hep böyle işte ablam alışveriş yapmış bunu da sana aldım. Ya almayın bana diyorum zaten kararsız bir insanım kendi elbiselerimi bile bir araya getiremiyorum bir de sizinkileri kombinlemekle uğraşıyorum.
1: Aa, bugüne kadar aldığın en güzel hediye araba hariç neydi?
0: En güzel hediye. Yani hani böyle şey bana daha çok böyle manevi hediyeler yapıldı
1: Öyle
0: ya.
1: mi?
0: Evet yani hani böyle bir yerden bir dua göndermek bile mesela bir yardım yapmış beni düşünmüş oradan.
1: Aa, ne güzel
0: Mesela öyle
1: ya.
0: şeyleri daha çok severim
1: Ciddi
0: ben.
1: misin?
0: Evet
1: Bunu yapanlar oldu
0: var
1: yani.
0: var yakın zamanda olmuştu hatta.
1: Ah, ne kadar güzel.
0: Hacca giden biri dua göndermiş
1: Aa, ne
0: bana. Hani
1: kadar
0: öyle
1: güzel
0: şeyleri çok
1: ya.
0: severim.
1: Vallahi
0: Ben çok
1: çok güzel.
0: inançlıyımdır bu arada.
1: Süpersin. Ne diyor bu soruda?
0: Diyor ki en son hiç istemeye istemeye yaptığın şey.
1: Hı.
0: Yapmak zorunda kaldım.
1: Ney? Ne gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Özgür ya. Vallahi billahi ya.
0: Şöyle çekim devam ederken seti bırakıp gitmek zorunda kaldım. Bir
1: Niye?
0: telefon geldi.
1: Ha.
0: Onu biliyorsun söylediğimi.
1: Ha, tamam.
0: Evet yani orada
1: Yayına girerken.
0: evet orada
1: Ah canım.
0: yapılmaz normalde ama çok sağ olsunlar idare ettiler beni. Çünkü gözüm dönmüştü. Yani kostümü fırlatıp çıktım
1: Evet,
0: zaten.
1: tamam. Onu ben biliyorum ama buradan söylemeyeceğim. O konuya
0: Evet.
1: girmiyoruz. O enerjiye girmiyoruz. Ha, bu arada şeyi söyleyeyim. Evlenme teklifinde nasıl olduğunu öğrendim sevgili Neyda. Çatır çatır çatlayı söylemeyeceğim. Kaç dakikamız var Özgür? 2,5. Peki, o zaman hemen o bölümümüze geçelim. Aşk mı mantık mı Selin?
0: Aşk.
1: Aşk. Buna cevap verirken ne düşündün?
0: Aynı soruyu 3 gün önce sormuşlardı. Aşk ve Taht ya dizinin ismi. Aşk mı Taht mı diye. Çok orijinal bir cevap vermiştim. O geldi vay be falan dedim kendi kendime.
1: Özgürlük mü güvenlik mi?
0: Güvenlik.
1: Güvenlik.
0: Hı.
1: Geçmiş mi gelecek mi?
0: Gelecek.
1: Gelecek. Sessiz mi? Sessizlik mi? Ses mi?
0: Sessizlik.
1: Yaz mı? Kış mı?
0: Kış.
1: Kış.
0: Evet.
1: Tatili seviyor musun? Seviyorsun, söylemiştin
0: Seviyorum.
1: zaten. Daha çok deniz mi? Kış tatili mi? Ney?
0: Şöyle denizi de çok sevmiyorum artık. Yani güneşlenmeyi hiç sevmiyorum. Çok sıcaklardan nefret ediyorum. Yaz
1: Sen böyle
0: çocuğuyum
1: çabuk
0: ama
1: sıkılıyor musun bir
0: çok
1: şeylerden?
0: sıkılıyorum evet.
1: Niye?
0: Yani mesela tatile gittik her şey organizasyon yapıldı. 3 gün dayanamam. 3 gün sonra sıkılıyorum artık. Diyorum ki yani yazlıkçı değilim ben. Gidip böyle 3 ay kalanlardan değilim yani.
1: Kısa sürecek.
0: Evet.
1: Peki, hayal mi gerçek mi?
0: Hayal. Yani hayaller hep çok güzel olabiliyor ama gerçekler her zaman öyle olmuyor.
1: Vallahi gerçekler de güzel, ben sana söyleyeyim. Doğallık mı yapaylık mı?
0: Doğallık.
1: Çok makyaj yapar mısın? Ben şimdi anlamıyorum.
0: Makyaj
1: Yüzüne
0: severim ama
1: makyaj.
0: estetik operasyonlar falan yok yani. Hani öyle
1: Da,
0: şeyler
1: tabii
0: yok.
1: canım, daha olmasın Allah'ını seversen
0: Yok
1: ya.
0: yani.
1: Yaş kaç, baş kaç, değil mi yani Özge?
0: Fondöteni
1: Bu şu anda yüzünde nasıl bir makyaj var? Az bir makyaj.
0: allığım, işte rimelim, rujum.
1: Bu kadar.
0: Olması gereken.
1: Peki yaptırmayı düşündüğün bir şey var mı?
0: Eskiden burnumu çok istiyordum. Kemikli bir burnum var. Böyle ekranda çok gözüme takılırdı. Sonra dedim ki iyi ki yaptırmamışım. Çünkü çok güzel karakter katıyor artık. Yani hani işte ilerledikçe herhalde bilmiyorum. Profesyonel mi oldum ne oldumsa böyle hani gördüğüm zaman hoşuma gidiyor.
1: Sevmeyi öğrenmiş.
0: Evet kendimi sevmeyi de öğrendim.
1: Düşünmüyorsun yani, değil mi?
0: Yok
1: Artık
0: hiç
1: vazgeçtin ondan.
0: seviyorum hatta. Hatta
1: Peki.
0: mesela şurada benim var burnumun üstündeki tane onu açıyorum fondötenle kapattıkları zaman. Diyorum ki görünsün istiyorum diye.
1: Vay be, çok iyi ya valla.
0: Evet.
1: Peki, açık sözlülük mü, nezaket mi?
0: Nezaket.
1: Nezaket.
0: Hı.
1: Peki,
0: Her
1: kazan.
0: doğru her yerde söylenmez.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Sen böyle misin?
0: Bence hayat kurtarıyor bazen. Herkes çok dürüst değil. Ben neden dürüst olayım?
1: Değil mi herkes dürüst?
0: Değil tabii ki.
1: Müzik ve oyunculuk baktığın zaman piyasa nasıl? Yani böyle cadı kazanı gibi mi? Ne diyorsun?
0: Bunu gördün mü? Bence ben hiç piyasa insanı değilim. Ciddi misin? Oyunculukta da olmadım. İyi ki de olmamışım. İşimi yapıyorum, geliyorum. Yani hani
1: ha, çok içinde değilsin yani.
0: Çok da dostum yoktur. Arkadaşım çoktur ama dost demem yani kimseye.
1: Bir şey söyleyeyim. Müzikte ve oyunculukta sevmediklerin var mı?
0: Var, çok var.
1: Çok sevdiklerini sorayım ben sana. Kimler? Sevmediklerini boş ver şimdi.
0: İsim mi vereyim?
1: Vermeyeceğim, sevdiklerin.
0: Yani olsun, yine de şey hani yarın küserim falan burada pişmanlık yaşayacağım.
1: Orada o ismi vermeyecektim.
0: Güvenlik mi, özgürlük mü falan. Özgürce ifade edebilirim ama güvenlik istiyorum şu an.
1: Abi nasıl bir bakış açısıdır ya.
0: Evet.
1: Hani sevmediğini söylesem desem daha kolay söyleyecek.
0: İnsanoğlu nankör şimdi. Yarın bir kazık atar ben burada bunu söylediğimle. Sonra ararım, derim ki kaldıralım mı bunu ya, burayı keselim mi falan.
1: Çok iyi ya, gerçekten seni tebrik ediyorum, helal olsun sana. Hep böyle samimi misindir?
0: Samimi miyim ben? Onu sen söylüyorsun.
1: Bunu hiç bekle, bence öylesin.
0: İnşallah öyleyimdir.
1: Onur abiyi alalım. Alo Onur abi, merhaba. Samimi mi değil mi? Kaldı yalnız, şaşırdı. Sen dua et, kapıyı açalım da gel içeri demediğime şükret.
0: Gelebilir, benim için sıkıntı yok da o biraz gerilir, çalışık değil. Evet.
1: Nasıl bakıyor senin oyunculuk, müzik işlerine falan?
0: Vallahi beni çok itekliyor ya. Ben çünkü normalde...
1: Destek oluyor yani.
0: Tabii mesela bir event gelir, ben eventlerden de nefret ediyorum. Hiç gitmek istemem, ne olur beni çağırmasınlar falan diyorum. O da diyor ki senin işinin bir parçası, gideceksin. İşte bir böyle süslenip hazırlanıp gidip böyle yalandan gülücükler dağıtacağım ortamları hiç sevmiyorum. Hiç enerjim
1: İşte
0: yok.
1: İşte bak, samimi miyim dedin ya, bu da sorunun cevabı olsun.
0: Tamam olsun. Yani hani o yüzden onları hiç sevmiyorum ama Onur mesela çok itekler beni.
1: Siz misafir alıyor musunuz?
0: Evet, biz hep eve alırız.
1: Ciddi misin?
0: Hatta şimdi bahçemiz yapılıyor, gelirsin, davet etmiş alıyorum.
1: Tam var ya, onu diyecektim senin. Evet. Bak, bu söylediğini unutma. Şu yeni aldığın cihazla beraber sevgili Onur abimizle beraber artık ne yaparsanız.
0: Yok
1: soslu tavuk mu yaparsınız?
0: Gelirsin.
1: Vallahi tamam, gelirim.
0: Tamam.
1: Bak unutma bunu.
0: Yok çağıracağım.
1: Söylerim.
0: Tamam.
1: Bak dizi ararım, sete gelirim.
0: Gel. Sen, yani bence gelmek istemezsin o sıcakları ama sen bilirsin.
1: Çok iyi ya. Sevdin mi bu arada Radyo
0: Çok
1: Sputnik
0: sevdim.
1: Bizi gerçekten?
0: Bu benim ikinci radyo programı. Üç pardon.
1: Üç mü
0: radyo programım.
1: Ama olsun, bundan sonra Ağustos'ta çıkacak yeni çalışmalarda da yine burada olacağız.
0: Çok merak ediyorum bu arada düşüncelerini, şarkılarla ilgili.
1: Çok güzel olacak.
0: Konuşuruz inşallah.
1: Konuşuruz. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsın. Hem oyunculukta güzel işlerini hem de tabii ki müzikte çok daha güzel yerler gelecektir. Biz yeni işleri sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Çok tatlısın. İyi
1: Sen
0: ki
1: de
0: gelmişim. Öylesin. Çok keyifli bir programdı.
1: Harikasın. Sevgili Özge, sana da çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Hanımlar beyler, veda ediyoruz. Selin Genç Erol canlı yayında konuğumuzdu. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni Parti lideri Özgür Özel kapalı grup toplantısı öncesi soruları yanıtladı. İstanbul'da 115 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Fransa'da ve İspanya'daki yangınlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni Parti lideri Özgür Özel kapalı grup toplantısı öncesi soruları yanıtladı. Özel, partisinin kuruluşunun ardından ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduklarını belirterek milletin beklentilerine yönelik hareket ettiklerini de söyledi. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte ana muhalefet partisi konumuna geldiklerini ifade etti. Diğer taraftan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kınay, Özgür Özel liderliğindeki yeni parti çatısı altında siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti. İstanbul'da 115 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11,5 ton sentetik uyuşturucuya eş değer 115 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesiyle uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Valiliği okullarda öğrenciler ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarına yönelik yeni düzenleme başlattı. Buna göre yeni okul projelerinde mescit alanı ayrılması, mevcut okullardaysa uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi istendi. Valilik uygulamanın öğrencilerin ibadetlerini okul dışına çıkmadan gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirileceğini açıkladı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yolda seyir haline giden bir otobüste yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. Dış gündemle devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi yaptı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin'le Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi Ermenistan tarafının talebi üzerine gerçekleşti. Putin görüşmede Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyeliği yönündeki adımları ile ilgili kabul edilen ortak açıklamaya bağlı kaldığını teyit etti. Görüşmede Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılması veya Avrasya Ekonomik Birliği'nde kalması konusunda en kısa sürede referandumun düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Hamas heyeti Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor. Hamas, Gazze şeridinde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri sürdürmek amacıyla heyetinin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini açıkladı. Heyetin Mısırlı yetkililerin yanı sıra Türkiye ve Katar'dan arabulucularla Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bölgesel konuları görüştü. Taraflar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması için işbirliği ve diplomasinin önemine vurgu yaptı. ABD ile İran arasında Washington'un hava operasyonlarını durdurma kararının arkasındaki gerekçeler netleşmeye başladı. ABD basınına göre CENTCOM komutanı Cooper'ın hazırladığı kritik rapor askeri hedeflerin büyük ölçüde tamamlandığını ve operasyonların devamı için çok daha geniş çaplı bir savaş gerektiğini ortaya koydu. Fransa'da ve İspanya'daki yangınlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yangınlardan biri Gironde bölgesinin yüksek nüfusu kent merkezi olan güneybatıdaki Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre yaklaşırken bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Yaklaşık 42 bin hektarlık alan yanarken 240 ev kullanılamaz hale geldi. Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu adasında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk 2 saat içinde 27 artçı deprem kaydedildi. En büyük artçı 6,1, en küçüğü 2,1 büyüklüğünde ölçülürken Japonya Meteoroloji Ajansı önümüzdeki bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
2: Ekonomi.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Temmuz ayında 504.638 hak sahibine doğalgaz desteği ödemesi yapıldığını açıkladı. Düzenli doğalgaz tüketim desteği kapsamında toplam 158.836.000 lira ödeme gerçekleştirildi. Destekten yararlanmak için vatandaşların E-Devlet üzerinden başvuru yapması ve belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Hak sahipliği ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla inşaat sektöründe istihdam rekor seviyeye ulaştı. Türkiye genelinde ücretli inşaat çalışanı sayısı Mayıs'ta 1.933.000'i aşarak en yüksek seviyesini görürken İstanbul'da dönüşüm sürecindeki bağımsız bölüm sayısı 276.000'i geçti. Ticaret Bakanlığı restoran, kafe ve benzeri işletmelerde tüketicilerden alınan ek ücretlere ilişkin uyarıda bulundu. Bakanlık fiyat listesinde yer almayan servis, masa, kuver gibi ücretlerin müşterilerden talep edilemeyeceğini belirtti. Bahşiş ise zorunlu değil, tamamen müşterinin isteğine bağlı olduğunu açıkladı. Dünyaca ünlü Alman lüks otomobil markası Çin pazarındaki sert daralma ve elektrikli araç dönüşümünde yaşadığı zorluklar nedeniyle 2035 yılına kadar yaklaşık 9000 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu Şubat ayında açıklanan plana 5000 kişi eklenmesi anlamına geliyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'a BIST endeksi 13.828 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 83 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.146, çeyrek altın 10.040, tam altın 39.962, atı altın ise 40.880 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bakın ben futbolu şundan dolayı önemserim. Futbol istenirse kaos çıkartılabilecek bir alandır aynı zamanda. Bakın sokaklarda hepimizi etkileyecek dinamikleri devreye sokabilirler. Çünkü futbol aynı zamanda milyonları peşinden sürükleyen bir kitle gücü aynı zamanda. Örnek vermiştim geçenlerde, hatırlatalım. Hafızayı beşer Nisya ile malum. Yugoslavya'yı parçalamak için hazırlığı yapılan, altyapısı oluşturulan iç savaşın fitili bir futbol maçında ateşlendi. Dinamo Zagreb, Kızıl Yıldız arasında Zagreb'de oynanan, yanlış hatırlamıyorsam 91 olması lazım. Hatta meşhur Hırvat futbolcu vardı, Boban. O zamanlar Dinamo Zagreb'de oynuyordu ve bizzat saha içinde başlayan kavgada etkili oldu. Kavganın içindeydi. O dönem iki takım futbolcular arasında başlayan kavga tribünlere sıçradı. Tribünlerden sokaklara sıçradı ve sokaklarda Sırplarla Hırvatların arasında başlayan çatışma daha sonra tüm Yugoslavya'yı ateş içine aldı.
4: Dediğim gibi futbol tabii ki Türkiye'de örnek değil ama futbol asla hiçbir zaman futbol değil.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'ye yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Guterres, İsrail Suriye'yi kendi haline bırakmalıdır, İsrail'in ihlalleri kabul edilemez diyerek Suriye'nin kendi geleceğini belirlemesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'ye yönelik bazı yaptırımların halen yürürlükte olduğuna işaret eden Guterres, bunların kaldırılması ve Suriye hükümetine somut mali destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Guterres ayrıca Suriye bölgesel istikrar ve barışın sembolü haline gelmiştir dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çok sayıda kişinin işkence gördüğü ve öldürüldüğü Setna'ya hapishanesini ziyaretinde derinden etkilendiğini de ifade etti. Suriye'deki insani duruma da değinen Guterres, mağdurlara ve ailelerine özel destek sağlanması ve hayatta kalanlara gerekli yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu. Guterres, Suriye'nin yeniden istikrar kazanması ve kalkınması için uluslararası desteğin önemine de vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Guterres, İsrail Suriye'yi kendi haline bırakmalı dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Geçtiğimiz günlerde Gebze'deki Medikal Park Hastanesi'nde yaşanan toplu rahatsızlanma iddiası gündemdeki yerini koruyor. İddialara göre öğle yemeğinin ardından 45 hastane personeli mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastane yönetimi olayın yemekten kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için numune analizlerini sürdüğünü açıklarken çeşitli kaynaklarda hastanenin yemek hizmetine ISS hazır yemek üretim ve hizmet AŞ'nin verdiği belirtiliyor. Peki süreç nasıl işliyor? Gıda zehirlenmesi şüphesine hangi incelemeler yapılıyor ve gıda güvenliği açısından bu olay bize ne söylüyor? Tüm bu soruları Radyo Sputnik olarak Gıda Mühendisleri Odası'ndan Sayın Sema Kopal'a sorduk. Türkiye'de gıda zehirlenmesi vakalarının ne yazık ki sıradan bir hale getirildiğini belirten Kopal, Medikal Park Gebze Hastanesi'nde 45 hastane personelinin zehirlenme şüphesiyle gıdalardan alınan numunelerin aradan geçen 7 güne rağmen hala sonuçlanmadığını ifade etti.
2: Biliyorsunuz ülkemizde ne yazık ki artık gıda terörü olarak niteleyebileceğimiz gıda zehirlenmeleri, gıdalarda taklit ve taşiş olayları ne yazık ki sıradan günlük olaylar haline geldi. Fakat biz Gıda Mühendisleri Odası olarak bu tür olayların günlük olaylar olmasını istemiyoruz. Çünkü gıda zehirlenmeleri çok ciddi sayılarda insanları etkileyebiliyor, ölümcül olabiliyor. Sonuçları bakımından özellikle çocukları, hastaları ve yaşlıları çok daha olumsuz etkileyebiliyor ve bu kesim üzerinde ölümcül etkiler yaratabiliyor. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu belirtmek istiyorum. Medikal Park Gebze Hastanesi'nin yemek hizmeti ISS firmasında, bunu Google'da arattığınızda zaten herkesin ulaşabileceği bir bilgi. Şu anda hastaneden yapılan açıklamada gıda zehirlenmesinin kaynağının henüz bilinmediği ama yemeklerden şüphelenildiği ve yemeklerden numune alındığı bildirilmiş. Zehirlenme olayı 21 Temmuz'da Kocaeli Barış Gazetesi'nin konuyu gündeme taşımasıyla aslında ortaya çıkıyor. Fakat aradan geçen ve hastanenin bu numuneler alındı, biz bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız denmesine rağmen aradan geçen 7 günlük sürede henüz bir açıklama yok.
1: Danimarka merkezi ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet AŞ'nin kendi bünyesinde çalışan gıda mühendislerine düşük ücret dayattığını ifade eden uzman isim firma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2: Biz tabii sonuçları bekliyoruz ve takipçisiyiz. ISS firması Danimarka merkezli uluslararası bir firma. Bu firmanın bildiğimiz şu ana kadar özellikle gıda mühendisleri, çünkü biliyorsunuz bu yemek firmaları gıda mühendisi çalıştırmak durumunda ve gıda mühendisleri gıda güvenliğinin sağlanmasında kilit bir rol oynuyorlar. Şimdi ISS firması ne yazık ki gıda mühendislerine düşük ücret dayatıyor. Yani bu uzun zamandır uyguladığı bir uygulama ve en son odamızın gıda mühendislerinin hak ve çıkarlarını korumak için kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş bizim odamız. Belirlediği bir taban ücret uygulaması var. Yani işletmelerde, gıda işletmelerinde çalıştırması zorunlu personel için belirlediği bir taban ücret uygulaması var. ISS firması dünyanın hiçbir yerinde, yani Danimarka'da yapamadığını Türkiye'de yapıyor, yapmak istiyor ve bu uygulamanın iptali için bir dava açıyor. Dava devam ederken de uygulamanın yürütmesini durdurma başvurusunda bulunuyor ve Danıştay 8. Daire tarafından ne yazık ki taban ücret uygulamasının yürütmesi durduruluyor. Yani bu Danimarka'da ya da hiçbir yerde yapamayacağı bir şey. Şimdi gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan gıda mühendislerini böylesine değersizleştiren, onlara hiçbir önem vermeyen, değer vermeyen, onları düşük ücretlerle ve güvencesiz çalıştıran bir firma burada değer vermediği, hakkını vermediği mühendislere yaptığı işten de böylesine olumsuz sonuçlar, olumsuz tablolar karşımıza çıkabiliyor ne yazık ki.
1: Peki yemek hizmetine ISS Hazır Yemek Üretimi Hizmet AŞ'nin verdiği Gebze'deki Medikal Park Hastanesi'nde yaşanan toplu rahatsızlanma sonrası gıdadan alınan numuneler neden hala açıklanmadı ve bu süreç en fazla ne kadar sürebilir?
2: Her mikroorganizmaya göre değişen sürelerde, işte yaklaşık 5 güne kadar, 5-7 güne kadar değişen sürelerde sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama ülkemizde ne yazık ki şöyle bir olumsuz durum var. Şimdi biraz önce de söyledim ya, gıda terörü dediğimiz gıdalarda gıda zehirlenmeleri, taklit ve taşiş olayları basına yansıdığı zaman ve ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum bunu, ölümcül vakalar olduğu zaman ancak basına yansıyabiliyor veya çok büyük sayılarda insanların bu durumdan olumsuz etkilendiğinde, basına yansıdığında bunun devamında yaptırımlar olabiliyor, bunun devamında açıklamalar yapılabiliyor. Ancak bu tür olaylar çok duyulmadı, çok bilinmedi çok kolay sümenalt edilebiliyor. Zaten sürekli alışılagelmiş haber haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla aslında bir hastanenin, üstelik de hastane personelinin, yani daha belki de onlar açısından, hastane açısından baktığımızda daha fazla önem verilen bir kesimin diyelim yemeklerinde bile şu anda şüphe var tabii ki. Biz buna kesin zehirlenme demiyoruz elbette ama böyle bir şüphe var. Bu şüphenin aslında hem hastane hem yemeği veren firma olan ISF'in bu şüpheyi gidermesi için bir an evvel bunu açıklaması gerekir. Bizim de talebimiz bu. Yani eğer bu yemektense bir an evvel bunun şu bakteri de bulaşmış, şu yiyecekten bulaşmış diye açıklanması gerekir. Değilse de, ki bu zaten kendilerini temize çıkaracak olan bir açıklamadır ki çok daha onlar açısından, kamuoyu açısından huzur vericidir, öyle değil mi? Değilse de bu işte yemekten değilmiş, sudanmış, efendim şundanmış, bundanmış diye bu açıklamanın yapılması gerekir. Ama dediğimiz gibi bu tür olaylar kamuoyunda yer bulmadığında bir satırlık haberle burada 45 kişi zehirlendi, geçip gidiyor ne yazık ki.
1: Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Medikal Park Gebze Hastanesi'nde 45 personelin yediği yemekten zehirlenmesi üzerine hastaneye yemek hizmetinin ISS Hazır Yemek Üretimi Hizmet AŞ tarafından verildiğini belirtip hastane yönetimini ivedilikle kamuoyuna açıklama yapmaya davet etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarını izleyen ve hükümetin resmi ortaklarından olan British Muslim Tourist'un yayımladığı rapora göre 2025 yılı Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı. Bölünme yazı Müslüman karşıtı nefrette ülke genelinde artış başlıklı raporda aynı dönemde ülke genelindeki camileri ve Müslüman toplum merkezlerini hedef alan 27 Müslüman karşıtı nefret olayı doğrulandı. Buna göre olaylarda 25 farklı cami doğrudan etkilendi. Saldırıların 23 şehir ve kasabada meydana geldiği kaydedildi. Viral, Epsom ve Watford bölgelerinde ise camilerin tekrar veya kümelenmiş şekilde hedef alındığı vurgulandı. Camileri hedef alan saldırıların %41'inde haçlar, Birleşik Krallık bayrakları, St. George bayrakları ya da Hristiyan sembol ve sloganları kullanıldı. Olayların %26'sı şiddet içeren nitelikte oldu. Birçok Müslüman için bu olayların rastgele vandalizm değil, inançları nedeniyle İngiltere toplumundaki yerlerinin sorgulandığına dair taciz, istismar ve sindirme eylemleri olarak görüldüğü kaydedildi. British Muslim Tourist saldırılar karşısında yerel polis, belediyeler ve yetkililer tarafından mağdurlara ve topluluklara daha hızlı ve güçlü destek sağlanması, camilere yönelik nefret suçları için hızlı müdahale protokolleri oluşturulması ve yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması çağrısında bulundu. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarını izleyen British Muslim Tourist'in yayımladığı rapora göre 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadeleye de destek gönderdi. Yeni partinin grup yönetimi netleşti. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması için 39 ilçe kaymakamlığına ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadeleye de destek gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı. Özgür Özel Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında yeni partinin grup yönetimi netleşti. Grup yönetimi Veli Ağbaba, Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'tan oluşturuldu.

0: ettiğini ve siyasi hayatına yeni partide devam edeceğini açıkladı. Ahbap soruşturmasında şarkıcı Gülben Ergen'in de ifadesine başvuruldu. Ergen çıkışta gazetecilere herhangi bir yardım faaliyetinde bizzat bulunmadığımı söyledim, deprem konseri değil Gazze'ye yardım konseriydi çıktığımız dedi. Gaziantep'te polisin 6 aylık takibi sonucu gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında firari olduğu belirlenen 91 şüpheliye yönelik işlemler ise sürüyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda ise 11 ton 500 kilogram uyuşturucu üretebilecek 115 kilo 500 gram ham madde ile geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86'sı tutuklanırken 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması için 39 ilçe kaymakamlığına ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Vali Davut Gül imzalı yazıda İstanbul'da yeni yapılan okullarda mescit yapılması, hali hazırdaki okullarda ise uygun alanların mescide dönüştürülmesi istendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde test sürüşlerinin yakında başlayacağını duyurdu. Projeyle Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Karadağ Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında Türkiye dahil 5 ülkenin vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı. Karar 1 Kasım'dan itibaren uygulanacak. Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından Dereköy'de yeni dönem başlıyor. Sınır kapısından 3,5 tona kadar olan ticari araçların geçişine izin verileceği belirtildi. Hamas heyeti Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere bugün Kahire'ye gidiyor. Heyetin Mısırlı yetkililerin yanı sıra Türkiye ve Katar'dan arabulucularla Filistinli grupların temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.
1: Ekonomi.
0: Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde servis, masa ve kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip benzer adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olduğu belirtildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.774 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 47.37, euro 53.91 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.150, çeyrek altın 10.042, tam altın 39.993, ata altını ise 40.880 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
3: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan, yepyeni bir futbol saatinden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. 28 Temmuz 2026 salıyı gösteriyor takvimler. Saatlerde 14.05 oldu mu futbol saati başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı diyorum ve hemen karşıma çok sevgili Serhat Ayan bizlerle. Serhat nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. İşte maçlar giderek yaklaşıyor, artık son dönemeçteyiz. Hep beraber o dönemeci böyle hazırlanarak gidiyoruz. Artık, koşa koşa maçlara doğru gidiyoruz.
3: Değil mi? Artık başlasın diyoruz yani.

0: Yeter diyoruz. Gerçi çok da ara vermedik. Dünya Kupası falan vardı. Keyifli bir keyifli bir zamanları da geride bıraktık ama yine de Süper Lig'in tadı hiçbir şeyde yok bizim için.
1: Dünya Kupası'na gitmişiz gibi hissetmedim ben tabii ama evet haklısın. Ne olursa olsun annemizin ligi en güzel lig. Dışarıda kim bilir içine neler koyuyorlar yani
0: değil
1: böyle.
0: Değil mi?
1: En güzeli evde yapılan lig.
0: Aynen, içinde ne olduğunu biliyoruz. İçinde futbol dışında her şey olan bizim ligimiz, bizim kendi öz ligimiz diyoruz. Peki evet, 0500 571 66 56, 0500 571 66 56'dan da değerli dinleyicilerimiz bizlere mesajlarıyla katılabilirler. Bugün programımızda neler var? Bugün programımızda tabii ki Türk takımlarının Avrupa maceralarından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Türk takımların Avrupa maceraları başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa'daydı. Bu maçları konuşacağız. Bu hafta oynanacak maçları konuşacağız ama öncesine dilersen sıraya göre gittiğimde Fenerbahçe ile başlayalım mı?
1: Bence voleybolla başlayalım seninle.
0: Ay sen çok haklısın bak bir centilmen bir beyefendi
1: yani
0: olarak benim yapmam
1: nefes
0: gerekeni.
1: Nefes alıp verirken bile içimde hissediyorum hala o heyecanlarını, o kızların heyecanlarını. Müthişlerdi gerçekten de. İyi ki varlar.
0: Şahanelerdi değil mi? Şahanelerdi gerçekten. Şimdi biz de burada programlarda ve sık sık böyle anlattığımız için, aktardığımız için böyle birinci haber olarak falan girdiğimiz için gerçekten tabii ki çok mutluyuz. Ne varsa kızlarda var.
1: Evet evet ne yalan söyleyeyim kesinlikle
0: ama?
1: öyle ya bir de milli takım gibi milli takım hiç böyle onu öyle yapalım bu buradan gelsin işte onlara villa vereceğiz ay araba mı verelim kaç para vereceğiz ya hiç öyle polemiklere girmediler gencecik kızlarla kadroyu gençleştirdiler alttan gelen kızlar bıcır bıcır böyle o konuşmaları falan böyle şey gibi oldum böyle kızım konuşuyormuş falan gibi oldum ya, ve o kadar mutlu ettiler ki beni onları seyrederken ya bir de mesela orada sıkıntı yok mu var yani Santarelli'yi şöyle spiker biraz kaşıdı. Onun da altından neler çıktı. Ama böyle onları polemik yapmayıp, problem etmeyip işlerine bakıp dünyada ne kadar büyük ülke varsa hepsini bir sağa bir sola çat çut döve döve koşa koşa şampiyon olduk yani. Hiç polemik yok ama bak. Hiç yok
0: Gerçekten
1: yani.
0: çok gerçekten
1: Ay
0: çok
1: hakem
0: güzel.
1: oyunları oynandı üstümüzde. Şu bu fidan falan sakatlık. Abi hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey polemik yapmadılar.
0: Tertemiz.
1: Ya, o kadar temiz ki. O kadar temiz ki kimsenin söyleyecek hiçbir şey yok yani.
0: Değil
1: Ve
0: mi?
1: kimse onunla sahneye çıkarken arkasını dönmedi. Ay ben madalya almam demedi. Bambaşka bir şey
0: Onunla
1: oldular
0: yan
1: ya.
0: yana
1: Var ya
0: durmam
1: süperlerdi.
0: demedi falan böyle. Onunla
1: Ay
0: yan
1: evet
0: yana
1: ya.
0: durmam demedi. Gerçekten
1: Abi bizim kaptan şu mu? İşte genç yetenekler neden oynadı, oynamadı, bilmem ne olmadı filan. Ya tamam bak kendi işlerinde polemik varmış. Santarelli o kimi oynattı, niye oynatmadı filan şeyini dile getirdi. Ama bunu sorun yapmamışlar ve ülkenin şu anda dünyanın en büyük kupasını aldılar. Mevcut bu yıl oynanan en büyük kupayı aldılar yani.
0: Aynen
1: Ve şimdi
0: öyle.
1: koşa koşa böyle 2 gün izin yapıp ondan sonra koşa koşa Avrupa Kupası'na gidecekler.
0: Aynen öyle. Milli takımın nasıl olması gerektiğini, milli takım ruhunu aslında bizlere gösterdiler diyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet ya.
0: Güzel de bir karşılama oldu. Ben karşılamalarından da böyle çok hoşuma gitti. Böyle insanların bu taraftarların böyle gitmesi, taraftar demeyeceğim, Türk milletinin gitmesi falan
1: Evet.
0: inanılmaz şahaneydi. Daha önceden de çoktan da hak ettikleri günler olmuştu. Bunları çok görmemişlerdi. O yüzden onlara hak ettikleri değerin daha da fazlasını vermemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü belli
1: Kesinlikle.
0: ki bu kızlardan ve devamından gelecek nesilden yeni başarılar da gelecek. Bu da çok belli.
1: İnşallah, inşallah. Dört gözle bekliyoruz. Onları çok seviyoruz yani. Her şekilde onları çok seviyoruz.
0: Gerçekten öyle. Peki bu arada ben de hemen bir küçük de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu voleybolla alakalı olarak Sputnik'te inanılmaz güzel bir haber hazırladık. Voleybolun tarihiyle alakalı Türkiye'deki ilk kadın voleybolcunun onun 5 tane erkeğin arasına girip de çünkü takım yok. Çünkü takım olmadığı için
1: Ay canım yazık.
0: erkeklerin arasındaki o mücadelesi bunu anlattık. İnanılmaz güzel Radyo Sputnik'te inşallah dinleyicilerimiz denk gelirler. Özel bir sesli haberimiz var. Mutlaka dinlerlerse böyle eminim ki radyonun sesini bayağı bir açacaklardır. Şahane bilgilerin yer aldığı bir haberi yaptık. Bunu da aktardıktan sonra
1: Ona ben sana minicik bir katkı yapabilirim.
0: hadi.
1: O şeyden sonra programdan sonra konuşalım. Ben kendi liseye başladığımda o benim lise Sen Özef dünya şampiyonu olmuştu. Ondan
0: Evet.
1: önce dünya ikinciliği falan vardı. Oradaki abilerle falan ben konuştuğumda onların voleybola nasıl katkı verdiğini, nasıl mutlu olduklarını falan. Yani biz aslında voleybol ülkesiydik de gözet çarpmıyordu.
0: Aynen öyle. Bu arada haberin içinde okulunda geçiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani
1: Vay
0: Türkiye'de işte hangi okullarda özellikle
1: Onlarla
0: olduğu ile
1: konuşmak
0: ilgili.
1: istersen de arayı şey yapabiliriz,
0: Aa
1: bağlayabiliriz. Hala onlarla
0: şahane.
1: benim benim kontağım var yani.
0: Şahane yaparız o zaman bir şeyler. Program için de program bağlıyoruz bu arada.
1: Evet.
0: Program için de böyle bir heyecanla bağlıyoruz. Peki efendim, o halde hadi yani özümüze demeyeceğim de programımızın hani adı futbol saati ya, futbola dönelim. Efendim evet. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunun rövanşına yarın çıkacak. Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak bir mücadele var. Turun ilk maçına gittiğimizde Kadıköy'de Fenerbahçe 1-0'la geçti. Fenerbahçe'den beklenen bu muydu? Daha bol gollü bir sonuç bekleniyordu diye düşünüyorum. Ancak 1-0'la Fenerbahçe geçti. Dolayısıyla çok büyük bir avantajın sahibi diyemeyiz. Bakalım oradaki maç nasıl olacak? Polonya'daki maç nasıl olacak? Bunu konuşacağız ama öncesinde, bunu konuşmadan önce buradaki maç nasıldı? Fenerbahçe neden 1-0'la yetindi? Daha fazla olamaz mıydı? Ve yeni Fenerbahçe'yi sen nasıl buldun? Bunu konuşalım.
1: Vallahi daha yeni Fenerbahçe yok ortada. Şimdi onu önden bir söyleyelim.
0: Yeni hani, sezonun ilk takımının ilk geliyor. Oyunumunu.
1: Yani yeni sezonun ilk maçı var ama hani daha yeni Fenerbahçe'yi göremedik. Daha tabii ki işin içine Greenwood'lar girecek, tabii. Onlar bunlar girecek. Daha var yani. Hani Fred gidecek mi kalacak mı belli değil hala. Yani İsmail Kartal kalsın diyor ama işte onun menajeri benim görebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla sürekli takım bakıyor falan böyle. Onlar bir kenarda dursun ama yani bir de şunu söylemek lazım. Biz Temmuz'dayız. Temmuz'un ortasında maç yaptı Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Şu anda Galatasaray'da maç yapıyor. Her ne kadar erken şeyi açmış olsalar da, kendi antrenmanlarını vesairelerini erken açmış olsalar da, yani herkes zaten şeydeydi, milli takımlardaydı. Onun için kimsenin bir araya gelemedi. Yani bütün bu 1-0'ı ben gerçeklemek için söylemiyorum ama bunları gözden kaçırmadan ya nasıl 1-0 biter bu demek haksızlık olur oradaki insanların emeğine. Onu hani başlangıç olarak onu söyleyeyim istedim. Yani Fenerbahçe bu maçta yenilir miydi? Zannetmiyorum. Fenerbahçe gelecek maçta yenilir mi? Hiç ihtimal vermiyorum. Yani Fenerbahçe bu maçta %79'a %21 oynadı. Klasik bir kapalı takım oyunu oynandı. Fenerbahçe 763 pas yaptı. 763 pas yaptı. Olacak iş değil. Yani bunun yarısı mesela bazı takımların full maçta çıkarttığı rakam. Ama 763 pastan daha önemlisi %93 isabetle 763 pas yaptı. O önemli. Fenerbahçe'nin şu anda gol yollarına doğru yönelme yeteneği kısıtlı. Onu ben biraz Talisca'ya bağlıyorum. Talisca'yla benim bir şeyimi bilirsin. Bağımı bilirsin.
0: Bilmez miyim?
1: Yani Talisca'nın şu anda yani Talisca dışında oraya birileri gelirse daha iyi olur gibi geliyor bana orası. Çünkü maç boyunca %79 topa sahip olmayla 1.61 gol beklentisi yaratmak çok düşük. Rakip ne kadar gol beklentisi? 0.06.
0: Tam onu soracaktım.
1: Yani rakip 6 ay daha oynasa gol atamayabilirdi bu maçta.
0: Anladım. Ben Fenerbahçe'de
1: iki direkten dönen top var. Bu arada hani onu cebimize tutalım. Üç büyük fırsat var. Talisca, İrfan Can, Greenwood. Üç büyük fırsat var. Yani rakip evet bir Polonya kalesi dizdi oraya. Yani 42 uzaklaştırma, 5 kurtarış. Yani 3-4 maça yayabileceğim bir şey bu.
0: Evet. Yani tek maçta yaptılar hepsini.
1: Evet. Yani özetle hani Fenerbahçe bence iyiydi. Fenerbahçe'nin biraz hava topu sıkıntısı var. İşte o yüzden Vedat Muriç gelmeli. Yani mesela Talisca uzun boylu gözüküyor ama kafa toplarına giren, çok girmeyi seven bir adam değil. İşte Vedat Muriç gelince bence orası biraz daha ortalık karışabilir hale gelecek bence. Yani çünkü çok büyük bir üstünlük kurdu. Yani topa %79 sahip oluyorsun. Górnik sadece 203 pas yapıyor. Sen 763 pas yapıyorsun. Yani %93 başarıya gidiyorsun. Olacak iş değil bunlar tabii. Yani o maçı Fenerbahçe'nin berabere bitmesi bile çok haksızlık olurdu. Futbol adaletsizliğine gelirdi yani. Bunun yanında başka neler var? Şöyle bakıyorum. Yani Talisca'nın serbest vuruşları hep üstüne atlaması filan artık birazcık sıkıntı vermeye başladı. Çünkü serbest vuruşları, gol beklentileri çok düşük. Hani baktığında ama gol attı okey ama
0: oradan buldu golü. Yani inan ben ya maçta şöyle bir an oldu. Şöyle bir an, yani bir an değil de hani maçı seyrederken ben böyle şey oldum. Hani artık bir duran pozisyon olsun da Fenerbahçe golü öyle bulabilecek haline geldi. Yani ben seyrederken bende öyle bir hissiyat oluştu açıkçası. Ve nitekim de Talisca'nın da bu şekilde golü bulduktan sonra yok dedim, yani Fenerbahçe böyle gidecek herhalde, ancak bir duran top bulacak. Duran toptan gol bulabilecek. Diğer türlü bulamıyor, yani bulamadı gene.
1: Evet, yani Fenerbahçe'nin bu duran kapalı savunmaları açmasının yolu bence, hani hep burada seninle beraber de konuşuyoruz, kanatlardan giden golcü kanat elemanları. Yani İrfan Can Kahveci mesela burada bir başta bariz gol pozisyonuna girdi, atamadı. Sonrasında Greenwood, daha adam yeni gelmiş, daha Kadıköy çevre semtlerini bilmiyor. Taksi kaç para yazar onu bilmiyor. Hani geldi adam ayağının tozuyla maça çıktı. Yani onlar oturunca Fenerbahçe'nin önü açık gibi geliyor bana. Yani kapalı savunmayı açma ligi olacak bu sezon. Bu sezon kapalı savunmaları açma sezonu olacak bence.
0: İsmail Kartal sever ama böyle oyunu.
1: İsmail Kartal kapalı da oynatır gerekirse. Yani kapalı oynatması da taraftar biraz kızdırırdı, hatırlarsın. ama yani işte güçlü oynatırsan, hani sürekli karşı savunmaların üstüne gidersen bir şeyler olabilir orada. Evet yani. Ama yani şu andaki durumda Fenerbahçe Talisca'lı forvet ya da forvetsiz oyunla bu kadar oynadı. Dediğim gibi Muriç gelirse, şu bu gelirse olay bambaşka bir yere gidebilir. Ha, bu arada Bartu Elmaz'a da buradan sevgili saygılarımızı gönderelim. Yani çocuğun adı Bartu Elmaz değil de Berter Elmas falan gibi bir şey olsaydı şu anda herkes onu konuşuyordu. Çocuk oynuyor ya.
0: Bu arada yani. Maçın spikeri uzun süre Bertu dedi. Ben ona gönderme yapacaksınız zannettim ismini söyleyince. Sonradan
1: yabancı biri olsaydı demek istedim yani.
0: Anladım hani. Ben ona da herhalde sonradan bir kulağına uyarı geldi. İlk maç ilk anlarında Bertu olarak anons etti. Kere buradan da biz kulağını çınlatalım. Ben dedim ne oluyoruz falan dedim hatta. Peki Gendüzi çok iyi değil miydi sence? Gendüzi'yi nasıl buldun?
1: Gendüzi iyi. Gendüzi iyi ama
0: Gendüzi... O saçlar nasıl havalanıyor koşarken ya?
1: Ya of o zaten saçları için herkes seyrediyor farkında. Şakası bir tarafa. Ama şöyle bir şey var. Gendüzi evet ya bak 119 kez topla buluşmuş. 105 pas yapmış. 18 pas direkt hücum bölgesine gitmiş. Yani Gendüzi biraz daha açacak oraları ama hala Fenerbahçe'de orta sahada Gendüzi ile beraber Fred olmazsa Gendüzi de olmaz. Yani Gendüzi'yi biraz Fred oynatıyor, Fred'i biraz Gendüzi oynatıyor. Aralarına mesela Kante sokmaya çalışırsan ne olur o iş bilmiyorum. Kante orası... kalacak mı gidecek mi kimse bilmiyor.
0: Onu evet ben tam onu söyleyecektim. Onunla ilgili zaten bir belirsizlik var. Bir de öyle bir durum var. Kante'nin durumu herhalde gelecek kişilere bağlı gibi zannedersem, öyle düşünüyorum ben. Evet.
1: Yani hayır, gelecek mi bilmiyorum, daha kimler nasıl gelir nereye gelir onu bilmiyorum ama yani Fenerbahçe Muriç ve Sıddıkı Şerif'le hücumu götürmeye çalışır mı, keşke öyle bir şey yapmasa yani. Fenerbahçe'nin daha çok açıklığa ihtiyacı var, daha fazla santrfora ihtiyacı var, hatta gerekli çift santrfor oynamaya ihtiyacı var çünkü kanatlardan çok fazla gidebiliyor Kartal.
0: Evet, böyle bir durum var. Peki bir şey soracağım sana sevgili Serhat. Şimdi maç 1-0 bitti, tamam Fenerbahçe aldı ama evet maç baştan sona da üstün olan da oydu. Rakamlar da bunu gösteriyor. Ama peki bir şey soracağım, hani oldu da bu maç berabere ya da yenilgiyle bitseydi şu anda ne konuşuyor olurduk sence?
1: Yani aynı şeyleri konuşurdum ben. Ben kendi adıma söyleyeyim. Aynı şeyleri konuşurdum. Neden? Çünkü 763 tane pas yapmış Fenerbahçe. 486 tanesini rakip yarı sahasına yapmış, yarıdan fazlasını. Ceza sahasına 29 kere dokunmuş orada ceza sahasının içinde topu. Ve işte ceza sahası içinden 6 kere şut çekmiş. Yani şu andaki tek sorun bitiricilik gibi gözüküyor. Yani 29 kere ceza sahasında topla buluşup 6 kere şut çektiysen ve golünü uzaktan serbest vuruşla, onun da gol beklentisi 0,04 olan bir serbest vuruşla attıysan yani orada bitiricilik konuşmamız lazım aslında.
0: İşte sonuca
1: götüren... Yani Fenerbahçe atamayabilirdi, bak o gol girmeyebilirdi
0: işte
1: bu arada.
0: İşte ondan bahsediyorum, yani sonuca kesinlikle götüren şey de o bitiricilik olduğu için, o bitiricilik yoksa Fenerbahçe'deki aynı sorun devam ediyor demektir. Devam edecek kesinlikle demektir. Taraftarları korkutan
1: geçen sene aynen bunları konuştuk çünkü.
0: Aynen taraftarda bundan.
1: Tıpkı kopyası bunları.
0: Aynen taraftarda bundan korkuyor. Bunu görmek istemiyor zaten. Şimdi senin dediğin gibi bu kadar pas yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sonuca bakıyorsun 1-0. Yani 1-0 çok kısa kısır bir skor yani sonuçta. Bu
1: her
0: rakamlar,
1: şey açık bir skor.
0: Bu rakamlardan sonra, bir de böyle bir rakamlardan sonra hani senin karşında çok güçlü bir rakip vardır. Seni hiç oynatmaz da bir sıfırı bulursun şükredersin. Hani böyle bir şey yokken bu rakamlar söz konusuyken bir sıfır çok kısır bir rakam ve hani dolayısıyla Fenerbahçe taraftarının önünde de böyle gelecekle ilgili çok da güzel aydınlık şeyler oluşturmuyor açıkçası. Sosyal medyada i̇şte, bununla çalkalandı bakalım ne olacak
1: yani,
0: bundan sonra da.
1: Hızlıca Greenwood'un devreye sokulabilmesi lazım. Hızlıca Vedat Muriç için iyileşmesi lazım. Mümkünse Vedat Muriç için arkasına bir tane daha santrfor koyman lazım. Hı-hı. Mümkünse yani Sıddıkı Şerif antrenmanlarda çok iyiydi falan diyorlar ama Hı-hı. yani bilmiyorum ben antrenman maçlarını da seyrettim yani Hı-hı. hazırlık Hı-hı. maçlarını da seyrettim. Hı-hı. Yani çok böyle bir ışık alamadım ben. Sıddıkı Şerif bu sene alır
0: senin
1: ve sırtlarla
0: onunla da yıldızın hiç barışmadı ama Serhat.
1: Ama sen söyle peki yani o zaman kalsın değil mi?
0: Yok,
1: ben Beşiktaşlıyım
0: sen...
1: bana uyar yani.
0: Biliyorum ama onunla da bir şeyin var senin. Peki bu maç böyleydi. Bu akşam da işte rövanşı oynanacak. Saat 21'de başlayacak bu mücadele. Fenerbahçe'nin her türlü bir farklı galibiyeti, her türlü galibiyette Fenerbahçe turu geçen taraf olacak.
1: Her beraberlikte de alıyor.
0: Aynen her türlü galibiyete beraberlikte eşleşmeye geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin bir farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında yine sonuç değişmezse seri penaltı atışlar ama oraya kadar geleceğini hiç zannetmiyorum. Daha da kötü versiyonu da gene söyleyelim. Gornik Zabrze iki veya daha farklı galibiyeti olması durumunda ise Fenerbahçe maalesef organizasyona veda edecek. Umuyoruz.
1: Bana çok zor geliyor. Yani nedenini ama... söyleyeyim sana. Bu maçta Gornik Fenerbahçe yarı sahasında 47 kere pas yapabildi. Hı hı. Yani 2 dakikada bir. Hı hı. Yani Fenerbahçelerin çoğu böyle hani kenarda çay içseydi de bu kadar bir rakam olurdu. Hani 40'a düşmezdi yani. Hı hı. Çünkü hani kaleci 2 dakikada bir topa vursa, uzaklaştırsa topu, karşı tarafta birine çarpsa işte al sana diğer sahada pas. Hı hı. Olacak iş değil yani. Hani onun için ben bu akşamı çok şey gözle bakıyorum ya. Ama tabii yani neresinden bakarsan bak ligler başlamadan futbol başlamıyor.
0: Tabii ki.
1: Öyle ya da böyle yani.
0: Tabii ki öyle. Şu notu da hemen verelim o zaman. Gene tabii ki Allah korusun diyeceğim ama Sarı Lacivertler rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe kimle karşılaşıyormuş? Üçüncü eleme turunda Sturmgras Hertz eşleşmesinin galibiyle de karşı karşıya gelecekmiş efendim.
1: Sturmgras'ı herkes hatırlar. Bayağı bir maç yaptık onlarla.
0: Bu eşleşmeyle olacak. Polonya kafilesine de baktığımızda yine aynı isimlerin olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin Polonya kafilesi de açıklanmış. Mert Günok, Ederson, Tarık Çetin, Şikrinyar, Nathan Ek, Çağlar Soyuncu, Osterwolde, Arşi Brown, Levent Mercan, Semedo, Mert Müldür, Genduzi, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Musaba ve Talişka. Bildiğimiz.
1: Yani burada Avrupa ben şeyi merak ediyorum. Ederson oynayacak mı bu sene?
0: Ben de
1: yoksa
0: merak...
1: Yoksa Mert'le mi gidecek? Yani nereye kadar Mert'le gidecek? Onu çok merak ediyorum.
0: Ben de merak ediyorum açıkçası. Yani çok da olması taraftarı değilim. Ama bilemiyorum. Sen ne diyorsun? Öngörün nedir?
1: Ya Mert süper bir kaleci. Hı hı. Beşiktaş ondan neden çıktı bilmiyorum. Hı hı. Ama yani şey olması lazım. Yani Ederson'u dünya para veriyorlar. Hı hı. Ve yabancı kontenjanından kullanıyorlar. Ki Fenerbahçe'nin şu anda en çok ihtiyacı olan şey yabancı kontenjanı. Hı hı. Abi ya gönderseler ya tutsalar ama yani ya da oynatmayacaksa.
0: Kontenjan...
1: Yedek kaleci olarak Ederson'u tutmak çok pahalı bir
0: işte,
1: yedek kaleci.
0: Aynen aynı şeyi düşünüyoruz. Yani hem yedek kaleci olarak hem de yabancı kontenjanından olması bence de kalmaması daha hayırlı olur gibi geliyor bana. Bilemiyorum.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani bence de ya geçen sene gitmeliydi. Hani o dışarıya çıkmışken gitmeliydi yani. Ama hani kaldı ve şimdi ne olacak? Çok muamma geliyor bana ya. Ya Fenerbahçe'nin bu arada Mert dışında bir kalecisi daha var mı? Üçüncü kalecisi yani Ederson gitti diyelim.
0: Tarık
1: Mert
0: var.
1: Ve arkasında
0: Tarık var.
1: Tarık
0: Çetin
1: tamam, doğru,
0: var.
1: Doğru.
0: Tarık Çetin var. Ben
1: çok da kötü bir yedek kaleci değil Tarık
0: değil,
1: da yani.
0: Değil. Ben Tarık'ı da gerçekten beğeniyorum. Bakalım göreceğiz. Bu yarın akşam saat 21'de bu karşılaşma oynanacak diyelim efendim. Ve Beşiktaş mücadelesine geçelim mi?
1: Haydi geçelim. Bu arada bütün bu verileri topladım ben hani hem sana hem bana kolay olsun diye ve insanlar da görebilsinler diye futbol.tklc.com adresine koydum tüm verileri. Hı hı. Bizi dinlerken ve veya şeyden sonra da oradan bakabilirler.
0: Bunu tekrar edelim bence. Çünkü inanılmaz güzel sevgili Serhat'ın verdiği bizim yayında kullandığımız verilerin hepsinin toplu halini. Yani futbol analiz diyorsanız efendim futbol.tknlj.com'dan bu verilere, bu siteye ulaşabilirsiniz. Bence mutlaka göz gezdirmeniz gerekiyor diyelim ve Beşiktaş maçıyla devam ediyoruz. Şimdi hiç skoru falan hiçbir şey konuşmadan önce sana şunu soracağım. Beşiktaş'ı seyretmek seni heyecanlandırdı mı?
1: Yeni Beşiktaş'ı evet.
0: Değil mi? Bir güzel geldi
1: yeni
0: mi?
1: Yeni Beşiktaş'ı evet yani. Yani ben heyecanlandım evet.
0: Bir güzel geldi. Yani
1: çünkü adamın yapmak istediklerini görüyorum. Bana çok enteresan geliyor yapmak istedikleri.
0: Hocaya bir güvendin sen.
1: Yani bir futbolcuyu futbolcu gibi oynatmak istiyor.
0: Sen
1: yani
0: hocaya bir
1: böyle
0: güvendin
1: kenarda
0: mi?
1: Kenarda çay içen değil. Güveniyorum. Şu anda güveniyorum.
0: Evet, bunu senden özellikle soracağım ve de duymak istiyorum dedim. Çünkü hani gerçekten hocanın vereceği güven tabii ki çok önemli ama senin bu konuda öngörülerine de böyle çok dikkat ettiğim için özellikle sana sormak istedim. Peki efendim Beşiktaş'ta Midtjylland'le geçtiğimiz hafta oynadı. Oyunu rakip sahaya yıktı diyebiliriz. Orkun Kökçü atmıştı değil mi? Yanlış söylemiyorum.
1: Evet, Orkun Kökçü'nün
0: attığı golle de 1-0 mücadeleden galip ayrılmasını bildi. Bakalım bu hafta mücadele nasıl olacak? Orada nasıl bir oyun sergileyecek? Ama öncesinde yine az önceki maçta da yaptığımız gibi önce oynananı konuşalım. 1-0'lık mücadeleyi konuşalım. Sonra bu hafta neler olabilir bunları konuşalım. Geçen hafta ne oldu?
1: Tamam. Ya geçen hafta şu oldu. Beşiktaş'ın bir gol atamayası vardı. Yani Fenerbahçe'nin golcüsü yoktu ve gol yollarında çok etkili olamadı. Beşiktaş'ın golcüleri var, gole giden adamları var ama bir ayakları bağlandı bir şekilde.
0: Hı hı.
1: Yani olay tabii iki tane gol kaçırdı, evlere şenlik.
0: Hı hı.
1: Mourinho sağ bekten o kadar gol pozisyonuna girmesini bile beklemezsin. İki gol pozisyonuna girdi, kaçırdı.
0: Hı hı.
1: Bir tane Salih kaçırdı, olacak gibi değil. Bir tane Semih kaçırdı, hakikaten olacak gibi değil. Yani bu maç 5-0 bitseydi kimse şaşırmazdı. Abi neden 5-0 bitti? Öyle bir şey yoktu falan diye kimse şaşırmazdı. Beşiktaş topa %74 sahip oldu bu arada. Beşiktaş bu arada yine şeyle Fenerbahçe gibi 685 pas yaptı. 688'i isabetli pas oldu bunların. Yani %80'lerin civarında paslaştılar. %90'lara yakın pas yaptılar. Gol yine Fenerbahçe gibi mucizeden geldi. Yani çok güzel gol ama her zaman olmaz o gol. Golün zorluk çok derecesi 0,05.
0: Çok güzel,
1: yani 20
0: gol
1: kere
0: ya.
1: Vursam belki öyle gol olur. Ya çok güzel gol.
0: Çok
1: ama
0: güzel.
1: Mucize gollere sırt dayamak hep...
0: Sen de bu mucize golleri sevmiyorsun Serhat.
1: Sevmiyorum. Yani normal gol atsın, iki tane de mucize gol atsın. Okey. Tamam, ben buna varım. Yani mesela Olaytan'ın atması gereken...
0: Hiç de bir şey istemiyormuşsun.
1: Ya mesela %60'lık, %80'lik, yani 0.8'lik, 0.7'lik falan goller atmış olsa Olaytan'ın golleri öyle gollerdi.
0: Hı hı.
1: Kaçmasaydı süper goller olurdu. Ondan sonra %1000'de bir zorluk derecesinde gol atsın. Okey abi, ondan yana sorun, sıkıntım yok benim.
0: Hı hı.
1: Ama işte o gollerden bu gole kalıp da maçı bu golle kurtarmak bana biraz sıkıntılı geliyor. Takıma baktığımızda takım kendi içinde teknik direktörün o verdiği otomatizasyonu alabilmiş gibi geliyor bana. Çünkü artık insanlar bakmadan pas atıyorlar ve pas attığı yerde mutlaka birisi oluyor öyle ya da böyle.
0: Hı hı.
1: Hani bu oturmaya başladı mesela, ilk hazırlık maçlarında bu yoktu.
0: Hı.
1: Yavaş yavaş oturtturmuş onu teknik direktör. Ben onu tebrik ettim. Yani hakikaten de helal olsun dedim orada.
0: Hı hı.
1: Yani çünkü takımı gerçekten son iki haftada ne kadar geliştiği çıplak gözle görülebiliyor.
0: Hı hı.
1: Midtjylland 141 pas yaptı. Yani takıldılar onlar kendi işlerinde. Hı hı. Hani dakikada bir pas neredeyse civarında oynadılar.
0: Hı
1: hı. Yani maçın kırılma noktasına istersen bakalım. Hı. Kırılma noktası 26. dakika. 0,05 gol zorluğundaki gol.
0: Gol.
1: Hı hı. Ya bu arada Talişka'nın attığı gol 0,04'tü. Hani iki tane, yani iki takımımız mucizelerle şey aldı.
0: 0,04'tü Talişka'nınki. Orkun'unki?
1: 0,05.
0: Hakikaten.
1: Yani mucize derken hakikaten mucize. Yani 25 hı hı. kere vursan, 20 kere vursan o gol olur.
0: Hı hı.
1: İstatistiği bu.
0: Hı hı.
1: Ev sahibi 40 kere, yani Beşiktaş 40 kere ceza sahasında topa dokundu.
0: Hı hı.
1: Ve 28'i bunları şuta döndü. Yani
0: hı hı.
1: Bu kadar şuttan bir gol çıkmamalı.
0: Hı
1: Ama evet oturacak bu yani. Yavaş yavaş oturacak. Ve benim bir şeyim var. Öngörüm var. O bu sene kariyer sezonunu yaşayacak. Eğer böyle giderse yerine über bir golcü alınıp da o yedeğe çok fazla gitmezse bu sene o kariyer sezonunu yaşar gibi geliyor bana. Çünkü tam İtalyano'nun istediği bir hücumcu. Hem basıyor, hem kasıyor, hem oraya koşuyor, buraya geliyor falan falan ve vücudunu kullanarak gol atmaya çalışıyor. Yani İtalyan ona kariyer sezonunu yaşatabilir.
0: Göreceğiz
1: Böyle bir şey olursa
0: bakalım.
1: kimse şaşırmasın.
0: Peki Serhat Ayan'ın iddiasıysa şaşırmayız zaten efendim.
1: İddia, iddia ettim evet.
0: Şaşırmayız efendim. Peki.
1: Şimdi 28 şut çekti Beşiktaş. Bunun 15'ini ceza sahası içinden çekti. 13'ünü ceza sahası dışından çekti. Ve mesela Fenerbahçe'nin 1.60'tı ya gol beklentisi. Beşiktaş'ın 2.91. Ama işte 2.91'den bir gol çıkartabilmek de verimsiz olduğunu gösteriyor şu andaki şeyin. Yani buna dikkat etmek lazım. Bu yerine oturur ama ben zamanla yerine yani engellenemeyecek bir şey değil gibi geliyor bana. Savunmalara baktığımızda mesela insanlar hiç burunlarını bit etmiyorlar ama yani Beşiktaş'ın savunması hiç fena bir savunma değil. Hiç fena bir savunma değil ve insanlar şey dediler hep Salih Özcan gelince ne olacak ne değişir ki Salih Özcan zaten takımında da oynamıyordu falan diye konuştular. Fakat Salih Özcan bayağı bildiğin 43 yıldır Beşiktaş'ı altyapıdan gelmiş 4 aylıkken girmiş ve şu anda oynamaya devam ediyor gibi bir Salih Özcan vardı bayağı. Savunmaya da şey verdi, hücumda da yaptı, paslarını da çok güzel verdi filan. Daha ne yapsın ki Salih Özcan bilemedim. Hani insanlar böyle sırf bazen konuşmuş olmak için konuşuyorlar, üzüyor beni.
0: Ben Emirhan'ı da çok beğendim.
1: Emirhan çok iyi ya.
0: Emirhan da
1: Emirhan
0: çok
1: çok
0: iyiydi.
1: iyi. Bak bir ara Fenerbahçe'yle şey filan dediler. Takas da gündeme geldi. Bence Emirhan bu senenin değişmez tek elemanı olacak orada. Olduğu yerde çok iyi çünkü. Ve inanılmaz hırslı oynuyor. Yani ben hiç öyle hırslı oynayan bir bek görmedim uzun zamandır. Bu arada Salih Özcan demişken de Salih Özcan konusunda şöyle bir data vereyim. 7 kere top kazandı, 8 kere defansif aksiyon aldı ve %97 pas başarısı var.
0: Oo, çok iyi.
1: Yani bak şimdi hani eğri oturalım doğru
0: Ayağına
1: konuşalım.
0: gelen adrese gitmiş yani.
1: 88 tane pas yapmış, 85'i isabetli bu adamın yani. Ha bu adam yakınlarındakilere pas veriyor ama sonuçta hemen Orkun'u topla beraber buluşturup onu bir şeyler yapması için ona zaman kazandırıyor. Ama işte Amir Mourinho sağ beki Beşiktaş'ın müthiş bir adam. Ya
0: Değil
1: o
0: mi?
1: adamı seyretmek çok büyük keyif olacak.
0: Gerçekten, evet.
1: Çok büyük keyif olacak yani araya attığı paslar şunlar bunlar filan falan. Yani ama evet hani Beşiktaş'ın şimdi onu da ben yazıya ekledim futboltekenece.com'daki yazıya. Bizimkisi bitiricilik olmayan bir aşk hikayesi dedim. Hani Beşiktaş'ınki bir aşk hikayesi. Ama gelecek o. Bitiricilik gelecek. Yani bitiriciliğin bu arada eksik olduğu yer Vlahovic değil. Vlahovic evet çok iyi bir bitirici ama bu maçta o da kaçırabilirdi. Sonuçta belki havadan, belki işte daha çalışmamaktan, belki aşırı yüklemeden filan bunlar oldu. Ama yani bu bitiricilik normal şartlara geldiği zaman hani ortalama takımların şartlarına geldiği zaman Beşiktaş şu anda bitiricilikte ortalamanın çok altında. Ortalama bir Beşiktaş seviyesine geldiği zaman 3-4 hiç şey değil maç başına. Bu bizi ve kimseyi şaşırtmamalı diye düşünüyorum yani.
0: Kesinlikle. O zaman böyle güzel bir Beşiktaş seyredeceğiz bu sezon. Öyle hissediyorum ben.
1: Hayırlısı diyelim. Yani tabii bunlar en baştan konuşmak hep böyle başka bir yerlere götürür işi. Ama bakalım inşallah
0: Bu arada.
1: yani bütün taraftarlar, bütün takımlar iyi olur. Hep beraber güzel bir lig
0: Ama
1: seyrederiz.
0: yani bu hafta oynanacak maç kolay bir maç da değil. Bunu da
1: Beşiktaş'ınki mi?
0: evet.
1: Beşiktaş'ınki hiç kolay
0: Kolay
1: maç
0: bir
1: değil.
0: maç
1: Ya
0: değil
1: adamlar
0: gerçekten.
1: ne
0: Hani 1-0 da
1: yaptılar?
0: çok
1: Mayıs'ta mı açtılar
0: avantajlı bir
1: takımı
0: skor
1: bilmiyorum.
0: değil. 1-0 da çok
1: Değil,
0: avantajlı bir
1: değil,
0: skor değil.
1: değil.
0: O yüzden hani Beşiktaş'ı hani Fenerbahçe'nin rakibiyle çok kıyaslamıyorum Michelin'te dolayısıyla. Bu arada Vincenzo Italiano'nun maç sonrasındaki açıklamalarında da bu arada taraftarlardan çok uzun bahsetti. Mutlaka
1: Evet,
0: dinlemişsindir,
1: evet.
0: fark
1: Adam şaşırıyor tabii,
0: etmişsindir.
1: ne yapsın yani.
0: Gerçekten işte dün mükemmel bir gece geçirdik bu diyor. Taraftarlar diyor bizim de itici gücümüz oldu diyor. Yani taraftarın baskısının da futbola yansıdığını çok net bir şekilde gördü. Sezona iyi başladık dedi. Daha fazla gol atabilirdik dedi ama şunu da söyledi, bizi zorlu bir rövanş bekliyor dedi. Çünkü bu atmosfer zaten dedi hani gelen futbolcuları korkutuyor, rakibi korkutuyor. Biz de bugün bundan yararlandık dedi. Ama oradaki maç çok daha zor olacak dedi. Çünkü Midtjylland kendi evinde tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor dedi. Bu önemli bir cümleydi bence. Dolayısıyla hani kesinlikle bu hafta gerçekten Danimarka'da inşallah tur atlayan taraf Beşiktaş olacak. Gönülden bunu diliyoruz. Ama İtalyano'nun da böyle bir özellikle altını çizdi. Zor bir maç bizi bekliyor dedi.
1: Bu arada Nübel bir tane kurtarış yaptı. Gerçekten de karşı karşıya da bir kurtarış yaptı. Böyle taraftar o yüreği ağzına gelmekten çok orada şey oldu, mutlu oldu. Yani adamın hakikaten ne kadar, nasıl bir kaleci olduğunu gördü. Şimdi insanlar şey diyorlar mesela, ben buna çok sinirlenirim. Niye Salah gelmedi, niye Salah alınamadı, bu ne biçim iş, buna biçim yönetim falan diyorlar. Arkadaş, yönetim Alman milli takımının ikinci kalecisini aldı ki önümüzdeki dönem birinci kalecisi olmak en büyük adayı adam, 29 yaşında. Turnuvanın en iyi sol kanat oyuncusunu aldı Trossard'ı. Daha ne yapsın? Salih'le en iyi orta saha ikilisi yarattı Orkun'la. Daha ne yapsınlar? Şimdi yani bunlar varken de mesela ne bileyim Dünya Kupası'nın en iyi sol kanadını alırken ya Allah Bismillahirrahmanirrahim ve Salat demesek mi acaba? Bu da beni çok şey yapıyor. Yani adam demiş ki ben formalarından kazandığınız paraları istiyorum. Çünkü formaları ben sattıracağım. Hadi canım sen de demişler ve kapatmışlar konuyu. Tabii ki kapanması gerekiyor
0: yani
1: bu konuyu.
0: Salah kalitesindeki bir futbolcuya hiç yakışmayacak bir tavır diye düşünüyorum ben onu. Yani bilmiyorum, hiç inanamadım. Ben o cümleye hiç inanamadım, biliyor musun? O bana hiç doldurmadı yani altını. Hani sen Salah'sın ya, yani Muhammed Salah'sın. Bence böyle bir şey çok kalitesiz bir durum yani. Bana öyle hissettirdi,
1: i̇şte,
0: bilemiyorum.
1: Bakalım
0: yani
1: ne olacak yani.
0: Ya menajerlerin bir şaşırması mı oldu bilemiyorum, ama genel anlamda da biz bugün de şöyle bir şey konuştuk. Mesela büyük futbolcuların, işte Muhammed Salah da onlardan bir tanesi, dünya yıldızlarından bir tanesi. Büyük futbolcuların transferleri ama her zaman böyle oluyor sevgili Serhat. Yani hiçbir zaman tamam gittik aldık imza atıldı olmuyor. Mutlaka böyle sürüncemeli görüşmeler oluyor, işte onun menajeri geliyor, o oraya gidiyor falan filan. Hani böyle bir döngüye de girmiş olabilir. Sonrasında Beşiktaş Salah transferinde mutlu sona da ulaşabilir ki yani ben açıkçası isterim. Yani Türkiye'de Muhammed Salah'ın oynamasını çok isterim, seyretmek isterim açıkçası.
1: Kesinlikle, ama Muhammed Salah gelmeyecekse Beşiktaş'a, yılda 20 milyon euro vermeyecekse Beşiktaş, bunun yerine 3 tane 20 yaşında, 20'li yaşlarında, 20 yaşları başında gencecik çocuk alacaklarsa sağa sola ortaya falan, valla onu daha çok isterim. Ne yalan söyleyeyim. Herkes bana sosyal medyada vizyonsuz diyor. Ama hani şöyle bir şey var. Bak Beşiktaş'ın bütün şampiyonluklarına baktığımızda hiçbirinde böyle Fenerbahçe'nin aldığı yıldızlar gibi, Galatasaray'ın aldığı yıldızlar gibi yıldızların şampiyon yaptığı Beşiktaş yok. Hep takım oyunuyla şampiyonluk var. Yani o yüzden de hani hiç şey yapmayalım. Beşiktaş İspanya'ya Dünya Kupası şampiyonu yapan teknik direktörü getirdi, şampiyon olamadı. Beşiktaş ne bileyim dünyanın en iyi adamlarını getirdi, işte sağ kanat, sol kanat, orta saha, şu bu filan falan, bir şey olmadı. Yani bir kere isimli bir Almanla şampiyon oldu Beşiktaş şimdiye kadar. Yani lütfen bu gözle baksınlar. Bazı takımların kimyası da böyledir. Ya mesela Fenerbahçe'de şeylerle hani parlamayan oyuncularla şampiyon olamaz mesela. Böyle bir şey var. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için mutlaka orada pırıl pırıl parlayan pahalı bir transferin olması lazım.
0: Evet.
1: Hep böyle olmuştu. Hep böyle olacak yani.
0: Peki göreceğiz bakalım bizi neler bekliyor.
1: Hayırlısı
0: peki
1: diyeyim. Evet.
0: Galatasaray'ın bir hazırlık maçından bahsedelim. 3-0'lık mücadeleden bahsedelim.
1: Ya şöyle
0: sen buna çok güzel bir başlık atmışsın bu arada futbol TKNLJ adresinde. Top Galatasaray'da, tehlike Venezia'da kaldı demişsin. Çok güzel bir başlık olmuş gerçekten, başlığını çok beğendim.
1: Şundan dolayı gerçekten Galatasaray topa sahip oldu. %54'e %46 sahip oldu. Ama şimdi başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu bir hazırlık maçı.
0: Tabii ki.
1: Bu Galatasaray'ın ikinci hazırlık maçı. Galatasaray sezonu yaklaşık bir 10 gün önce açtı yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani şu andaki hiçbir şey gösterge değil.
0: Tabii.
1: Bir tane göstergesi var, onu sonra söyleyeceğim.
0: Kıvılcımları.
1: Yani bir tane bir göstergelik
0: diyelim
1: yaptı. Evet, yani bir tane bir gösterge, bir alanda bir gösterge, onu birazdan söyleyeceğim. Şöyle, Galatasaray hani oynadı, defans konusunda bazı sıkıntıları var Galatasaray'ın. Yani savunma, geçen sene bıraktıkları savunma değil. Ve bunu da ben mesela yeni başlamayla açıklayamıyorum. Mesela orta saha aksiyonları yeni başlayan takımlarda biraz daha zor olur. Ama defans hep defanstır. Yani defans bayağı pozisyon verdi. Venezia'ya hak etmediği kadar pozisyon verdi. Yani golleri bak çok saymıyorum. Goller neden? İşte 70. dakikadan sonra iki tanesi kontratak, bir tanesi penaltı filan goller. Tamam mı? Yani onları çok saymıyorum. Ama defansın verdiği pozisyon sayısı çok yüksek. Yani Galatasaray uzun zamandır değil ki Venezia gibi çok üst düzey olmayan bir takıma, hiçbir takıma ceza sahasında 33 kere topa dokunma fırsatı vermedi. Bak, 33 kere rakip topa dokundu Galatasaray ceza sahasında. 26 tane şut çekti Venezia Galatasaray'a. Yani bunlar tehlikeli göstergeler. Kötü demiyorum. Galatasaray bu sezon şöyle olur, böyle olur demiyorum. Bunları demek için gerçekten de çok şey olmak lazım. Yani hazırlık maçından böyle bir çıkarım yapmak çok yanlış olur. Ama yani Galatasaray'ın defansı şu anda bana bir dokunsak mı acaba ya diyor.
0: Bu arada
1: yani dediğim gibi.
0: Galatasaray transfer falan da açıklamıyor bu arada. Transfer de yok.
1: Yani Galatasaray'ın takım bence şey, ya evet bir 10 numara ihtiyacı var gibi duruyor. Ama Sara çok iyi bir 10 numara bence. Ben hala sözümün arkasındayım. 8 numara, 10 numara çok iyi oynayabilen bir adam. Aa, evet yani bir yıldız mı gerekiyor acaba oraya? Okey. Ama geçen sene Sané geldi de ne oldu? Yani bilemiyorum. Ha, burada bir tek ben şeyi söyleyeceğim. O demin söyleyeceğim dediğim şeyi şimdi söylemek istiyorum. Yeri gelmişken izninle. Galatasaray şeyi hiç unutmamış. Orada bak full gidiyor. Bir penaltı kazandı. Ya adamlar, Venezyalılar çok güldüler o penaltıya ya. Hakeme itiraz edecek adam gülmekten itiraz edemiyor. Abi nasıl bir penaltı bu falan diyemiyor. Barış gerçekten de o penaltıyı koparıp aldı ama aynı sebepten dolayı da atamadı. Ya bir hazırlık maçında penaltı kurtardığı için kaleci böyle oley falan yaptı. Adam nasıl gaza gelmişse penaltı olmadığına dair. Ya böyle oley falan yaptı adam. Sanırsın ki Şampiyonlar Ligi kupasını kazandın. Ve adam hazırlık maçında maç 0-0 iken penaltı kurtarıyorsun. Ya da 1-0 mıydı o sırada, tam hatırlamıyorum.
0: Heyecanlanmıştır.
1: Ya ama yani o ya Barış yapmasa mı böyle şeyleri ya? Gerçekten yapmasa mı ya?
0: Yani.
1: Gerçekten çok üzülüyorum ben böyle şeylere ya. Ama
0: Yakışmıyor.
1: gerçekten yani öyle penaltı yani ya bu, yani bu sirayet edecek çünkü lige, tamam mı? Etmesin böyle şeyler, sirayet etmesin ya.
0: Peki bu arada
1: Neyse.
0: sevgili Serhat sözünü kestim ama az önceki konuyla alakalı dinleyicilerimizden bir sürü mesaj geldi Beşiktaşlardan. Muhammed
1: Eyvah.
0: Salah'ı istiyoruz, istiyoruz, ne olursa olsun Salah'ı istiyoruz diye
1: Çok iyi.
0: mesajlar var. Forma morma diyor, fark etmez diyor, ne yüzde olursa olsun versinler diyor Beşiktaş'a
1: Tamam, şöyle
0: gelsin diye.
1: yapsınlar. 1 milyon tane forma alırlarsa, hatta yok 1 milyon yetmez. 7-8 milyon tane forma alırlarsa Salah bedavaya gelir zaten. Yönetimde koşa koşa gidip alır Salah.
0: Bir
1: Yani hemen şu anda çıksın.
0: feda sezonu daha mı
1: Ha,
0: diyorsun?
1: dörder beşer tane forma alsınlar şu anda koşarak ve herkes
0: Ya
1: bunu, ama sen forma almayacaksın. Tribünler çok pahalı diyeceksin.
0: Serhat,
1: Galatasaray'ı Fenerbahçe'den daha ucuzken. Ondan sonra da niye Salah bize gelmiyor diyeceksin.
0: dediğin doğru ama formalar da yani gerçekten artık alınacak gibi değiller. Yani hakikaten insanlar kendini zorlayarak forma alıyorlar. Yani
1: Senin bunun
0: ben
1: çalışmasını yaptım, yakında vereceğim. Yani
0: yaptın değil mi?
1: hazırlıyorum.
0: Yani bunu
1: Yakında
0: gerçekten
1: vereceğim bunu.
0: konuşalım. Ben yani bir de çok uzun zaman önce değil yani bundan birkaç sene önce böyle girip aynı anda işte deplasman forması, iç saha forması aynı anda böyle alıp
1: Aynen öyle.
0: çıktığımı biliyorum. Arkasına ismini yazdırdığımı biliyorum
1: O
0: ama
1: zaman da kuyumcuda çalışmıyordun. Seninkine
0: yani
1: buradaydın yani.
0: şu anda evet şu anda öyle bir rakamlar varken her sezon hani bir tane forma alabiliyorsa ne mutlu. Hani orijinal gerçek formayı alabiliyorsa bir taraftar ne mutlu ama gerçekten forma fiyatları inanılmaz derecede pahalı. Yani bunu daha bir orta yolunu bulsalar da hani daha çok insan alsa emin olun forma sayısı yani formanın o ücretini biraz daha uygun hale getirdiğin zaman daha çok insan alacak zaten daha çok bir kazanç olacağını düşünüyorum ben. Yani bu kadar uçuk rakamlar yani olmuş
1: Kimi
0: 7 bin lira
1: storlarda
0: falan böyle
1: formanın
0: formalar var.
1: parası Barcelona'dan daha pahalı, öyle söyleyeyim sana.
0: Yani
1: Barcelona'dan daha pahalıya forma satıyor bizim takımlarımız. Yapmasınlar böyle yani. Yavaş, sakin ya. Yani nereye kadar? Bu böyle gitmez yani. Neyse.
0: Yani.
1: Şeyleri de vereceğiz. Hem bunu yapacağız hem de önümüzdeki haftalar için hazırlıyorum. Türkiye'nin yayın gelirleri şeyini hazırlıyorum. Tablosunu hazırlıyorum. O bayağı kitap
0: Sen
1: oldu. 300
0: bu
1: sayfalık
0: arada
1: bir kitaba dönüştü.
0: forma ile alakalı olarak daha önce çok kısa böyle birazcık aktarmıştın. İşte hatta
1: Evet.
0: formanın tekstil fiyatını bile çıkartıp şurada şu kadar
1: Evet, evet, evet,
0: euro
1: evet,
0: üzerinden falan
1: evet,
0: böyle çıkartıp
1: evet.
0: onları bile ben çalışmalarını görmüştüm. Gerçekten bunu böyle güzel bir şekilde yayında aktaralım.
1: Oradaki benim tezim şu: eğer bir taraftarın cebinden 1.000 lira çıkıyorsa ve bunun sadece 35 lirası kulübe gidiyorsa ya da 100 lirası kulübe gidiyorsa, abi bunu yapmanın daha kolay yolları var yani.
0: Değil mi?
1: Sen
0: Doğru
1: dersin ki her
0: söylüyorsun.
1: taraftara bana 100 lira verin dersen, taraftar sana 100 lirayı verir. 100 lira karşılığında kağıt parçası veriyorum sana desen, taraftar buna da okey der. Ama benim cebimden 1.000 lira çıkacak ve bunun sadece 100 lirası senin cebine girecek ve o 1.000 liraya ben bir acayip bir tişört almış olacağım. Ya abi, yani değil o kadar. Ve bunu her sene yapmamı bekleyeceksin. Ve bundan 3 tane çoluğa çocuğa falan almamı bekleyeceksin. Ve deplasman forması bilmem nesi ayrı ayrı almamı bekleyeceksin. Abi yok, olmaz öyle yani. Olmaz öyle. Yani benim cebimden 5.000 lira çıktığında takım 500 lira kazanıyorsa, çok yanlış bir şey yapıyoruz. Yani neden o şeyleri, firmaları zengin etmek için ben dünya para vereyim ki yani? Kimse benim o şeyimi, forma sevgimi örselemesin, kaşımasın yani.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Neyse.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Çok şey olduk, yine koptuk. Neyse, hadi gel konuya gidelim.
0: Neden bahsediyorduk biz? Biz en son bir 3-0
1: Evet
0: zannedersem oradaydık. Barış'tan nereye
1: evet. Evet
0: geldik?
1: evet. Evet
0: Barış'ta
1: evet.
0: Barış'tan
1: Yani
0: bahsediyordun, nerelere
1: bu sene
0: geldik?
1: güzel bir lig olsun, ne olur ya. Yani şöyle
0: Lütfen
1: kimse
0: ya.
1: yere düşmesin, düşmüş gibi yapmasın. Yani ne olursunuz ya. Bu sene güzel bir lig seyredelim ya. Gerçekten
0: Gerçekten.
1: bak, yani şey, seni biliyorum, kötü başladık. Yani şöyle kötü başladık: Dünya Kupası'nda bir sürü güzel maç seyrettik ve bu bizi bozdu. Biz ne güzel annemizin liginde kötü kötü paslaşan, açamayan, savunmaları geçemeyen falan
0: Ya, değil
1: insanları
0: mi
1: seyredip
0: öyle?
1: "Aa, bu futbol" zannediyorduk. Ama şimdi bize bir sürü değişik futbollar gösterdiler. Ne olur oradan devam edelim ya. Çok mutluyum ben onları seyrederken.
0: Bir şey söyleyemedim şimdi ama gerçekten tabii ki bizim gönlümüzden geçen de o. Ama bizim bu seninle üçüncü sezon mu futbolda sevgili Serhat?
1: Evet galiba.
0: Üçüncü
1: Evet,
0: sezon, üç sezondur ben bu dilekleri dilediğimizi biliyorum. Temiz bir federasyonla temiz bir sayfa açalım. Futbolu konuştuğumuz, hakem hatalarını konuşmadığımız, güzel böyle futbolu konuştuğumuz bir sezon olsun. Sakatlıklar, kazalar, belalar olmasın diye konuşuyoruz. Biz bu insanız tabii ki, bu temennileri sunmaya, dilemeye devam edeceğiz ama bakalım Süper Lig bize ne getirecek göreceğiz efendim. Şurada ne kaldı? Epi topu bir 14-15 günümüz kaldı. 14-15 gün sonra Süper Lig'in açılışını yapacağız şahane şahane maçlarla.
1: hayırlısı inşallah, evet.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki salak demeyelim diyor. Muhammed Salah dedim, salak gibi mi çıktı? Aşk aşk
1: Şaka
0: olsun,
1: yapmışlar.
0: estağfurullah yani. Yok, bir de çok da sevdiğim bir futbolcu kendisi. Belki hızlı hızlı söyleyince sizin kulağınıza öyle gelmiş olabilir ama yok efendim. Çünkü hala ısrarla Muhammed Salah mesajları geliyor efendim. Galatasaraylılar böyle birazcık mesajlarda bir anlayamadım daha, bir hazırlık maçıyla falan ne oldu ne bitti bilemiyorum ama bizim daimi dinleyicilerimizden biri diyor ki Galatasaray'da ruh kalmamış, ruh diyor. Daha ilk andan Okan Buruk gitsin falan diyen var.
1: Yok, o
0: Biraz
1: sakin
0: fazla
1: derim ben onlara.
0: olmuş.
1: Yani
0: Biraz
1: sakinlerim.
0: fazla
1: Dört
0: olmuş
1: senedir
0: o bence. Yani
1: aralıksız, ara
0: şampiyon
1: soğutmasız dört
0: yapan
1: senedir
0: bir takım.
1: şampiyon olan bir adamı ikinci hazırlık maçından gitsin demek çok çok yanlış olur yani.
0: Çok bence
1: Çok
0: de.
1: yanlış olur.
0: Bence de büyük
1: Ha,
0: yani.
1: bir farklı takımı tutan biri olarak ben Okan Buruk'un gitmesini isterim yani. Ama futbol sever olarak isteyemem yani. Gerçekten. Okan Buruk güzel bir adam.
0: Peki, göreceğiz.
1: O zaman futbolculara geçelim mi
0: Ay,
1: ya?
0: transferlere
1: Böyle
0: bakalım
1: bizim
0: mı?
1: transferler oldu. Evet ya, böyle birkaç transfer vermemizde çok büyük fayda var. Ya mesela Greenwood. Şimdi Greenwood enteresan bir adam. Fenerbahçe'ye böyle bir sürpriz yumurta gibi geldi. Yani 39 milyon euro verdi galiba, değil mi Fenerbahçe? Yanlış bilmiyorum ben.
0: Aynen öyle ama sürpriz yumurta şöyle. Greenwood biliyorsun Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi öncesinde bir şey olarak çıkmıştı ortaya. İşte ben olursam gelirsem takımın başına getireceğim şeklindeydi. O yüzden hani Greenwood'un öyle bir adı vardı ama Aziz Yıldırım tarafında değildi. Sonrasında bir baktık, Aziz Yıldırım dedi ki ben de getiririm dedi. Getirdi yani o
1: Getirdi zaten.
0: Hakan
1: Şimdi
0: Safi.
1: 4 sezonluk sözleşme, 4 sezonluk sözleşme imzaladılar Greenwood'da. 39 milyon avro şey verdiler, bonservis verdiler ve senelik yaklaşık 8 milyon net verilecek gibi gözüküyor. 8 milyon net demek Fenerbahçe'nin cebinden 10-12 milyon euro arası bir para çıkacak demek. Nete gelince, vergiler çıkınca. Yani bunun Fenerbahçe'ye maliyeti 70-80 milyon euroya geliyor. Eder mi? Bu oyuncu eder. Bak, bu oyuncu eder. Kesinlikle eder. Daha önce mesela Manchester United'dan Marseille onu şey almış. 31,6 milyon euroya almış. Hani şey yapalım, hani eğri oturalım, doğru konuşalım. Değerini arttırması da normal. Başından kötü bir şeyler geçmemiş de olsa bu arada, bir şeyler yaşandı dedik ya, hani biz buradan detaylarını da vermiştik onun. Yani kız arkadaşıyla yaşadıkları şeyler olmasa değil 39'a 139'a da alamazdı kimse onu. Hani adam öyle bir adam. Hani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Mesela son sezonunda ne yapmış? 16 gol ve 7 asisti var. 2470 dakika oynamış. 115 şutta 16 gol bulmuş bu arada. Yani 8'de 1 falan gibi bir oranı, 7'de 1 hatta oranı var. Gayet iyi bir oran. 48 şutu kaleyi bulmuş ki bu da şey gösteriyor. Kaleyi vuran her 3 şutundan bir tanesi gol oluyor. Yani garantili şut çekiyor şeyi var. Enteresan bir hücumcu. Yani sağ kanat aynı zamanda hem hücumcu, yani bunu şey düşünmesi lazım tabii. Orada sağ kanattan kendini İkbal bekleyen insanları düşünmesi lazım Fenerbahçe'de. Biraz top hakimiyetini bakmak lazım. Ben şeylerden onu çıkarttım. Yani top hakimiyetinde diğer alanlarda olduğu kadar iyi değil. Onu belki söylemek lazım. Bir de on üzerinden notlamalarlı bir şey yaptım aslında. Şimdi teknik kaliteye baktığımızda mesela 10 üzerinden 9 çıkıyor. Bunu uluslararası şeylerden derledim bu arada. Bitiriciliği 10 üzerinden 9 çıkıyor. İki ayağında kullanma yeteneği 10 üzerinden 9,5 bu arada. Driplingi 8, yaratıcılığı 7,5 yüksek ama diğer şeylerine göre düşük. Neleri düşük mesela? Hava toplarında düşük. Evet, yani hava topu da olmasın arkadaş adamın yani. Hava topu adamı değil. Pres ve savunmaya katkısı 10 üzerinden 5. Düşük. Ya öyle bir derdi yok adamın. Hani ben gideyim de ha İsmail Kartal çok ısrar eder ve ona yaptırır mı bunu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yeniden satış ihtimali 10 üzerinden 7. Evet, satılabilir yani kesinlikle. Sakatlık konusunda herhangi bir geçmişi yok. Bu konuda 10
0: Aman.
1: üzerinden 9.
0: Aman.
1: Yok yani, hani şu anda gözükmüyor. Hani mevcut düzen, hani şey vardır ya, daha
0: Maşallah
1: önce
0: diyelim.
1: 8 tane sakatlık geçirmiştir. Abi bu sakatlık sıkıntısı var bunun filan dersin. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani yapay zeka ile bizim beraber çalıştığımız ve çıkarttığımız senaryolarda eğer penaltıları düzenli kullanmazsa makul seviyesi 12-15 gol atar, 6-9 asist arası yapar gözüküyor. Yani eğer çok iyi olursa 16-19 gol atar, 8-10 asist yapar. Yani 29-30 gole katkı verir gözüküyor çok iyi durumlarda. Bu penaltısız durumda. Yani penaltı olursa o 12-15 gol 16-20 gole çıkabilir makul seviyesi.
0: Sevgili Serhat Ayhan, aşağıdan müzik geldi. Bu ne anlama geliyor?
1: Gidin diyorlar. Ev
0: Reji
1: sahibi
0: ekibi.
1: geldi. Çıkın, Almanya'dan çocuğu gelecek.
0: Reji ekibi bize diyor ki artık toparlanma vakti geldi diyor ufaktan. Dolayısıyla veda
1: Yani biz
0: ediyoruz.
1: veremediklerimizi tabii futbolteknoloji.com'dan bakabilirler. Orada bayağı bir detaylı açıklamalarımız var.
0: Aynen
1: Yorumları
0: öyle.
1: da oradan da bekliyoruz. İkimize de oradan yorum da atabilirler.
0: Atabilirler.
1: Düzenli olarak bekliyoruz bunları. Yine konuşalım burada. Bakalım inşallah gelecek hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir üst turdaki halini konuşuruz.
0: Peki o halde o zaman bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna erdik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Futbol Saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
1: İyi dostlara ihtiyacım.
2: Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
1: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim şöyle politik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımıza bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail'de var. Tamam, Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
2: Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo

konuğumuz eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen bu konulara en vakıf siyasetçilerden birisi. Nedir, ne olacak, nasıl bir süreç işleyecek, neler bekliyor bizi, bunları konuşacağız. Ama onun öncesinde birkaç konu var. Onları size kısaca aktaralım. CHP tartışılmaya devam ediyor. Bugün Özgür Özel bir açıklama yaptı ve 200 civarında belediyenin partilerine katılacağını söyledi. Yani bizde de bu bilgiler geliyor. Milletvekillerinden sonra belediye başkanlarını da transfer ediyorlar. Tabii bu arada çok tartışmalı işler de oluyor. Mesela İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir üye katılım toplantısında bir figüran tartışması başladı. Bir figüran ajanslarından insanlar oraya insanlar getirmişler şudur budur diye. Nasıl oluyorsa anında basına servis edildi. Basın bunu köpürttü. Fakat sonradan öğreniyoruz ki bu işleri organize eden, hatta orada Kılıçdaroğlu'na bir kumpas da kurulmak istenmiş. İşte bir takım hakaretler, protestolar da yapılması planlanmış. Bu işlerde rol alan isimlerden birisi yeni partiyle anlaştığı iddia edilen veyahut da anlaşacağı söylenen, en azından görüşmeleri yapılan, şu anda biraz rolantiye bırakılsa bile temasları olan ve bu konuda iki tarafın da reddetmediği Anadolu Birlik Partisi'nde de yönetici olan bir isim de bu işin içine karışmış ki o da son derece ilginç bir durum. Yani insanlar tabii şunu sorgulamaya başladı. FETÖ'vari bir kumpas mı kuruldu? Bu sorunun yanıtı aranıyor. Olaya yargı müdahale etmiş vaziyette. Soruşturma sürüyor. Kim ne yapacak, ne edecek? Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ancak yani bu işlerde bu tür yöntemlerin kullanılması pek hoş bir şey değil. Yani iddia edilen rakam işte 50-60 kişi getirdik diyor, en fazla 70 kişi. Şimdi oradaki salon zaten 1200 kişilik bir salon, dışarıda 3-500 kişi de şeyde salon dışında var falan. Yani böyle bir yere 50-60 kişi, yani ne sonuç değiştirir? Yani böyle bir şeye ihtiyaç var mıdır? Düzenleyenler açısından pek akıl almıyor. De İstanbul'u konuşuyoruz, yani İstanbul gibi bir yerde. Yani böyle figüran ajanslarından adam getirme götürme falan. Yani burada FETÖ'vari bir koku geliyor. O nedenle yani siyasette bu tür işler çok tehlikeli işlerdir. Kaldırdığınız taş ayağınıza da düşebilir ve çok farklı noktalara gidilebilir. Şimdi bu işler bilemiyoruz tabii. O zaman zaten şu anda CHP Genel Merkezi'ndeki insanların gündeme getirdiği CHP'ye çökmeye çalıştılar. Başarısız olunca çökertmeye çalışıyorlar tezi geçerlilik kazanabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani siyasette bakın şu ahbap deneyinden sonra biliyorsunuz bir ahbap vakası var şu anda çok tartışılan. Herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Yani bir takım rüzgarlar estirilir, bir takım işte hani halk dilinde ver coşkuyu tabiriyle işler yapılabilir. Ama bir süre sonra işte ahbabın başına gelenler de birçok insanın başına gelebilir. Yani verilen gazlar bir süre sonra bambaşka bir sonuca doğru gidebilir. O noktalarda çok dikkatli olmak gerekir. Bunu şey için söylüyorum. Türkiye'miz için dikkatli olmak gerekir. Değilse A partisi gitmiş, B partisi gelmiş. Bizim çok derdimiz değil. Önemli olan Türkiye'dir. Bu çerçevede bakıyoruz. Türkiye'nin dostluğudur. Türkiye çok kritik bir dönemde geçiyor. Bu süreçte komşularıyla ilişkisidir. Rusya'yla, İran'la, Çin'le, diğer Türk Cumhuriyetleri'yle, Orta Doğu'daki ülkelerle, Mısır'la, bunlarla dostluğudur. Bu ilişkileri bozacak uluslararası kumpaslar noktasında da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani böyle bir süreçten geçerken bu tür işler kim yaptıysa çıksın ortaya ve gerekli cezayı alsın. Yani kısaca söyleyeceğimiz olay bu. Evet.

0: Bir başka konu da ekonomi tabii. Hiç gündemimizden düşmüyor. Ancak halkın gündeminden düşmüyor da Türkiye siyasi gündeminden düşüyor. Yani tartışılmamız gereken konuları tartışamıyoruz. Abuk subuk konularla zaman geçiriyoruz. Bakın, uzun süredir bu programlarda da hep söyledik. Sanayicilerle yaptığımız sohbetleri aktardık. Ve işlerin iyi gitmediğini ısrarla vurguladık. Ve onların içinde bulunduğumuz durum sürdürülebilir değil. İzlenen politikalar bizi bitirdi. Birçok hükümet önlem almazsa birçok sanayici batar. Sadece sanayi değil, ülke de çöküşe gider. Uyarılarını buradan aktardık. Ancak bilmiyorum, pek önlem alındı mı derseniz göremedik. Yani şöyle bakın, işte iş insanları sürekli ağlar. Tamam, bu doğrudur. Ağlarlar, kazansalar da ağlarlar. Yani hırsları vardır, bir daha çok kazanma daha. Ama bu kez durum biraz farklı. Şu andaki ağlama biraz farklı bir ağlama. Şimdi bunu nereden görüyoruz? İstanbul Sanayi Odası. Bir toplantı var. Büyük sanayiciler genellikle buraya üyedir. Türkiye'nin en büyükleri. Ve aylık meclis toplantısında Erdal Bahçıvan bir konuşma yaptı. Erdal Bahçıvan hükümetle arası da iyidir, yakındır hükümete. Fakat öyle şeyler söyledi ki işin boyutunu görmek açısından son derece önemli. Mesela neler dedi? Sanayicinin güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesidir. Türkiye'de sanayinin zayıflaması, gelişmiş ülkelerde sanayinin ekonomi içinde ağırlığının azalması aynı şey değil. Yani şeyi kastediyor. Yani bazı ülkelerde sanayi, yani makroekonomide sanayinin payı azalmışsa, yani oralarda bir şey olmuyor. İşte bak, gelişmiş ülkeler böyle yapıyor, bizde de fark etmez mantığının yanlış olduğunu söylüyor. Türkiye klasik sanayileşmesini tamamlamadan hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomiye sahip olma yolunda ilerliyor. Bunu ülkemiz ve toplumumuzun geleceği açısından doğru bulmuyoruz. Zira bilinmelidir ki toplumlar ancak üreterek ayakta kalabilir. Üretmeden kalkınma olmaz. Yani bizim de programlarımızda sürekli belirttiğimiz üretim üretim diye üstüne basa basa vurgulamaya çalıştığımız konu. Bugün yaşanan durum Türkiye'nin klasik sanayileşmesini tamamlamadan hizmet ekonomisine yönelmesi erken sanayisizleşme riskini doğurdu. Bu Türkiye için büyük tehlikedir. Buna karşı acil önlemler alınmalıdır. Sanayimizin yapısal sorunları, ihtiyaçları var. Bunun bütünlüklü bir şekilde ele alınmalı, uzun vadeli düşünmeli. Bu süreçte kamu ile sanayi sektörü arasındaki işbirliği yeni koşullara göre yeniden kurgulanmalı. Bu çok önemli bir konudur. Bakın, burada gündeme getirilen bir başka konu da özel sektör kamu işbirliğinin sağlanması ve sanayi kamu işbirliğinin bir araya getirilmesi ki bunu dünyada en yoğun bir şekilde yapan ülkelerin başında Çin geliyor ve burada da Çin dünya ekonomisinde çok önemli bir noktaya doğru ilerledi ve şu anda dünyanın bir numaralı ekonomisi analizlerini hemen hemen Amerikalılar da yapıyor. Yani bütün dünyada yapılıyor, Amerikalılar da yapıyor. Yani manzara bu. Şimdi bu konuşma tabii gerektiği gibi tartışıldı mı Türkiye'de? Bence tartışılmadı. Oysa ki çok tartışılması gereken bir konuydu. Ben merak ettim, sanayicileri aradım. Yani ne düşündüklerini söyledim, sordum Bahçıvan'ın açıklamasından sonra. Yani şöyle söyleyelim. Yani Türkiye'nin önemli sanayicilerinden birisi özetle şunları söyledi. Türkiye'de ciddi bir kriz var. Sermaye el değiştiriyor. Üretimden üretmeyene geçiyor. Bir süre sonra şu noktada buluşuyor. Arkadaşlarla bir araya geliyoruz diyor. Bunları konuşuyoruz. Bir noktada, şöyle bir noktada buluşuyoruz. Sanayicilik enayilik. Yani şu anlamda, yani fabrika çalıştıracaksınız, işte işçi sorunları var, o sorun var, bu sorun var, ürünü pazarlama sorunu var. Ondansa yani eline nakit parayı al, istediğin gibi oyna, yata yata cep telefonuyla para kazan dönemi yaşanıyor ve üretmeden kazananların sayısı dar bir kesim ama çok dar bir de herkes bunu yapsın ne var diyenler çıkabilir. Öyle bir şans da yok. O nedenle yani bu Türkiye açısından büyük bir riske doğru gidiliyor. Bunu anlattı bu sanayici. Umarız dedi bu işte gerçeği gördüğümüzde anladığımızda iş işten geçmez. Yani böyle bir değerlendirme de yaptı. Yani hükümetin izlediği politika, neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Bakın AK Partililerle görüşüyoruz, onlar da görüyor. Ya peki niye müdahale edilmiyor diyoruz, onlar da bir şey diyemiyor. Yani bu bakın çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık bir litre mazotla, yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu busu mümkün mü? Elektrik fiyatları, sulama mümkün mü? Yani artık iş tamamen şeye gidiyor. Ve bu da şöyle kendini gösteriyor örneğin tarımda. Ekilmeyen alanlar büyüyor. Hani biz ekilmeyen alanları da ekelim, üretimi arttıralım diye bir politika açıklıyoruz. Ama uyguladığımız politikaların sonucunda ekilmeyen alanlar büyüyor. Ekilen alanlar değil. Bunun nedenini de herhalde görmek için yani en azından okuma yazma bilen, hatta bilmeyen, yaşayan hemen hemen herkes anlar. Yani bu durum devam eder ise ne olur? İşte onu söylemek istemiyorum. Ama herkesin söylediği bir şey var, onu tekrarlayayım. Böyle gitmez diyorlar. Yani net bir şekilde böyle gitmez diyorlar. Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. O kadarını söyleyelim. Evet. Şimdi terörsüz Türkiye noktasında neredeyiz? Bu noktaya, bu konuya geleceğiz. Konuğumuzu da biraz önce anons etmiştik. Tekrar anons edelim. Eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. Ayhan Bey merhabalar.
1: Merhabalar. İyi yayınlar Hikmet Bey.
0: Sağ olasınız. Ne diyorsunuz ekonomiye? Siz de çok dolaşıyorsunuz.
1: Yani son derece haklı değerlendirmeler. Gerçekten piyasada da durgunluk çok yüksek düzeyde. Üretimde gerçekten can çekişiyor. İhracat dışında neredeyse ayakta durabilecek kimse yok. Yani ihracatta tabii ki TL'nin değer kaybı dolayısıyla canlı. Yani bu neredeyse iç piyasada bir şey yapamayanların tek çıkış yolu. Yani bu tabii sürdürülebilir bir ekonomik yol haritası değil. Yani bu konuda çok daha üretime ve tabii ki gayet tabii paylaşıma da dayalı yeni bir alternatif inşa etmeyi zorunlu kılıyor. Yani sosyal yardımlarla çözülebilecek ya da işte sadece desteklemelerle ayakta tutabilecek bir durum değil bu. Yani sürdürülebilir olan bir biçimde gerçekçi rekabet edebilir. Yani rekabet tabirini özellikle şunun için kullanıyorum. Yani eğer siz üretim maliyetlerini aşağı çekemezseniz bunu diğer destekleme yöntemleriyle sürdürülebilir kılamazsınız. Çünkü üretim maliyetleri bence Türkiye'de enflasyonun en temel nedeni. Evet. Bu konuda yani doğrudan bir planlama gerekiyor. Daha kamucu bir bakışla planlama gerekiyor. Dünyanın bütün kriz dönemlerinden çıkış planlamayla olmuştur. Yani savaş ekonomilerinden yerle bir olmuş ülkelerden, ekonomisi tamamen çökmüş ortamlardan bile planlamayla çıkılabilir, doğru bir planlamayla. Şu anda herkes kendi başının çaresine bakıp sadece kapanmamaya çalışıyor. Bu tabii son derece büyük riskleri kendi içerisinde barındırıyor.
0: Yani peki, yani siz değişik kesimlerle, AK Partililerle de gittiğiniz yerlerde görüşüyorsunuz. Yani buralarda yani görmüyorlar mı onlar yaşanan sıkıntıyı? Yani her tarafta ya ben nereye gitsem aynı şey var. Ha hemen şunu işte bazıları da diyor ki AK Partililere gibi bakın ya lüks lokantalar dolu, kafeler dolu yani ne var? Yani insan tabii komik oluyor bunları dinleyince. Kaç kişi bunlar? Yüzde Türkiye'nin tamam %5'i büyük kazanıyor. Ama %90'ı da hızlı bir şekilde yoksullaşıyor. Açlık sınırının asgari ücretinin neredeyse %50'ye yakın yükseldiği bir döneme doğru ilerliyoruz.
1: Yani burada tabii bir kere hani genel tablo içerisindeki ya istisnai sektörler ya da kesimler üzerinden bir genelleme yapmak son derece yanıltıcı olur. Evet yani lüks tüketim konusunda Türkiye'de hızlı bir büyüme var. Bu doğru bir değerlendirme. Ama o lüks tüketim yani kimin hani hangi kesimin hangi gelir dilimine sahip toplumsal öznelerin gündemini oluşturuyor. Ya burada toplam içerisinde lüks tüketimin payı gittikçe büyüyor. Bu önemli bir şeydir. Ama bir taraftan da en alttakiler işte en dar grup en dar gelirlerin oluşturduğu bant da büyüyor. Yani orta sınıf çöküyor. Bu evet. Ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyulmaya değer bir durumdur. Sonuçta orta sınıfı çökmüş toplumda demokrasi tartışması başlar. Yani daha işte fanatik, daha yani marjinal arayışlar ön plana çıkmaya başlar. Çünkü artık bu şartlarda yaşamanın umudu azalmaya başlar. Ayakta kalmanın olağan yöntemlerle, meşru kanallarla geçinmenin ya da ekonomik bir çaba içerisine girmenin imkansızlığı algısı gelişir. Yani evet Türkiye'de sayeden bir örneğin komisyoncu kesim inşa oldu. Bu belediyeler yani başka kamu kaynakları da var şüphesiz. Ama belediyeler çok büyük bir dilimi oluşturuyor burada. Yani neredeyse işi gerçek yapan hani işte taşere edilmiş kendisine fiili emek organizasyonunu yapanla ilk işi alan arasında o kadar katman oluşmuş durumda ki bir taraftan kamudan ciddi bir kaynak çıkıyor. Yani işin maliyeti yüksek ama öbür taraftan işte daha iki gün önce bana bir işçi, inşaat işçisi geldi. Cumartesi günü işi bıraktıklarını söyledi. Yani çalışmıyoruz çünkü geçen ayın maaşlarını alamadık. Biz şimdi evet. Yani günübirlik yaşayan bir meslek grubuyuz. Bizim bir ayı tolere edecek gücümüz yok. Yani o ayı bittiğinde alamadığımızda borçlandığımız işte aileye eve gönderdiğimiz para tıkanıyor ve o gün iş yapmadık dedi. Yani en azından karşı tarafta bunu hissettim ve hani paramızı ödeme konusunda daha dikkatli davransın diye. Şimdi ben de şeyi sordum yani kamudan alıyor ama size mi vermiyor? Yani başka kalemlere, başka yerlere mi harcıyor? Yoksa alamıyor mu? Şimdi bu soru tabii ki oradaki işçinin belki bileceği bir şey değil ama bu tipli bir durum. Yani her iki seçenek de kötü tabii çalışan açısından. Sonuçta bir şey fark etmiyor ama eğer bir suistimal varsa, emek sömürüsü varsa bu daha da affedici bir şey. Ama yani sonuç itibariyle Türkiye'de gittikçe komisyonculuk gittikçe hiçbir emek sarf etmeden sadece ilişkiler üzerinden çok büyük ekonomik kaynaklara ulaşma imkanları gelişiyor. Bu ülkenin hem kamu ekonomisinin, kamu maliyesinin ciddi bir risk içerisine girmesi demektir. Hem de toplumsal çürüme ve yozlaşma açısından da hani emeksiz kazanmış insanların harcama kalemleri de işte konuştuğumuz tüketim alışkanlıkları, bugün popüler kültürün ortaya çıkarttığı işte toplumda çürüme ve yozlaşmanın göstergesi olan alanlar gittikçe genişliyor.
0: Evet. Ya belki de işçinin parasını vermiyor, faize yatırıyordur. Yani bunları da görüyoruz çünkü.
1: Gayet tabii.
0: Evet. Peki Ayhan Bey sizi bulmuşken ana konumuza geçmeden bu şeydeki CHP'deki duruma ne diyorsunuz? Yani siz de siyasetçisiniz, bu işleri bilirsiniz. Yani nereye gidiyor bu iş? Yani kumpaslar, şunlar, bunlar yani bir tuhaf bir hal aldı iş ortalık.
1: Şimdi İsmet Bey ben de hani böyle parti içi rekabet ya da işte kişisel çekişme gibi konuyu ele almayı doğru bulmadım. Elbette bu boyutu vardır sonuçta.
0: Evet.
1: İnsanın herkesin kişisel hırsları, ne bileyim beklentileri, hesapları falan olabilir. Bu Türkiye siyasetine dair güven bunalımının da en önemli sebeplerinden birisi. Ama yani çözümü konuşacaksak daha büyük resimden hareket etmemiz lazım. Dünya nereye gidiyor? Evet. Bölgemizde nasıl bir tehdit var, tehlike var? Ve Türkiye'de nasıl bir siyasete, nasıl bir muhalefete ihtiyaç var? Şimdi makrodan geldiğinizde, tümden geldiğinizde, yani bu durumda CHP'ye düşen sorumluluk ne? CHP'den beklenti ne? Ya çok açık biçimde biraz önce konuştuğumuz örneğin ekonomi politikasıyla ilgili, maliye politikalarıyla ilgili yani kamucu, toplumcu güçlü bir adres inşa olur ve Türkiye sivil ya da işte demokratik muhalefeti de sadece partiler değil bu anlamda güçlü bir kamuoyu oluşturur. İktidar, mevcut iktidar bu kamuoyu baskısı karşısında daha dar gelirliği ya da orta sınıfı koruyan ekonomi politikalarına yönelmek zorunda kalır. Küçük çıkar gruplarına teslim olmaz. Onların evet. karar alma süreçlerinde etkin olmasını yani bir biçimde geciktirir, engeller, zayıflatır. Şimdi ya yeni bir yola çıkıyorsunuz, bir eleştiri yapıyorsunuz ve ama eleştirinizin özünde sadece biz haksızlığa uğradık, koltuklarımız elimizden alındı diyorsunuz. Ekonomik politikte CHP'den farklı bir şey söyleme iddiasında değilsiniz. Sadece sizin koltuğunuzun yani o da hangi nedenle alındığı ayrı bir tartışma bahsi ama yani nasıl bir sürecin sonunda buraya geldiğimiz ayrı bir konu ama diyelim ki haksızlığa uğradınız. Ya toplumun uğradığı haksızlık yanında siyasetin, siyasetçinin uğradığı haksızlığın hani lafın po olur. Yani evet. açlıkla pençeleşirken diğeri neyin yani kavgasını veriyor gibi gözüküyor. Bir daha milletvekili olamamanın, bir daha belediye başkanlığı koltuğuna oturamamanın. Ya toplum kendi derdiyle ilgilenen bir siyaseti mi duymak ve ona umut bağlamak ister? Yoksa ya sürekli siyasetçinin kendi derdini anlatmasına mı itibar eder, prim verir, buna dair bir önemseme, değer atfetme yoluna girer? Şimdi siyaseti meslek haline getirenler, İsmet Bey buradan geçinenler yani bunu bir evet, toplumsal evet. mücadele alanı olarak görmek yerine haksız kazanacak kolay erişme kanalı olarak siyaseti görenler açısından evet kıyamet kopuyor. Bu çok önemli bir konu ve işte ne edip işte bu iktidarı devirmek, Erdoğan'ı oradan indirmek gerekiyor. Ama ne için bu? Yani gerçekten toplumsal kaygılarla mı? Yani ekonomik duyarlılıkla mı? Yoksa ya o insin biraz da biz yiyelim, biraz da biz oturalım, bu sefer rantı biz yönetelim, bizim yakınımızdakiler, bizim çevremizdekiler de bundan nemalansınlar diye mi?
0: Belediyelerdeki gibi mi olsun?
1: Yani evet, evet. Dolayısıyla burada hani bir biçimde şunda artık netleşmemiz gerekiyor. Yani kişilere koltuk bulma, koltuk arama, onların koltuklarını koruma bu milletin taşıyabileceği bir yük değil. Bunun hiçbir şekilde bir yeni diye sunulması da inandırıcı değil. Ya bu Türkiye siyasetinin zaten çürümüşlüğünün sebebi bu. Ne yenisi? En eski olan bu. En çürümüş, en köhnemiş eski tabirle. Bu zaten biz bundan kurtulmamız gerekiyor. Bunu yeniden makyajlayıp, bunu yeniden cilalayıp yeni diye sunmak sırf yüzler değişiyor. Sırf amblemler, tabelalar değişiyor diye bunu yeni diye sunmak toplumun ya beklentileriyle oynamaktır. Suistimal etmektir, istismar etmektir. Evet. Türkiye'de yenilenmeye ihtiyaç yok mu? Şüphesiz var. Sahici yenilenmelere ihtiyaç var. Çünkü dünyada yeni tehditler var, yeni tehlikeler var. Siyasette buna göre yeniden konumlanması gerekiyor ama yani bu böyle bir gündem yok. Dolayısıyla ben hani bir operasyon gibi kalacağı kaygısını taşıyorum. Evet. Yani bir beklenti belli ki var. Özellikle Batı cephesinde, Garp cephesinde bir beklenti var. Bu beklentiyi Kılıçdaroğlu yönetimi karşılamıyordu. Tabii ironiyle söylüyorum bunu. Evet, dolayısıyla evet. iktidarı kuşatmanın bir yolu da muhalefeti kuşatmaktan geçer. Muhalefeti kuşatmak muhtemelen daha kolay olabilir. Ya yani iktidar içinde de tabii atılmış kancalar var. Sizin biraz önce yaptığınız değerlendirmeler, yani büyük şirketlerin menfaatleri için vergi düzenlemeleri yapmak ya da onları koruyup gözeten teşvikler ortaya koymak ama doğrudan işte üreticiyi ya da emekçiyi aynı derecede önemsememek. Bu da bence yani bir ülkenin ekonomik esaretidir. Yani evet. sadece hani esaret konusunu silaha, sadece askeri güce, sadece fiili işgale bağlamak son derece yanılgıç olur. Sonuçta bu ülkede daha Cumhuriyet kurulmadan İktisat Kongresi yapılmıştı İsmet Bey. Yani evet, meclis evet. vardı ve Kurtuluş Savaşı vardı. İktisat Kongresi yapıldı haftalarca yani İzmir'de. üzüm, incir, tütün, neyse o gün pamuk, o bölgeninkiler başta olmak üzere doğrudan üreticiler, yani ekonomik bağımsızlığın, ekonomik istiklalin yolunu aradılar. Dolayısıyla da bunu dert edinmediğiniz takdirde bugünün dünyasında güç merkezi olmak, bağımsız olmak, bölgesel bir inisiyatif.
0: Evet, yani galiba yani dünyada öyle şeyler oluyor ki yani bir büyük savaş, nükleer savaş çıkabilir mi? Bunlar konuşuluyor. Yani Türkiye'de siyaset hani İstanbul'un fethinde meleklerin cinsiyetini tartışan kesimler gibi bir noktada. Ya bilemiyorum, bu bizim sığlığımız mıdır yoksa bize bu dayatılıyor mu? Yani yorum yapmakta zorlanıyorum işin açığı. Evet, gelelim şimdi asıl konumuza, terörsüz Türkiye meselesine. Gelen bilgilere göre Ayhan Bey, aslında bugün verilebileceği konusunda ilk bilgi gelmişti. Fakat sonradan Ağustos'un ilk salısı olarak değişti galiba. Yani 3 Ağustos pazartesi günü, yani Ağustos başına kaydırıldığı söyleniyor.
1: Evet.
0: Pazartesi günü meclise verileceği ifade ediliyor. Bilemiyoruz, bakarsınız bugün de çıkabilir. Bir şey söyleyemiyorum. Meclise sunulacağı söylemişti. Ancak 15 Ağustos'tan önce mutlaka bu teklifin yasalaşması konuşuluyor. Niye 15 Ağustos'tan sonra? Çünkü eğer bu 15 Ağustos'da yasallaşırsa burada bazı yanlış anlamalar gündeme gelebileceği söyleniyor. Neden? 15 Ağustos PKK'nın ilk silahlı eylemini yaptı. Evet, 1984'teki gün. O nedenle o günde böyle bir şey yapmak PKK'nın zaferi diye algılanacağı tartışması yapılmış anladığım kadarıyla. Bu yasalaşma işleminin de 15'inden önce mutlaka gerçekleşmesi üzerinde en azından hükümeti tarafından, iktidar tarafından böyle bir hazırlık var. Bu yasa teklifi işte pazartesi verilirse bunu teklifi kimin olacak? Yani bir Cumhur İttifakı ortakları AK Parti MHP'nin olacağı söyleniyor. Demin de bu teklifi imzalayacağı, yani bir AK Parti milletvekillerinin teklifi değil, biraz daha geniş yelpazeli bir teklif olması, hatta başka katılan olursa onlara da teklif gönderilecekmiş. Onların da evet demesi, imzalaması istenecekmiş. İsteyen olursa atacakmış. Sizdeki bilgiler ne bu konuda?
1: Şimdi tabii çerçevesini az çok hani tahmin ettiğimiz ama buna rağmen hani ihtiyatlı konuşmak zorunda olduğumuz bir tablo var. Yani bir bardağın dolu tarafını hani haksızlık etmemek için tarif etmek zorundayız. Sonuçta bir emek verildi ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani süreç ne kadar iyi yönetildi, ne kadar etkin, hızlı ve dikkatli, cesur yönetildi. Burada benim epeyce bir bardağın boş tarafına dair eleştirilerim var.
0: Evet.
1: Yani bir kere tabii bu tip süreçler bir parti meselesi olarak görülmemeli, öyle ele alınmamalı. Ve ülke meselesi, devlet meselesi olarak görüldüğünde de herkes sorumluluk almalı. Yani bunun bir siyasi faturası, bedeli olacaksa kimse taşın altına elini koymaktan imtina etmemeli, geri çekilmemeli. Yani burada işte bu başarı yarın hani şuna yazacak, işte bunun puanını artıracak gibi hesap yapmak ne kadar kabul edilemez bir durumsa, aynı şekilde bu işin öncülerinin de ya biz buradan zarar göreceğiz, buradan oy kaybedebiliriz kaygısı taşıması da yani anlaşılır bir durum ama kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla ben hani metnin içeriğinden çok aslında daha kapsayıcı, kuşatıcı altına atılacak imzalar açısından söylüyorum. Bir eserin ortaya çıkmasının daha önemli olduğu kanaatindeyim. Tabii ki yani DEM Partisi'nin işin içerisinde olması başka bir anlam da içeriyor. Özellikle yani uygulama aşamasına geldiğinde gerçekten silah bırakmaya hizmet edecek yani nitelikte bir tablo çıkmazsa bütün bu emek, bütün bu çaba yani son derece yani hayal kırıklığı diyebileceğimiz bir yere evrilecektir. Bu açıdan belki hani onların kabulü iknası özel bir anlam ifade ediyor. Fakat yani burada hani bu işi yaparken gerçekten bir siyasal öz eleştiri yapmak, gerçekten toplumsal barışı, dayanışmayı önemsemek sadece kendi parti tabanını değil, özellikle ötekini de belki tırnak içinde söylüyorum, tabii karşı mahalledekinin hassasiyetlerini, kaygılarını da gözeterek süreci yönetmek gerekiyordu. Ben bu konuda yani yeterince siyasi partilerin iyi performans sergilemediği kanaatindeyim. Yani Bahçeli hep çıtayı farklı bir yere çıkarttı, koydu. Ama yani siyasi aktörler iki tarafta da, hem iktidar blokunda hem DEM Partisi içinde bu netlikte hareket etmedi. Şimdi belki özel olarak hani konuşmamız gereken yani CHP ve CHP içinden çıkan parti ne yapacak? Yani bu konuyu işte 2010'lu yıllarda olduğu gibi yine iktidarla işte Kürt siyasetinin bir işi gibi, birlikte kotardıkları bir şey gibi mi tarif edecek? Öyle mi yaklaşacak? Bu sefer hani bir tık daha farklı bir durum var. Önceki dönemde CHP dışındaydı denklemin, MHP de dışındaydı. Şimdi MHP içinde ama o da sonuçta bir şekilde iktidar blokunun, en azından ittifakın içinde sayılıyor, kabul ediliyor. Dolayısıyla da hani yine iktidar artı Kürt siyaseti mi, yoksa daha fazlası mı? Burada yani ben CHP'nin de en az diğerleri kadar tabii ki yapıcı eleştirileriyle birlikte yani sorumluluk alması gerektiği kanaatindeyim. Bu işe başından beri yani zaten prensip olarak karşı çıkanlara tabii söyleneceği çok şey yok. Ama keşke işte ikinci, üçüncü aşamalara bırakılan boyutlar da bu düzenlemenin ilk aşamasında olabilseydi, ama belli ki burada bir uzlaşma yakalanamadığı için şimdilik mekanizmanın kuruluşu, bir de galiba öncelikle silah bırakabileceği öngörülen, beklenen seçimleri hedef alan bir çalışma yapılmıştır.
0: CHP dediğinizde Kemal Bey'in açıklamalarında terörsüz Türkiye'ye daha geniş bir şekilde yani katkıda bulunmak ifadeleri vardı. Özgür Özel'i de mesela CHP kanadı şey diye eleştiriyordu. Siz bu meseleyi İmamoğlu ile pazarlık yapmaya kalktınız. Oysa ki o Türkiye meselesidir diye. Bu tür eleştirileri vardı. CHP'nin tavrını ben de merak ediyorum. Nasıl bir yol izleyecekler? Şimdi 15 maddelik bir yasa bekleniyor. 15 madde. Bunun içinde işte genel af olmayacak deniyor. Şimdi burada bir, yani mahkemelere gidilirse, tek tek gidilirse ya bu işin içinden çıkılır mı? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi İsmet Bey, bazen kolay olan kendisi içinde büyük zorluklar barındırır. Galiba biraz kolayı tercih ettiler ama bunun yönetilmesi, ben de sizin aynı kaygıyı taşıyorum, çok daha zorlaşabilir. Yani oysa daha bütüncül ve hani dünya deneyimlerini de dikkate alarak, tabii ki Türkiye'nin koşulları, özgünlüğü, Türkiye'nin avantajlarını asla göz ardı etmeden yani daha tartışmayı o düzeyde tutabilseydik bence daha sağlıklı olurdu. Ama yani burada hani kolayı tercih edip başka zorluklarla yüzleşmek dediğim şey şu. Yani hani o Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesidir, biliyorsunuz, anahtarı ya da yüzüğü sokakta, aydınlıkta arıyormuş. Demişler, hocam niye burada arıyorsun, burada mı kaybettin? Hayır demiş, burası daha aydınlık, burada daha kolay arıyorum. Evet. Şeyi nerede kaybettiysek orada aramak gerekir, zor da olsa, zahmetli de olsa. Yani işte bunu biz eğer sizin ifade ettiğiniz kavramlarla tartışırsak, konuşursak sokakta anlatamayız, toplumu ikna edemeyiz gibi kaygılar var. Siyasetçi tabii ki toplumun tepkisini dikkate almalı, kaygısını taşımalı, ama topluma doğruyu anlatmak, acı reçeteyi sunmak, bunun Türkiye'ye kazandıracağını ya da şimdiye kadar kaybettirdiklerini doğru anlatmak da siyasetçinin işi. Siyaset sadece popülist bir biçimde yani işte toplum statikosuna, toplumun korkularına, kaygılarına prim veren bir popülizm yapmak değildir. Toplumu bu anlamda gerçeklerle yüzleştirmektir. Orta Doğu nereye gidiyor? Türkiye bu sorunu niye çözmek zorunda? Bir acı reçete varsa bunu niye içmek zorundayız? Bunu anlatmadığınız takdirde sizin kariyer planlamanızla yani ülke menfaatleri, ihtiyaçlar birbirine karışırlar. Bu da sonrası için sorunlar doğurur. Yani umarım biz yanılalım. Bizim evet. Görülerimiz şey çıksın, yani sadece bir vesvese, bir evham olarak kalsın. onlar haklı çıktılar ama ben de bu kaygıyı taşıyorum doğrusu.
0: Peki bu silah bırakma meselesinde siz tanıyorsunuz o kesimleri. Şimdi yani orada sorun çıkabilir mi? Yani bir şimdi gerçekçi bakalım. Yani örgüt içinde farklı kanatlar var. Batı ile Amerika ile iş tutanlar var. Avrupa ile iş tutanlar var. Bir sürü kesimler var. Onlar da böyle bir şeyi yani Türkiye'nin bu meseleyi çözmesini de istemeyebilirler. Pürüz çıkmasını bekliyor musunuz?
1: Şimdi tabii İsmet Bey, angajman düzeyindeki ilişkiler, hani istihbarat ve başka bir takım alışverişler, hani ya benim en azından şu anda somut olarak üzerinde yorum yapabileceğim düzeyde bir şey içermiyor. Ama şu kesin ki genel olarak yani Orta Doğu'da silahlı örgütler uluslararası projelerin bir biçimde yani uygulanmasında, planların hayata geçirilmesinde araçsallaştırılmak istenir. Bu ne Kürtlerin yararına bir şeydir ne de yani o işte harekete şimdiye kadar çaba sarf eden, emek veren insanların yani öncelikli tercihidir. Ama yani bunun bir vaka olarak, realite olarak önümüzde durduğunu doğrudan örgütün kendi yöneticileri defaten söylediler. Yani
0: evet.
1: Daha önce de işte ateşkes yaptığımızda, silah bırakma aşamasına geldiğimizde Avrupalı dostlarımız bize hani savaşın biz her türlü desteği vereceğiz dediler diye bu hepimizin bildiği, hatırladığı konuşmalar var. Dolayısıyla burada yeni Orta Doğu dengesinde hangisi ağır basacak? Yani daha işte enerji güvenliği konusu mu yoksa yeniden işte daha kaotik bir çatışma ve bölünme senaryoları mı? Yani burada hani %100 birisi olacak, diğerinin hiçbir etkisi yok demek son derece yanıltıcı olur.
0: Evet.
1: Ben ikisinin hep alt başa gittiğini düşünenlerdenim. Evet, uluslararası denge şu anda bu sorunu çözmek için Türkiye'nin elini rahatlatıyor. Avantajlar daha fazla gibi gözüküyor. Ama risk de ciddi. Yani en azından bir İsrail, Netanyahu riski ve tehdidi var ki yani bölgede her yerin sürekli bir kaos içerisinde kalması onun neredeyse daimi tercihine dönmüş, strateji hedefine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla da burada yani yarın yeniden örneğin İran'a karşı bir kara gücü olarak kullanma arzusu, Suriye'de belki işte başka yarım kalmış bir takım hesaplaşmalarda bir rol verme hesabı ya da doğrudan yeniden Türkiye'ye dönük belki şimdi çok gündemde olmasa da bir sopa gösterme ihtiyacında bu dediğiniz risk elbette olacak. Ama ya ben ağır basan riskin aslında bu dış aktörler kadar hiç şüphesiz bunun da dikkate alınması, izlenmesi gerekiyor. Ama daha büyük riski ben sürecin sağlıksız yönetiminden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani o işte ya örneğin işte şimdi çok gündemde değil ama sadece bir sınırı, bir ucu göstermek için söylüyorum. Ya ne gerek var işte sizin genel hap diye ifade ettiğiniz tartışmalara? Ya pişmanlık yasası var. Yasa yürürlükte. Yasaya başvursunlar. Gerçekten pişman olmuşlarsa yasadan yararlansınlar ve silahı bıraksınlar. Şimdi böyle bakarsanız, sorunu böyle ele alırsanız karşı tarafın gard almasına, direnmesine, içeride bir refleksin gelişmesine kendi elinizle sebebiyet vermiş olur.
0: Ya da istihbarat örgütlerinin kullanmasına imkan sağlarsınız.
1: Evet, tam ben de onu diyecektim. Yani o zaman hani dış aktörlerin daha özel bir çaba sarf etmesine gerek kalmaz. Siz kendi elinizle altın tepside bu bütün çabayı, emeği eder edecek bir iş kotarmış olursunuz. Onlara sunmuş olursunuz. Dolayısıyla şimdiye kadar neden olmadı, nerede yarım kaldı, nerede başarısızlığa uğradı muhasebesini ciddi yapacaksınız. Sadece karşı tarafı suçlayarak değil, yani öz eleştiri de yaparak, kendi sorun çözme kapasitenizle de yüzleşerek bir ders çıkaracak ve aynı hatayı tekrar etmeyeceksiniz. Bu alanla ilgili çalışanların, İsmet Bey, dünyada bu çatışma çözümleri falan üzerine uğraşanların en temel sözlerinden birisi şudur. Derler ki yani diğer bütün örnekleri inceleyin, başarısız örnekleri de mutlaka öğrenin. Çünkü her başarısız örnek ondan ders çıkarıp aynı hatayı yapmamak için kıymetlidir. Yani
0: evet.
1: Siz kendi hatanızı yapın. Hiç şüphesiz yani önümüzde de Ya bu sürecin yönetiminde de pratikte de hatalar olabilir. Yine mevzuatla ilgili eksiklikler olabilir. Ama ya aynı hatayı tekrarlarsanız bu haksızlık olur. Kendinize de haksızlık, topluma da, Türkiye'de Kürdüyle, Türküyle, herkese, hepimize haksızlık olur.
0: Yani dış aktörleri devre dışı bırakacak bir yol izlemek gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Gayet tabii bunun yani çözümü konusunda iki taraf da gerçekten bir iyi niyet ve irade taşıyorsa, o takdirde üçüncü taraflara niye ihtiyaç olsun ki? Yani konuşamayan taraflar üçüncü aktörler arar, üçüncü göz, işte hakem falan ararlar. Yani dünyada bu deneyim ya bu mekanizma bunun için vardır. Yani asla işte diyaloğa yanaşmıyorsa taraflar yani o durumda onları işte diyalogla sorunu çözmeye ikna eden taraflar olur. Ama Türkiye'de şu anda böyle bir sorun yok. Sonuçta yani güvenlik birimleri de bir biçimde yani İmralı'da görüşmeleri yapıyorlar. Bir biçimde eğer örgüt de lider olarak orayı tanıyorsa, kabul ediyorsa ki öyle beyan ediyor. Bu durumda bir diyalog yürüyor demektir. Yani bunu ille pazarlık diye, ille müzakere diye başka kavramlarla yani bir polemiğin içine çekmek yerine sorunlarımızı silahla mı çözeceğiz? Yani konuşarak çözmek mümkünse niye birbirimizi öldürelim? Yani bu kadar basit, bu kadar sade bir insanlık deneyiminden söz ediyoruz. Dolayısıyla ben yani asla üçüncü taraflara ihtiyaç duyulmayacağını ve böyle bir yola tenezzül edilmeyeceğini sanıyorum, umuyorum.
0: Evet. Şimdi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklamasında aslında çok net bir ifade kullanmıştı. Yani dedi ki silahlı mücadeleyle sonuç alamıyoruz. Evet. Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için silahları bırakıyoruz, örgütü feshediyoruz dedi. Yani burada kritik şey Türk devleti ve milletiyle bütünleşmeydi galiba. Bugün geldiğimiz noktada yani bu ifadeden, bu özetten biraz farklı bir noktaya kaydığımızı düşünüyor musunuz?
1: Ya aslında tabii bu çok açık bir tarifi. Bence yani üzerinde hiç polemik bile yapmaya ihtiyaç bırakmayacak kadar somut bir şey. Evet. Doğru bir şey. Yani sonuçta devlet herkesin, hepimizin devleti. Yani Çanakkale'de de, Sarıkamış'ta da yani Kürt de var, Türk de var, Alevi de var, Sünni de var. Dolayısıyla yani bunu göre göre yani devletin karşısında, devletin dışında bir yer aramaya kalkmak yani kendi emeğinize, atalarınızın ödediği bedele de saygısızlık olur. Ama yani tabii ki devlet adına da birilerinin kimseyi dışlamaması, kimseye ayrımcılık yapma hakkının yetkisini kendisinde görmemesi gerekiyor. Devlet dediğiniz zaten toplumun örgütlü halidir. Dolayısıyla herkes demokratik mücadele ile devlet yönetimine katılma hakkına da sahiptir. Karar alma süreçlerinde söz sahibi olmanın kanalları da yani açık olmalıdır. Demokrasi dediğimiz şey bu anlama gelir zaten. Ama yani hem milletin kaynaşması hem devletle buluşma konusu sanki bir tavizmiş gibi. Sanki bir işte amaçlarından vazgeçme ya da işte mesele sadece bir araç kullanma konusu değil. Yani silaha karşı olabilirsiniz ama yine ayrı bir devlet özlemi içinde olabilirsiniz. Silaha karşı olursunuz ama biz Türklerle birlikte yaşamak istemiyoruz diyebilirsiniz. Böyle yani daha mikro milliyetçi yaklaşımlar zaten var. Biliyoruz ve bunlar da işte Öcalan'ı eleştiriyorlar söyleminden dolayı. Ama buna yani tırnak içinde söylüyorum teslim olursanız o zaman başka bir yol haritası konuşmak zorundasınız. Yani hem o dediğiniz baştaki tarife sadık kalacaksınız hem de o mikro milliyetçi refleksleri işte Kürtlerin bağımsız devleti olmalı, işte biz Türklerle niye birlikte olalım yani diyorsanız ikisi yani aynı anda yürümez. Bir tercih yapmak durumunda kalırsınız. Bence Öcalan'ın tercihi bu konuda net ama ifade ederken galiba yani ben hani demokratik siyasetin yeterince güçlü savunu ortaya koymadığı için Öcalan'ın işinin zorlaştığını düşünenlerdenim. Yani önce siyaset bunu içselleştirmeli ve evet, çok kararlı biçimde savunmalı. Yani DEM Parti yöneticileri sonuçta DEM bir illegal örgüt değil. Yani siyasi partiler yasasına göre kurulmuş, parlamentoda temsil edilen, devletten bu anlamda ödenek alan, işte bir kısmı görevden alınmış olsa da, kayyum atanmış olsa da yerel yönetimlerde söz sahibi olan bir partiden bahsediyoruz. Şimdi yani bazen öyle ifadeler kullanılıyor ki sanki Öcalan legal bir siyasetçi, demliler ellerinde silah olan sanki yani silahı olanlardan bile bazen hani daha sert mesajlar veriyorlar. Şimdi buna ihtiyacımız yok. Yani örgüt zaten kendisi istediğinde mesajını yani bir şekilde hem uluslararası kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna verebiliyor, bu imkanlara sahipler. Öcalan da bir şekilde sözünü söyleyebiliyor. Yani onun adına, ona rağmen yani onları daha sert, daha keskin davranmaya mecbur bırakacak bir söylemin bence siyasete yani demokratik çözüme bir faydası olmayacak. Burada eğer şöyle hesaplar yapılıyorsa, biraz önce iktidar grubu için söylediğim yani işte oy kaybederiz falan gibi kaygılar gibi, burada da ya biz siyaseten işte devre dışı kalırız, etkimiz kalkar, onun için biraz popülizm yapalım. Toplumun bu işe tepkili kesimleri var, Türkler içerisinde de var bu. Yani biz onların biraz hani duygularını okuyan mesajlar verelim, bakın işte yenilmedik, gitmedik, ayaktayız, direniyoruz. Ya yani bu ajitasyon ise bu. Ya bu sorunun ciddiyetiyle yani bu ajitasyona prim vermek birlikte olmaz, bağdaşmaz diye düşünüyorum.
0: Peki yani Öcalan'ın 27 Şubat açıklaması herhalde baz alınması gereken ana şey, çünkü oradan başladı. DEM Öcalan'ın 27 Şubat açıklamasını tam kavradı mı sizce?
1: Ya orada bence İsmet Bey şöyle bir anlam yüklemesiyle karşı karşıyayız. Hani tabii ben kalkıp hani DEM Öcalan'ı doğru anlamıyor desem hani biraz belki sizi zorlamış olurum. Ama evet. Somut ifadelere baktığınızda evet, yani 27 Şubat'taki ifadelerin cesareti ile yani DEM'in dilinin cesareti arasında son derece büyük bir makas açıklığı var. Evet. Yani DEM'deki cesaret ya daha işte radikal bir dil kullanmaya yönelik, ama Öcalan'daki tam tersine bu işe karşı olanları bile ikna etmek, onlara bile güven verecek bir hassasiyet içerisinde taşıyor, barındırıyor. Şimdi biz yani hangisiyle yol yürüyebileceğimizi düşünüyoruz. Yani barışın dili dediğimiz şey nedir? Barış kültürü dediğimiz şey nedir? Yani savaş dili kullanıp ama barışamazsınız. İşte yumruklar sıkılıyken tokalaşamazsınız. Bunlar hani çok net kalıplardır. Burada aslında hani içselleştirip içselleştirmedikleri konusunda yani endişe taşıyorum, şüpheliyim. Yani sanki bu bir taktik mesajdı. İşte yani devletle konuşabilmek için, devleti bu sözüne ikna etmek için Öcalan aslında inanmadığı halde böyle bir dil kullandığı gibi böyle yorumlandığını hissediyorum. Evet. Yani bu bir tabii hani tırnak içinde söylüyorum yine, haklı yorumsa, yani Öcalan'ı onlar bizden daha iyi tanıyor diye bakıyorsak, o zaman yani bütün bu süreç heder olmayı kaçınılmaz hale getirir. Yok eğer Öcalan gerçekten samimi ise 27 Şubat'taki söylediklerinden, ki bence önemli sözlerdi, kıymetli bir mesajdı. Yani o zaman yani Öcalan emin ama yani resmi göremiyor, tehlikeyi fark etmiyor. Fakat derin siyasetçiler tehlikeyi görüyorsa o zaman hani gerçek liderlik kim, gerçek önderlik kim, onu konuşmak lazım. Bir taraftan irademizdir deyip eylem yapıp ama öbür taraftan da yani açık biçimde söylediklerini bile tevil eden, bağlamından koparan bir üsluba giriyorsanız yani Öcalan'a da kötülük ediyorsunuz, Öcalan'ı kullanıyorsunuz anlamına gelir bu.
0: Evet, yani Öcalan diliyle DEM dili biraz farklı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yanlış anlamadım değil mi?
1: Yani evet, hani zaman zaman Öcalan'ın diline gelen, Öcalan'ın söylemine uygun, tutarlı mesajlar veriliyor. Ama bu istikrarlı biçimde devam ettirilmiyor. Yani evet, bir anda bakıyorsunuz sanki bambaşka bir atmosferdeymişiz gibi mesajlar verilmeyi tercih ediyorlar. Şimdi evet, yani Öcalan'ın bu son açıklaması ile ilgili de tabii bir takım tartışmalar var. 27 Şubat'ın gerisine düştü diyenler var. Hayır, işte mecburen birazcık durumu yönetmek için, ikna için böyle yapıyor diyenler var. Ama sonuçta yani Öcalan'ın bu son açıklamasından 1-2 hafta önceki demlilerin açıklamalarına baktığınızda neredeyse süreç bitti. Bu iş artık yani kaçırıldı, kıyamet kopacak, hiçbir gelişme yok havası vardı. Yani normal dışarıdan birisi okuduğunda bunu hissediyordu. Yani hani sadece biz bozan taraf olmayalım ama bu iş yürümez diyen bir psikoloji hissediyorsunuz. Ama şimdi Öcalan'ın metnine baktığınızda öyle bir şey yok ve demin de dili Öcalan'ın son açıklamasından sonra yeniden olması gereken yere evrildi.
0: Evet. Ya peki bu süreçte, yani Türkiye'nin, daha doğrusu meclisin İşte efendim konuyu komisyonu havale etme, ayak sürüme. Yani mesela bu 27 Şubat'tan bugüne neredeyse 1,5 yıl olmuş. Oysa ki 27 Şubat'ta yapılan bu açıklamadan sonra 6 ay içerisinde hızlı bir şekilde sorun pratik bir çözümle halledilmiş olsaydı bu noktaya gelinir miydi? Yani biraz böyle zamana yayıldıkça bir sürü şeyler oluşmaya başladı. Farklılıklar oluşmaya başladı. Yani Türkiye'deki bazı zafiyetleri de birileri kullanmaya kalktı. Sanki böyle bir hava esti. Siz ne dersiniz?
1: Ya haklısınız. Burada hani zamanı hızla yönetmek Orta Doğu'daki riskleri düşündüğünüzde çok anlamlı, çok kıymetli. Bazen hani zamanı geçmiş doğru Orta Doğu'da anlamsızlaşabiliyor. Dolayısıyla burada hani bir taraftan şunu diyebiliriz. Yani zararın neresinden dönsek kârdır. Hiç olmamasından evet. Geç olması iyidir de demek mümkün ama bir taraftan da sizin söylediğiniz yani saygıyı haklı kılan riskler var. Hiç beklenmedik bir kaos ortamına sürüklenirsiniz ve bir anda işte biraz önce konuştuğumuz başka teklifler, başka planlamalar gelebilir. Onun için yani hızlı, eğer hayırlı bir işse bu, faydalı olduğuna inanıyorsak hızlı hareket etmek her zaman riski azaltan bir şeydir. Yani burada toplumun katılımı, toplumun sindirmesi tabii ki zaman alabilir. Bu başka bir şey ama yani diğer pratik işlerde ihmalden ya da şüpheden, işte özgüven eksikliğinden, cesaretsizlikten kaynaklı bir gecikme olmamalı.
0: Evet. Çünkü gelen bilgiler var. Yok işte mutlaka yargı gözetip denetiminden geçecek falan diye bir takım şey var. Şimdi onu koyduğunuz zaman yani binlerce insan yargı bir başladı. Bizde yargıların ne kadar sürdüğünü yani herhalde tartışmamıza gerek yok. Yani böyle zamana yayacak ve sıkıntılı bir şeyde yani insan silahı bırakıp gelecek kişi bile tereddüt eder. Ya dursun hele bir bakayım seyrine, ben buralarda kalayım der. Yani sorunun çözümünü sanki geciktirir. Ya bilmiyoruz, en azından bizim gözlemimiz bu.
1: Evet, haklısınız. Yani aynı kanaatteyim. Yani bunu artık en azından hani madem yaz sonuna bırakmama anlamında bir adım atılacaksa, bu adım yeterli olmasa da yani net biçimde yani önümüzdeki iki haftayı yönetirken herkes dikkate almalı. Psikolojik olarak da kötü bir şeydir. Yani bir şeyi başaramadık ve işte tatile gitmeden meclis bunu çıkaramadı dedirtmek sonrası için başka bir takım tehlikeli alanların önümüze gelmesine sebebiyet verecektir.
0: Evet. Bir kritik konuda bir cümleyle süremizin de sonuna geldik. Öcalan anladığım kadarıyla İmralı'da kalmaya devam edecekmiş. Hatta kendisi de ben buradan ayrılmak istemiyorum dediği söyleniyor. Belki onunla yani gelen kulis bilgilerine göre işte bir takım gazeteciler gidip röportajlar yapacaklarmış, ziyaretler olacakmış. Yani durumu biraz daha rahatlatılacakmış falan. Bu bir olumlu veya olumsuz etki yapar mı sizce?
1: Yani hiç şüphesiz bu süreci hızlandıracak, kolaylaştıracak yani işleri yapmaktan hani çekinmemek lazım. Ama bu hani bir statü tartışması mı yoksa daha çok hani bu işe doğrudan katkı sunmanın ortamının oluşması mı? Ben ikincisi olarak görüyorum. Yani sonuçta bir ikna sürecine ihtiyaç var. Dünyada bazen böyle süreçlerin sonunda işte örgütlerde kopuşlar olur. Silahlı mücadeleye devam etme eğiliminde gruplar çıkar. Ya bütün bunlar risktir. Bu riski en aza indirecek bir müdahale gayet tabii Öcalan tarafından gelişmesi lazım. Ve ama hani bunun yanında muhtemelen işte demin yani yeniden dizaynı konusunda da sonuçta Öcalan'ın rahatsızlıkları var. Hepimizin bildiği, hissettiği. Yani muhtemelen o sürece dair de daha doğrudan hani bir takım temasları kurmak istiyor. Ben yani çalışma ortamının daha esnemesinin bu işe katkı sunacağı kanaatindeyim. Ama bunu bir statü tartışması olarak götürmek biraz daha farklı olabilir.
0: Evet, yani bana gelen bilgi de Öcalan'ın DEM'den çok fazla memnun olmadığı şeklinde. DEM'i de bir düzene sokmak veya da orada bir düzenleme yapmak diye bir en azından isteği olduğu ifade ediliyor. Bilemiyoruz tabii. önümüzdeki günlerde gelişmelere bakacağız. Önce bir teklif çıksın, bir görelim ne var ne yok. Ona göre daha geniş yorumlama yapma imkanı olacak. Ayhan Bey çok teşekkürler.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Sağ olun. Evet, süremizin sonuna geldik. Konuğumuz eski HDP milletvekili, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'di. Efendim çok teşekkürler tekrar. Evet sayın dinleyiciler, Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
0: Milli Eğitim Bakanı AK Partili milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz, bunun altında kalırız.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Bakın, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı rakamlar. Türkiye'de her yıl ortalama 60-70 civarında çocuk işçi, ağırlıklı olarak tarım olmak üzere, sanayide, inşaatlarda ya da sokaklarda çalışırken maalesef hayatını kaybediyor. Bakın 2013'ten bugüne kadar ki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi o tarihten beri bu verileri tutuyor. 770 çocuk, o da belirlenebilen, yani işte medyaya yansıyan, bir şekilde konuşulan 770 çocuğun yine toplamda çalışırken, iş hayatının içerisindeyken, en olmamaları gereken yerde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. TÜİK verileri ne diyor? 2024 yılında 15-17 yaş arasında iş gücüne katılma oranı %25 Türkiye'de. Yani 15-17 yaş arasındaki çocukların dörtte biri bir şekilde iş gücüne katılmak mecburiyetinde kalıyorlar ki bu ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 970 bin çocuk.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikleri hayata geçirecek. Türkiye ile Yunanistan arasında gastronomi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda yaptığı konuşmada 6 Şubat depremleri sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuşarak deprem döneminde yürütülen bazı faaliyetlerle ilgili çarpık ilişkilerin ortaya çıktığını söyledi.
2: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan bilgi kirliliği, dezenformasyon faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalara da dikkat çekti.
2: Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk kapalı grup toplantısında konuştu. Yaklaşık bir saat süren toplantıda Özel vekillere CHP'nin iç tartışmalarından uzak kalınmasını söyledi. Bu konularda espri bile yapmadı.

0: İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden gazeteci Vedat Yener'den üzücü haber geldi. Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yener'in beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Milliyetin Bakanlığı yeni dönemde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikleri hayata geçirecek. Yönetmeliğe göre okul yönetimi öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul, pansiyon ve eklentilerin yanı sıra masa, dolap, sıra ve gerekli görülen diğer yerlerde arama yapabilecek. Veli görüşmeleri randevulu olacak. Velilere devamsızlık mesajı da gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüleri ve diğer sivil hedeflere hedef alacağı tehdidini yineledi. Trump, Fox News'a verdiği röportajda iyi geliş görüşmeler yapıldığında sözlerini ekledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Irak hükümetinin ülke içinde çeşitli saldırılar gerçekleştiren ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü belirlenen gizli hücrelerin deşifre edilerek yakalandığını duyurmasını değerlendirdi. Kiev'deki rejimin terör eylemlerinin coğrafyasını sürekli genişlettiğini ve Irak'ta dahil dünya geneline yayıldığını vurgulayan Peskov, bu durumun özel askeri harekatın başarısının nedenli gerekli olduğunu gösterdiğini kaydetti. Türkiye ile Yunanistan arasında gastronomi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Karadeniz'in tescilli lezzetli Laz böreği Yunan basınında Galakto Boreko adıyla geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtıldı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.739 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.155, çeyrek altın 10.050, tam altın 39.962, atı altın ise 40.014 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Söylesene.
3: Var mı kulaklık vereceğim söyle.
2: Tamam söyleteceğim sana. Söyle.

0: çok uzun harbim.
1: Alkışlasanız onu.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
2: Senin var mı böyle şeyleri? Astrolojiyi, kişisel gelişim.
0: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
2: Deneyimleyerek mi? Nasıl
0: tabii
2: oldu?
0: Tabii canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
0: Hiç. Yani
2: o kanı yayına gideceğiz
0: ay,
2: falan.
0: Ay asla.
2: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
0: Dedim ya işte klişeler.
2: Saray gibi.
0: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
2: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Orta hücumu Vargas. Elif Plase. Yine yapıyor. Yine yapıyor.
6: Yakın top blok geldi. Nasaydı bir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
7: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk. Eda'nın gözyaşları. Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım. Blokum bitti Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Kazandık. Sonunda. Sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son. Blokla bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
8: Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştü. Henüz karşılaşabileceği bir kadın takımı dahi bulunmazken erkeklerle aynı sahaya çıkan Sabiha Rıfat Gürayman'ın açtığı yol Avrupa şampiyonluklarına, Olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına uzandı. 1957'de ilk kez uluslararası sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'te

0: ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 2025'te dünya finali oynadı. Milliler son olarak 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de kadın voleybolunun temelleri nasıl atıldı? Birkaç okulda başlayan bu spor, milyonları ekran başına buluşturan bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Radyo Sputnik sizler için derledi.
1: Türkiye'de voleybola ilgi 1919'lu yıllarda başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Young Men's Christian Association'ın yöneticilerinden Amerikalı eğitimci Dr. George Gilbert Deaver, sporun tanıtılmasında etkili oldu. Ancak voleybolun birkaç salonla sınırlı kalmayarak okullara yayılmasında asıl öncü isim, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan'dı. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'de voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isimdi. Böylece voleybol, İstanbul Lisesi, Mühendis Mektebi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Galatasaray ve San Benua gibi eğitim kurumlarına yayıldı. İstanbul Lisesi ile Mühendis Mektebi 1920-1921 döneminde voleybolu programına alan ilk okullar arasında yer aldı.
0: Türkiye'de ilk voleybol şampiyonaları 1924-1948 yılları arasında bölgesel düzeyde düzenlendi. 1948'den itibaren organizasyon Türkiye Voleybol Şampiyonası adı altında ülke çapına yayıldı. Ancak Türk kadın voleybolunun başlangıcında bir spor yöneticisi ya da antrenörden önce genç bir inşaat mühendisi bulunuyordu. Uçan Parmaklar lakabıyla anılan Sabiha Rıfat Gürayman, yalnızca spor tarihinin değil, Cumhuriyet tarihinin de meslek hayatında kadınların önünü açan isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden olan Gürayman, daha sonra Anıtkabir İnşaatı'nda kontrol şefliği de yaptı. 1920'lerin sonunda Fenerbahçe'de voleybol oynayan Sabiha Rıfat Gürayman, Fenerbahçe bünyesinde kurulan ilk kadın takımının kaptanlığını üstlendi. Ancak karşılaşabilecek başka bir kadın takımı bulunmadığı için bu ekip uzun ömürlü olmadı. Daha sonra Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımında 5 erkek oyuncuyla birlikte sahaya çıkan Gürayman, böylece bir erkek takımında resmi müsabakalara çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu.
1: Kadın milli takımının başlangıcı kabul edilen somut tarih ise 1957 olarak karşımıza çıkıyor. Takım, Türkiye'deki kulüp ve okul voleybolunun gelişmesinin ardından federasyon çatısı altında aşamalı biçimde oluşturuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu adıyla kuruldu. Federasyonun ilk başkanı Vahit Çolakoğlu'ydu. Dolayısıyla takımın temelleri federasyonun kuruluşundan önce atılmış, kurumsallaşması ise federasyon bünyesinde gerçekleşmişti. Türkiye kadınlarda ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'de düzenlenen Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda yaptı. Milli takım ilk büyük resmi şampiyona deneyimini ise 1963'te Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yaşadı ve organizasyonu 10. sırada tamamladı.
0: Kadın voleybol milli takımının uluslararası alandaki ilk büyük sıçraması Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2003 Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu yıl milli kadın voleybol takımımızın tarihte ilk kez finale kaldığı yıl oldu. Türkiye grup aşamasında dönemin dünya ve Avrupa voleybolunun en güçlü ekiplerinden Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Hollanda'yı yine 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
2: Şu anda muhteşem bir tablo var. Senin çocukların birbirini kucaklıyor. Gözyaşları sen oluyor.
3: Benim içime doğmuştu bu maç alacağız diye. Ben bir şeyler yapacağıma kesinlikle inanıyordum. Bu takıma, Türkiye'ye her şey helal olsun. Çok büyük bir seyirci, çok mutluyum. İnanılmaz duygular içindeyim.
0: Finalde ise Polonya'ya kaybeden milli takım gümüş madalyayla ilk büyük uluslararası derecesini kazandı.
1: Turnuva yalnızca bir madalya getirmedi. Karşılaşmaların anlatımı sırasında kullanılan Filenin Sultanları ifadesi takımla özdeşleşti. Reşat Yazıcıoğulları yönetimdeki kadro, Bahar Mert, Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar, Natalya Hanikoğlu ve Mesude Kuyan gibi isimlerle bir kuşağın voleybola yönelmesini sağladı.
0: 3'ün hafızalara kazınan bir başka anı da Japonya'da yaşandı. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılan Türkiye 10 Kasım 2003'te İtalya ile karşılaşıyordu. Saat 09.05'e yaklaşırken baş antrenör Reşat Yazıcıoğulları mola istedi. Oyuncular kenarda yan yana gelerek Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Maç sürerken alınan bu mola Türk spor tarihinin en güçlü sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Yazıcıoğulları ve dönemin oyuncuları o anları yıllar sonra şöyle anlattı.
4: Kenardan ikaz gelince 9.05 geçiyordu. Ben molayı aldım ve molada saygı duruşunda bulunduk.
5: Herkes koştu ve hazır oldu. Durduk. Tabii bunu sadece biz biliyorduk ve etrafımızdaki seyirciler, karşı takım ilk başta bizim ne yaptığımızı da çok anlamadı. Molaya geldik. Saygı duruşunda başladık bulunmaya. Ve hani herkes bir anlamsız bize bakıyor, ne yapacak, yani ne yapıyorlar, hani bir tepki var orada, bir yerden bir alkış sesi geliyor, bir yerden bir hani ne oluyor, hakem bile şaşırdı.
6: Büyük bir çoğunluğunun ilk başta anlamadığını düşünüyorum. Daha sonra duyduklarında gerçekten çok takdir edilesi bir davranış olarak gördüler. Zaten hani bizim de Türk olarak Japonya'da bizi çok seviyorlardı. Bana göre bundan sonra daha da çok sevdiler diye düşünüyorum.
7: Bizim için çok önemli olan bir günde tüm dünyanın önünde böyle bir seremoni gerçekleştirdik. Hatta Japon taraftar grubumuz vardı. Hepsi Türkçe'de Atatürk diye bağırdıklarını hala hatırlıyorum şu an kulaklarımda.
1: Almilli kadın voleybol takımımız 2003 sonrasında Avrupa'nın sürekli takip edilen takımlarından biri haline geldi. 2005 yılında ilk kez eleme oynamadan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı 12 takım arasında 6. sıraya yerleşti. 2007'deki şampiyonada 10. oldu. Polonya'da yapılan 2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada 5. oldu. 2011'e geldiğimizde ise Türk kadın milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallerde Sırbistan'a 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
0: Asıl tarihi eşikse 2012'de Ankara'da düzenlenen Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde aşıldı. Türkiye finalde Polonya'yı 3-0 yenerek ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin 52 yıl sonra takım sporlarında olimpiyatlara katılması anlamına geliyordu.
8: Olimpiyata kimin sayısıyla gideceğiz? Neslihan Dernel maç sayısı için servisi kullandı. Yakın top, blok geldi. Nazay Demir yaptı. Tarihe geçen isim Nazay oldu.
0: Londra'da 2012'de ilk olimpiyat deneyimini yaşayan millilerimiz 9. olurken Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı.
1: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası kadın voleybolunun toplumdaki karşılığını büyüten organizasyonlardan biri oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. 5 sete uzanan karşılaşmayı Sırbistan 3-2 kazandı. Türkiye şampiyonluğu son sette kaybetse de dolu tribünler, milli maçların geniş kitlelere ulaşması ve oluşan atmosfer voleybolun Türkiye'deki popülerliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
9: Müthiş bir tezahürat var Ankara Spor Salonu'nda. Melia İsmailoğlu kötü plase Melia'da.
10: Hazırın olduğu noktaya plaseyi göndermek istedi Meliha ama topu kısa kaldı. Sırbistan sayısı. O heyecanımızı, maçın başındaki o heyecanımızı üzerimizden atarsak bizim için iyi bir maç olacak gibi görünüyor.
9: Berkovic servisi kullanacak. Orta oyuncuları Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda forma giydi Melia.
0: Türk kadın milli voleybol takımının en görkemli sezonlarından biri 2023 oldu. Daniel Sarelli yönetimindeki takım önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu sonuçla Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında ilk kez birinci basamağa yükseldi.
11: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım. Bir nokta mı bitti Allah'ım? Allah'ım! Allah'ım! Şampiyonuz! Şampiyonuz! Şampiyonuz! Kazandık! Sonunda! Sonunda altın madalyayı aldık! İnanılmaz bir son! Bir nokta bitiriyoruz! İşte müthiş sevinç! Tüm ülke, tüm ülke kucaklaşıyor şu anda! Tüm ülke kucaklaşıyor! Santarelli'yi tebrik ediyor! Çinli meslektaşlarını.
0: Ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası geldi. Türkiye yarı finalde İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Finalde ise 2019'da şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
8: İşte kupa. İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Buşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon! Muhteşem sultanlar, Avrupa'nın en büyüğü.
0: Brüksel'de Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalogsa yüreklere dokundu. Üstündağ'ın prim olarak ne istedikleri sorusuna kaptan Erdem, Atatürk'ün sporcu kızları ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter diyerek yanıt verdi.
1: A milli kadın voleybol takımının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Paris 2024'te ise çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı. Melisa Vargas'ın 42 sayıyla oynadığı Çin karşılaşması milli takım tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri oldu. Türkiye Paris olimpiyatlarını 4. tamamlayarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
12: Hadi Vargas, Melisa Vargas'ta top. Vargas servisi kullandı. Zor top ya, avantaj topu olacak. Li Yelin. Hadi Gizem. Gizem, Elif oynadı. Elif! Bitti maç! Bitti maç! Bitti maç! Yarı finaldeyiz. Çin'i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. 15. sayıyı alıyoruz.
13: Gel de bu evlatlarınla gurur duyma. Bakın şu terlere bakın. Bu halın terine bakın. Ya ne geceleri var ne gündüzleri ama... Büyük iş başardılar. Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Bununla da yetinmiyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız.
1: Milli takım 2023 sezonu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Turnuvası olmak üzere 3 kupayla tamamladı.
0: Türkiye 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da yeni bir ilke imza attı. Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası madalyası kazandı ve dünya ikincisi oldu.
1: A milli kadın voleybol takımı 26 Temmuz 2026'da ise Macao'da düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 2023'te kazanılan ilk Milletler Kupası'na bir yenisi eklendi.
14: Şahin, Berkman, Makris, orta hücumu, Vargas, Elif Plase! Yine yapıyor, yine yapıyor! Şampiyonuz! 2026 Viyener şampiyonu Türkiye! Şampiyon Filenin Sultanları!
0: Türk kadın milli voleybol takımının ard arda kazandığı başarılar yalnızca madalya tablosunu değiştirmedi, voleybolun Türkiye'deki toplumsal karşılığını da büyüttü. Milli maçlara yönelik ilgi zamanla okul ve spor kulüplerine taşınırken özellikle çocukların ve gençlerin voleybola yönelimi arttı. Bu yükseliş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. 2025 yılı zaman kullanım araştırması voleybolun Türkiye'de gitgide daha popüler bir spor dalı haline geldiğini ortaya koydu. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Bu 0,5 puanlık artış oransal olarak yaklaşık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Türk kadın voleybolunun yükselişi farklı dönemlerde sorumluluk üstlenen oyuncu kuşaklarının birbirine bıraktığı mirasla gerçekleşti. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk büyük finaline taşıyan Neslihan Demir, etkili hücumlarıyla dünya voleybolunda Demir Lady olarak tanındı. Bahar Mert, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar ve Natalya Hanikoğlu gibi isimler milli takımımızın ilk büyük kuşağını oluşturdu. Sonraki dönemde Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Neriman Özsoy ve Güldeniz Önal gibi oyuncular bayrağı devraldı. Eda Erdem, uzun yıllara yayılan milli takım kariyeri ve kaptanlığıyla farklı kuşaklar arasında köprü kurdu. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Gizem Örge gibi isimlerin öne çıktığı yeni kuşaksa Türkiye'yi Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına taşıdı.
15: Sabiha Rıfat Güraiman'ın karşısında oynayacak bir kadın takımı dahi bulamadığı günlerden tribünleri dolduran ve milyonları ekran başına buluşturan dünya finallerine uzanan bu yolculuk yaklaşık bir asır sürdü. Amili kadın voleybol takımımızın başarıları yalnızca Türkiye'nin madalya sayısını arttırmadı, kadın sporcuların görünürlüğünü güçlendirdi, kız çocuklarına yeni rol modeller sundu ve voleybolu ülkenin en fazla ilgi gören spor dallarından biri haline getirdi.
0: 1919'larda birkaç okulda başlayan serüven bugün Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği, olimpiyat yarı finali ve iki Milletler Ligi kupasıyla devam ediyor. Amillerimiz artık yalnızca başarılı bir takım değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir spor kültürünün ve kadınların sahadaki dönüşümünün simgesi.
15: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
16: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarını izleyen ve hükümetin resmi ortaklarından olan British Muslim Tourist'un yayımladığı rapora göre 2025 yılı Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı. Bölünme yazı Müslüman karşıtı nefrette ülke genelinde artış başlıklı raporda aynı dönemde ülke genelindeki camileri ve Müslüman toplum merkezlerini hedef alan 27 Müslüman karşıtı nefret olayı doğrulandı. Buna göre olaylarda 25 farklı cami doğrudan etkilendi. Saldırıların 23 şehir ve kasabada meydana geldiği kaydedildi. Viral, Epsom ve Watford bölgelerinde ise camilerin tekrar veya kümelenmiş şekilde hedef alındığı vurgulandı. Camileri hedef alan saldırıların %41'inde haçlar, Birleşik Krallık bayrakları, St. George bayrakları ya da Hristiyan sembol ve sloganları kullanıldı. Olayların %26'sı şiddet içeren nitelikte oldu. Birçok Müslüman için bu olayların rastgele vandalizm değil, inançları nedeniyle İngiltere toplumundaki yerlerinin sorgulandığına dair taciz, istismar ve sindirme eylemleri olarak görüldüğü kaydedildi. British Muslim Tourist saldırılar karşısında yerel polis, belediyeler ve yetkililer tarafından mağdurlara ve topluluklara daha hızlı ve güçlü destek sağlanması, camilere yönelik nefret suçları için hızlı müdahale protokolleri oluşturulması ve yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması çağrısını bulundu. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarını izleyen British Muslim Tourist'in yayımladığı rapora göre 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: DeepSeek'in milyarder kurucusu Liang Wenfeng ilk kez konuştu. Kamuoyuna yansıyan açıklamalarında ABD'nin yapay zeka üstünlüğünün yetenekten değil işlem gücünden kaynaklandığını söyledi. Kar yerine açık kaynak ve yapay genel zekaya odaklandıklarını belirten Wenfeng, sektöre ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında şirketin vizyonunu ve yapay zeka yarışına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Mayıs ayında yatırımcılarla yaklaşık 4 saat süren toplantının tutanaklarına göre Wenfeng, yapay zekanın tek bir şirketin kontrol edebileceği bir teknoloji olmadığını söyledi. Bu nedenle DeepSeek'in yüksek kar hedefleyen kapalı modeller yerine açık kaynak yaklaşımını benimsediğini ifade etti. ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğünü kabul eden Wenfeng, bunun temel nedeninin yetenek değil, sahip olduğu devasa bilgi işlem kapasitesi olduğunu savundu. Yetenek dünyanın her yerinde dağılmış durumda. Çin'de de çok güçlü mühendisler ve araştırmacılar var diyen Liang, asıl darboğazın gelişmiş çip üretimi olduğunu ifade etti. Kârı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemediklerini vurgulayan DeepSeek CEO'su, e-pay fiyatlarını da donanım maliyetini yaklaşık 10 ayda karşılayacak şekilde belirlediklerini söyledi. En çok parayı kazanmaktan ziyade bunun insanlığa faydalı olmasını istiyoruz diyen Wenfeng, gelecekte büyük dil modeli pazarında yalnızca 3 ila 4 güçlü oyuncunun kalacağını, aşırı kar odaklı şirketlerin ise rekabette zorlanacağını öne sürdü. Wenfeng ayrıca Nvidia'nın yapay zeka ekosisteminde uzun süredir standart kabul edilen CUDA yazılım altyapısının gelecekte yerini farklı çözümlere bırakabileceğini söyledi. Yapay zekanın farklı çip imalilerine uyum sağlayacak yeni yazılım katmanlarıyla Çinli çip üreticileri için önemli bir fırsat doğabileceğini ifade etti. 1985 doğumlu Liang Wenfeng, 2023 yılında kurduğu DeepSeek'in kısa sürede geliştirdiği düşük maliyetli yapay zeka modeliyle küresel teknoloji dünyasına dikkat çekmişti. Son yatırım turunda şirketin değerlendirmesinin yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmasının ardından Wenfeng'in kişisel servetinin de 36 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. DeepSeek'in kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng ilk kez yaptığı açıklamada ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğünün işlem gücünden kaynaklandığını savundu. Açık kaynak yaklaşımını ve insanlığa fayda odaklı vizyonunu anlatan Wenfeng, sektörde kar odaklı şirketlerin uzun vadede rekabette zorlanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İran basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Baron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı'nın Telegram hesabında yapılan paylaşımda Melania Trump'ın sık bulunduğu yerlerle alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterildi. Videonun sonunda ise Baron Trump'a hitaben "bizi beklesin" ifadesine yer verildiği iddia edildi. İran basınında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin bilgilerin yer aldığı ve oğlu Baron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik. You know, I've been trying to get a true fix color mind. Sometimes your nightmare

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devralacak yönetimin İsrail'e ilişkileri güçlendirme kararı hakkında soykırım uyarısında bulundu. Petro, X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında İsrail'in Bogota Büyükelçisi olarak atadığı Vivian Aysen'in profilini eleştirdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden kadınları hatırlatan Petro şunları söyledi. Kadın eşitliği için mücadele eden bir anne kucağında çocuklarıyla birlikte on binlerce Filistinli kadının füzelerle katledilmesine asla izin vermezdi. Daha önce de söylediğim gibi Tanrı'nın seçtiği bir halk yoktur. Ne ABD halkı ne de İsrail halkı Tanrı tarafından seçilmiş halklardır. Tanrı'nın seçtiği halk tüm insanlıktır. Netanyahu insanlığa karşı suç işlemiştir. Petro, Abelardo de la Espriella'nın Los Angeles'ta Bautista kardeşlerle işbirliği yaparak halkın iradesini etkileyen algoritmalardan yararlandığını iddia etti. Petro, bu nedenle Espriella'nın soykırımcıların suç ortağı haline geldiğini söyledi. Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Espriella, 7 Ağustos'ta görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını açıklamıştı. Seçimi iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Capeda'nın önünde az farkla kazanan sağ görüşlü Abelardo de Espriella görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak. Petro, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Espriella'nın İsrail'e diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme vaadini ulusal onura hakaret olarak nitelendirmişti. Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırılara gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail'e diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Kolombiya'nın İsrail'e diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, görevi devralmaya hazırlanan sağ görüşlü Abelardo de Espriella'nın İsrail'e ilişkileri güçlendirme ve Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planına tepki göstererek soykırım uyarısında bulundu. Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak yeni yönetimin soykırımcıların suç ortağı haline geldiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hayat pahalılığında küresel tablo yeniden güncellendi. Uluslararası Ekonomi ve Finans Veri Platformu Trading Economics'in Haziran 2026 verilerine göre Türkiye yıllık %32,1 enflasyon oranıyla dünyanın en yüksek enflasyona sahip 5. ülkesi oldu. Trading Economics'in yayınladığı liste ülkelerin açıkladığı en güncel yıllık enflasyon verileri esas alınarak hazırlandı. Küresel sıralamanın ilk sırasında %544'lük enflasyon oranıyla Venezuela yer aldı. İkinci sırada %88,6 ile İran, üçüncü sırada ise son açıklanan verisi Mayıs 2025'e ait olan %58,2 ile Güney Sudan bulunuyor. Dördüncü sırada %33,6 enflasyon oranıyla Arjantin yer alırken, Türkiye Haziran 2026 itibarıyla kaydedilen %32,1'lik enflasyon oranıyla 5. sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ilk 5 ülke arasında yer almaya devam etti. Türkiye'nin ardından listede 6. sırada %27,5'la Suriye bulunuyor. 7. sırada %23,4 ile Malawi, 8. sırada %20 ile Haiti, 9. sırada %19 ile Lübnan yer alıyor. Listenin 10. ve son sırasında ise Haziran 2026 verilerine göre %18,3 enflasyon oranına sahip Küba bulunuyor. Açıklanan güncel veriler yüksek enflasyonun birçok ülkede etkisini sürdürdüğünü ortaya koyarken, Türkiye'de hayat pahalılığının en yüksek hissedildiği ülkeler arasında üst sıralardaki yerini korudu. Trading Economics'in Haziran 2026 verilerine göre Türkiye, yıllık %32,1 enflasyon oranıyla dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 5. ülkesi oldu. Listede ilk sırada %544 ile Venezuela yer alırken, Türkiye hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülkeler arasındaki konumunu korudu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni partinin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda koltuk düzeni değişti. Antalya Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu gözaltına alındı. Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni partinin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda koltuk düzeni değişti. 24 yıldır ana muhalefet sıralarında oturan CHP'li milletvekilleri genel kurulun farklı bir bölümüne alındı. Yeni parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara otururken CHP milletvekilleri DEM Parti ve MHP arasına oturdu. Kilis merkezi Gaziantep ve Konya'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü sınır dışı edilirken 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda yaptığı konuşmada 6 Şubat depremleri sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuşarak deprem döneminde yürütülen bazı faaliyetlerle ilgili çarpık ilişkilerin ortaya çıktığını söyledi.
2: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
1: Erdoğan konuşmasının devamında özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan bilgi kirliliği, dezenformasyon faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalara da dikkat çekti.
2: Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.
1: Antalya Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Merkezi sorumlusu olarak görev yapan TG, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı. 75 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 846 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1600

0: sürüyor. Bir haftadır devam eden yangında 42 bini aşkın hektar alan alevlere teslim olurken Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı güçlü bir konumda olduklarını belirterek anlaşmanın ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyi olduğunu söyledi. Trump, enerji santralleri ve köprüleri hedef alma niyeti olmadığını ifade etti. Ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaşı sürdürmek istediğini ancak İran'ın anlaşmaları bozmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. İsrail, Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan radyoyu kapattı. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan Hüda Kur'an-ı Kerim adlı radyonun Kalkilya kentindeki ofisine baskın düzenleyerek ekipmanlarına el koydu ve istasyonu kapattı. Kapatma kararının ne kadar süreli geçerli olacağı ve el konulan malzemeleri ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
1: Ekonomi.
0: İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinin Osmaneli-Bursa etabında çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek test sürüşlerinin yakında başlayacağını açıkladı. Hattın tamamlanmasıyla Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek. Motorlu taşıtlar vergisini ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri, vergi daireleri, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi ile bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden de kolayca ödeme yapılabiliyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 13.748 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 87 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 6.145, çeyrek altın 10.032, tam altın 39.941, ata altın ise 40.871 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Hava sıcaklıklarının yükseldiği İstanbul'da denize girilebilecek su kalitesine sahip pek çok nokta belirlendi. Kent genelindeki plajlarda mikrobiyolojik ve kimyasal ölçümler sürdürülürken yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verileri Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Laboratuvar testleri sonucunda sınıfı geçemeyen kıyılara giriş izni verilmezken İstanbul'un Şile ilçesi en yüksek su kalitesine sahip ilçe olarak öne çıkıyor. İlçede belirlenen yüzme alanlarının başında Ağlayan Kaya plajı geliyor. Ava, Akçakese, Ayazma, Alacalı, Bozgaca, Doğancılı, İmrenli, Kabakoz, Merkep, Meşrutiyet, Sufular ve Uzunkum'da Şile'de denize girilebilecek en iyi noktalar olarak belirlendi. Silivri'de ise 10 ayrı nokta üst kalite standartlarına ulaşmış durumda. Altınorak, Bizimköy, Çanta Albayraklar Kınalı Mevki Önü, Gümüşyaka, Kumluk Mevki, Selimpaşa, Semiskum ve Uyumkent öne çıkan noktalardan. İstanbul'un sevilen noktalarından adalarda da pek çok nokta belirlendi. Bunlardan bazıları Burgazada Su Sporları Kulübü Önü, Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Büyükada Naki Bey Plajı, Büyükada Prenses Koyu, Büyükada Tabiat Parkı Plajı, Yörükaltı Plajı Önü, Heybeliada Sadık Bey Plajı Önü, Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü, Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü ve Sedef Adası Halk Plajı oldu. Arnavutköy ilçesi de İstanbul'da denize girilebilen ilçelerden. Arnavutköy'de Karaburun, Yeniköy, Durusu ve Yeniköy sahili denize girmeye uygun plajlara sahip. Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar sahili halk plajı da İstanbul'da rağbet gören alanlardan biri. Silivri'deki Albatros, Kamiloba ve Mimar Sinan denize girilebilecek alanlar olarak belirlenirken Çatalca'daki Çilingoz ve Karacaköy plajları da öne çıktı. İstanbul'un Anadolu yakasında ise Caddebostan ve Suadiye plajları denize girilebilecek alanlar olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı İstanbul'un en temiz plajlarını duyurdu. kent genelinde yürütülen denetimlerin ardından pek çok nokta mükemmel su kalitesiyle listelenirken, test

0: Geçişleri geçemeyen kıyılara girişler yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Bu akşam başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Çünkü yaz en güzel gösterisini her akşam ücretsiz sahneliyor. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Müziğin efsaneleri.
2: Bugün Türk pop müziğinin en özgün ve yaratıcı isimlerinden biri, 70'li yılların unutulmaz romantik sanatçısı İlhan İrem'in ölüm yıldönümü.

0: İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Müzik tutkusu ortaokul yıllarında okul orkestrasının solisti olarak başladı. 1970 yılında Meltemler adlı orkestrasıyla katıldığı liseler arası müzik yarışmasında Marmara bölgesi birincisi oldu ve profesyonel müzik hayatına adım attı. İlk 45'liği Birleşsin Bütün Ellerle istediği başarıyı yakalayamasa da ikinci 45'liği Yazık Oldu Yarınlara'yla gençlik kuşağının gönlünde taht kurdu. Ardından gelen Anlasana, Kuklacı Amca, Üzülme Dostum gibi şarkılarla popülerliğini artırdı. 1976 yılında ilk long play'i İlhan İrem 1973-1976 piyasaya çıktı.
1: 1975 senesinde artık zorunlu hale gelen İstanbul'da taşınmanın hemen arifesinde Bursa'da Bilenler Bilirler Burgaz adlı Sayfiye Köyü'nde yazlıktaydık. Ve orada benliğimdeki değişimlerin başlangıcı olarak anımsadığım bir haberci rüya gördüm. Uyandım ve sabaha karşı gitarı da yanıma alarak rüyamda bana tarif edilen kireç ocağı sahillerine gittim. Orada detaylarını anlatmayacağım tarifsiz duygularla günün ilk ışıklarına kadar Anlasana'yı besledim. Çok rüzgarlı bir sabaha karşıydı, yıldız boyraz vardı. Ve sanki o köpükler, dalgaların köpükleri satır satır bana sözleri ve melodileri taşıyordu. Böylesine çok değişik, daha önce yaşamadığım bir yıkanmışlık duygusu içerisindeydim. Günün ilk ışıkları doğduğunda şarkı her şeyle tamamlanmıştı. Ve anlaşılmaz bir şekilde o dalgalar ve hava duruldu. Ben inanılmaz bir doğum sonrası heyecanıyla eve döndüm. Sanki bir göksel buluşmaydı ve ben ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyordum. Anlasana ile o küçük kentteki küçük odamdan ilk kez çıkmıştım, kainatlarla buluşmuştum. Öyle düşünüyorum bugünkü düşüncem içerisinde. O yüzden inanıyorum ki İlhan İrem'in müzikal serüveninde temel taşı Anlasana.

1979 yılında senfonik bir yapıya sahip olan Sevgiliye albümüyle müzikal anlamda yeni bir çığır açtı. Bu albümde Nazım Hikmet'in Hoş Geldin şiirini besteledi ve seslendirdi. Hoş geldin.

Aynı yıl Eurovision Türkiye finaline kalan Bir Yıldız şarkısıyla da dikkat çekti. Ancak askere alınması nedeniyle yarışmaya katılamadı. Askerlik dönüşü 1981 yılında Bezgin albümünü yayınladı. Bu albümde askerlik anılarını, duygu ve düşüncelerini anlattı. 1983 yılında ise 7 yıl süren bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkardığı Rock Senfonisi üçlemesi, Pencere, Köprü ve Ötesi'nin ilk bölümü olan Pencere'yi dinleyicilerle buluşturdu. 1984 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe yarışmasına katıldı ve Gazeteciler Özel Ödülünü kazandı. 1985 yılında üçlemenin ikinci bölümü olan Köprü'yü yayınladı. Bu albümle birlikte üçlemenin hikayesini anlatan bir çizgi roman da piyasaya sürdü. 1986 yılında sözlerini yazdığı Halley şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Clips ve Onlar grubu o zamana kadar alınan en iyi derece olan 9.'luğu elde etti. 1987 yılında üçlemenin son bölümü olan Ve Ötesini yayınlayan İlhan İrem bu albümle birlikte deneme türünde yazdığı Uzaklarda Biri Var kitabını da okuyucularla paylaştı. 1988 yılında Dünden Yarına, 1989 yılında Uçun Kuşlar albümlerini çıkardı. 1990 yılında ise şiir kitabı olan Katastrofu yayınladı.

1992 yılında aşk temalı şarkılardan oluşan İlhan-ı Aşk albümünü piyasaya sürdü. 1994 yılında ise iki albüm birden yayınlayarak sürpriz yaptı. Koridor ve Romans. Aynı yıl içinde deneme kitabı olan Delirium'u da okurlarla buluşturdu. 1995, 1997 ve 1998 yıllarında ise en sevilen şarkılarını topladığı 3 ayrı albüm çıkardı. Sevgililer Günü, Aşk İksiri ve Cadı Ağacı ve Hayat Öpücüğü. Hayat Öpücüğü albümündeki İşte Hayat parçası İlhan İrem'in en unutulmaz parçaları arasına girecekti.

1998 yılında ayrıca deneme kitabı olan Millennium Sanalizasyon Fareleri, Yarasalar ve diğerlerini de yayınladı. 2000 yılında eski albümlerini yeniden düzenleyerek Bezgin'in Gizli Mektupları, Uçuk Mavi Pencere, Bulutlara Köprü ve Düşler ve Ötesi isimleriyle tekrar piyasaya sundu. 2001 yılında Seni Seviyorum, 2003 yılında Bir Meleğe Aşık Oldum, 2004 yılında Işık ve Sevgi ile 30 yıl albümlerini yayınladı. 2006 yılında spiritüel bir albüm olan Cennet İlahilerini, 2008 yılında ise çocuklar için hazırladığı Toz Pembe, progresif çocuk şarkılarını dinleyicilerle paylaştı. İlhan İrem, sanat yaşamı boyunca 6 kez altın plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez yılın erkek sanatçısı ve yılın sanatçısı ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından yılın şarkısı, yılın albümü seçildi.

0: 28 Temmuz 2022 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İlhan İrem, müziğin büyülü dünyasında geçen bu destansı yolculuğunun sonunda kalplerde yaşayacak sonsuz bir hatıra olarak unutulmaz bir iz bıraktı. Müzik onunla birlikte özgürlüğün, sevginin ve hayatın en kıymetli hikayelerini anlatmaya devam edecek.
1: Macera 2001 senesinde Seni Seviyorum albümüyle devam etti. Bambaşka boyutlara yükselen yeni açılımlara doğru devre alem sürüyor. Göksel çağrıların ışığında üretimlerimi sürdürüyorum. Trans halinde meditasyonlarla, haberci rüyalarla ve soyut somut buluşmalarla alemlerin evrensel sevgiyle örülmüş olağanüstü görkemini bu eşsiz güzelliği yaşamaya niyetlenmiş insanlarla paylaşma yolundaki anlatımlar bunlar. Işık yolculuğumun dünya ziyareti sona erdiğinde sevecenlere şarkılarımdan öte ışık ve sevgiyle yorulmuş, hiçbir koşulda eğilip bükülmeyen evrensel bir küçük düşünce bırakacağım. Işık ve sevgiyle İlhan İrem.

0: Müziğin efsaneleri. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye'de şehir içi trafik sıkışıklığının ekonomiye maliyeti, yolcu zamanı, ticari araç gecikmesi, yakıt israfı ve karbon salımı üzerinden hesaplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan araştırmaya göre şehir içi otomobil trafiğinde yolcuların kaybettiği zamanın yıllık ekonomik maliyeti 163,6 milyar lira, ticari araçların gecikmelerinden kaynaklanan maliyet ise 82 milyar lira olarak belirlenirken bu iki kalemin oluşturduğu toplam maliyet 245,6 milyar liraya ulaştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre trafikte kaybedilen bir dakikanın değeri Türkiye ortalamasında 13,34 lira, Kocaeli'de 22,14 lira, İstanbul'da 21,90 lira, Ankara'da 18,79 lira ve İzmir'de 15,48 lira olarak ölçülürken otomobiller ve ticari araçlarda günlük ortalama gecikmenin sadece bir dakika azaltılması halinde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyar liralık bir katkı sağlanabileceği öngörüldü. Trafikte kaybedilen sürenin iş gücü üzerindeki etkisi incelendiğinde ise otomobil trafiğinde yolcuların yıllık zaman kaybı yaklaşık 270 milyon saat olarak hesaplanırken ticari araçların yıllık gecikme süresiyle birlikte toplam zaman kaybının 540 milyon saati bulduğu öngörüldü. Ticari araçlardaki bu aksamaların sürücülerin gün içinde daha az teslimat yapmasına, liman, depo ve iş yeri randevularının gecikmesine, işletmelerin planlamalarda yedek süre ayırmak zorunda kalmasına ve yüksek değerli ürünlerde stokla sermaye maliyetlerinin artmasına yol açtığı kaydedildi. Şehir içi trafiğin yakıt tüketimi üzerindeki yüküne bakıldığında dur kalklar ve gecikmeler sebebiyle yıllık yaklaşık 803 milyon lira yakıtın boşa harcandığı, bu durumun hem vatandaş bütçesine hem de ülkenin enerji ithalatına ek maliyet getirdiği belirtildi. Ayrıca boşa tüketilen bu yakıtın yaklaşık 1,89 milyon ton ilave karbondioksit emisyona neden olduğu ve söz konusu salımın yıllık maliyetinin yaklaşık 143,5 milyon euroya ulaştığı vurgulandı. Çalışmada trafik sıkışıklığına çözüm olarak kısa vadede en yüksek getiriyi sağlayabilecek adımların başında adaptif sinyalizasyon ve kavşak koordinasyonu sıralanırken kamera, sensör ve veri analizleriyle anlık trafik yoğunluğuna göre ayarlanan ışık sürelerinin yeni yol yapımına gerek kalmadan mevcut kapasiteyi artırabileceği aktarıldı. Bunun yanı sıra akıllı kameralarla kaza ve arızaların hızlıca tespit edilip müdahale ekiplerinin olay yerine çabuk ulaşmasıyla ticari araç tarafında dijital randevu sistemleri, gece teslimatı ve esnek mesai uygulamalarının trafik yükünü azaltmada son derece etkili olacağı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araştırması, Türkiye'de şehir içi trafik sıkışıklığının yolcu zamanı ve ticari araç gecikmeleriyle yılda 245,6 milyar liralık kayba yol açtığını ortaya koyarken, boş harcanan 803 milyon lira yakıt ve iş gücü kaybıyla birlikte çözümün adaptif sinyalizasyon ve dijital sistemlerde yattığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni partinin ilk grup toplantısı bugün basına kapalı bir şekilde yapıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 20 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mutabakat olduğu gibi yasaya yansımalı dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Irak Başbakanı Ezzeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Görüşmelerde ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınması planlanıyor. Yeni partinin ilk grup toplantısı bugün basına kapalı bir şekilde yapıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, partinin kuruluş sürecinin tamamlandığını açıkladı.
2: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Milletimize yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun.
1: Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da 20 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa etti. Gençay siyasi yaşamını yeni parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mutabakat olduğu gibi yasaya yansımalı dedi.
3: Heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mutabakat olduğu gibi yasaya yansımalı. Bakın bunun altını bir kez daha çiziyorum. Üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mutabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mutabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldu bittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı.
1: DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Sakık, görüşmede faali meçhul dosyaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve barış sürecine ilişkin hukuki adımların ele alındığını açıkladı. Ankara'da su kaynaklı salgın iddiasına yönelik ASKİ'den açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ASKİ laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarında içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. İran ABD Başkanı Trump'ın Körfez'de İran tarafından hasar gören gemilerin İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla tazmin edileceği uyarısını reddetti. İran, hasar gören gemileri için İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazminat alan hiç kimsenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde sıcak hava balonu uçuşlarına onay verdi. Hayata geçirilecek projeyle ziyaretçiler Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı aynı anda kuş bakışı izleme fırsatı yakalayacak.
0: Ekonomi.
1: Fındık üreticilerini yakından ilgilendiren tarih belli oldu. Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olduğu belirtildi. Commerzbank altın için ons başına yıl sonu tahminini 4800 dolardan 4500 dolara indirdi. Banka gümüş, platin ve paladyum beklentilerini de düşürdü. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13710 puanda, serbest piyasada dolar 47.37, euro 53.94 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6142, çeyrek altın 10031, tam altın 39939, at altını da 40859 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %60'larda seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy'ün oldukça yoğun ilerlediğini görüyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
5: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
4: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için kritik tercih süreci başlıyor. ÖSYM takvimine göre adaylar 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak. Ancak bu yıl tercih döneminde en çok konuşulan başlık yalnızca başarı sıralamaları değil. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, iş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm, değişen üniversite kontenjanları ve mezuniyet sonrası istihdam beklentileri adayların tercih listelerini doğrudan etkiliyor.
1: YÖK 2026 YKS tercih kılavuzuna ilk kez 16 yeni program ekledi. Bunların 7'si lisans, 9'u ise ön lisans programlarından oluşuyor. Yeni açılan lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alırken, ön lisans programlarında ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler dikkat çekiyor.
4: Her ne kadar bu programlar ilk kez öğrenci kabul edeceği için resmi tercih verileri henüz bulunmasa da eğitim çevreleri ve adayların ilgisinin özellikle işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, yapay zeka destekli web tasarım ve kodlamayla dijital oyun teknolojileri programlarında yoğunlaştığını belirtiyor. Buna karşılık tarih ve yapay zeka ile felsefe ve yapay zeka gibi disiplinler arası yeni programlarda ise mezuniyet sonrası kariyer olanaklarına ilişkin soru işaretleri nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor.
1: Son yıllarda adayların en çok yöneldiği alanların başında teknoloji odaklı programlar geliyor. Özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, veri bilimi, yönetim bilişim sistemleri, finansal teknoloji ve biyoteknoloji gibi bölümler hem özel sektörün artan istihdam ihtiyacı hem de yüksek gelir beklentisi nedeniyle tercih listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Sağlık alanında ise tıp ve bazı sağlık programlarının yoğun talebini koruduğu belirtiliyor.
4: Uzmanlara göre öğrenciler artık yalnızca ilgi duydukları alanlara değil, mezun olduktan sonra iş bulma ihtimaline göre tercih yapıyor. Bu doğrultuda YÖK'te bazı bölümlerde kontenjanları düşürürken teknoloji odaklı alanlarda kapasiteyi artırıyor. Bu değişim 2026 YKS tercih kılavuzundaki kontenjan planlamasına da yansıdı.
1: Bu yıl YKS tercih döneminde yalnızca yeni açılan programlar değil, mevcut bölümlerin kontenjanlarındaki değişiklikler de dikkat çekiyor. YÖK'ün 2026 tercih kılavuzuna göre kontenjanlar ağırlıklı olarak örgün öğretim programlarında düşürüldü. Toplamda yaklaşık 23 bin örgün öğretim kontenjanı kaldırılırken, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında da düşüş yaşandı.
4: Vakıf üniversitelerinde ise dikkat çeken bir başka değişiklik burslu kontenjanlarda görüldü. Özellikle %50 ve %25 burslu programların kontenjanları azaltılırken ücretli programların kontenjanlarında artış yaşandı. Bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 135 bin kişi azalması ilk bakışta yerleşme şansını artıracak bir gelişme gibi görünse de kontenjanlarda yaşanan yaklaşık 47 bin kişilik daralma bu avantajın önemli ölçüde ortadan kalkmasına neden olabilir.
1: Öte yandan açıklanan verilere göre en büyük düşüş hukuk bölümünde yaşandı. Toplam kontenjan %13 azaltılarak 8.745'e düşürüldü. Böylece son 4 yılda hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanı yaklaşık yarı yarıya gerilemiş oldu. Bu düzenlemenin hukuk eğitiminin niteliğini artırmak, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dengelemek ve mezun sayısıyla istihdam arasındaki uyumu güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
4: Psikoloji bölümünde de önemli bir kontenjan düşüşü yaşandı. Geçen yıl 11.141 olan genel kontenjan bu yıl 10.429'a geriledi. İstihdam planlaması kapsamında birçok öğretmenlik programının da kontenjanı azaltıldı. Diş hekimliği programlarında da kontenjan azaltma eğilimi devam etti.
1: Buna karşılık YÖK özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında kontenjan artışına gitti. Nanoteknoloji mühendisliği, malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, harita mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği kontenjanları artırılan bölümler arasında yer aldı. Tıp fakülteleri de kontenjanı artırılan nadir alanlardan biri oldu.
4: Bu yıl adayların kararlarını etkileyecek en önemli unsurlardan biri ise eğitim maliyetleri. Özellikle vakıf üniversitelerinde açıklanan ücretler birçok aile için erişilmesi güç seviyelere ulaştı. Bazı üniversitelerde tıp fakültelerinin yıllık ücreti 3 milyon 740 bin liraya, diş hekimliği programlarının ücreti ise 2 milyon 210 bin liraya kadar çıktı.
1: Yapılan hesaplamalara göre kamuda görev yapan bir uzman doktorun yıllık geliri yaklaşık 2 milyon 48 bin 760 lira olmasına rağmen bu gelir bazı vakıf üniversitelerinde bir yıllık tıp eğitiminin ancak %54,7'sini karşılayabiliyor. Profesör, mühendis, avukat ve öğretmen maaşları da birçok özel üniversitenin yıllık eğitim ücretlerinin gerisinde kalıyor. Artan eğitim maliyetlerinin özellikle vakıf üniversitesi tercih edecek adayların kararlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
4: Uzmanlar tercih döneminde adayların yalnızca bölümün güncel popülerliğine göre değil, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını, üniversitenin akademik kadrosunu, burs imkanlarını ve kendi ilgi alanlarını birlikte değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka ve dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni dönemde 2026 tercih maratonunda da en büyük rekabetin teknoloji ve sağlık odaklı bölümlerde yaşanacağı öngörülüyor.
1: YKS tercih maratonu başlıyor. YÖK bu yıl ilk kez 16 yeni programı tercih kılavuzuna eklerken teknoloji odaklı bölümlerin kontenjanlarını artırdı, hukuk ve psikoloji başta olmak üzere bazı alanlarda ise kontenjanları düşürdü. İş gücü piyasasındaki değişim ve milyonları bulan vakıf üniversitesi ücretleri ise tercih döneminin en belirleyici başlıkları arasında yer alıyor.
4: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Gençlik bir rüzgar gibidir, aklınız bir karış havadadır. İşte böyle zamanlarda büyüklerin ağzından çıkan söz bellidir. Başında kavak yerleri esiyor. Bu deyimin ilham kaynağı ise doğanın ta kendisidir. İlkbaharda kavaklar arasında esen hafif rüzgar gibi gençlerin aklında da sürekli bir hareket, bir kararsızlık, bir hayalperestlik dolaşır. Gençler sorumluluktan uzaklaştığında aile büyükleri şöyle der: "Senin de başında kavak yeli esiyor." Günümüzde de hala duygularıyla değil, aklıyla hareket etmeyen gençler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece kelime değil, kuşakların birbirine bıraktığı duyguların da izidir. Bugün başında kavak yeli esmek deyiminin rüzgarına kapıldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Şili'de 1973 yılında ABD destekli darbe sonucu Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'nin devrilmesinin ardından yönetimi ele geçiren General Pinochet liderliğindeki junta tarafından işkenceyle katledilen müzisyen Victor Jara'nın cinayetinden sorumlu firari eski albay yakalandı. 2023 yılında Jara'yı öldürmekten suçlu bulunan ancak Şili'li yetkililerden kaçan Nelson Haize Maizi, Jara'nın katledilmesinden 50 yılı aşkın bir süre sonra cezaevine konuldu. Maizi'ye 25 yıl hapis cezası verildi. Jara'nın 2023'te yaşamını yitiren eşi İngiliz dansçı ve aktivist Joan Jara tarafından kurulan Victor Jara Vakfı'ndan yapılan açıklamada yarım asır sonra yapılan bu tutuklamayla adaletin yerini bulduğunu söylemenin zor olduğu vurgulandı. Vakfın açıklamasına Maize'nin tutukluluğunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada ancak Victor Jara ve Lider Quirigo cinayetlerinden yarım asır sonra bunu tam anlamıyla bir adalet olarak görmenin zor olduğunu vurgulamamız önemlidir denildi. Şilili devrimci ve halk ozanı Victor Jara, 11 Eylül 1973'te Sosyalist Salvador Allende'yi devirmek için General Augusto Pinochet liderliğinde ABD destekli yapılan darbenin ertesi günü Şili'nin başkenti Santiago'da tutuklandı. Jara, binlerce kişiyle birlikte Santiago merkezindeki kapalı bir stadyumda tutuldu. 16 Eylül 1973'te Allende'nin cezaevleri genel müdürü Lider Quirigo ile birlikte öldürüldü. Pinochet diktatörlüğü döneminde Şili'de 3000'den fazla devrimci öldürüldü, kaybedildi, on binlerce kişi gözaltına alınıp işkence gördü. Cinayetten suçlu bulunan 7 emekli asker 2023'ün Ağustos ayında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Son tutuklama ise Maize'ye yapıldı. Şili'de 1973'teki ABD destekli darbenin ardından müzisyen Victor Jara'yı katletmekten suçlu bulunan ve firar eden eski albay Nelson Haize Maizi cinayetten yarım asır sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik kanun teklifi Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. 14 ilde narko kapan operasyonu gerçekleştirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelmek üzere Washington'a gidiyor. Ayrıntılar bültenimizde. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik kanun teklifi Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Teklifte şehit çocuklarına onursal statü verilmesi, 25 yaşına kadar toplu ulaşımda indirim hakkı tanınması ve şehit ve gazi ailelerine yönelik sosyal desteğin artılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda yaptığı konuşmada 6 Şubat depremleri sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuşarak deprem döneminde yürütülen bazı faaliyetlerle ilgili çarpık ilişkilerin ortaya çıktığını söyledi.
2: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan bilgi kirliliği, dezenformasyon faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalara da dikkat çekti.
2: Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel, kapalı grup toplantısı öncesi soruları yanıtladı. Özel, partisinin kuruluşunun ardından ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduklarını belirterek milletin beklentilerine yönelik hareket ettiklerini söyledi. Yeni Parti'nin kuruluşuyla birlikte ana muhalefet partisi konumuna geldiklerini ifade etti. Diğer taraftan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kınay, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Yeni Parti'nin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda koltuk düzeni değişti. 24 yıldır ana muhalefet sıralarında oturan CHP'li milletvekilleri Genel Kurulun farklı bir bölümüne alındı. Yeni Parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara otururken CHP milletvekilleri DEM Parti ve MHP arasına oturdu. Kilis merkezi Gaziantep ve Konya'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü sınır dışı edilirken 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun şekilde çalışan ekipler yangının enerjisini düşürdü. 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi

0: süre kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor. Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelmek üzere Washington'a gidiyor. Bugün yapılacak görüşme, İran'da savaşın başlamasından bu yana iki lider arasındaki ilk yüz yüze temas olacak. Aynı zamanda Trump'ın yeniden görevi gelmesinden bu yana Netanyahu ile gerçekleştireceği 8. görüşme niteliğini taşıyor. Fransa'da ve İspanya'daki yangınlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yangınlardan biri Gironda bölgesinin yüksek nüfusu kent merkezi olan güneybatıdaki Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre yaklaşırken bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Yaklaşık 42 bin hektarlık alan yanarken 240 ev kullanılamaz hale geldi.
1: Ekonomi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Temmuz ayında 504.638 hak sahibine doğalgaz desteği ödemesi yapıldığını açıkladı. Düzenli doğalgaz tüketim desteği kapsamında toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Destekten yararlanmak için vatandaşların E-Devlet üzerinden başvuru yapması ve belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Hak sahipliği ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla inşaat sektöründe istihdam rekor seviyeye ulaştı. Türkiye genelinde ücretli inşaat çalışanı sayısı Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak en yüksek seviyesini görürken İstanbul'da dönüşüm sürecindeki bağımsız bölüm sayısı 276 bini geçti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.724 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.153, çeyrek altın 10.046, tam altın 39.992, ata altın ise 40.910 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Orta hücumu Vargas. Elif Plase. Yine yapıyor. Yine yapıyor.
5: Yakın top blok geldi. Nasaydı bir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
6: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk. Eda'nın gözyaşları. Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım. Blokta mı bitti Allah'ım? Allah'ım. Allah'ım. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Kazandık. Sonunda, sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son. Blokla bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke, tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
7: Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştü. Henüz karşılaşabileceği bir kadın takımı dahi bulunmazken erkeklerle aynı sahaya çıkan Sabiha Rıfat Gürayman'ın açtığı yol Avrupa şampiyonluklarına, Olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına uzandı. 1957'de ilk kez uluslararası sahaya çıkan Amirli Kadın Voleybol Takımı 2023'te Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 2025'te dünya finali oynadı. Milliler son olarak 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de kadın voleybolunun temelleri nasıl atıldı? Birkaç okulda başlayan bu spor milyonları ekran başına buluşturan bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Radyo Sputnik sizler için derledi. Türkiye'de voleybola ilgi 1919'lu yıllarda

0: başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Young Men's Christian Association'ın yöneticilerinden Amerikalı eğitimci Dr. George Gilbert Deaver, sporun tanıtılmasında etkili oldu. Ancak voleybolun birkaç salonla sınırlı kalmayarak okullara yayılmasında asıl öncü isim, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan'dı. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'de voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isimdi. Böylece voleybol, İstanbul Lisesi, Mühendis Mektebi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Galatasaray ve San Benua gibi eğitim kurumlarına yayıldı. İstanbul Lisesi ile Mühendis Mektebi 1920-1921 döneminde voleybolu programına alan ilk okullar arasında yer aldı. Türkiye'de ilk voleybol şampiyonaları 1924-1948 yılları arasında bölgesel düzeyde düzenlendi. 1948'den itibaren organizasyon Türkiye Voleybol Şampiyonası adı altında ülke çapına yayıldı. Ancak Türk kadın voleybolunun başlangıcında bir spor yöneticisi ya da antrenörden önce genç bir inşaat mühendisi bulunuyordu. Uçan Parmaklar lakabıyla anılan Sabiha Rıfat Gürayman, yalnızca spor tarihinin değil, Cumhuriyet tarihinin de meslek hayatında kadınların önünü açan isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden olan Gürayman, daha sonra Anıtkabir İnşaatı'nda kontrol şefliği de yaptı. 1920'lerin sonunda Fenerbahçe'de voleybol oynayan Sabiha Rıfat Gürayman, Fenerbahçe bünyesinde kurulan ilk kadın takımının kaptanlığını üstlendi. Ancak karşılaşabilecek başka bir kadın takımı bulunmadığı için bu ekip uzun ömürlü olmadı. Daha sonra Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımında 5 erkek oyuncu ile birlikte sahaya çıkan Gürayman, böylece bir erkek takımında resmi müsabakalara çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu. Kadın milli takımının başlangıcı kabul edilen somut tarih ise 1957 olarak karşımıza çıkıyor. Takım, Türkiye'deki kulüp ve okul voleybolunun gelişmesinin ardından federasyon çatısı altında aşamalı biçimde oluşturuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu adıyla kuruldu. Federasyonun ilk başkanı Vahit Çolakoğlu'ydu. Dolayısıyla takımın temelleri federasyonun kuruluşundan önce atılmış, kurumsallaşması ise federasyon bünyesinde gerçekleşmişti. Türkiye kadınlarda ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'de düzenlenen Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda yaptı. Milli takım ilk büyük resmi şampiyona deneyimini ise 1963'te Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yaşadı ve organizasyonu 10. sırada tamamladı. Kadın voleybol milli takımının uluslararası alandaki ilk büyük sıçraması Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2003 Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu yıl A Milli Kadın Voleybol takımımızın tarihte ilk kez finale kaldığı yıl oldu. Türkiye grup aşamasında dönemin dünya ve Avrupa voleybolunun en güçlü ekiplerinden Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Hollanda'yı yine 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
1: Mükemmel bir sonuç. Şu anda muhteşem bir tablo var. Senin çocukların birbirini kucaklıyor. Gözyaşları sen oluyor.
2: Benim içime doğmuştur. Bu maç alacağız diye ve ben bir şeyler yapacağıma kesinlikle inanıyordum. Bu takımımız Türkiye'ye her şey helal olsun. Çok büyük bir seyirci, çok mutluyum. İnanılmaz duygular içindeyim.
0: Finalde ise Polonya'ya kaybeden milli takım gümüş madalyayla ilk büyük uluslararası derecesini kazandı. Bu turnuva yalnızca bir madalya getirmedi. Karşılaşmaların anlatımı sırasında kullanılan Filenin Sultanları ifadesi takımla özdeşleşti. Reşat Yazıcıoğulları yönetimdeki kadro, Bahar Mert, Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar, Natalya Hanikoğlu ve Mesude Kuyan gibi isimlerle bir kuşağın voleybola yönelmesini sağladı. 2003'ün hafızalara kazınan bir başka anı da Japonya'da yaşandı. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılan Türkiye 10 Kasım 2003'te İtalya ile karşılaşıyordu. Saat 09.05'e yaklaşırken baş antrenör Reşat Yazıcıoğulları mola istedi. Oyuncular kenarda yan yana gelerek Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Maç sürerken alınan bu mola Türk spor tarihinin en güçlü sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Yazıcıoğulları ve dönemin oyuncuları o anları yıllar sonra şöyle anlattı.
3: Kenardan ikaz gelince 9'u 5 geçiyordu. Ben molayı aldım ve molada saygı duruşunda bulunduk.
4: Herkes koştu ve hazır oldu. Durduk. Tabii bunu sadece biz biliyorduk ve etrafımızdaki seyirciler, karşı takım ilk başta bizim ne yaptığımızı da çok anlamadı.
5: Molaya geldik. Saygı duruşunda başladık bulunmaya. Ve hani herkes bir anlamsız bize bakıyor, ne yapacak, yani ne yapıyorlar, hani bir tepki var orada, bir yerden bir alkış sesi geliyor, bir yerden bir hani ne oluyor, hakem bile şaşırdı.
6: Büyük bir çoğunluğunun ilk başta anlamadığını düşünüyorum. Daha sonra duyduklarında gerçekten çok takdir edilesi bir davranış olarak gördüler. Zaten hani bizim de Türk olarak Japonya'da bizi çok seviyorlardı. Bana göre bundan sonra daha da çok sevdiler diye düşünüyorum.
7: Bizim için çok önemli olan bir günde tüm dünyanın önünde böyle bir seremoni gerçekleştirdik. Hatta Japon taraftar grubumuz vardı. Hepsi Türkçe'de Atatürk diye bağırdıklarını hala hatırlıyorum şu an kulaklarımda.
0: Ay-Milli Kadın Voleybol takımımız 2003 sonrasında Avrupa'nın sürekli takip edilen takımlarından biri haline geldi. 2005 yılında ilk kez eleme oynamadan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı 12 takım arasında 6. sıraya yerleşti. 2007'deki şampiyonada 10. oldu. Polonya'da yapılan 2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada 5. oldu. 2011'e geldiğimizde ise Türk kadın milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallerde Sırbistan'a 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Asıl tarihi eşik ise 2012'de Ankara'da düzenlenen Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde aşıldı. Türkiye finalde Polonya'yı 3-0 yenerek ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin 52 yıl sonra takım sporlarında olimpiyatlara katılması anlamına geliyordu.
8: Olimpiyata kimin sayısıyla gideceğiz? Neslihan Bernal maç sayısı için servisi kullandı. Yakın top, blok geldi. Nazay Demir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
0: Londra'da 2012'de ilk olimpiyat deneyimini yaşayan millilerimiz 9. olurken Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası kadın voleybolunun toplumdaki karşılığını büyüten organizasyonlardan biri oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. 5 sete uzanan karşılaşmayı Sırbistan 3-2 kazandı. Türkiye şampiyonluğu son sette kaybetse de dolu tribünler, milli maçların geniş kitlelere ulaşması ve oluşan atmosfer voleybolun Türkiye'deki popülerliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
9: Müthiş bir tezahürat var Ankara Spor Salonu'nda. Melia İsmailoğlu kötü plase Melia'dan.
10: Hazırın olduğu noktaya plaseyi göndermek istedi Meliha ama topu kısa kaldı. Sırbistan sayısı. O heyecanımızı, maçın başındaki o heyecanımızı üzerimizden atarsak bizim için iyi bir maç olacak gibi görünüyor.
9: Velkovic servisi kullanacak. Orta oyuncuları Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda forma giydi Melia.
0: Türk kadın milli voleybol takımının en görkemli sezonlarından biri 2023 oldu. Daniel Sarelli yönetimindeki takım önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu sonuçla Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında ilk kez birinci basamağa yükseldi.
11: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, 24-16, kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım, bir nokta mı bitti Allah'ım, şampiyonuz, kazandık, sonunda altın madalyayı aldık, inanılmaz bir son, bir nokta bitiriyoruz, işte müthiş sevinç, Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
0: Ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası geldi. Türkiye yarı finalde İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Finalde ise 2019'da şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
8: İşte kupa. İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Buşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon! Muhteşem Sultanlar, Avrupa'nın en büyüğü.
0: Brüksel'de Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalogsa yüreklere dokundu. Üstündağ'ın prim olarak ne istedikleri sorusuna kaptan Erdem, Atatürk'ün sporcu kızları ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter diyerek yanıt verdi. A milli kadın voleybol takımının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Paris 2024'te ise çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı. Melisa Vargas'ın 42 sayıyla oynadığı Çin karşılaşması milli takım tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri oldu. Türkiye Paris Olimpiyatlarını 4. tamamlayarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
12: Hadi Vargas, Melisa Vargas'ta top. Vargas servisi kullandı. Zor top diye avantaj topu olacak. Li Yenin, hadi Gizem. Gizem, Elif oynadı. Elif, bitti maç. Bitti maç. Bitti maç. Yarı finaldeyiz. Çin'i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. 15. sayıyı alıyoruz.
13: Gel de bu evlatlarınla gurur duyma. Bakın şu terlere bakın. Bu alın terine bakın. Ya ne geceleri var ne gündüzleri. Ama büyük iş başardılar. Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Bununla da yetinmiyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız.
0: Milli takım 2023 sezonu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Turnuvası olmak üzere 3 kupayla tamamladı. Türkiye 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da yeni bir ilke imza attı. Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası madalyası kazandı ve dünya ikincisi oldu. A milli kadın voleybol takımı 26 Temmuz 2026'da ise Macao'da düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 2023'te kazanılan ilk Milletler Kupası'na bir yenisi eklendi.
14: Şahin, Berkman, Makris, orta hücumu, Vargas, Elif Plase! Yine yapıyor! Yine yapıyor! Şampiyonuz! 2026 Viyener şampiyonu Türkiye! Şampiyon Filenin Sultanları!
0: Türk kadın milli voleybol takımının ard arda kazandığı başarılar yalnızca madalya tablosunu değiştirmedi, voleybolun Türkiye'deki toplumsal karşılığını da büyüttü. Milli maçlara yönelik ilgi zamanla okul ve spor kulüplerine taşınırken özellikle çocukların ve gençlerin voleybola yönelimi arttı. Bu yükseliş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. 2025 yılı zaman kullanım araştırması voleybolun Türkiye'de gitgide daha popüler bir spor dalı haline geldiğini ortaya koydu. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Bu 0,5 puanlık artış oransal olarak yaklaşık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Türk kadın voleybolunun yükselişi farklı dönemlerde sorumluluk üstlenen oyuncu kuşaklarının birbirine bıraktığı mirasla gerçekleşti. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk büyük finaline taşıyan Neslihan Demir, etkili hücumlarıyla dünya voleybolunda Demir Lady olarak tanındı. Bahar Mert, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar ve Natalya Hanikoğlu gibi isimler milli takımımızın ilk büyük kuşağını oluşturdu. Sonraki dönemde Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Neriman Özsoy ve Güldeniz Önal gibi oyuncular bayrağı devraldı. Eda Erdem, uzun yıllara yayılan milli takım kariyeri ve kaptanlığıyla farklı kuşaklar arasında köprü kurdu. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Gizem Örge gibi isimlerin öne çıktığı yeni kuşaksa Türkiye'yi Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına taşıdı.
15: Sabiha Rıfat Gürayman'ın karşısında oynayacak bir kadın takımı dahi bulamadığı günlerden tribünleri dolduran ve milyonları ekran başına buluşturan dünya finallerine uzanan bu yolculuk yaklaşık bir asır sürdü. Amili kadın voleybol takımımızın başarıları yalnızca Türkiye'nin madalya sayısını arttırmadı, kadın sporcuların görünürlüğünü güçlendirdi, kız çocuklarına yeni rol modeller sundu ve voleybolu ülkenin en fazla ilgi gören spor dallarından biri haline getirdi.
0: 1919'larda birkaç okulda başlayan serüven bugün Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği, olimpiyat yarı finali ve iki Milletler Ligi kupasıyla devam ediyor. Amillilerimiz artık yalnızca başarılı bir takım değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir spor kültürünün ve kadınların sahadaki dönüşümünün simgesi.
15: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
16: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

en güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2026 sendika istatistikleri resmi gazetede yayınlandı. Türkiye'de 17.630.475 işçiden 2.432.789'unun sendika üyesi olduğu açıklanırken sendikalaşma oranı %13,79 olarak kaydedildi. Verilere göre en fazla işçinin çalıştığı iş kolu 4.598.122 kişiyle ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar oldu. Bu iş kolunu 1.930.577 işçiyle inşaat, 1.592.044 işçiyle metal, 1.463.756 işçiyle dokuma, hazır giyim ve deri istedi. Ardından 786.397 işçiyle gıda sanayi, 621.625 işçiyle petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç, 399.179 işçiyle iletişim, 286.555 işçiyle ağaç ve kağıt, 284.278 işçiyle enerji, 246.935 işçiyle gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, 208.998 işçiyle madencilik ve taş ocakları ve 92.661 işçiyle basın, yayın ve gazete geldi. Sendikaların üye sayılarına göre hizmet iş 290.964 üyeyle ilk sırada yer aldı. Hizmet işi 264.726 üyeyle Türk Metal, 217.776 üyeyle Öz Sağlık İş, 159.669 üyeyle Genel İş, 125.649 üyeyle Coop İş ve 123.773 üyeyle Tez Coop İş takip etti. 786.397 işçinin bulunduğu gıda sanayi iş kolunda Öz Gıda İş, 43.964 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika oldu. Onu 37.218 üyeyle Tek Gıda İş ve 15.847 üyeyle Hizmet İş izledi. 208.998 işçinin bulunduğu madencilik ve taş ocakları iş kolunda ise Türk Maden İş 27.603 üyeyle ilk sırada yer aldı. Genel Maden İş'in 9.357, Bağımsız Maden İş'in 2.027, Dev Maden Sen'in ise 2.167 üyesi bulunuyor. 621.625 işçinin bulunduğu petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç iş kolunda Petrol İş 41.386 üyeyle ilk sırada yer aldı. Lastik işin 15.683, kimya işin 133, petrol ofisi Petrol İş Sendikası'nın 1.360, petrol sen ise 63 üyesi bulunuyor. 1.592.044 işçinin çalıştığı metal iş kolundaysa Türk Metal 264.726 üyeyle açık ara ilk sırada yer aldı. Öz Çelik İş'in üye sayısı 44.773, Birleşik Metal İş'in ise 32.439 olarak kaydedildi. 92.661 işçinin bulunduğu basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda Medya İş 7.681 üyeyle ilk sırada yer aldı. Basın İş'in 2.311, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ise 1.699 üyesi bulunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş kolunda Öz Sağlık İş 217.776 üyeyle ilk sırada yer aldı. Sağlık İş'in 148.171, Dev Sağlık İş ise 8.171 üyesi bulunuyor. 284.278 işçinin bulunduğu Enerji İş kolunda TES İş 69.311 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika oldu. TES İş'i 16.042 üyeyle Enerji Sen ve 3.869 üyeyle Disk Enerji Sen takip etti. İnşaat iş kolundaysa Yol İş 46.653 üyeyle ilk sırada yer aldı. Yapı Yol Sen'in 1342, İnşaat Sen'in 137, Dev Yapı İş ise 53 üyesi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2026 sendika istatistiklerine göre Türkiye'de 17.630.475 işçiden 2.432.789'u sendika üyesi. Sendikalaşma oranı %13,79 olarak kaydedilirken en fazla üyeye sahip sendika 290.964 üyeyle hizmet işi oldu. İşçi sayısının en yüksek olduğu iş koluysa 4.598.122 çalışanla ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında devredilen taşınmazlarla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Dedesinin bakımını üstlenmesi karşılığında arsa devralan torunun sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tapusu iptal edildi. Karar, bakım borcunun yalnızca maddi ihtiyaçlarla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Olayda yaşının ilerlemesi ve eşini kaybetmesinin ardından bakım ihtiyacı duyan dede, kendisine yaşamı boyunca bakılması şartıyla 83 parseldeki taşınma hissesini torununa devretti. Ancak bir süre sonra torununun ve ailesinin kendisiyle ilgilenmediğini öne süren dede, mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde yemeklerinin yapılmadığını, hastalandığında ziyaret edilmediğini, günlük ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve bayramlarda dahi torununun elini öpmeye gelmediğini belirterek ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshedilmesini ve taşınmazın yeniden kendi adına tecil edilmesini talep etti. İlk derece mahkemesi dosyadaki deliller ve tanık beyanlarını değerlendirerek dedeyi haklı buldu. Kararın istinafa taşınmasının ardından dosya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden incelendi. Temyiz sürecinin ardından dosya önce Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'ne, daha sonra ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul oy birliğiyle aldığı kararda ilk derece mahkemesinin değerlendirmesini yerinde bularak tapu iptali ve yeniden tescil talebinin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Kararda ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan bakım yükümlülüğünün yalnızca maddi ihtiyaçların karşılanması anlamına gelmediği vurgulandı. Bu yönüyle karar, bakım sözleşmelerinde manevi ilgi ve desteğinde hukuken bağlayıcı bir yükümlülük olduğunu ortaya koyan emsal kararlar arasındaki yerini aldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında bakım yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen torunun tapusunun iptaline karar verdi. Kararda bakım borcunun yalnızca maddi ihtiyaçları değil, ilgi, ziyaret ve manevi desteği de kapsadığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasayla araçların ÖTV sistemine önemli değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeyle binek araçlarda 100 bin lira, motosikletlerde 30 bin lira asgari maktu ÖTV sınırı getirilirken çekiş sistemi ve elektrikli araçlarda batarya menzili kriterleri vergilendirmeye eklendi. Cumhurbaşkanı bu tutarları sıfıra kadar indirmeye veya 10 katına kadar artırmaya yetkili kılındı. Radyo Sputnik'e konuşan Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen analistlerinden Erol Şahin, yasayla ilgili detayları şöyle anlattı.
2: Şu anda meclisten geçen çalışma vergilerdeki minimum seviyeyi belirliyor özel tüketim vergisindeki de. Motosikletlerde 30 bin lira, otomobillerde 100 bin liralık bir sınır getiriliyor. Bu rakamın altında olamaz deniyor. Zaten mevcut ÖTV sistemi içerisinde bu rakamın altında bir araç söz konusu değil. Ama burada asıl soru işareti yaratan unsur Cumhurbaşkanı'na verilen 10 kata kadar artırma, sıfıra kadar indirme yetkisi. Biz bugüne kadar sıfıra indiğini hiç görmediğimiz için 10 kata kadar artırma yetkisini düşünüyoruz. O zaman da minimum özel tüketim vergisinin 1 milyon lira olması gerekir ki bu fosil yakıtlı araçlarda değilse bir ana sorun, elektrikli araçlarda sorun yaratabilir. Çünkü bir gün özel tüketim vergisinin %25'lik dilimine giren kısımlarda bu rakamın altında kalıyor araçlardaki özel tüketim vergisi. Eğer bunu yükselttiğimiz zaman bu elektrikli araç satışlarında negatif etki yaratabilir.
1: Düzenlemeden motosikletlerin de etkileneceğini belirten Şahin, motosikletler için şu anda 30 bin lira olarak belirlenen rakam 300 bin liraya kadar çıkarsa verginin ciddi sıkıntıları yaşanacaktır, dedi.
2: Motosiklet zaten otomobile ulaşamayan Türkiye'de birçok insanın ulaşım aracı olarak motosikleti tercih ettiğini, hatta bir iş kolu olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü pandemi sonrasında Türkiye'de çok ciddi anlamda bir nüfusun kurye taşımacılığında veya yemek taşımacılığı gibi vesaire bu tip işlerde iştigal ettiğini biliyoruz. Onların da bir bakıma hayatlarını devam ettirebilmek için motosiklete bağımlılar. Buradaki vergi oranında yani bir gün 30 bin lira diye çıkan ama 300 bin liraya kadar çıkabilecek olan verginin ciddi anlamda sıkıntıları yaşanacaktır.
1: Şahin, yasanın çıkmasına rağmen fiilen henüz bir çalışma yapılmadığını belirtti ve bu düşük bütçeli tüketiciye ek yük olarak gelecektir. Yani yüksek gelir grubuna değil, düşük gelir grubuna bir darbe olacaktır ifadelerini kullandı.
2: Şu anda ama şunu da söyleyelim, bu her ne kadar kağıt üzerinde çıkmış bir yasa ve 10 kata kadar artırma yetkisi olsa da fiiliyatta herhangi bir uygulama ya da bir herhangi taslak, matrak, herhangi bir değişiklik henüz görmedik. Olur mu? Bilemiyoruz. 10 kadar yetkiyi kullanır mı Cumhurbaşkanı onu da bilmiyoruz ama elektrikli araçlarda bu sıkıntı yaratabileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada tabii işin içerisinde TOG da var, onu da unutmamak lazım. TOG'u ayırarak mı yaparlar, TOG'u dahil ederek mi yaparlar onu da bilemiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde bunu sıklıkla konuşacağız gibi geliyor. Çünkü ilk 6 aylık özel tüketim vergisi tahsilatına, motorlu araçlardan yapılan tahsilata baktığımız zaman rakamın 359 milyar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıla göre %14 artmış. Ancak yıl sonu bütçede konan tahmin hedefi 950 milyar 800 milyondu. Henüz oranın %37,5-38'indeyiz. Tahsil edilen rakam açısından söylüyorum. Bu da geçen yılın 2,5-3 puan gerisinde olduğumuzu gösteriyor. Acaba hedef tutmayacak düşüncesi olup burada bir artışa gidilir mi? Minimum seviyeler yukarıya çıkılır mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu doğrudan düşük bütçeli tüketiciye bir bakıma ek yük olarak gelecektir. Yani üst gelir düzeyine değil, düşük gelir düzeyine yapılan bir darbe olacaktır. Bunun da erken seçimin gündemde olduğu, konuşulduğu, son bir yılın kaldığı belki de günlerde hayata geçmesi zor gibi gözüküyor.
1: Düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na araçların çekiş sistemini bir kriter olarak kullanarak her iki grup için tamamen farklı vergi oranları veya maktı tutarlar belirleme yetkisi verildi. Yani Cumhurbaşkanı bir kararla aynı otomobilin iki çekerli versiyonuyla dört çekerli versiyonuna farklı vergi tutarları belirleyebilecek. Şahin bu yeni kriteri şu ifadelerle değerlendirdi.
2: Biz çekiş sistemini yani dört tekerden yapılan çekiş sistemini bir güvenlik unsuru olarak görürken, arazide çalışanlar için bir güvence olarak görürken, demek ki Maliye Bakanlığı bunu bir lüks olarak görüyor. Güvenliği lüks olarak gördükten sonra yapacak çok fazla bir şey yok. 4x4 diye tabir ettiğimiz araçlarda ek bir vergi geleceğini söyleyebiliriz. Gelmesi beklendiğini söyleyebiliriz. Çünkü o bakım durduk yerde çıkmadı. Bir yetki verme değil. Bunu ekleneceği söylendi. Bu da bize bir yük olarak gelecektir. Vatandaşın, ama bunu bir lüks olarak görüyorlar. Lüks araçlarda daha yoğun olarak olduğu düşünülüyor. Ama bunun hesaplamasını yaptığımız zaman aslında araçların içerisinde bunun payının %5'lerin altında olduğunu görüyoruz. Çok az sayıda olduğunu görüyoruz. Ama bunu bir güvenlik unsuru olarak düşünüyoruz. Bu bir lüksten çok güvenlik. Güvenliğe ek para almak ilginç, ama hükümet bunu daha çok üst segmentlerdeki, EF segmentlerindeki motor hacmi daha büyük olan, daha lüks kabul edilen araçlarda bir konfor unsuru olduğunu, bu nedenle de vergilendirilebileceğini düşünüyor. Artık söyleyecek çok fazla şey yok.
1: Otomotiv sektöründeki bütçe hedefinin tutmadığını söyleyen Şahin sözlerini şöyle noktaladı.
2: Vergi indirimi diye bir şey söz konusu olmaz. Onu öncelikle söyleyelim. Yani böyle bir çalışma yok. Çünkü bütçe, biraz önce söyledim, 950 milyar 800 milyonluk bir bütçe hedefi var. Geçen yıl 800 milyardı. Şu anda %37,84'ündeyiz. 259 milyarla. Ve önümüzdeki pazarın durumu da çok parlak gözükmüyor. Yani çünkü bitti diye düşündüğümüz Amerika-İran savaşı maalesef yeniden alevlendi. Kurda hareketlilik var. Bu da bizim açımızdan, sektör açısından sıkıntılı bir döneme giriyor. Yani önümüzde geçen yılın rakamlarını zaten ulaşamayacağız gözüküyor da, onun ne kadar altında kalırız? Bu da vergi tahsilatını daha aşağı çekecek bir unsurdur. O anlamda bir indirim olmaz. Bir indirim olur mu? Biraz önce söylediğimiz unsurlar hayata geçer mi? Bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz zaten.
1: Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen analistlerinden Erol Şahin, meclisten geçen düzenlemeyle motosiklet ve otomobillerde belirlenen ÖTV alt limitleriyle Cumhurbaşkanı'na verilen vergi oranlarını artırma yetkisini değerlendirdi. Şahin, özellikle elektrikli araçlar ve motosikletlerde vergi artışının tüketiciyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Şahin, Cumhurbaşkanı'na verilen 10 kata kadar artırma etkisinin elektrikli araçlarda önemli bir vergi yükü oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Ahbap soruşturması kapsamında yeni ifadeler ortaya çıktı. CHP'de istifa dalgası sürüyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan, hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız dedi.
2: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan dezenformasyon faaliyetlerine yönelik de resmi kurumların iftiralarla töhmet altında bırakıldığına dikkat çekti.
2: Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.
1: Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le oyuncu Elçin Sangu'nun ifadeleri ortaya çıktı. Dündar, Ahbap'ın mali faaliyetlerinde herhangi bir dahlinin bulunmadığını söylerken Sangu, 100 bin TL bağışta bulundum, insanların artık yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından dolayı çok üzgünüm dedi. Gülben Ergen de vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum, şikayet hakkımı saklı tutmak istiyorum derken Hayko Cepkin'in Haluk Levent maddi konularda güvenmem sözleri dikkat çekti. Yeni parti genel başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını yaptı. Özel toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada partinin kuruluş sürecinin tamamlandığını açıkladı.
3: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Milletimize yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun.
1: CHP'de istifa dalgası da sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve 20 belediye meclis üyesi, görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve 19 ilçe başkanıyla çok sayıda il ve ilçe yöneticisi CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclisteki oturma düzeni de değişti. 24 yıldır ana muhalefet sıralarına oturan CHP yeni düzenlemeyle DEM Parti ve MHP arasına yerleşti. CHP sıralarına ise yeni partili vekiller geçti. Ardahan CHP'li Genel Meclis Üyesi Gökhan Sözbir, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Sözbir'in avukatları tutuklama kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin üye rozet törenine figüran çağrıldığı haber üzerine Bir Gün muhabiri Ebru Çelik ve koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'i ifadeye çağırdı. Çalışanlar yarın basın suçları savcılığında ifade verecek.

0: Kanalı ziyaretinde oluşan mütabakat olduğu gibi yasaya yansımalı. Bakın bunun altını bir kez daha çiziyorum. Üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mütabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldu bittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı.
1: İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması için 39 ilçe kaymakamlığına ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Vali Davut Gül imzalı yazıda İstanbul'da yeni yapılan okullarda mescit yapılması, hali hazırdaki okullarda ise uygun alanların mescide dönüştürülmesi istendi. Karadağ Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında Türkiye dahil 5 ülkenin vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı. Karar 1 Kasım'dan itibaren uygulanacak. Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından Dereköy'de yeni dönem başlıyor. Sınır kapısından 3,5 tona kadar olan ticari araçların geçişine izin verileceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüleri ve diğer sivil hedefleri hedef alacağı tehdidini yineledi. Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda iyi görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Irak hükümetinin ülke içinde çeşitli saldırılar gerçekleştiren ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü belirlenen gizli hücrelerin deşifre edilerek yakalandığını duyurmasını değerlendirdi. Kiev'deki rejimin terör eylemlerinin coğrafyasını sürekli genişlettiğini ve Irak'ta dahil dünya geneline yayıldığını vurgulayan Peskov, bu durumun özel askeri harekatın başarısının nedenli gerekli olduğunu gösterdiğini kaydetti.
2: Ekonomi.
1: İstanbul'da BIST endeksi günü %0,63 değer kaybederek 13.687 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 88 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.182, çeyrek altın 10.094, tam altın 40.189, ata altını 41.114 liradan işlem gördü. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Bugün bir kez olsun telefon ekranına değil, gökyüzüne bakmayı deneyin. Yaz hala orada. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok yürütülen resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçtan da tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in dijital materyalleri üzerinde teknik inceleme yapıldı. İncelemelerde Soner'le soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemlerindeki verileri yok etme ya da değiştirme suç ilişkin bulgular içerdiği değerlendirildi. Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Ardından Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok cezaevinden alınarak sağlık kontrolünden geçirildi ve ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 3 isim, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozmayla kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirmesi suçlarından da tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı iddia edilen yasa dışı bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu kapsamındaki çeşitli suçlara ilişkin tesadüfi delil niteliğinde fotoğraf, yazışma ve somut bulgulara ulaşıldığını duyurmuştu. Öte yandan soruşturmada önceki gün tutuklanan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesinde açıkladığı mal varlığı da dikkat çekti. İfadeye göre Handan Sonel, kendi adına Ankara'da yaklaşık 3 milyon lira değerinde bir hobi bahçesi ve Antalya Gazipaşa'da bir arsası bulunduğunu beyan etti. Ayrıca Tuncay Sonel adına Ankara'da bir ev, Adana'da aylık 700 bin lira kira getirisi sağlayan 5 katlı bir iş merkezi, oğulları Mustafa Türkay Sonel adına İstanbul'da 1+1 daire, 2 lüks marka otomobil ve yaklaşık 13 milyon 400 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunduğunu ifade etti. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuş, yıllarca sonuç alınamayan dosya yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından yeniden hareketlenmişti. Soruşturma, kasten öldürme, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç delillerini yok etme, bilişim sistemlerine hukuka aykırı müdahale ve suçluyu kayırma dahil birçok suçlama kapsamında çok yönlü olarak sürdürülüyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok 4 ayrı suçtan daha tutuklanırken, önceki gün tutuklanan Handan Sonel'in mal varlığına ilişkin beyanı da dosyaya yansıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
0: Geçtiğimiz günlerde Gebze'deki Medikal Park Hastanesi'nde yaşanan toplu rahatsızlanma iddiası gündemdeki yerini koruyor. İddialara göre öğle yemeğinin ardından 45 hastane personeli mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastane yönetimi olayın yemekten kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için numune analizlerinin sürdüğünü açıklarken çeşitli kaynaklarda hastanenin yemek hizmetini ISS hazır yemek üretim ve hizmet AŞ'nin verdiği belirtiliyor. Peki süreç nasıl işliyor, gıda zehirlenmesi şüphesine hangi incelemeler yapılıyor ve gıda güvenliği açısından bu olay bize ne söylüyor? Tüm bu soruları Radyo Sputnik olarak Gıda Mühendisleri Odası'ndan Sayın Sema Kopal'a sorduk. Türkiye'de gıda zehirlenmesi vakalarının ne yazık ki sıradan bir hale getirildiğini belirten Kopal, Medikal Park Gebze Hastanesi'nde 45 hastane personelinin zehirlenme şüphesiyle gıdalardan alınan numunelerin aradan geçen 7 güne rağmen hala sonuçlanmadığını ifade etti.
2: Biliyorsunuz ülkemizde ne yazık ki artık gıda terörü olarak niteleyebileceğimiz gıda zehirlenmeleri, gıdalarda taklit ve taşiş olayları ne yazık ki sıradan günlük olaylar haline geldi. Fakat biz Gıda Mühendisleri Odası olarak bu tür olayların günlük olaylar olmasını istemiyoruz. Çünkü gıda zehirlenmeleri çok ciddi sayılarda insanları etkileyebiliyor, ölümcül olabiliyor. Sonuçları bakımından özellikle çocukları, hastaları ve yaşlıları çok daha olumsuz etkileyebiliyor ve bu kesim üzerinde ölümcül etkiler yaratabiliyor. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu belirtmek istiyorum. Medikal Park Gebze Hastanesi'nin yemek hizmeti ISS firmasında, bunu Google'da arattığınızda zaten herkesin ulaşabileceği bir bilgi. Şu anda hastaneden yapılan açıklamada gıda zehirlenmesinin kaynağının henüz bilinmediği ama yemeklerden şüphelenildiği ve yemeklerden numune alındığı bildirilmiş. Zehirlenme olayı 21 Temmuz'da Kocaeli Barış Gazetesi'nin konuyu gündeme taşımasıyla aslında ortaya çıkıyor. Fakat aradan geçen ve hastanenin bu numuneler alındı, biz bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız denmesine rağmen aradan geçen 7 günlük sürede henüz bir açıklama yok.
0: Danimarka merkezi ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet AŞ'nin kendi bünyesinde çalışan gıda mühendislerine düşük ücret dayattığını ifade eden uzman isim firma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2: Biz tabii sonuçları bekliyoruz ve takipçisiyiz. ISS firması Danimarka merkezli uluslararası bir firma. Bu firmanın bildiğimiz şu ana kadar özellikle gıda mühendisleri, çünkü biliyorsunuz bu yemek firmaları gıda mühendisi çalıştırmak durumunda ve gıda mühendisleri gıda güvenliğinin sağlanmasına kilit bir rol oynuyorlar. Şimdi ISS firması ne yazık ki gıda mühendislerine düşük ücret dayatıyor. Yani bu uzun zamandır uyguladığı bir uygulama ve en son odamızın gıda mühendislerinin hak ve çıkarlarını korumak için kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş bizim odamız. Belirlediği bir taban ücret uygulaması var. Yani işletmelerde, gıda işletmelerinde çalıştırması zorunlu personel için belirlediği bir taban ücret uygulaması var. ISS firması dünyanın hiçbir yerinde, yani Danimarka'da yapamadığını Türkiye'de yapıyor, yapmak istiyor ve bu uygulamanın iptali için bir dava açıyor. Dava devam ederken de uygulamanın yürütmesini durdurma başvurusunda bulunuyor ve Danıştay 8. Daire tarafından ne yazık ki taban ücret uygulamasının yürütmesi durduruluyor. Yani bu Danimarka'da ya da hiçbir yerde yapamayacağı bir şey. Şimdi gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan gıda mühendislerini böylesine değersizleştiren, onlara hiçbir önem vermeyen, değer vermeyen, onları düşük ücretlerle ve güvencesiz çalıştıran bir firma burada değer vermediği, hakkını vermediği mühendislere yaptığı işten de böylesine olumsuz sonuçlar, olumsuz tablolar karşımıza çıkabiliyor ne yazık ki.
0: Peki yemek hizmetini ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet AŞ'nin verdiği Gebze'deki Medikal Park Hastanesi'nde yaşanan toplu rahatsızlanma sonrası gıdadan alınan numuneler neden hala açıklanmadı ve bu süreç en fazla ne kadar sürebilir?
2: Her mikroorganizmaya göre değişen sürelerde, işte yaklaşık 5 güne kadar, 5-7 güne kadar değişen sürelerde sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama ülkemizde ne yazık ki şöyle bir olumsuz durum var. Şimdi biraz önce de söyledim ya, gıda terörü dediğimiz gıdalarda gıda zehirlenmeleri, taklit ve taşiş olayları basına yansıdığı zaman ve ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum bunu, ölümcül vakalar olduğu zaman ancak basına yansıyabiliyor veya çok büyük sayılarda insanların bu durumdan olumsuz etkilendiğinde, basına yansıdığında bunun devamında yaptırımlar olabiliyor, bunun devamında açıklamalar yapılabiliyor. Ancak Bu tür olaylar çok duyulmadı, çok bilinmedi. Çok kolay sümenaltı edilebiliyor. Zaten sürekli alışılagelmiş haber haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla aslında bir hastanenin, üstelik de hastane personelinin, yani daha belki de onlar açısından, hastane açısından baktığımızda daha fazla önem verilen bir kesimin diyelim, yemeklerinde bile şu anda şüphe var tabii ki. Biz buna kesin zehirlenme demiyoruz elbette ama böyle bir şüphe var. Bu şüphenin aslında hem hastane hem yemeği veren firma olan ISF'in bu şüpheyi gidermesi için bir an evvel bunu açıklaması gerekir. Bizim de talebimiz bu. Yani eğer bu yemektense bir an evvel bunun şu bakteri bulaşmış, şu yiyecekten bulaşmış diye açıklanması gerekir. Değilse de, ki bu zaten kendilerini temize çıkaracak olan bir açıklamadır ki çok daha onlar açısından, kamuoyu açısından huzur vericidir, öyle değil mi? Değilse de bu işte yemekten değilmiş, sudanmış, efendim şundanmış, bundanmış diye bu açıklamanın yapılması gerekir. Ama dediğimiz gibi bu tür olaylar kamuoyunda yer bulmadığında bir satırlık haberle burada 45 kişi zehirlendi, geçip gidiyor ne yazık ki.
0: Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Medikal Park Gebze Hastanesi'nde 45 personelin yediği yemekten zehirlenmesi üzerine hastaneye yemek hizmetinin ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet AŞ tarafından verildiğini belirtip hastane yönetimini ivedilikle kamuoyuna açıklama yapmaya davet etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarını izleyen ve hükümetin resmi ortaklarından olan British Muslim Tourist'un yayımladığı rapora göre 2025 yılı Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı. Bölünme yazı Müslüman karşıtı nefrette ülke genelinde artış başlıklı raporda aynı dönemde ülke genelindeki camileri ve Müslüman toplum merkezlerini hedef alan 27 Müslüman karşıtı nefret olayı doğrulandı. Buna göre olaylarda 25 farklı cami doğrudan etkilendi. Saldırıların 23 şehir ve kasabada meydana geldiği kaydedildi. Viral, Epsom ve Watford bölgelerinde ise camilerin tekrar veya kümelenmiş şekilde hedef alındığı vurgulandı. Camileri hedef alan saldırıların %41'inde haçlar, Birleşik Krallık bayrakları, St. George bayrakları ya da Hristiyan sembol ve sloganları kullanıldı. Olayların %26'sı şiddet içeren nitelikte oldu. Birçok Müslüman için bu olayların rastgele vandalizm değil, inançları nedeniyle İngiltere toplumundaki yerlerinin sorgulandığına dair taciz, istismar ve sindirme eylemleri olarak görüldüğü kaydedildi. British Muslim Tourist saldırılar karşısında yerel polis, belediyeler ve yetkililer tarafından mağdurlara ve topluluklara daha hızlı ve güçlü destek sağlanması, camilere yönelik nefret suçları için hızlı müdahale protokolleri oluşturulması ve yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması çağrısında bulundu. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarını izleyen British Muslim Tourist'in yayımladığı rapora göre 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: DeepSeek'in milyarder kurucusu Liang Wenfeng ilk kez konuştu. Kamuoyuna yansıyan açıklamalarında ABD'nin yapay zeka üstünlüğünün yetenekten değil işlem gücünden kaynaklandığını söyledi. Kar yerine açık kaynak ve yapay genel zekaya odaklandıklarını belirten Wenfeng, sektöre ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında şirketin vizyonunu ve yapay zeka yarışına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Mayıs ayında yatırımcılarla yaklaşık 4 saat süren toplantının tutanaklarına göre Wenfeng, yapay zekanın tek bir şirketin kontrol edebileceği bir teknoloji olmadığını söyledi. Bu nedenle DeepSeek'in yüksek kar hedefleyen kapalı modeller yerine açık kaynak yaklaşımını benimsediğini ifade etti. ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğünü kabul eden Wenfeng, onun temel nedeninin yetenek değil, sahip olduğu devasa bilgi işlem kapasitesi olduğunu savundu. Yetenek dünyanın her yerinde dağılmış durumda. Çin'de de çok güçlü mühendisler ve araştırmacılar var diyen Liang, asıl darboğazın gelişmiş çip üretimi olduğunu ifade etti. Kârı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemediklerini vurgulayan DeepSeek CEO'su, e-pay fiyatlarını da donanım maliyetini yaklaşık 10 ayda karşılayacak şekilde belirlediklerini söyledi. En çok parayı kazanmaktan ziyade bunun insanlığa faydalı olmasını istiyoruz diyen Wenfeng, gelecekte büyük dil modeli pazarında yalnızca 3 ila 4 güçlü oyuncunun kalacağını, aşırı kar odaklı şirketlerin ise rekabette zorlanacağını öne sürdü. Wenfeng ayrıca Nvidia'nın yapay zeka ekosisteminde uzun süredir standart kabul edilen CUDA yazılım altyapısının gelecekte yerini farklı çözümlere bırakabileceğini söyledi. Yapay zekanın farklı çip imalilerine uyum sağlayacak yeni yazılım katmanlarıyla Çinli çip üreticileri için önemli bir fırsat doğabileceğini ifade etti. 1985 doğumlu Liang Wenfeng, 2023 yılında kurduğu DeepSeek'in kısa sürede geliştirdiği düşük maliyetli yapay zeka modeliyle küresel teknoloji dünyasına dikkat çekmişti. Son yatırım turunda şirketin değerlendirmesinin yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmasının ardından Wenfeng'in kişisel servetinin de 36 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. DeepSeek'in kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng ilk kez yaptığı açıklamada ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğünün işlem gücünden kaynaklandığını savundu. Açık kaynak yaklaşımını ve insanlığa fayda odaklı vizyonunu anlatan Wenfeng, sektörde kar odaklı şirketlerin uzun vadede rekabette zorlanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Hava sıcaklıklarının yükseldiği İstanbul'da denize girilebilecek su kalitesine sahip pek çok nokta belirlendi. Kent genelindeki plajlarda mikrobiyolojik ve kimyasal ölçümler sürdürülürken yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verileri Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Laboratuvar testleri sonucunda sınıfı geçemeyen kıyılara giriş izni verilmezken İstanbul'un Şile ilçesi en yüksek su kalitesine sahip ilçe olarak öne çıkıyor. İlçede belirlenen yüzme alanlarının başında Ağlayan Kaya plajı geliyor. Ava, Akçakese, Ayazma, Alacalı, Bozgaca, Doğancılı, İmrenli, Kabakoz, Merkep, Meşrutiyet, Sufular ve Uzunkum'da Şile'de denize girilebilecek en iyi noktalar olarak belirlendi. Silivri'de ise 10 ayrı nokta üst kalite standartlarına ulaşmış durumda. Altınorak, Bizimköy, Çanta Albayraklar Kınalı mevki önü, Gümüşyaka, Kumluk mevki, Selimpaşa, Semiskum ve Uyumkent öne çıkan noktalardan. İstanbul'un sevilen noktalarından adalarda da pek çok nokta belirlendi. Bunlardan bazıları Burgazada Su Sporları Kulübü önü, Büyükada Aya Nikola Halk Plajı, Büyükada Nakibey Plajı, Büyükada Prenses Koyu, Büyükada Tabiat Parkı Plajı, Yörükaltı Plajı önü, Heybeliada Sadık Bey Plajı önü, Heybeliada Su Sporları Kulübü önü, Kınalıada Su Sporları Kulübü önü ve Sedef Adası Halk Plajı oldu. Arnavutköy ilçesi de İstanbul'da denize girilebilen ilçelerden. Arnavutköy'de Karaburun, Yeniköy, Durusu ve Yeniköy sahili denize girmeye uygun plajlara sahip. Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar sahili halk plajı da İstanbul'da rağbet gören alanlardan biri. Silivri'deki Albatros, Kamiloba ve Mimar Sinan denize girilebilecek alanlar olarak belirlenirken, Çatalca'daki Çilingoz ve Karacaköy plajları da öne çıktı. İstanbul'un Anadolu yakasında ise Caddebostan ve Suadiye plajları denize girilebilecek alanlar olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı İstanbul'un en temiz plajlarını duyurdu. Kent genelinde yürütülen denetimlerin ardından pek çok nokta mükemmel su kalitesiyle listelenirken testleri geçemeyen kıyılara girişler yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Çarşamba pazarına dönmek. Kimi zaman öyle ortamlar olur ki ne tarafa baksanız bir kargaşa, bir düzensizlik. İşte böyle anlarda birden ağzımızdan şu deyim dökülür. Burası resmen çarşamba pazarına dönmüş. Peki nereden geliyor bu deyim? Gelin birlikte geçmişin sokaklarına gidelim. Osmanlı döneminde özellikle İstanbul'un kalbi sayılan Fatih semti haftanın bir günü bambaşka bir kimliğe bürünürdü. Her çarşamba Fatih Camii'nin avlusundan başlayarak Yavuz Selim'e uzanan sokaklar boyunca büyük bir pazar kurulurmuş. Yani bugünkü anlamıyla tam bir semt pazarı ama daha kalabalık, daha karışık. Meyvecisinden baharatçısına, kumaş satınından seyyar yiyecekçisine kadar her çeşit esnaf bu pazarda yerini alırmış. İnsanlar pazara aktıkça sokaklar daralır, sesler, bağırışlar, pazarlıklar havada uçuşurmuş. Yani tam anlamıyla bir hengame. İşte burada öyle bir karmaşa olurmuş ki zamanla dilimizde de yerleşmiş. Bugün bir odaya adım atıp da her şeyin birbirine girdiğini gördüğümüzde ya da işler içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde hala çarşamba pazarına dönmüş deriz. Bir deyim yalnızca bir sözü değil, koca bir geçmişi günümüze taşır. Bugün çarşamba pazarına dönmek deyimini daha iyi anlayabilmek için Osmanlı'nın sokaklarında gezindik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için kritik tercih süreci başlıyor. ÖSYM takvimine göre adaylar 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak. Ancak bu yıl tercih döneminde en çok konuşulan başlık yalnızca başarı sıralamaları değil. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, iş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm, değişen üniversite kontenjanları ve mezuniyet sonrası istihdam beklentileri adayların tercih listelerini doğrudan etkiliyor.
2: YÖK 2026 YKS tercih kılavuzuna ilk kez 16 yeni program ekledi. Bunların 7'si lisans, 9'u ise ön lisans programlarından oluşuyor. Yeni açılan lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alırken, ön lisans programlarında ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler dikkat çekiyor.
1: Her ne kadar bu programlar ilk kez öğrenci kabul edeceği için resmi tercih verileri henüz bulunmasa da eğitim çevreleri ve adayların ilgisinin özellikle işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlamayla dijital oyun teknolojileri programlarında yoğunlaştığını belirtiyor. Buna karşılık tarih ve yapay zeka ile felsefe ve yapay zeka gibi disiplinler arası yeni programlardaysa mezuniyet sonrası kariyer olanaklarına ilişkin soru işaretleri nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor.
2: Son yıllarda adayların en çok yöneldiği alanların başında teknoloji odaklı programlar geliyor. Özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, veri bilimi, yönetim bilişim sistemleri, finansal teknoloji ve biyoteknoloji gibi bölümler hem özel sektörün artan istihdam ihtiyacı hem de yüksek gelir beklentisi nedeniyle tercih listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Sağlık alanında ise tıp ve bazı sağlık programlarının yoğun talebini koruduğu belirtiliyor.
1: Uzmanlara göre öğrenciler artık yalnızca ilgi duydukları alanlara değil, mezun olduktan sonra iş bulma ihtimaline göre tercih yapıyor. Bu doğrultuda YÖK'te bazı bölümlerde kontenjanları düşürürken teknoloji odaklı alanlarda kapasiteyi artırıyor. O değişim 2026 YKS tercih kılavuzundaki kontenjan planlamasına da yansıdı.
2: Bu yıl YKS tercih döneminde yalnızca yeni açılan programlar değil, mevcut bölümlerin kontenjanlarındaki değişiklikler de dikkat çekiyor. YÖK'ün 2026 tercih kılavuzuna göre kontenjanlar ağırlıklı olarak örgün öğretim programlarında düşürüldü. Toplamda yaklaşık 23 bin örgün öğretim kontenjanı kaldırılırken açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında da düşüş yaşandı.
1: Vakıf üniversitelerinde ise dikkat çeken bir başka değişiklik burslu kontenjanlarda görüldü. Özellikle %50 ve %25 burslu programların kontenjanları azaltılırken ücreti programların kontenjanlarında artış yaşandı. Bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 135 bin kişi

0: azalması, ilk bakışta yerleşme şansını artıracak bir gelişme gibi görünse de kontenjanlarda yaşanan yaklaşık 47 bin kişilik daralma bu avantajın önemli ölçüde ortadan kalkmasına neden olabilir.
1: Öte yandan açıklanan verilere göre en büyük düşüş hukuk bölümünde yaşandı. Toplam kontenjan %13 azaltılarak 8.745'e düşürüldü. Böylece son 4 yılda hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanı yaklaşık yarı yarıya gerilemiş oldu. Bu düzenlemenin hukuk eğitiminin niteliğini artırmak, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dengelemek ve mezun sayısıyla istihdam arasındaki uyumu güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
0: Psikoloji bölümünde de önemli bir kontenjan düşüşü yaşandı. Geçen yıl 11.141 olan genel kontenjan bu yıl 10.429'a geriledi. İstihdam planlaması kapsamında birçok öğretmenlik programının da kontenjanı azaltıldı. Diş hekimliği programlarında da kontenjan azaltma eğilimi devam etti.
1: Buna karşılık YÖK özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında kontenjan artışına gitti. Nanoteknoloji mühendisliği, malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, harita mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği kontenjanları artırılan bölümler arasında yer aldı. Tıp fakülteleri de kontenjanı artırılan nadir alanlardan biri oldu.
0: Bu yıl adayların kararlarını etkileyecek en önemli unsurlardan biri ise eğitim maliyetleri. Özellikle vakıf üniversitelerinde açıklanan ücretler birçok aile için erişilmesi güç seviyelere ulaştı. Bazı üniversitelerde tıp fakültelerinin yıllık ücreti 3 milyon 740 bin liraya, diş hekimliği programlarının ücreti ise 2 milyon 210 bin liraya kadar çıktı.
1: Yapılan hesaplamalara göre kamuda görev yapan bir uzman doktorun yıllık geliri yaklaşık 2 milyon 48 bin 760 lira olmasına rağmen bu gelir bazı vakıf üniversitelerinde bir yıllık tıp eğitiminin ancak %54,7'sini karşılayabiliyor. Profesör, mühendis, avukat ve öğretmen maaşları da birçok özel üniversitenin yıllık eğitim ücretlerinin gerisinde kalıyor. Artan eğitim maliyetlerinin özellikle vakıf üniversitesi tercih edecek adayların kararlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
0: Uzmanlar tercih döneminde adayların yalnızca bölümün güncel popülerliğine göre değil, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını, üniversitenin akademik kadrosunu, burs imkanlarını ve kendi ilgi alanlarını birlikte değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka ve dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni dönemde 2026 tercih maratonunda da en büyük rekabetin teknoloji ve sağlık odaklı bölümlerde yaşanacağı öngörülüyor.
1: YKS tercih maratonu başlıyor. YÖK bu yıl ilk kez 16 yeni programı tercih kılavuzuna eklerken teknoloji odaklı bölümlerin kontenjanlarını arttırdı, hukuk ve psikoloji başta olmak üzere bazı alanlarda ise kontenjanları düşürdü. İş gücü piyasasındaki değişim ve milyonları bulan vakıf üniversitesi ücretleri ise tercih döneminin en belirleyici başlıkları arasında yer alıyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yazın en güzel yanı saatin kaç olduğu değil, gölgenin nerede olduğudur. Güneşi sevin ama kendinizi de koruyun. Şapkanızı takın, suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Yazın tadını sağlıkla çıkarın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın Nicenza bölgesine bağlı Arcugnano'da peyzaj koruması altındaki bir tepeyi ağaçlardan arındırıp kazarak yaklaşık 5000 metrekarelik alana modern malzemelerle sahte bir antik tiyatro kuran 69 yaşındaki Franco Malosso cezaevine gönderildi. Yapıyı tarih öncesi ve Roma dönemlerinden kalma bir antik tiyatro olarak tanıtan Malosso'ya yaklaşık 10 yıl süren yargı sürecinin ardından kaçak yapılaşma, sanat eserlerinde sahtecilik ve izinsiz eser üretmek suçlarından 2 yıl 4 ay hapis ve 3000 euro para cezası verildi. Malosso, üst üste yerleştirilip yapay biçimde eskitilmiş taş basamaklar, beton sütunlar, cam elyafı, kağıt hamuru, sıva ve alçıdan yapılmış heykellerle tribünlerin altına inşa edilen yapay bir gölden oluşan Amfiteatro Berico adıyla işlettiği alanı gezmek isteyen ziyaretçilerden 40 euro ücret aldı. Bu alanın 393 yılından önce inşa edildiğini öne süren Malosso, buranın Neolitik döneminden Antik Yunan ve Roma'ya uzanan kalıntılar barındıran dünyanın en eski ve en büyük açık hava amfiteyatrolarından biri olduğunu iddia etti. Alanı tanıtmak için Julio Cesar'ın Mısır'dan Kleopatra ile dönerken buraya uğradığı, ilk Venediklilerin karaya çıktığı yer olduğu ve Shakespeare'in kurgusal karakteri Juliet Capulet'in gençliğini burada yaşadığı gibi gerçek dışı hikayeleri anlatan Malosso'nun kurduğu yapı, yarım daire planlı bir tiyatro olmasına rağmen eliptik mimari ifade eden amfiteyatro adıyla anılarak mimari açıdan da yanlış tanımlanmıştı. Uydurma tarihiyle bir süre yerel yönetimi kandırmayı başaran bu alan, Avrupa Birliği destekli bir turizm uygulamasına dahi dahil edildi. Hatta Vicenza E adlı yerel turizm konsorsiyumu hazırladığı basılı rehberlerde yapıyı gerçek bir arkeolojik alan olarak tanıttı. Ancak Arcugnano Belediyesi'nin 2016'daki ihbariyle başlatılan soruşturmada İtalyan Jandarması, Karabinleri ve Vicenza Savcılığı uydu görüntüleriyle uzman incelemeleri sonucunda bölgede hiçbir antik bulgu olmadığını, alanın yakın zamanda şehircilik, çevre ve peyzaj izinleri alınmadan sıfırdan inşa edildiğini tespit ederek alanı mühürledi. Kimseyi kandıramayacak kadar kötüydü savunması kabul edilmeyen Malosso, ilk derece ve istinah mahkemelerinde kaçak yapılaşma, sanat eserlerinde sahtecilik ve izinsiz eser üretmekten suçlu bulundu. Malosso'nun savunmasını reddeden İtalya yargısı, Aralık 2021'de yapılan temyiz başvurusunu reddederek mahkumiyet kararını kesinleştirdi ve Malosso hakkında verilen 2 yıl 4 ay hapis ve 3000 euro para cezası kesinleşti. Hapis cezasına alternatif bir uygulamadan yararlanma talebi de reddedilen Malosso'nun birkaç ay önce Ventimiglia cezaevine gönderildiği, cezaevine girdiği bilgisinin ise Temmuz ayında kamuoyuna yansıdığı belirtildi. Mahkeme, kaçak yapının kaldırılmasına ve tepenin inşaatın önceki durumuna döndürülmesine de karar verdi. Beton sütunlar, alçı heykeller, tribünler ve yapay göletin bulunduğu alanın nasıl ve ne zaman eski haline getirileceği ise henüz netleşmedi. Arcugnano Belediyesi'nin Malosso'dan yapı nedeniyle oluşan zararın karşılanmasını istediği bildirildi. El Pais'e göre mahkeme kararı, belediyeyi tazminat ödenmesini, kaçak yapıların yıkılmasını ve arazinin eski durumuna getirilmesini de kapsıyor. İtalya'nın Vicenza bölgesine modern taşları yapay biçimde eskiterek sahte bir arkeolojik alan oluşturan ve yapıyı Roma döneminden kalma bir antik tiyatro olarak tanıtan Franco Malosso, 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa Birliği destekli bir turizm uygulamasına dahi dahil edilen bu alanın nasıl ve ne zaman eski haline getirileceği henüz netleşmedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Orta hücumu Vargas. Elif Plase. Yine yapıyor. Yine yapıyor.
2: Yakın top blok geldi. Nazaydı bir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
3: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk. Eda'nın gözyaşları. Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım. Blok'tan bitti Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Kazandık. Sonunda. Sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son. Blok'la bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
4: Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştü. Henüz karşılaşabileceği bir kadın takımı dahi bulunmazken erkeklerle aynı sahaya çıkan Sabiha Rıfat Gürayman'ın açtığı yol Avrupa şampiyonluklarına, Olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına uzandı. 1957'de ilk kez uluslararası sahaya çıkan Amili Kadın Voleybol takımı 2023'te Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 2025'te dünya finali oynadı. Milliler son olarak 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de kadın voleybolunun temelleri nasıl atıldı? Birkaç okulda başlayan bu spor, milyonları ekran başına buluşturan bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Radyo Sputnik sizler için derledi. Türkiye'de voleybola ilgi 1919'lu yıllarda başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Young Men's Christian Association'ın yöneticilerinden Amerikalı eğitimci Dr. George Gilbert Deaver, sporun tanıtılmasında etkili oldu. Ancak voleybolun birkaç salonla sınırlı kalmayarak okullara yayılmasında asıl öncü isim, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan'dı. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'de voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isimdi. Böylece voleybol, İstanbul Lisesi, Mühendis Mektebi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Galatasaray ve Senbenua gibi eğitim kurumlarına yayıldı. İstanbul Lisesi ile Mühendis Mektebi 1920-1921 döneminde voleybolu programına alan ilk okullar arasında yer aldı. Türkiye'de ilk voleybol şampiyonaları 1924-1948 yılları arasında bölgesel düzeyde düzenlendi. 1948'den itibaren organizasyon Türkiye Voleybol Şampiyonası adı altında ülke çapına yayıldı. Ancak Türk kadın voleybolunun başlangıcında bir spor yöneticisi ya da antrenörden önce genç bir inşaat mühendisi bulunuyordu. Uçan Parmaklar lakabıyla anılan Sabiha Rıfat Gürayman, yalnızca spor tarihinin değil, Cumhuriyet tarihinin de meslek hayatında kadınların önünü açan isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden olan Gürayman, daha sonra Anıtkabir İnşaatı'nda kontrol şefliği de yaptı. 1920'lerin sonunda Fenerbahçe'de voleybol oynayan Sabiha Rıfat Gürayman, Fenerbahçe bünyesinde kurulan ilk kadın takımının kaptanlığını üstlendi. Ancak karşılaşabilecek başka bir kadın takımı bulunmadığı için bu ekip uzun ömürlü olmadı. Daha sonra Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımında 5 erkek oyuncuyla birlikte sahaya çıkan Gürayman, böylece bir erkek takımında resmi müsabakalara çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu. Kadın milli takımının başlangıcı kabul edilen somut tarih ise 1957 olarak karşımıza çıkıyor. Takım, Türkiye'deki kulüp ve okul voleybolunun gelişmesinin ardından federasyon çatısı altında aşamalı biçimde oluşturuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu adıyla kuruldu. Federasyonun ilk başkanı Vahit Çolakoğlu'ydu. Dolayısıyla takımın temelleri federasyonun kuruluşundan önce atılmış, kurumsallaşması ise federasyon bünyesinde gerçekleşmişti. Türkiye kadınlarda ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'de düzenlenen Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda yaptı. Milli takım ilk büyük resmi şampiyona deneyimini ise 1963'te Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yaşadı ve organizasyonu 10. sırada tamamladı. Kadın voleybol milli takımının uluslararası alandaki ilk büyük sıçraması Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2003 Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu yıl A milli kadın voleybol takımımızın tarihte ilk kez finale kaldığı yıl oldu. Türkiye grup aşamasında dönemin dünya ve Avrupa voleybolunun en güçlü ekiplerinden Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Hollanda'yı yine 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
5: Şu anda muhteşem bir tablo var. Senin çocukların birbirini kucaklıyor. Gözyaşları sel oluyor.
6: Benim içime doğmuştu bu maç alacağız diye. Ben bir şeyler yapacağıma kesinlikle inanıyordum. Bu takıma, Türkiye'ye her şey helal olsun. Çok büyük bir seyirci, çok mutluyum. İnanılmaz duygular içindeyim.
4: Finalde ise Polonya'ya kaybeden milli takım gümüş madalyayla ilk büyük uluslararası derecesini kazandı. Bu turnuva yalnızca bir madalya getirmedi. Karşılaşmaların anlatımı sırasında kullanılan Filenin Sultanları ifadesi takımla özdeşleşti. Reşat Yazıcıoğulları yönetimindeki kadro Bahar Mert, Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar, Natalya Hanikoğlu ve Mesude Kuyan gibi isimlerle bir kuşağın voleybola yönelmesini sağladı. 2003'ün hafızalara kazınan bir başka anı da Japonya'da yaşandı. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılan Türkiye 10 Kasım 2003'te İtalya ile karşılaşıyordu. Saat 09.05'e yaklaşırken baş antrenör Reşat Yazıcıoğulları mola istedi. Oyuncular kenarda yan yana gelerek Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Maç sürerken alınan bu mola Türk spor tarihinin en güçlü sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Yazıcıoğulları ve dönemin oyuncuları o anları yıllar sonra şöyle anlattı.
7: Kenardan ikaz gelince 9.05 geçiyordu. Ben molayı aldım ve molada saygı duruşunda bulunduk.
8: Herkes koştu ve hazır oldu. Durduk. Tabii bunu sadece biz biliyorduk ve etrafımızdaki seyirciler, karşı takım ilk başta bizim ne yaptığımızda çok anlamadı. Molaya geldik. Saygı duruşunda başladık bulunmaya. Ve hani herkes bir anlamsız bize bakıyor, ne yapacak, yani ne yapıyorlar, hani bir tepki var orada, bir yerden bir alkış sesi geliyor, bir yerden bir hani ne oluyor, hakem bile şaşırdı.
9: Büyük bir çoğunluğunun ilk başta anlamadığını düşünüyorum. Daha sonra duyduklarında gerçekten çok takdir edilesi bir davranış olarak gördüler. Zaten hani bizim de Türk olarak Japonya'da bizi çok seviyorlardı. Bana göre bundan sonra daha da çok sevdiler diye düşünüyorum.
10: Bizim için çok önemli olan bir günde tüm dünyanın önünde böyle bir seremoni gerçekleştirdik. Hatta Japon taraftar grubumuz vardı. Hepsi Türkçe'de Atatürk diye bağırdıklarını hala hatırlıyorum şu an kulaklarımda.
4: A milli kadın voleybol takımımız 2003 sonrasında Avrupa'nın sürekli takip edilen takımlarından biri haline geldi. 2005 yılında ilk kez eleme oynamadan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı 12 takım arasında 6. sıraya yerleşti. 2007'deki şampiyonada 10. oldu. Polonya'da yapılan 2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada 5. oldu. 2011'e geldiğimizde ise Türk kadın milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallerde Sırbistan'a 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Asıl tarihi eşikse 2012'de Ankara'da düzenlenen Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde aşıldı. Türkiye finalde Polonya'yı 3-0 yenerek ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin 52 yıl sonra takım sporlarında olimpiyatlara katılması anlamına geliyordu.
2: Olimpiyata kimin sayısıyla gideceğiz? Neslihan Dernel maç sayısı için servisi kullandı. Yakın top, blok geldi. Nazaydı bir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
4: Londra'da 2012'de ilk olimpiyat deneyimini yaşayan millilerimiz 9. olurken Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası kadın voleybolunun toplumdaki karşılığını büyüten organizasyonlardan biri oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. 5 sete uzanan karşılaşmayı Sırbistan 3-2 kazandı. Türkiye şampiyonluğu son sette kaybetse de dolu tribünler, milli maçların geniş kitlelere ulaşması ve oluşan atmosfer voleybolun Türkiye'deki popülerliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
11: Müthiş bir tezahürat var Ankara Spor Salonu'nda. Melia İsmailoğlu kötü plase Melia'da.
12: Hazırın olduğu noktaya plaseyi göndermek istedi Melih ama topu kısa kaldı. Sırbistan sayısı. O heyecanımızı, maçın başındaki o heyecanımızı üzerimizden atarsak bizim için iyi bir maç olacak gibi görünüyor.
11: Berkovic servisi kullanacak. Orta oyuncuları Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda forma giydi Melia.
4: Türk kadın milli voleybol takımının en görkemli sezonlarından biri 2023 oldu. Daniel Sarelli yönetimindeki takım önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu sonuçla Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında ilk kez birinci basamağa yükseldi.
13: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, 24-16, kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım. Bir noktam bitti Allah'ım. Şampiyonuz. Kazandık. Sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son. Bir nokta bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
4: Ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası geldi. Türkiye yarı finalde İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Finalde ise 2019'da şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
14: İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Uşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon. Muhteşem sultanlar, Avrupa'nın en büyüğü.
4: Brüksel'de Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalogsa yüreklere dokundu. Üstündağ'ın prim olarak ne istedikleri sorusuna kaptan Erdem, Atatürk'ün sporcu kızları ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter diyerek yanıt verdi. A milli kadın voleybol takımının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Paris 2024'te ise çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı. Melisa Vargas'ın 42 sayıyla oynadığı Çin karşılaşması milli takım tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri oldu. Türkiye Paris olimpiyatlarını 4. tamamlayarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
15: Hadi Vargas! Melisa Vargas'ta top. Vargas servisi kullandı. Zor top diye avantaj topu olacak. Li Yenin. Hadi Gizem. Elif oynadı. Elif. Bitti maç. Yarı finaldeyiz. Çin'i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. 15. sayıyı alıyoruz.
16: Gel de bu evlatlarınla gurur duyma. Bakın şu terlere bakın. Bu alın terine bakın. Ya ne geceleri var ne gündüzleri. Ama büyük iş başardılar. Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Bununla da yetinmiyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız.
4: Milli takım 2023 sezonu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Turnuvası olmak üzere 3 kupayla tamamladı. Türkiye 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da yeni bir ilke imza attı. Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası madalyası kazandı ve dünya ikincisi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 26 Temmuz 2026'da ise Macao'da düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 2023'te kazanılan ilk Milletler Kupası'na bir yenisi eklendi.
17: Şahin, Bergman, Makris, orta hücumu, Vargas, Elif Plase! Yine yapıyor, yine yapıyor! Şampiyonuz, 2026 Viyener şampiyonu Türkiye! Şampiyon Filenin Sultanları!
4: Türk kadın milli voleybol takımının ard arda kazandığı başarılar yalnızca madalya tablosunu değiştirmedi, voleybolun Türkiye'deki toplumsal karşılığını da büyüttü. Milli maçlara yönelik ilgi zamanla okul ve spor kulüplerine taşınırken özellikle çocukların ve gençlerin voleybola yönelimi arttı. Bu yükseliş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. 2025 yılı zaman kullanım araştırması voleybolun Türkiye'de gitgide daha popüler bir spor dalı haline geldiğini ortaya koydu. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Bu 0,5 puanlık artış oransal olarak yaklaşık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Türk kadın voleybolunun yükselişi farklı dönemlerde sorumluluk üstlenen oyuncu kuşaklarının birbirine bıraktığı mirasla gerçekleşti. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk büyük finaline taşıyan Neslihan Demir, etkili hücumlarıyla dünya voleybolunda Demir Lady olarak tanındı. Bahar Mert, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar ve Natalya Hanikoğlu gibi isimler milli takımımızın ilk büyük kuşağını oluşturdu. Sonraki dönemde Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Neriman Özsoy ve Güldeniz Önal gibi oyuncular bayrağı devraldı. Eda Erdem, uzun yıllara yayılan milli takım kariyeri ve kaptanlığıyla farklı kuşaklar arasında köprü kurdu. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Gizem Örge gibi isimlerin öne çıktığı yeni kuşaksa Türkiye'yi Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına taşıdı.
18: Sabiha Rıfat Gürayman'ın karşısında oynayacak bir kadın takımı dahi bulamadığı günlerden tribünleri dolduran ve milyonları ekran başına buluşturan dünya finallerine uzanan bu yolculuk yaklaşık bir asır sürdü. A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarıları yalnızca Türkiye'nin madalya sayısını arttırmadı, kadın sporcuların görünürlüğünü güçlendirdi, kız çocuklarına yeni rol modeller sundu ve voleybolu ülkenin en fazla ilgi gören spor dallarından biri haline getirdi.
4: 1919'larda birkaç okulda başlayan serüven bugün Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği, olimpiyat yarı finali ve iki Milletler Ligi kupasıyla devam ediyor. A millilerimiz artık yalnızca başarılı bir takım değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir spor kültürünün ve kadınların sahadaki dönüşümünün simgesi.
18: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
4: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
19: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasayla araçların ÖTV sistemine önemli değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeyle binek araçlarda 100 bin lira, motosikletlerde 30 bin lira asgari maktu ÖTV sınırı getirilirken, çekiş sistemi ve elektrikli araçlarda batarya menzil kriterleri vergilendirmeye eklendi. Cumhurbaşkanı bu tutarları sıfıra kadar indirmeye veya 10 katına kadar artırmaya yetkili kılındı. Radyo Sputnik'e konuşan Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen analistlerinden Erol Şahin, yasayla ilgili detayları şöyle anlattı.
2: Şu anda meclisten geçen çalışma vergilerdeki minimum seviyeyi belirliyor, özel tüketim vergisindeki de. Motosikletlerde 30 bin lira, otomobillerde 100 bin liralık bir sınır getiriliyor. Bu rakamın altında olamaz deniyor. Zaten mevcut ÖTV sistemi içerisinde bu rakamın altında bir araç söz konusu değil. Ama burada asıl soru işareti yaratan unsur, Cumhurbaşkanı'na verilen 10 kata kadar artırma, sıfıra kadar indirme yetkisi. Biz bugüne kadar sıfıra indiğini hiç görmediğimiz için 10 kata kadar artırma yetkisini düşünüyoruz. O zaman da minimum özel tüketim vergisinin 1 milyon lira olması gerekir ki bu fosil yakıtlı araçlarda değilse bir daha sorun, elektrikli araçlarda sorun yaratabilir. Çünkü bir gün özel tüketim vergisinin %25'lik dilimine giren kısımlarda bu rakamın altında kalıyor araçlardaki özel tüketim vergisi. Eğer bunu yükselttiğimiz zaman bu elektrikli araç satışlarında negatif etki yaratabilir.
1: Düzenlemeden motosikletlerin de etkileneceğini belirten Şahin, motosikletler için şu anda 30 bin lira olarak belirlenen rakam 300 bin liraya kadar çıkarsa verginin ciddi sıkıntıları yaşanacaktır, dedi.
2: Motosiklet zaten otomobile ulaşamayan Türkiye'de birçok insanın ulaşım aracı olarak motosikleti tercih ettiğini, hatta bir iş kolu olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü pandemi sonrasında Türkiye'de çok ciddi anlamda

0: kağıt üzerinde çıkmış bir yasa ve 10 kata kadar artırma yetkisi olsa da fiiliyatta herhangi bir uygulama ya da bir herhangi taslak, matrak, herhangi bir değişiklik henüz görmedik. Olur mu? Bilemiyoruz. 10 kata kadar yetkiyi kullanır mı Cumhurbaşkanı? Onu da bilmiyoruz ama elektrikli araçlarda bu sıkıntı yaratabileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada tabii işin içerisinde TOGG da var. Onu da unutmamak lazım. TOGG'u ayırarak mı yaparlar? TOGG'u dahil ederek mi yaparlar? Onu da bilemiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde bunu sıklıkla konuşacağız gibi geliyor. Çünkü ilk 6 aylık özel tüketim vergisi tahsilatına, motorlu araçlardan yapılan tahsilata baktığımız zaman rakamın 359 milyar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıla göre %14 artmış. Ancak yıl sonu bütçede konan tahmin hedefi 950 milyar 800 milyondu. Henüz oranı %37,5-38'indeyiz. Tahsil edilen rakam açısından söylüyorum. Bu da geçen yılın 2,5-3 puan gerisinde olduğumuzu gösteriyor. Acaba hedef tutmayacak düşüncesi olup burada bir artışa gidilir mi? Minimum seviyeler yukarıya çıkılır mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu doğrudan düşük bütçeli tüketiciye bir bakıma ek yük olarak gelecektir. Yani üst gelir düzeyine değil, düşük gelir düzeyine yapılan bir darbe olacaktır. Bunun da erken seçimin gündemde olduğu, konuşulduğu, son bir yılın kaldığı belki de günlerde hayata geçmesi zor gibi gözüküyor.
1: Düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na araçların çekiş sistemini bir kriter olarak kullanarak her iki grup için tamamen farklı vergi oranları veya makli tutarlar belirleme yetkisi verildi. Yani Cumhurbaşkanı bir kararla aynı otomobilin iki çekerli versiyonuyla dört çekerli versiyonuna farklı vergi tutarları belirleyebilecek. Şahin bu yeni kriteri şu ifadelerle değerlendirdi.
0: Biz çekiş sistemini yani dört tekerden yapılan çekiş sistemini bir güvenlik unsuru olarak görürken, arazide çalışanlar için bir güvence olarak görürken, demek ki Maliye Bakanlığı bunu bir lüks olarak görüyor. Güvenliği lüks olarak gördükten sonra yapacak çok fazla bir şey yok. 4x4 diye tabir ettiğimiz araçlarda ek bir vergi geleceğini söyleyebiliriz. Gelmesi beklendiğini söyleyebiliriz. Çünkü o bakım durduk yerde çıkmadı. Bir yetki verme değil. Bunu ekleneceği söylendi. Bu da bize bir yük olarak gelecektir. Vatandaşın, ama bunu bir lüks olarak görüyorlar. Lüks araçlarda daha yoğun olarak olduğu düşünülüyor. Ama bunun hesaplamasını yaptığımız zaman aslında araçların içerisinde bunun payının %5'lerin altında olduğunu görüyoruz. Çok az sayıda olduğunu görüyoruz. Ama bunu bir güvenlik unsuru olarak düşünüyoruz. Bu bir lüksten çok güvenlik. Güvenliğe ek para almak ilginç ama hükümet bunu daha çok üst segmentlerdeki, EF segmentlerindeki motor hacmi daha büyük olan, daha lüks kabul edilen araçlarda bir konfor unsuru olduğunu, bu nedenle de vergilendirilebileceğini düşünüyor. Artık söyleyecek çok fazla bir şey yok.
1: Otomotiv sektöründeki bütçe hedefinin tutmadığını söyleyen Şahin sözlerini şöyle noktaladı.
0: Vergi indirimi diye bir şey söz konusu olmaz. Onu öncelikle söyleyelim. Yani böyle bir çalışma yok. Çünkü bütçe, biraz önce söyledim, 950 milyar 800 milyonluk bir bütçe hedefi var. Geçen yıl 800 milyardı. Şu anda %37,84'ündeyiz. 259 milyarla. Ve önümüzdeki pazarın durumu da çok parlak gözükmüyor. Yani çünkü bitti diye düşündüğümüz Amerika-İran savaşı maalesef yeniden alevlendi. Kurda hareketlilik var. Bu da bizim açımızdan, sektör açısından sıkıntılı bir döneme giriyor. Yani önümüzde geçen yılın rakamlarını zaten ulaşamayacağız gözüküyor da onun ne kadar altında kalırız? Bu da vergi tahsilatını daha aşağı çekecek bir unsurdur. O anlamda bir indirim olmaz. Bir indirim olur mu? Biraz önce söylediğim unsurlar hayata geçer mi? Bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz zaten.
1: Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen analistlerinden Erol Şahin, meclisten geçen düzenlemeyle motosiklet ve otomobillerde belirlenen ÖTV alt limitleriyle Cumhurbaşkanı'na verilen vergi oranlarını artırma yetkisini değerlendirdi. Şahin, özellikle elektrikli araçlar ve motosikletlerde vergi artışının tüketiciyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Şahin, Cumhurbaşkanı'na verilen 10 kata kadar artırma etkisinin elektrikli araçlarda önemli bir vergi yükü oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Tatil bazen kilometrelerce uzağa gitmek değildir. Bazen telefonu sessize almak, derin bir nefes almak ve gökyüzüne bakmaktır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hayat pahalılığında küresel tablo yeniden güncellendi. Uluslararası ekonomi ve finans veri platformu Trading Economics'in Haziran 2026 verilerine göre Türkiye yıllık %32,1 enflasyon oranıyla dünyanın en yüksek enflasyona sahip 5. ülkesi oldu. Trading Economics'in yayımladığı liste ülkelerin açıkladığı en güncel yıllık enflasyon verileri esas alınarak hazırlandı. Küresel sıralamanın ilk sırasında %544'lük enflasyon oranıyla Venezuela yer aldı. İkinci sırada %88,6 ile İran, üçüncü sırada ise son açıklanan verisi Mayıs 2025'e ait olan %58,2 ile Güney Sudan bulunuyor. Dördüncü sırada %33,6 enflasyon oranıyla Arjantin yer alırken, Türkiye Haziran 2026 itibarıyla kaydedilen %32,1'lik enflasyon oranıyla 5. sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ilk 5 ülke arasında yer almaya devam etti. Türkiye'nin ardından listede 6. sırada %27,5'la Suriye bulunuyor. 7. sırada %23,4 ile Malawi, 8. sırada %20 ile Haiti, 9. sırada %19 ile Lübnan yer alıyor. Listenin 10. ve son sırasında ise Haziran 2026 verilerine göre %18,3 enflasyon oranına sahip Küba bulunuyor. Açıklanan güncel veriler yüksek enflasyonun birçok ülkede etkisini sürdürdüğünü ortaya koyarken, Türkiye'de hayat pahalılığının en yüksek hissedildiği ülkeler arasında üst sıralardaki yerini korudu. Trading Economics'in Haziran 2026 verilerine göre Türkiye, yıllık %32,1 enflasyon oranıyla dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 5. ülkesi oldu. Listede ilk sırada %544 ile Venezuela yer alırken, Türkiye hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülkeler arasındaki konumunu korudu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2026 sendika istatistikleri resmi gazetede yayınlandı. Türkiye'de 17.630.475 işçiden 2.432.789'unun sendika üyesi olduğu açıklanırken sendikalaşma oranı %13,79 olarak kaydedildi. Verilere göre en fazla işçinin çalıştığı iş kolu 4.598.122 kişiyle ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar oldu. Bu iş kolunu 1.930.577 işçiyle inşaat, 1.592.044 işçiyle metal, 1.463.756 işçiyle dokuma, hazır giyim ve deri istedi. Ardından 786.397 işçiyle gıda sanayi, 621.625 işçiyle petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç, 399.179 işçiyle iletişim, 286.555 işçiyle ağaç ve kağıt, 284.278 işçiyle enerji, 246.935 işçiyle gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, 208.998 işçiyle madencilik ve taş ocakları ve 92.661 işçiyle basın, yayın ve gazete geldi. Sendikaların üye sayılarına göre Hizmet İş 290.964 üyeyle ilk sırada yer aldı. Hizmet İşi 264.726 üyeyle Türk Metal, 217.776 üyeyle Öz Sağlık İş, 159.669 üyeyle Genel İş, 125.649 üyeyle Coop İş ve 123.773 üyeyle Tez Coop İş takip etti. 786.397 işçinin bulunduğu gıda sanayi iş kolunda Öz Gıda İş, 43.964 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika oldu. Onu 37.218 üyeyle Tek Gıda İş ve 15.847 üyeyle Hizmet İş izledi. 208.998 işçinin bulunduğu madencilik ve taş ocakları iş kolundaysa Türk Maden İş 27.603 üyeyle ilk sırada yer aldı. Genel Maden İş'in 9.357, Bağımsız Maden İş'in 2.027, Dev Maden Sen'in ise 2.167 üyesi bulunuyor. 621.625 işçinin bulunduğu petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç iş kolunda Petrol İş 41.386 üyeyle ilk sırada yer aldı. Lastik işin 15.683, kimya işin 133, petrol ofisi Petrol İş Sendikası'nın 1.360, Petrol Sen'in ise 63 üyesi bulunuyor. 1.592.044 işçinin çalıştığı metal iş kolundaysa Türk Metal 264.726 üyeyle açık ara ilk sırada yer aldı. Öz Çelik İş'in üye sayısı 44.773, Birleşik Metal İş'in ise 32.439 olarak kaydedildi. 92.661 işçinin bulunduğu basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda Medya İş 7.681 üyeyle ilk sırada yer aldı. Basın İş'in 2.311, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ise 1.699 üyesi bulunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş kolunda Öz Sağlık İş 217.776 üyeyle ilk sırada yer aldı. Sağlık İş'in 148.171, Dev Sağlık İş'in ise 8.171 üyesi bulunuyor. 284.278 işçinin bulunduğu Enerji İş kolunda TES İş 69.311 üyeyle en fazla üyeye sahip sendika oldu. TES İş'i 16.042 üyeyle Enerji Sen ve 3.869 üyeyle Disk Enerji Sen takip etti. İnşaat iş kolundaysa Yol İş 46.653 üyeyle ilk sırada yer aldı. Yapı Yol Sen'in 1342, İnşaat Sen'in 137, Dev Yapı İş'in ise 53 üyesi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2026 sendika istatistiklerine göre Türkiye'de 17.630.475 işçiden 2.432.789'u sendika üyesi. Sendikalaşma oranı %13,79 olarak kaydedilirken en fazla üyeye sahip sendika 290.964 üyeyle Hizmet İş oldu. İşçi sayısının en yüksek olduğu iş koluysa 4.598.122 çalışanla ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında devredilen taşınmazlarla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Dedesinin bakımını üstlenmesi karşılığında arsa devralan torunun sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tapusu iptal edildi. Karar, bakım borcunun yalnızca maddi ihtiyaçlarla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Olayda yaşının ilerlemesi ve eşini kaybetmesinin ardından bakım ihtiyacı duyan dede, kendisine yaşamı boyunca bakılması şartıyla 83 parseldeki taşınma sitesini torununa devretti. Ancak bir süre sonra torununun ve ailesinin kendisiyle ilgilenmediğini öne süren dede, mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde yemeklerinin yapılmadığını, hastalandığında ziyaret edilmediğini, günlük ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve bayramlarda dahi torununun elini öpmeye gelmediğini belirterek ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshedilmesini ve taşınmazın yeniden kendi adına tecil edilmesini talep etti. İlk derece mahkemesi dosyadaki deliller ve tanık beyanlarını değerlendirerek dedeyi haklı buldu. Kararın istinafa taşınmasının ardından dosya, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden incelendi. Temyiz sürecinin ardından dosya önce Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'ne, daha sonra ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul, oy birliğiyle aldığı kararda ilk derece mahkemesinin değerlendirmesini yerinde bularak, tapu iptali ve yeniden tescil talebinin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Kararda ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan bakım yükümlülüğünün yalnızca maddi ihtiyaçların karşılanması anlamına gelmediği vurgulandı. Bu yönüyle karar, bakım sözleşmelerinde manevi ilgi ve desteğinde hukuken bağlayıcı bir yükümlülük olduğunu ortaya koyan emsal kararlar arasındaki yerini aldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında bakım yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen torunun tapusunun iptaline karar verdi. Kararda bakım borcunun yalnızca maddi ihtiyaçları değil, ilgi, ziyaret ve manevi desteği de kapsadığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dingo'nun ahırı. Kimin girip kimin çıktığını bilmediğimiz dağınık ve kalabalık yerleri ifade etmek için Dingo'nun ahırı deyimini sıklıkla kullanırız. Kulağa sanki yabancı bir yerin adı gibi geliyor, değil mi? Oysa deyimin kökü tam da bu topraklarda 1800'lerin başında İstanbul'da. 3 Eylül 1872'de İstanbullular ilk kez bir atlı tramvaya biniyor. New York'ta doğmuş, Avrupa'yı dolaşmış bu yeni ulaşım aracı nihayet Osmanlı topraklarına da ulaşmış. Azapkapı-Ortaköy hattında işler yolunda gidiyor ama Şişhane yokuşunda tramvayı çeken atlar bir hayli yoruluyor. Bu nedenle atlar Taksim'de bir ahıra çekiliyor, dinleniyor. Yerlerine yeni atlar geliyor. O ahırın işletmecisi ise Dingo adında bir Rum vatandaşı. Ama Dingo çokça dağınık biri. Ahıra giren çıkan belli değil. Kayıt yok, düzen yok. Kimin girdiği, ne zaman çıktığı bilinmiyor. İşte o karmaşadan, o düzensizlikten sonra Dingo'nun ahırı halkın diline düşüyor ve halk bu görüntüyü şöyle tarif etmeye başlıyor. Orası Dingo'nun ahırı. Zamanla bu ifade kalabalık ve kontrolsüz her yerin adı oluyor. Dingo'nun ahırı deyiminin izini sürdük, geçmişin içinden bugüne taşıdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik dinleyenleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları da yapılmaya başladı. Peki en tercih edilen tatil rotalarından nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Tüm bu soruların cevaplarını ve Türkiye'nin turizm rotasını sizler için derledik.
2: İlk durağımız Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Antalya. Doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz bir şehir olan Antalya'daki şelalelere geziler düzenleyebilir, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları yakından inceleyebilir ve çok sayıda antik kentte yüzlerce yıl öncesine doğru yolculuğa çıkabilirsiniz.
1: Antalya'da ilk duraklardan biri Kaleiçi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kaleiçi, yığma taştan yapılmış evleriyle şehrin 3000 yıllık tarihinin de izlerini taşıyor. Kale içine şehrin önemli tarihi yapılarından olan Hadrianus Kapısı, bir diğer adıyla Üç Kapılardan geçerek giriş yapılıyor. Eski limanı ve şehrin hemen hemen her yerinden görülen Yevli Minare ve 5 Ortodoks Rum Kilisesi'nden biri olan Ayayorgi Kilisesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasında.
2: Ve bir rafting rotası olarak Dim Çayı'nı gösterebiliriz. Çevresinde yemek yiyebileceğiniz restoranlar bulunan Dim Çayı oldukça soğuk olduğu için ferahlatıcı etkisine de dikkat çekiyor. Alanya'nın sembolik yapılarından olan Kızıl Kule ve Damla Taş Mağarası da Alanya'da ziyaret listesine eklenmesi gereken yerlerden. Sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damla Taş adını alan mağarada hava sıcaklığı yaz-kış değişmiyor.
1: İlgi çekici destinasyonlardan biri ise Yanartaş. Çıralı'nın tepesinde 230 metre yükseklikte bulunan Yanartaş, Olimpos'un sönmeyen ateşi olarak biliniyor. Doğal ateş kaynağı Yanartaş, günübirlik kamp ve bungalov tarzı pansiyonlarıyla doğayla iç içe olmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Çıralı kumsalının bir diğer önemli misafirleri de her yıl yuva yapmak için bölgeye gelen karetta karettalar.
2: Su altı dalış yapmak isteyenleri ise Kekova Adası'na alalım. Burası ayrıca yüzme, güneşlenme gibi aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler arasında. Kaleköy olarak anılan antik kent Simena'da sıra. 260 kilometrekare alanı kaplayan Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nın içinde yer alan adanın Simena'ya bakan kuzey kıyıları yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik dönemdeki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle dolu.
1: Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nikolas'ın ölümüyle yapılan Noel Baba Kilisesi de Demre'nin sembolik yapıları arasında. Noel Baba'nın öldükten sonra bir süre burada yattığına inanılıyor. İlçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta olan kuş cenneti ise 150'ye yakın kuş türüyle ziyaretçilerini bekliyor.

0: ve beyaz kumlarıyla Maldivleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Bir doğa harikası olan Kepez'deki Düden Şelalesi ve Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Antalya'nın ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: İkinci durağımız Antalya'ya alternatif olabilecek bir lokasyon olan Mersin. Özellikle Tantuni denildiğinde akla ilk gelen yer olan Mersin, yaz aylarında nüfusunu ikiye katlayacak kadar kalabalık turist gruplarına ev sahipliği yapıyor. Doğa sporlarını sevenler için Mersin'de birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dragon parkuru, Kadıncık Vadisi parkuru ve Atlılar Köyü parkuru bunların en bilinenleri.
0: Mersin'de gidilebilecek yerlerin başında Cennet ve Cehennem obrukları geliyor. Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem obrukları, kireçli arazide yer altındaki akarsuyun aşındırması sonucunda ortaya çıkan mağaraların tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş. Cennet obruğu, Cehennem obruğuna göre daha yeşil olduğu ve içinde bir akarsu bulunduğu için Cennet adını almış. Antik Roma döneminden kalma merdivenlerle inilebilen Cennet obruğunun dibinde bir de antik kilise yer alıyor. Ayrıca yıl boyunca sıcaklığın ve nem oranının değişmemesiyle ünlü olan astım hastalarının sıkça gittiği Astım Mağarası da Silifke'de Cennet ve Cehennem obruklarına yakın bir yerde.
1: Silifke'de dünyada eşine az rastlanan bir diğer yapıysa adam kayalar olarak anılan kabartma figürler. Kayalık bir yamaca oyularak oluşturulmuş çerçeve içindeki muhteşem heykellerin M.Ö. 2. yüzyılda yapıldıkları ve anıt oldukları tahmin ediliyor.
0: Ashab-ı Kehf adıyla bilinen Yedi Uyurlar Mağarası da Tarsus'ta görülebilecek yerlerde liste başında olabilir. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç ve köpekleri Kıtmir'in 300 yıl kesintisiz uyuduğuna inanılan kutsal Ashab-ı Kehf mağarasını gezdikten sonra Aziz Paulus'un atıldığına inanılan kuyuyu da görmeyi unutmayın.
1: Osmanlı döneminden kalan ve koruma altına alınan tarihi Tarsus evleri arasında nostaljik bir gezinti de yapabilirsiniz. Tarsus Şelalesi, Mersin'deki en ünlü şelalelerden bir tanesi olurken Anamur Çayı'nı da söylemeden geçemeyiz. Çay eğim kırıklığının olduğu alanlarda bazı yan kolları üzerinde 25 ila 75 metre arası şelaleler de oluşturmuş.
0: Çamlıyayla'yla merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Beştepe'de ise dağları, kanyonları, mağaraları, gölleri, nehirleri ve ormanları gezebilir. Aynı zamanda çeşitli doğa sporlarını da yapıp kamp kurabilirsiniz. Erdemli'de yaklaşık 1000 yıl önce 1. Leon tarafından yaptırılmış Kız Kalesi de Mersin'in simge yapılarından. Kız Kalesi'ne deniz bisikletleriyle gidebilir, kalenin içini gezebilirsiniz.
1: Üçüncü durağımız bir tatil cenneti olan Muğla. Muğla 1100 kilometreyi bulan sahil şeridi, gizli koyları ve Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin sembolik yapılarından biriyle başlayalım rotamıza.
0: Bodrum Kalesi, Saint Jean Şövalyelerinin kalesi olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuş, 19. yüzyıl sonunda bir hamam yapısı eklenerek Osmanlı niteliği kazanmış. Kale, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bodrum Kalesi'nin hemen yanında yer alan Mindos Kapısı'nı da görebilirsiniz. Antik dönemde şehre giriş noktası olan kapı, Helenistik döneme ait önemli bir kalıntı. Yine Bodrum ilçe merkezinde yer alan Zeki Müren Sanat Müzesi de gezi rotasına eklenmesi gereken yerlerden. Müze, Bodrum Kalesi'nin hemen arkasında konumlanıyor.
1: Bodrum'da gezilecek bir diğer önemli nokta, Halikarnas Mozolesi olarak da bilinen Mozoleon Anıt Mezarı. Helenistik dönemden kalma Bodrum Antik Tiyatrosu ise 13 bin kişilik kapasitesiyle oldukça gösterişli bir mimariye sahip. Tiyatro, günümüzde konserler, festivaller ve diğer etkinlikler için kullanılıyor.
0: Halikarnasos başta olmak üzere Bodrum Yarımadası, Antik Yunan döneminden kalma pek çok antik kent kalıntısına ev sahipliği yapıyor. Geçmişte bir yolculuğa çıkmak isterseniz Pedasa, Telmisos, Müskebi, Aspat Kalesi, Termera Antik Yerleşimi, Eski ve Yeni Mindos, Uranion, Matsana, Sibda, Siangela ve Taengela antik kentlerinden dilediklerinizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Bodrum'a gitmişken Yaşlı, Yakaköy'de yer alan Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ivır zıvır, incik boncuk, çanak çömlek gibi sokak adlarıyla ilgi çekici bir sanat köyü burası. Son olarak Bodrum Yel Değirmenleri şehrin karakteristik öğelerinden biri. Bodrum sahilinde yer alan bu yel değirmenleri

0: güzel manzarasıyla ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.
1: Marmaris'in sembolik yapılarından olan Marmaris Kalesi de eşsiz manzarasıyla görülmeye değer yerlerden. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen kalenin adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kale ilçe merkezinde konumlanıyor. Amos, Kedrai ve Piskos antik kentlerini de Marmaris'te ziyaret edebilirsiniz.
0: Muğla'da yer alan saklı cennetlerden bir diğeri ise Yuvarlakçay. Köyceğiz'de yer alan Yuvarlakçay'ın buz gibi suyu Sandras Dağı'ndan gelen kar sularından geliyor.
1: Yamaç paraşütü içinde lagünü ile bir doğa harikası olan Ölü Deniz'e adres gösterebiliriz. Ölü Deniz tarafına gitmişken Kayaköy Antik Kenti, Tlos Ören Yeri, Leton Kutsal Alanı ve Saklı Kent Kanyonu'nu görmeden dönmemenizi öneririz.
0: Kelebekler Vadisi ise belki de namı en çok duyulan yerlerden. Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölü Deniz beldesi sınırlarında yer alan bir inci. Boyu 350 metreyi aşan sarp kayalıklarla çevrili olan görkemli vadi 80'i aşan kelebek çeşidine ev sahipliği yapıyor.
1: Fethiye açıklarında yerleşim bulunan tek ada olan Şövalye Adası'na uğrayanlar Rodos şövalyelerinin yaptırdığı kale kalıntılarını, eski sarnıçları ve mozaikleri görebiliyor. Yediler Manastırı da ilgi çeken yürüyüş notalarıyla gezi rotanıza eklemeniz gereken lokasyonlardan. Aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan asırlık zeytin ağaçları arasına ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin Ecinli Kayaları adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Çanakkale'de. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü durağımız eşsiz doğa güzellikleri ve destansı tarihiyle Troya Devleti'ne dek uzanan Çanakkale. Çanakkale milli mücadelede Türkiye tarihine yön vermiş şehirlerden. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir olan Çanakkale, Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerine kuruldu.
1: Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği bölge üzerine kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale tarihine de ışık tutuyor.
0: Çanakkale Şehitler Anıtı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda, Seydülbahir sınırları içerisinde. Anıtın yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunuyor.
1: Çanakkale türküsünde de adı geçen Aynalı Çarşı'nın iç kısımlarının her iki tarafında da ayna olması sebebiyle Aynalı Çarşı ismini almış. Köklü bir tarihe sahip olan çarşı, Deniz Müzesi'ne çok yakın konumda bulunuyor. Deniz Müzesi'nde ise savaşta kullanılmış silahlar, mermiler ve askeri kıyafetler gibi pek çok değerli eşyayı görebilirsiniz. Burada Nusret Mayın gemisinin de bir replikası bulunuyor. Çanakkale merkezde bulunan 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi de dikkat çeken yapılardan.
0: Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olan Truva veya Troya antik kenti Çanakkale'de Kaz Dağı eteklerinde yer alıyor. Homeros'un İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kenti en erken yerleşim katı bronz çağını işaret ederken diğer katmanları Roma dönemine ulaşıyor.
1: Kayalıklar üzerinde kurulu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos antik kenti Athena Tapınağı, Amfiteyatro, Nekropol ve Cimnasyum gibi çeşitli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burası Aristoteles'in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılıyor.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kemerköy sınırlarında bulunan Parion antik kenti de görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden. Kent, Truvalı Paris'in adını taşıyor.
1: Çanakkale'de gezilecek yerlerden bir diğeri de Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada. Gökçeada'ya gitmişken Gökçeada Uğurlu Köyü, Gökçeada Yıldız Koyu, Marmaros Şelalesi, Gökçeada Kaya Mezarı, Gökçeada Tuz Gölü, Gökçeada Sualtı Milli Parkı gibi önemli noktaları mutlaka görmelisiniz.
0: Türkiye'nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada'da bir diğer adres. Bağcılık ve rüzgar gölleriyle öne çıkan Bozcaada'da Bozcaada Ayazma Manastırı, Bozcaada Kalesi, Yerel Tarih Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Polente Feneri görmeniz gereken yerler arasında. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birbirinden güzel plajlarını ise sizler için farklı bir programda derledik. Yine radyomuzdan Türkiye'nin Plaj Haritası adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Dördüncü durağımız Ege'nin incisi İzmir. Yaz turizmi açısından önemli bir yere sahip ilçelere ev sahipliği yapan İzmir'e gelin birlikte bakalım.
0: İlk durağınız Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü haline gelmiş Saat Kulesi olabilir. Konak'ta bulunan Kızlar Ağası Hanı'da özel fincanda pişen Türk kahvenizi yudumlamanıza imkan tanıyan kafelerle el sanatları, gümüş takılar, halı ve kilim gibi ürünlerin satıldığı dükkanlara sahip.
1: Konak'ta yer alan Tarihi Asansör ve Arkeoloji Müzesi de mutlaka listenize eklemeniz gereken yerlerden. İzmir'in merkez konumunda bulunan Kadife Kale devasa sarnıçları, kilise ve manastırlarıyla yoğun bir ilgi görüyor.
0: Elhamra Sineması da İzmir'in en önemli simgelerinden. Sinema, tarihteki ilk sesli filmin gösterime girmesiyle ünlü. Günümüzde ise Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesi olarak hizmet veriyor.
1: Cumhuriyet Meydanı ile İzmir Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsayan kordon Saab 1999 yılında sit alanı ilan edilmiş. Kordon boyunu nostaljik tramvaylarla da gezme şansı yakalayabilirsiniz.
0: 16. yüzyıla dayanan köklü geçmişiyle Kemeraltı Çarşısı 5 kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı. Çarşı içinde ayrıca 16. yüzyıldan kalma çeşmeler, hanlar ve hamamlar bulunuyor. Kemeraltı Çarşısı içerisinde ayrıca Hisar Camii'ni de görebilirsiniz.
1: Doğa cenneti olarak bilinen ve doğa gezilerinin, kampların ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen Karagöl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolları, kır bahçeleri, piknik ve mesire alanları bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken bir diğer lokasyon. Kent, Herakletos ve Hermodos gibi pek çok bilim insanına da geçmiş yıllarda ev sahipliği yapmış. Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes Antik Kenti güzergahında bulunuyor.
0: 8500 yıllık bir geçmiş olan Bergama Antik Kenti, uygarlıkların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu biliniyor. Burada uygarlığın ilk büyük hastanesini, Akropolü, ilk Asya kütüphanesini, Zeus sunağını, Dinyosos tapınağını ve daha pek çok tarihi eseri görebilirsiniz.
1: Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü, 2012 yılında Maya kehanetlerinde dünyada kurtulan iki yerden biri olarak anılmasıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında çok sayıda turist çeken köyün içerisinde birçok farklı işletme ve şaraphane mevcut. Beş Kapılar Kalesi, Şeytan Hamamı, ünlü Herodot Duvarı ve Değirmenli Tepe ise Foça'da görülebilecek noktalar arasında. Aslancak Sevgi Yolu da trafiğe kapalı alanı, çok sayıda kitap, takı ve hediyelik eşya standıyla tam bir huzur noktası.
0: Şimdiki durağımız kebabın başkenti Adana. Adana her ne kadar gastronomisiyle öne çıksa da gezilip görülecek tarihi yapıları da bir hayli fazla.
1: Adana'da ilk durağımız Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen taş köprü. Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunan köprü adeta Adana'nın simgesi. 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük saat kulesine de ev sahipliği yapıyor Adana. Büyük Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Kazancılar Çarşısı, Kapalı Çarşı kültürümüzün en tarihi değerleri arasında yer alıyor. Çarşı Hamamı da Büyük Saat Kulesi'nin karşısında yer alıyor.
0: Adana Kalesi ve Peki Kalesi de mimari yapısı ve nefes kesen manzaralarıyla muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ulu Cami, Hasan Ağa Cami ve Bebekli Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
1: Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Adana Arkeoloji Müzesi bir başka durak. Müzenin bahçesinde Hitit dönemine ait eşyalar ve prehistorik dönemden kalan tarihi eserleri görebilmeniz mümkün. Troya savaşlarından getirilen Akileus'la Hiti de müzede ziyarete açık.
0: Sarp kayalar üzerine inşa edilmiş Yılan Kalesi de dikkat çekici yapılar arasında. Kale, Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alıyor. Eski adı Govar olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda Şahmeran Kalesi adını vermiş. Kale daha sonra Yılan Kale adını almış.
1: Anavarza Antik Kenti Adana'nın görülmeye değer tarihi yerlerinden biri. Antik kentin Sütunlu Caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, amfiteyatro, stadyum, su yolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol ve antik yol, deniz tanrıçası Tetis'e ait havuz mozaiği ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Orta Çağ Kalesi önemli eserleri.
0: Kapıkaya Kanyonu doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmeleri gereken doğal bir güzellik. Kanyonun ortasından Çakıt Çayı da geçiyor. Safari ve kano gibi aktiviteler için uygun bir yer olan Göksu Nehri'nde ise bisiklet kiralayarak doğayı daha yakından inceleyebilirsiniz.
1: Turizm rotamızda Türkiye'nin 11 ilinde etkili olan 6 Şubat depremlerinden en çok yara alan illerden biri Hatay'da sıra. Hatay, insanlığın ilk yerleşimlerinden biri. Her köşesinden tarih akan şehri gezi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz. Milattan önce 100 bin ila 40 bin yılları arasındaki bulgulara rastlanan şehir, Tunç Çağı'ndan itibaren Hititler başta olmak üzere Urartu, Asur ve Persler gibi farklı milletlerin egemenliği altına girmiş. Şehrin en popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun, Dörtyol, Arsuz ve Belen ilçeleri yer alıyor.
0: Mozaikleriyle dünya çapında üne kavuşan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Paleolitik ve Neolitik çağdan Roma ve Osmanlı dönemlerine kadar binlerce yıllık mozaikler sergileniyor. Müze, dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip. Şehir merkezinde bulunan Habibi Neccar Camii depremden ağır yaralanan yapılardan. Avlusunda Hazreti İsa'nın 3 elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde önem taşıyan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habibi Neccar Camisi 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Antakya Reyhanlı yolu üzerinde Staryus Dağı'nın batı yamacında yer alan ve dağın yamacındaki kayalara uyulmuş bir mağaradan oluşan Saint Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri ilan edilen mağara Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi 200 metre yakınında bulunan Cehennem Kayıkçısı devasa büyüklüğe sahip olan bir büst. Antakya bölgesinde baş gösteren büyük bir veba salgını sırasında yapılan ve hastalıktan koruyacağına inanılan büstü gezi listenize ekleyebilirsiniz.
0: Samandağ ilçesinde yer alan ve doğal oluşundan ziyade insan eliyle oluşturulan Beşikli Mağarası su baskınlarından korumak için inşa edilmiş. Şehrin simge yerleri arasında gösterilen Titus Tüneli de su baskınlarını engellemek için Beşikli Mağara ile beraber inşa edilmiş.
1: Her köşesinde irili ufaklı şelaleler, dereler ve tarihi hazineler olan Amanos Dağları kaya tırmanma, dağcılık, dağ bisikleti ve trekking turları için ideal bir adres.
0: Dafne şelaleleri olarak da adlandırılan Harbiye şelaleleri Hatay'ın en çok bilinen ve en çok ziyaret edilen doğa harikalarının başında geliyor.
1: Saint Simon Manastırı ismiyle de bilinen Aziz Simon Manastırı Antakya Samandağ yolu üzerinde bulunan bir tarihi manastır. Kayalar üzerine oyulmuş ve Antakyalı Saint Simon'un bir sütun üzerinde tam 40 sene yaşadığı yer olarak tanınan bu yer günümüze kadar hasar alarak ulaşsa da tarihi önemini korumaya devam ediyor.
0: Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesi de büyüdüğüne ve 3000 yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdır Bey Musa ağacı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hıdır Bey köyünde bulunuyor.
1: 8. durağımız Gaziantep. Gaziantep, tarih, kültür ve gastronominin buluştuğu önemli bir turizm şehri olarak öne çıkıyor. Gaziantep deyince akıllara ilk gelen yerlerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Müzede geç antik, Süryani ve Hristiyan dönemi dini motifleriyle süslü binlerce mozaik eseri yakından inceleyebilirsiniz.
0: Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği konumda bir yarım ada üzerinde bulunan Rum Kale son derece etkileyici bir manzara sunmasıyla öne çıkıyor. Yontma taş değerinden beri kullanıldığı düşünülen ve çevresinde çeşitli mağara ve yerleşim alanları bulunan kalenin iç bölümlerinde su sarnıçları, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşama Manastırı da yer alıyor.
1: Tek katlı ve ahşap süslemeli dükkanlarıyla otantik bir atmosfere sahip olan Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten, el yapımı ürünler almak için uğrayabileceğiniz önemli bir ticaret noktası.
0: Gaziantep Kalesi ise Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde Alnaben Deresi'nin güney kenarında yaklaşık 25-30 metre yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe üzerinde ziyaretçilerini bekliyor.
1: Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri olarak gösterilen Dülük Antik Kenti büyüleyici yerler arasında. Bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte Kapataş devrinden de izler bulunuyor. Kültür ve arkeoloji meraklıları tarafından yoğun bir ilgi gören Yasemek Açık Hava Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.
0: Gaziantep'in en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden Kaleoğlu Mağarası yazın en sıcak günlerinde bile 15 derece sıcaklığa sahip. 17 bin metre kare yeşil alanıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye başaran Gaziantep Botanik Bahçesi de Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın farklı yerlerinden bitki çeşitlerini bir arada görebileceğiniz bir peyzaj bahçesi. Evet, Türkiye'nin turizm rotasında sıra Şanlıurfa'da. Bir müzik arası verelim, ardından buradayız.

0: Kısa bir müzik arasından sonra turizm rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Urfa, dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapıyor. Peygamberler şehri Urfa'ya gelin yakından bakalım.
1: Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden biri Balıklı Göl'le başlayalım öyleyse. Balıklı Göl, ev sahipliği yaptığı sazan balıkları sebebiyle bu isimle anılıyor. Balıklı Göl'e ilişkin Hazreti İbrahim'e dayanan efsaneler de mevcut. Şanlıurfa'nın merkezindeki Ayn Zeliha Gölü ise efsanelere göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerde Zeliha'nın gözyaşlarından oluşmuş.
0: Şanlıurfa'nın tarihi zenginliğinin göz alıcı bir örneği olan Göbekli Tepe, insanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada yapılan kazılar Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu. Binlerce yıl öncesine dayanan bu muazzam yapıya ziyaret listenizin ilk sıralarında yer verebilirsiniz.
1: Şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesine ekleyebilirsiniz. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne gitmişken yanında bulunan Halipli Bahçe Mozaik Müzesi'ni de gezebilirsiniz.
0: Tek Tek Dağları Milli Parkı görülebilecek bir diğer lokasyon. Şuayb Şehri, Soğumatar Harabeleri ve Senem Mağarası Milli Park bünyesinde yer alıyor. Mevlid-i Halil Camii, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen Mevlid-i Halil Mağarası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Balıklı Göl civarında yer alan caminin adı Hazreti İbrahim Peygamber'in doğumundan geliyor.
1: Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Halfeti, tarihi kokan bir atmosfer sunuyor. Tekne turlarıyla sular altına kalan köy keşfedebilir, Rum Kale'nin eşsiz manzarasına tanık olabilirsiniz. Siverek Kalesi, Ulu Cami, Hüseyin Çeribaşı Camisi, Gülali Bey Camisi, Yeraltı Hamamı ve Abdallah Hamamı ise Siverek'te ziyaret edilebilecek yerlerden. Doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Siverek Ovası ve Takoran Vadisi ise doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal.
0: Eyüp Peygamber, Hazreti Elyesa ve Hazreti Rahimi'nin türbelerinin yanı sıra Ortogonal Roma Tapınağı, Şemun Manastırı ve Şemdin Kalesi gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan viran şehirde Şanlıurfa'ya gidince görülmeden dönülmemesi gereken noktalardan.
1: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Eyyubiye'de Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyubi Camisi, Küçük Hacı Mustafa Hacı Kamiloğlu Konağı, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.
0: Şanlıurfa'nın merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deir Yakup Manastırı, halk arasında Hazreti İbrahim'in Kral Nemrut'la mücadele ettiği yer olarak biliniyor.
1: Şuayb Antik Kenti de köklü bir tarihe sahip. Rivayete göre Şuayb Peygamber buradaki bir mağarayı hem ev hem de ibadethane olarak kullanmış ve kent adını da bu mağaradan almış. Soğumatar Antik Kenti Şuayb Antik Kenti'nden 15 kilometre mesafede yer alıyor. Soğumatar'da Ay Tanrısı Sine adanmış bir mağara, Tanrı kabartmalarının ve yazıtların bulunduğu bir tepe, mozoleler, iç kale ve kaya mezarları bulunuyor.
0: Mezopotamya şehri Mardin, kendine özgü mimarisi ve yüzyıllardır koruduğu çok kültürlü atmosferiyle eşsiz bir kimlik kazanmış. Tam bir kültür mozaiği olan Mardin'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Gelin birlikte yakından bakalım. Kültürel açıdan sizlere eşsiz bir deneyim sunacak olan bu şehir, gastronomik lezzetleriyle de dikkat çekici.
1: Halk arasında kartal yuvası olarak anılan Mardin Kalesi 10. yüzyılda doğal kaya üzerine inşa edilmiş. Kaleden tepenin eteklerinde teraslar boyunca uzanan tarihi Mardin evlerinin oluşturduğu eşsiz kent manzarasını izleyebilirsiniz.
0: Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle dikkat çeken Dara Antik Kenti ise kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş. Antik kent içerisinde saray, çarşı, zindan, kilise, tophane ve subende gibi yapıların kanıtları halen görmek mümkün.
1: Midyat mağaralarının içerisinde bulunan Limeri Şifa Mağarası cilt sorunları başta olmak üzere çeşitli problemleri gideriyor olması sebebiyle suyunun şifalı olduğu düşünülen bir mağara.
0: Mardin'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasına sağlayan Beyaz Su Deresi sunduğu yemyeşil manzarayla neredeyse tümüyle toprak tonlarına bürünmüş kentte bölge insanı için bir cazibe merkezi.
1: Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve özellikle Hazreti Muhammed'in ayak izinin görülüyor olması sebebiyle dikkat çeken Hatuniye Medresesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni de görmeden dönmemenizi öneririz.
0: Mardin'de gezilmesi gereken yerlerden biri olan Mazı Dağı kendi içerisinde de görülmesi gereken yapılara ev sahipliği yapıyor. Dermet İnan Kalesi, Sultan Şeyh Mus ve Pir Hattab Türbeleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Revaklı ya da Tellallah Çarşısı olarak bilinen çarşıysa hem tarihi yapısı hem de yöresel ürünleri bulabileceğiniz alışveriş imkanıyla öne çıkıyor.
1: Mardin Protestan Kilisesi ise Orta Doğu'da bulunan en eski Protestan Kilisesi. Halk arasında Cami-i Kebir ismiyle de anılmakta olan Ulu Cami'ye baktığımızda klasik camilerden oldukça farklı. Öyle ki içerisinde hamam, dükkanlar ve büyük bir bahçe bulunuyor.
0: Mor Gabriel Manastırı da Süryaniler için ikinci Kudüs olarak kabul görmesiyle öne çıkıyor. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi de Mardin'de bulabileceğiniz farklı bir inanç merkezi.
1: Turizm rotamıza Van'la devam ediyoruz. Tarihi boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, kendine özgü farklı bir kimlik geliştirmiş. Doğal, tarihi ve turistik mekanları sayesinde oldukça ilgi gören Van'da görülmesi gereken birçok yer ve yapı bulunmakta.
0: Van ilinde gezilip görülmesi gereken doğal, tarihi ve turistik yerlerin başında Van Gölü ve onu besleyen kaynaklardan Muradiye Şelalesi geliyor. Efsanevi bir canavara yer verdiği hakkında uzun yıllardır anlatılan hikayeleri ve ev sahipliği yaptığı çok sayıda balık türüyle Van Gölü, Van seyahatlerinin ilk durağı. Muradiye Şelalesi'nde ise yürüyüş rotaları ve mesire alanlarında vakit geçirebilirsiniz. Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ederken yakınında bulunan Şeytan Köprüsü'nü de görebilirsiniz. Van Gölü'nün içinde bulunan Akdamar Adası'nda da 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bir kilise bulunuyor.
1: Edremit Kız Kalesi seyir tarası 3000 yıllık geçmiş ile Van'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Urartu krallarının taç giydiği, çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kullanılan Edremit Kız Kalesi seyir tarası Van Gölü'nün izlenebildiği panoramik bir seyir tarası olarak dikkat çekiyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü ise tam bir kuş cenneti. Gölde flamingoları da görmek mümkün.
0: Başkale'deki Yavuzlar Köyü'nde bulunan ve Kapadokya Adaki peri bacalarıyla oluşum yönünden benzerlik gösteren peri bacalarının bulunduğu alan Van Adokya olarak biliniyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların aşınması sonucunda meydana gelen oluşumlar turistlerin uğrak noktası. Kanispi Şelalesi, Erçek Gölü, Müküs Çayı, Van Kalesi, Van Müzesi, Yedi Kilise de gezi listenize eklenmesi gereken yerler arasında.
1: Tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ayrıca kültür, arkeoloji ve tarih meraklılarının ziyaret edebileceği şehirlerden Diyarbakır'da sıra. Şehrin ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilen İçkale ile başlayalım. Tarihi binaları ve konaklarıyla İçkale'yi listenizin ilk sıralarına alabilirsiniz.
0: Diyarbakır'ın simgesel yapılarından olan ve Dicle Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Dicle Köprüsü, bir diğer adıyla On Gözlü Köprü, 18 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.
1: Hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemi yapı özelliklerini bir arada görmenin mümkün olduğu Ulu Cami geniş bir alana yayılmış. Böylelikle Ulu Cami'yi gezerken Halifeler Camii, Şafiler Camii, Mesudiye Medresesi ve Zinciriye Medresesi gibi pek çok tarihi yapıyı görme şansı da yakalayabilirsiniz.
0: Ergani kubbeli evleri ve büyüleyici manzaraları Diyarbakır'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Burada Zülküf Dağı, Peygamberler Dağı, Makam Dağı ve Hilar mağaralarını görebilirsiniz.
1: Tarihi Suriçi bölgesinde yer alan Sülüklü Han, devasa bir han olarak dikkat çekiyor. Han'da gerçekleşen tedavilerde kullanılan sülükler ise hanın Sülüklü Han ismiyle anılmasını sağlamış.
0: Malabadi Köprüsü'nü pek çok türkü, şehir ve efsaneye konu olduğu için biliyor olabilirsiniz. 1147 yılında inşa edilen ve Diyarbakır'ın en bilindik simgelerinden biri olan Malabadi Köprüsü, dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma unvanını taşıyor.
1: Hasuni mağaraları Diyarbakır'ın en ünlü mağaralarından biri. yerleri. Orta Taş Çağı'na kadar uzanan Hasuni mağaraları 300 farklı odaya sahip.
0: Diyarbakır evlerinin en güzel örneklerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın ve Ziya Gökalp'in doğduğu evlerse müze olarak ziyarete açık.
1: Diyarbakır sularını görmeden de Diyarbakır'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz.
0: Geldik turizm rotamızda 13. durağımız olan Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş, milli ruhun ve direnişin simgesi olmuş bir şehir. Kurtuluş Savaşı sırasında bölgede yaşayan halkın işgale direnişi sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Maraş'a kahramanlık unvanı verildi. 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası alan Maraş, 7 Şubat 1973 itibariyle Kahramanmaraş adını almış oldu. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin de merkez üssü olması dolayısıyla depremden ağır yaralanan şehirlerden olan Kahramanmaraş'a gelin daha yakından bakalım.
1: Kahramanmaraş Kalesi şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 2259 metre rakıma sahip Uludağ Zirvesi ise Kahramanmaraş'ta doğa turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. 7 noktalı uğur böcekleri yaz aylarında bölgede bir canlılık oluşturuyor. Buraya giderken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
0: Kahramanmaraş'ta kampçılık ve yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Başkonuş Yaylası, çam ağaçları arasında güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Başkonuş Yaylası'nda doğal yürüyüş parkurları bulunuyor.
1: Toprakhisar Kanyonu, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yer alıyor. Kanyon boyunca çağlayanlar, şelaleler ve doğal havuzlar bulunuyor. Toprakhisar Kanyonu'nun en sevilen noktasındaysa Galgamaç Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.
0: Barındırdığı doğal yaşam ve zengin bitki örtüsü nedeniyle koruma altına alınmış olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alan sunuyor.
1: Germanisya Antik Kenti, Dolkadiroğlu ilçesinde yer alıyor. Germanisya mozaikleri, geç Roma ve erken Bizans dönemlerinden izler taşıyor.
0: Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, 7 salonla tarihin kapılarını aralayarak sizleri bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.
1: Osmanlı'nın ilk çarşılarından olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Yeminiciler Çarşısı ve günümüze kadar bozulmadan ayakta kalmış Kahramanmaraş Taşhan, Kahramanmaraş'ta alışveriş için mutlaka gezmeniz gereken tarihi çarşılardan.
0: Kahramanmaraş'ın bir dünya markası haline gelmiş meşhur Maraş dondurmasını da yemeden dönmeyin deriz.
1: Turizm rotamızda Karadeniz'in incilerinden Trabzon'da sıra. Gezginlere doğa, kültür, tarih ve gurme lezzetleri bir arada sunan Trabzon, gezilecek yerler açısından hayli zengin.
0: Karadeniz'in simgesi haline gelmiş ve hakkında pek çok araştırma yapılmaya devam edilen Sümela Manastırı ilk durağınız olabilir. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Sümela Manastırı, Altındere Vadisi'ne bakan kayalıklar üzerine konumlandırılmış ve görenleri büyüleyen bir mimari yapı. Vazelon Manastırı, Sümela Manastırı ile aynı vadide yer alıyor. Sümela Manastırı'nı ziyaret ederken Vazelon Manastırı'na da uğrayabilirsiniz.
1: Şehrin en önemli simgelerinden biri olan ve 1250 yılında bir manastır kilisesi olarak inşa edilen Trabzon Ayasofya Müzesi, 1461 yılında Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi sonrası yenilenmiş hali halen kullanılan binada İncil'de yer alan hikayelerle süslü etkileyici duvar freskleri, Adem ve Havva'nın yaratılışı kabartmaları ve kıyamet gününü simgeleyen betimlemeler gibi oldukça zengin bir koleksiyon mevcut.
0: Trabzon Kalesi ise Araklı ilçesinde bulunan ve şehrin panoramik manzaralarına hakim yüksek bir noktasında konumlanan etkileyici bir yapı.
1: Çaykara ilçesinde bulunan ve bir heyelan set gölü olan Uzungöl çevresinde trekking, kuş gözlem gibi aktiviteler yapılabiliyor. Bu bölgenin sembolü haline gelmiş Uzungöl Camisi'ni görebilir ve yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
0: Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü Tabiat Parkı'nda bisiklet turu, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılabilir.
1: Maçka ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşan yaylalar, doğa yürüyüşü, fotoğraf ve kampçılık gibi aktiviteler için son derece ideal. Düzköy, Sultan Murat ve Kadırga gibi başlıca yaylalarda huzurun ve doğanın tadını çıkarabilir, yeşile doyabilirsiniz.
0: Trabzon'un büyüleyici güzellikteki köylerinden biri olan Hamsiköy, Zigana Dağı eteklerinde yemyeşil çam ormanları arasına gizlenmiş muhteşem bir yer. Yiyecek sevdalılarının uğrak noktalarından biri olan Hamsiköy, sütlacıyla da meşhur.
1: Şahin Kaya Kanyonu, Trabzon'un en çok tercih edilen doğa sporu merkezlerinden birisi konumunda. Dağ yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve ekstrem sporlar için Karadeniz'in en ideal yerlerinden biri olmayı başarıyor.
0: Düzköy ilçesi içinde bulunan Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarası konumunda. Mağara havasının astım gibi solunum yolu hastalıklarının büyük bir çoğunluğuna şifa olduğu düşünülüyor.
1: Bir sonraki durağımız Ordu. Antik dönemden beri en önemli şehirlerden biri olmayı başaran Ordu, tüm bunların yanı sıra bir liman şehri.
0: Ulugöl Tabiat Parkı 3 farklı büyüleyici göle de ev sahipliği yaparken, park içerisinde endemik bitki türleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, göllerde düzenlenen kano gezileri ya da balıkçılık turlarına katılabilirsiniz. Çamaş Kanyonu, Ordu'nun doğa sporları merkezlerinden biri.
1: Rengarenk çiçek ve dağ laleleri arasında keyifli yürüyüşler yapmak isteyenlerin tercihi olan Perşembe Yaylası ise ahşap yayla ederine, buz gibi derelere ve dağ manzaralarına da ev sahipliği yapıyor.
0: Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Hoynat Tüneli'nin karşısında yer alıyor. Küçük bir ada olan Hoynat Adası üzerinde hiçbir yapılaşma bulunmuyor. Yalnızca tekneyle ziyaret edilebilecek turistik bir gezi alanı olan adanın antik zamanlarda sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Ada, Karabağ Batakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olmasıyla da ünlü.
1: Şehir merkezine yalnızca 15 dakika uzaklıkta konumlanan Bayadı köyü sınırlarında bulunan Kurul Kalesi, sivri şekilli kayanın üzerine inşa edilmiş ve dikkat çekici mimariye sahip bir yapı. Birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olarak koruma altına alınan kalenin zirvesine 100 antik merdivenle ulaşmak mümkün. Gölköy ve Ünye kalelerini de listenize ekleyebilirsiniz.
0: Toskoparan Kaya Mezarı girişi büyük yuvarlak kemeri ve derin bir inişe sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Mezar iç içe iki oda şeklinde dizayn edilmiş bir yapı. Turna Suyu Vadisi ise 6 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla doğa meraklıları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
1: Ohtamış Şelalesi de 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
0: Türkiye'nin turizm rotasında sonraki durağımız Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa. Zengin tarihi, gastronomisi ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
1: Dünya çapında popüler bir yapı olan 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen Bursa Ulu Cami ile başlayalım. Bursa Ulu Cami, Osmanlı çok ayaklı cami mimarisinin en önemli örnekleri arasında. Ulu Cami'nin etrafındaki bölge ise Hanlar Bölgesi olarak da biliniyor. Cami ve çevresi tarihi hanlar, çarşılar ve pazarlarla dolu.
0: Pek çok kuyumcuya ev sahipliği yapan Bursa Kapalı Çarşı en turistik noktalardan biri. Ulu Cami'nin yakın konumunda bulunan Bursa Kapalı Çarşı heykel semtinde konumlanıyor. Dilerseniz buradan Bursa'ya özgü havlu ve ipek kumaşlardan da satın alabilirsiniz.
1: Tarih boyunca bir ticaret merkezi olan Bursa'nın bu yanını yansıtan tarihi hanları ise Koza Han, Fidan Han, Pirinç Han, İpek Han, Emir Han, Geyve Han, Galli Han, Çukur Han, Kapan Han ve Tuz Han olarak sıralayabiliriz.
0: Bursa'nın oksijen kaynaklarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı 150'den fazla bitki türüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Sunduğu rengarenk manzaralarla oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı 12 bin kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor.
1: Kuş gözlemciliği yapmak isteyenler yine Ulubat Gölü'nü tercih edebilirler. Olta balıkçılığı yapmak için en güzel yerlerden biri olan Uluabat Gölü pelikanlarıyla da ünlü.
0: Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan türbe ise Bursa'da bulunuyor ve Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip.
1: Kano, yelken, uçurtma sörfü, deniz paraşütü gibi su sporları yapmak isteyenlerse İznik Gölü'nü tercih edebilir. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Gölyazı, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Gölyazı, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici.
0: Osmanlı konaklarıyla süslü olan sokakları asırlık zeytin ve çınar ağaçlarıyla trilye, Bursa'da mutlaka görülmesi gereken bir yer. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Su Uçtu Şelalesi, fotoğraf safarileri için en çok tercih edilen yerlerden.
1: Mağara tutkunlarının yanı sıra tarih ve arkeoloji merakları tarafından da yoğun bir ilgi gören Oylat Mağarası, 95 metre yüksekliğe sahip koridorlarıyla dikkat çeken bir yapı. Oylat Deresi'nin batısındaki yamaçlarda asılı duran bu mağara, yürüyüş alanları ve özel aydınlatmalarla gezmeye uygun hale getirilmiş. Binlerce yıldır doğal şekilde oluşan sarkıtlar, dikitler ve mağara göletleri Oylat Mağarası'na duyulan ilgiyi çok daha yoğun hale getiriyor.
0: %90 nem oranına ve her mevsim 18 derecede sabit kalan bir hava durumuna sahip olan Oylat Mağarası, astım gibi solunum yolu hastalıklarına da şifa amacıyla tercih edilebiliyor.
1: Bursa'nın doğal zenginliğinin en önemli parçalarından biri de termal kaynakları. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Bursa kaplıcılarından tarih boyunca imparatorlar, kraliçeler ve padişahlar faydalanmış.
0: Bursa kaplıcılarının meşhur Bizans'tan kalma hamamlardan oluşuyor. Osmanlı döneminde onarılan hamamlar sonradan kaplıcaya dönüştürülmüş ve günümüze kadar gelmiş. En meşhur Bursa kaplıcaları Çekirge, Bademli Bahçe ve İnegöl Oylat bölgelerinde bulunuyor. Bunlar dışında Mustafa Kemal Paşa'da Tümbüldek, Gemlik'te Terme, Orhaneli'de Ağaçhisar ve Sada kaplıcaları da Bursa'nın önemli termal kaynaklarının olduğu bölgeler arasında bulunuyor.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Peki Türkiye'de nereleri gezmeli, nereleri görmeli? Hangi şehir neleriyle ünlü? Tüm bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin turizm rotasında sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet, yarınlar bizimdir. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evet, yarınlar bizimdir. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin.
2: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görür.
3: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
4: Barış bu toprakların, tüm Orta Doğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
5: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için kritik tercih süreci başlıyor. ÖSYM takvimine göre adaylar 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak. Ancak bu yıl tercih döneminde en çok konuşulan başlık yalnızca başarı sıralamaları değil. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, iş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm, değişen üniversite kontenjanları ve mezuniyet sonrası istihdam beklentileri adayların tercih listelerini doğrudan etkiliyor.
2: YÖK 2026 YKS tercih kılavuzuna ilk kez 16 yeni program ekledi. Bunların 7'si lisans, 9'u ise ön lisans programlarından oluşuyor. Yeni açılan lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alırken, ön lisans programlarında ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler dikkat çekiyor.
1: Her ne kadar bu programlar ilk kez öğrenci kabul edeceği için resmi tercih verileri henüz bulunmasa da eğitim çevreleri ve adayların ilgisinin özellikle iş

0: Enerji ve biyoteknoloji gibi bölümler hem özel sektörün artan istihdam ihtiyacı hem de yüksek gelir beklentisi nedeniyle tercih listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Sağlık alanında ise tıp ve bazı sağlık programlarının yoğun talebini koruduğu belirtiliyor.
1: Uzmanlara göre öğrenciler artık yalnızca ilgi duydukları alanlara değil, mezun olduktan sonra iş bulma ihtimaline göre tercih yapıyor. Bu doğrultuda YÖK'te bazı bölümlerde kontenjanları düşürürken teknoloji odaklı alanlarda kapasiteyi artırıyor. Bu değişim 2026 YKS tercih kılavuzundaki kontenjan planlamasına da yansıdı.
0: Bu yıl YKS tercih döneminde yalnızca yeni açılan programlar değil, mevcut bölümlerin kontenjanlarındaki değişiklikler de dikkat çekiyor. YÖK'ün 2026 tercih kılavuzuna göre kontenjanlar ağırlıklı olarak örgün öğretim programlarında düşürüldü. Toplamda yaklaşık 23 bin örgün öğretim kontenjanı kaldırılırken, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında da düşüş yaşandı.
1: Vakıf üniversitelerinde ise dikkat çeken bir başka değişiklik burslu kontenjanlarda görüldü. Özellikle %50 ve %25 burslu programların kontenjanları azaltılırken ücreti programların kontenjanlarında artış yaşandı. Bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 135 bin kişi azalması, ilk bakışta yerleşme şansını artıracak bir gelişme gibi görünse de kontenjanlarda yaşanan yaklaşık 47 bin kişilik daralma bu avantajın önemli ölçüde ortadan kalkmasına neden olabilir.
0: Öte yandan açıklanan verilere göre en büyük düşüş hukuk bölümünde yaşandı. Toplam kontenjan %13 azaltılarak 8.745'e düşürüldü. Böylece son 4 yılda hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanı yaklaşık yarı yarıya gerilemiş oldu. Bu düzenlemenin hukuk eğitiminin niteliğini artırmak, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dengelemek ve mezun sayısıyla istihdam arasındaki uyumu güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
1: Psikoloji bölümünde de önemli bir kontenjan düşüşü yaşandı. Geçen yıl 11.141 olan genel kontenjan bu yıl 10.429'a geriledi. İstihdam planlaması kapsamında birçok öğretmenlik programının da kontenjanı azaltıldı. Diş hekimliği programlarında da kontenjan azaltma eğilimi devam etti.
0: Buna karşılık YÖK özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında kontenjan artışına gitti. Nanoteknoloji mühendisliği, malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, harita mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği kontenjanları artırılan bölümler arasında yer aldı. Tıp fakülteleri de kontenjanı artırılan nadir alanlardan biri oldu.
1: Bu yıl adayların kararlarını etkileyecek en önemli unsurlardan biri ise eğitim maliyetleri. Özellikle vakıf üniversitelerinde açıklanan ücretler birçok aile için erişilmesi güç seviyelere ulaştı. Bazı üniversitelerde tıp fakültelerinin yıllık ücreti 3 milyon 740 bin liraya, diş hekimliği programlarının ücreti ise 2 milyon 210 bin liraya kadar çıktı.
0: Yapılan hesaplamalara göre kamuda görev yapan bir uzman doktorun yıllık geliri yaklaşık 2 milyon 48 bin 760 lira olmasına rağmen bu gelir bazı vakıf üniversitelerinde bir yıllık tıp eğitiminin ancak %54,7'sini karşılayabiliyor. Profesör, mühendis, avukat ve öğretmen maaşları da birçok özel üniversitenin yıllık eğitim ücretlerinin gerisinde kalıyor. Artan eğitim maliyetlerinin özellikle vakıf üniversitesi tercih edecek adayların kararlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
1: Uzmanlar tercih döneminde adayların yalnızca bölümün güncel popülerliğine göre değil, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını, üniversitenin akademik kadrosunu, burs imkanlarını ve kendi ilgi alanlarını birlikte değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka ve dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni dönemde 2026 tercih maratonunda da en büyük rekabetin teknoloji ve sağlık odaklı bölümlerde yaşanacağı öngörülüyor.
0: YKS tercih maratonu başlıyor. YÖK bu yıl ilk kez 16 yeni programı tercih kılavuzuna eklerken teknoloji odaklı bölümlerin kontenjanlarını arttırdı, hukuk ve psikoloji başta olmak üzere bazı alanlarda ise kontenjanları düşürdü. İş gücü piyasasındaki değişim ve milyonları bulan vakıf üniversitesi ücretleri ise tercih döneminin en belirleyici başlıkları arasında yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 2/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dermatoloji Uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve korunma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken, bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
2: Biz güneşlenmeyi özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk, böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısında buluyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
1: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanması ile ilgili problemlere neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz dediğimiz faktör, işte SPF 30 diyoruz, 50 diyoruz. Bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
1: Güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yalçın şöyle devam etti.
2: 50 faktörün 30 faktöre göre avantajı nedir dersek, daha yüksek korumuyor aslında, daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekin 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli, o kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
1: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
2: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet, belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgilendirilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesi birçok aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde yaşadığınız bölgeye yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, yani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Yani hangi, nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
1: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
2: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ini çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarı da ister istemez çok bulunuyor. Oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanse edebiliyor. Yani idare edebiliyor. İşte onarıyor. Normal hale getirmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak, yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için, ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse, yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa, bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneş ışığına maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak, yani hani bazen çok yanılır ve sırtta falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
1: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
2: 2 yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce aslında önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas cildlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olanlardır. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru, yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
1: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Şimdi güneşten koruyucu içeriyorsa, yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa, aynı zamanda CC yani CC kremi olmasının avantajı şu: bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde. Ve özellikle renkli olan, yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremler olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
1: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
2: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem, ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun, yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında, yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor, işte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcaklığımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor, ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta, hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğimiz ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk, yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre. Çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey. Yani kişisel olarak, çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyle uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir. Ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
1: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin, güneş yanıklarının, deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
2: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kundağı, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
1: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
2: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
1: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
2: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri halen vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
1: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı. Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Annetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen, yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
2: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
1: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.
2: 1940'larda plaj modasında iki değişim yaşandı. İlki kısa tulumlara benzeyen tek parça mayoların yerini elbiseyi andıran, vücuda oturan mayoların alması, ikincisi ise bikini kavramının plaj modasına dahil olmasıydı. Böylece plaj giyiminde çeşitlilik artmış oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kadınlar belde deri bir şerit bulunan mayolar giymeye, Amerikalı kadınlarsa daha küçülen yüzme kıyafetleri giymeye başladılar. Genel olarak boyu kısaltılmış ve eteklerin ortadan kaldırıldığı, ikiye bölünmüş yüzme kıyafetlerine geçiş yapıldı.
1: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikiniyi ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
2: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası, bu kostüme Bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki, adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı Bikini olarak kaldı. Yani bikini, boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren, brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
1: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil, kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil, aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
2: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve dünya güzellik yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Riet, 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
1: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
2: 1960 yılında Brian Tyler'ın çok popüler olan şarkısı It's Been Sitting Winnie Yellow Folk'la Dot Bikini ile gündem yaratırken, 2 yıl sonra Ursula Andress'in ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arz endam etti. Andres 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
1: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokini olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
2: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son 2 yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi.
1: Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin Dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve mayo dünyası da bundan etkilendi.
2: Bu dönemde bir dizi cesur tasarım yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle mayo estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu.
1: 21. yüzyıl hot kötür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu.
2: Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. Tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir amblemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi.
1: Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 28 Temmuz 2026 Salı, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, sevgili editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir salı günü dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07:10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz soru ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te ya da Twitter'da @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına, örneğin şu an X üzerinden de dinleyebilirsiniz, @radiosputniktr tekrar hatırlatayım, hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ara ara soruyorsunuz, geliyor mesajlarınızda program tekrarlarına nereden ulaşabilirim diye. Arkadaşlarım yayından yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra Sputnik Türkiye kanalına, Sputnik Türkiye adresine girerseniz Telegram'da programın tekrarını da oraya koyuyorlar. Yine bir linke tıklama uzaklığındayız sizlere, bunu söyleyelim. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram, Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü. Türkçe karakter maalesef de kullanamıyoruz, biliyorsunuz. Güçlü Özgan yazarsanız da Instagram'dan ve X üzerinden de bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki görüşleriniz, eleştirileriniz bizim için çok ve önerileriniz bizler için çok çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz siyasetin günlük tartışmalarına ama oradan önce şu çerçeve yasa meselesi bu hafta içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. Bu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Bir de bir yandan da AK Partililerden gelen açıklamalar var. Süreç nasıl ilerletildi? Bu çerçeve yasanın çerçevesi nasıl belirlendi? Dünden beri özellikle sosyal medyada benim de takip ettiğim eski yeni AK Partililer ve onlara yönelik tepkiler benim dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşacağım ama oradan önce Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü, MHK toplantısı vardı dün. İktidar partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Ömer Çelik konuştu. Bu terörsüz Türkiye olarak adlandırılan ya da tanımlanan sürece dair bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bu çerçeve yasanın çerçevesi ne olacak ve ne zaman gündemimize gelecek? Somut bir açıklama geldi. Önce Ömer Çelik'e bir kulak verelim. Arkasından devam edeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
2: Yani meclis kapanmadan yasal çerçeve ortaya çıkacak ifadesi dikkat çekici. Tabii şimdi komisyona gelecek öncelikle. Şöyle söyleyeyim size, çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Biz de size ayrıntılar vermeye çalışıyoruz. Her gün yeni başlıklar elimize ulaşıyor. Biz de tabii ki bilgilendirme ve bilgilenmek amacıyla bunlara bakıyoruz. Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Ama net bir gerçeklik var. Hiç kimse tamamını bu çerçeve yasanın içerisinde ne olacak, ne var, ne yok tam olarak bilmiyor. Yani hiç kimse derken sizlerden, bizlerden bahsediyorum. Siyasetçilerin bir bölümünün bu meseleye hakim olduğunu görüyoruz. Örneğin Adalet Bakanı ne demişti? 15 maddeden oluşuyor demişti. demişti. İşte Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bazı detaylar verdi. Tabi burada iktidarın en büyük endişelerinden bir tanesi de bir önceki o açılım sürecinde yaşananların tekrarlanması. Bu gerçekten benim görebildiğim kadarıyla siyasi tabi hesaplar da yapılıyor bu süreçte. En büyük endişesi bu. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, işte meclis kapanmadan gelecek dedi gündeme. Az önce dinledik. Aynı zamanda bu sabotaj tartışmalarına da değindi. Ne söyledi Ömer Çelik? Bir dinleyelim.
3: Bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır.
2: O daha iyi zemin, yani Sayın Ömer Çelik'in işaret ettiği daha iyi bir zemin ne ifade ediyor iktidar perspektifinden? Bu önemli, çünkü bunu söylüyorum, anlatmaya da çaba gösteriyorum ya da anlamaya da çaba gösteriyorum bir yandan. Hadi o komisyon, meclisteki komisyon kurulduğunda işte barış, kardeşlik ve demokrasi ifadeleri geçiyordu o komisyonun adında. İşte hani terör örgütü üyelerinin teslim olması, silah bırakması sürecine dair pek çok başlık var. Hatta işte kısmi, tırnak içerisinde, genel aftan bahsedilmiyor ama kısmi bir af da söz konusu. Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla Sayın Bakan da, Adalet Bakanı da bunu işaret etmişti ama demokratikleşmeye yönelik bir adım ya da bir açıklama göremiyorum örneğin ben burada. Daha çok pratik sahayı kontrol eden, sahada yaşanacakları kontrol etmeyi amaçlayan bir yasal düzenleme önümüze gelecek gibi görünüyor. Herhalde bir başka bahara, o bir başka bahar dediğimiz nedir? Demokratikleşmeye dair adımlar muhtemeldir ki anayasa değişikliği sürecine bırakılıyor. Göreceğiz hep beraber. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu görmekte zorlanmıyoruz, bunu anlamakta zorlanmıyoruz. Bu benim kişisel yorumumdu. Bu arada DEM Parti'den de açıklamalar var sürece dair, bu yeni yasa, yeni düzenlemeye dair. Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kim DEM Parti Grup Başkan Vekili, Barış İzleme ve Takip Kurulu talep etti. Çerçeve yasa siyasete katılımı ve dönüşleri hukuki güvenceye bağlamalı ifadesi dikkat çekiciydi.

0: Al geliyor, bir yandan da kafa karıştırıcı geliyor. Neden bahsediyorum? Mehmet Metiner, eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, ilginç bir Rudav TV'ye bir açıklamada bulundu. Bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Dün gece boyunca hatta tüm gün boyunca da bu açıklama tartışıldı. Neden? Çünkü herkesin bu konuya dair tartışmalar yapılırken hani bir tür pazarlık yapılıyor, yapılmıyor değil mi? Bu konudaki soru işaretini herkes gidermeye çalışıyor. Yok deniyor bir pazarlık. Bir yandan da Öcalan'ın, terör örgütü lideri Öcalan'ın muhatap alınıp alınmaması meselesi var. Mehmet Metiner'in açıklaması dikkat çekici. Diyor ki devletimiz ile Öcalan arasında süreçle alakalı bir sorun yok. Bu bir ilk cümle. İkinci cümlesi de meclise sunulacak ilk yasa tasarısı, dikkat, Öcalan'ın da onayladığı bir yasa tasarısıdır cümlesini kullandı. İşte bu cümleyi kullandıktan sonra, daha doğrusu kişisel sosyal medya hesabından bunu paylaştıktan sonra, Öcalan'la bir pazarlık mı yapılıyor ya da Öcalan'a bu yasa öncelikle Mehmet Metiner'in söylediği doğru ise bu bilgiyle hareket ediyoruz elbette. O zaman şimdiye kadar anlatılanların hepsi havada mı kalacak, söylenenlerin hepsi havada mı kalıyor diye de bazı soru işaretleri, soru işaretinin ötesinde tepkiler de var. Yani Öcalan'ın onayına bir ihtiyaç mı var ya da bu yönde bir adım mı atılıyor diye de çok tepki geldi Mehmet Metiner'in ifadelerine, bizzat kendisine değil, bu ifadeye tepki geldi. Gece boyu takip ettim, hatta sabah da böyle kalkar kalkmaz baktım ne yanıtlar vermiş diye. Tüm gece boyunca bu eleştirilere yanıt vermiş Mehmet Metiner. O da diyor ki neyi anlamıyorsunuz, anlamıyorum. Cumhurbaşkanının yani dediği gibi, Erdoğan'ın dediği gibi sürecin 3 yürütücüsü var. AK Parti, MHP ve DEM Parti, PKK adına görüşülen kişi de örgütün lideri Öcalan'dır dedi ve bu bilgiyi teyit etti. Bir kez daha tekrarladı. İşte daha önceki yıllarda asker görüşüyordu, askerin kontrolü altındaydı İmralı. Şimdi böyle değil, süreç değişti ve bu sefer süreç Öcalan'la görüşülerek yürütülüyor açıklaması dikkat çekiciydi. Hani bu tartışmalar yapılırken bunları da hep bir kenarda tutmak, bunun üzerinden tartışmak da gerekiyor. Hani Mehmet Metiner'in söylediklerini de boşa atmamak önemli diye kişisel olarak düşünüyorum ben. Çerçeve yasağı gelsin, meclise gelecek. Bu bilinmezlik içerisinde bu tartışmaların yapılıyor olması da son derece doğal benim görebildiğim kadarıyla. Ama bu çerçeve yasağı bir meclisin gündemine gelsin, bizim de önümüze gelsin, onun üzerinden de tartışacağız. Her gün neredeyse aynı cümleyi kullanıyorum. Bu çerçeve yasağı ya da terörle mücadele sürecine dair atılacak adımların ne olduğunu anlamaya çalıştığımız başlıktı. Geçelim günlük siyasette ya da siyasetin günlüğünde neler var, buna baktığımız bölüme.
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
0: Günlük siyasette neler oluyor, neler yaşanıyor? CHP ve Yeni Parti arasındaki atışmalar, bu bir tarafların birbiriyle yaptığı açıklamalar, birbiriyle ilgili yaptığı açıklamalar. Bir kere şunu söyleyeyim, hani uzaktan da iktidar partisinin bütün bu tartışmaları büyük bir keyifle izlediğini söylemek mümkün. Tarafların birbiriyle ilgili yaptığı açıklamaları ya da işte İstanbul'da o rozet takma, ki onunla töreniyle ilgili yapılan tartışmalar, ki ona dair de ilginç bir gelişme var, onu da aktaracağım. Sen dedim ya, iktidar partisi de uzaktan seyrediyor, gülümseyerek belli ki seyrediyor. Yapılan açıklamalarda bunu gösteriyor. İşte Ömer Çelik dedik az önce. Dün basın toplantısında bu soru da yöneltildi kendisine. Yeni Parti ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Ortada yeni bir şey yok. Eski bir tartışma CHP kökenli iki parti arasında devam ediyor. Siyaseten de CHP'de yaşanan bu bölünme, Yeni Parti CHP bölünmesi de söylediğim gibi en azından sandığa yansıyacağı bölümüyle iktidar partisinin büyük bir keyifle izlediği bir süreç. Şimdi Özgür Özel konuştu Yeni Parti ile ilgili olarak. Bizim dedi CHP bir diyalog var mı diye sordu gazeteci arkadaşlarımız kendisine. Yani Yeni Parti ve CHP arasında dedi ki bizim CHP ile siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Çünkü siyaset seçilmiş isimlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak halimiz yok. Bu yönde bir adım da atılmayacak ifadesini kullandı. Yeni örgütlenme sistemi nasıl gerçekleşecek? İşte kendisine gelen tebrik telefonları, katılımlar vesaire, bunun üzerinden de açıklamaları oldu Özgür Özel'in. Benim burada dikkatimi çeken, onu şöyle önümüzdeki günlerde daha şöyle dikkatli bir şekilde, daha detaylı şekilde okuyup bu yeni partinin hangi vaatlerle gündeme

0: geleceği. Bir tabii kuruluş metni de var. Orada plan, program, neler yapılacağına dair ifadeler de var. O ifadeleri de daha sakin bir günde beraber, hep beraber analiz edeceğiz. Bakalım yeni parti gerçekten de söylendiği gibi yeni söylemlerle, yeni ifadelerle, yeni önerilerle halkın karşısına, toplumun karşısına çıktı mı? Bunu da beraber değerlendiririz. Şöyle devam edeyim. Şu önemli, yeni parti demişken Devlet Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Burada Özgür Özel'i nispeten, tırnak içinde kullanıyorum bunu, kollayan bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Özgür Özel'in bu yeni kurduğu parti, adı da yeni parti, buna da alışmak bizim için de gazeteciler açısından da, her gün burada bu meseleleri anlatan, bu meseleleri konuşan gazeteciler olarak da alışmak biraz zor. Özgür Özel'in üzülmesini istemeyiz şeklinde bir ifadesi oldu. Yani dedi ki MHP lideri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca genel başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dönük görüşlerini açıklaması en doğal hakkıdır. Özel'in de, Özgür Özel'i kastetti, Özel'in de üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını ya da CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline gelmesini de arzu etmeyiz cümlesi dikkat çekiciydi. Devlet Bahçeli'nin hani böyle bir akil siyasetçi duruşunu bu süreçte devam ettirmeye çalışıyor benim görebildiğim kadarıyla. Ama daha önce de Özgür Özel'i oldukça sert ifadelerle, CHP lideriyken öyle söyleyelim, oldukça sert ifadelerle eleştiren, hatta işte Özgür Özel'i tırnak içerisinde kastettiği nedir tabii ki bilemeyiz ama Özgür Özel'i de üzen açıklamaları olmuştu Sayın Devlet Bahçeli'nin. Bir not, sadece bir parantez açmak istiyorum. Devlet bu kadar kıyamet koparken, ki konuya da bugünkü programa da öyle başladık. Neden? Bu terörsüz bir Türkiye süreci, işte çerçeve yasa tartışmaları vesaire. Devlet Bahçeli'nin bu konudaki sessizliği hala devam ediyor. Bunu da, bu meseleye de dikkatinize çekmek istedim. Bahçeli sadece Özgür Özel'i üzülmesini istemem açıklamasıyla yetinmedi. Aynı zamanda şu figüran meselesi, ona dair de Kast Ajansı'nın sahibinden tartışılacak bir açıklama var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu konuya da değindi Devlet Bahçeli. Dedi ki Cumhuriyet CHP'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası ülke siyaseti, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Hem bunu söylüyor Sayın Bahçeli, bir yandan da konuyu nasıl okuduklarını Cumhur İttifakı kanadı olarak da, ki şöyle bakınca Ömer Çelik'in ifadeleriyle öyle benzer, paralel diyebiliriz, açıklamalar geliyor. Bu süreci nasıl takip ettiğini de Cumhur İttifakı'nın bize gösteriyor. CHP demişken birkaç ayrıntı daha izninizle. Dedim ya, günlük siyasetteki başlıkları sizlerle paylaşayım istedim. Özgür Özel yine o açıklamalarında çok konuşulan belediye başkanları ne olacak bundan sonra sorusuna yanıt verdi. 200'den fazla belediye başkanının bugün, gün içerisinde, yani 28 Temmuz itibariyle yeni partiye geçiş yapacağı yönünde bir açıklaması da oldu. Emeğe Saygı Halk TV'de konuştu. Gazeteci arkadaşlarımızın, gazeteci büyüklerimizin de sorularını yanıtladı Özgür Özel. Bu da soruldu elbette, belediye başkanları meselesi de soruldu. Gün içerisinde bunun da olacağını söyledi. Mansur Yavaş konusuna dikkat çekti Özgür Özel. Hani Mansur Yavaş'ın muhtemeldir ki geçmeyecek yeni parti, onu söyleyeyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu kararından sonra, olası kararından sonra da butlancı olarak değerlendirilmesini kabul etmeyiz. Buna dair de kimse böyle bir yorum, böyle bir ifade kullanmasın dedi. Hiç kimse kendisiyle, bizim aramıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla benim arama giremez açıklaması da önemliydi. Bunu da hatırlatalım. İşte hazine yardımı vesaire, bunlar da soruldu. Buna dair de dediğimiz gibi bir yasa değişikliği gerekiyor hazine yardımı yeni partiye yapılması için. Sayın Devlet Bahçeli yine Özgür Özel'in üzülmemesini istiyor belli ki. Bu konuda bir öneri getirmişti. Hani işte CHP'ye verilen yılda ne kadardı? 1 milyar 800 milyon lira. Doğru duydunuz, siyasi partilere aldıkları oy oranında böyle hazineden yardımlar yapılıyor. Mesela CHP'nin aldığı yardım yıllık 1 milyar 815, düzeltiyorum, 15 milyonu da varmış, 1 milyar 815 milyon lira. İşte oradan dedi ki geçen milletvekili oranında destek alsın, yardım alsın hazineden, Onun çağrısını tekrarladı Özgür Özel. O zaman bir yasal düzenleme yapılsın siyasi partiler yasasında ve o yardımı da alalım şeklinde de bir açıklaması oldu. Bu arada bir not sadece, önceki dönemlerde görev almış pek çok isim, 265 eski milletvekili CHP'de görev yapmış, milletvekili olarak görev yapmış 265 eski milletvekili, ki çok sayıda işte Sabahat Akkiraz gibi isimler var. Şöyle bakıyorum o isimler arasında, çok böyle hani tanıdığımız, hepimizin çok aşikar olduğu Tolga Çandar gibi isimler şu an itibariyle de yeni partiye geçmiş durumda. CHP'de ne oluyor biliyor musunuz? Enteresan bir tartışma var orada. O da nedir? Siyasette artık hani bazı isimlerin hem yüzü eskiyor, yıllardır profesyonel siyasetçi olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu CHP üzerinde değil, pek çok siyasi partide de biz bunu görüyoruz aslına bakılırsa. Eleştiriyor muyuz? Tabii eleştiriyoruz. Bu eleştiriden bir tanesini de mesela CHP'ye yapacağım şimdi. O da nedir? Grup başkan vekilleri ve grup başkanı seçildi CHP'de. Kim? Faik Öztrak oldu CHP'nin grup başkanı. Hani daha önceki yıllarda da benzer bir tablo gündemdeydi. Biz yine Faik Öztrak'ın benzer görevler aldığını da görmüştük. Bakın birkaç örnek sizlere vereceğim. Siyasette hiçbir şeyin değişmediğini bize gösteren örnekler, isimler, soyadları daha doğrusu. Mesela Öztrak ailesi, ki Faik Öztrak uzun yıllardır CHP'de milletvekilliği yapan bir isim. Çok da daha önce tartışılmış, konuşulmuş isimlerden bir tanesi, ama aileden siyasetçi. Böyle bir hani kuşaktan kuşağa devredilen bir siyasi misyon var siyaset içerisinde. Bir misyon var siyaset içerisinde. İşte Öztrak ailesi de o isimlerden bir tanesi. Mustafa Faik Öztrak örneğin Cumhuriyet'in kurucu kadrolarında yer alan bir isimdir. Uzun yıllar Tekirdağ milletvekili yapmış, ki Faik Öztrak da öyle. İçişleri Bakanlığı Meclis Başkan Vekilliği yapan bir isim. Babası ve amcaları da aynı şekilde İçişleri Bakanlığı, örneğin babası yine Tekirdağ milletvekilliği, senatörlük yapan bir isim Orhan Bey, Orhan Öztrak. Amcası İlhan Öztrak Devlet Bakanlığı yapmış bir isim. Yine amcası Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak kurumun başında yer alan bir isim. Faik Öztrak şöyle söyleyeyim, 2001'de o kriz sonrasında hazine müsteşarlığına gelmiş, 2007'den beri de CHP milletvekilliği yapan bir isim. Yani o cephede değişen çok da fazla bir şey olmuyor. Ama bu sadece Öztrak soyadı üzerinden konuşmayalım bunu. Bakın yani şöyle pek çok isim de var. İnönü ailesi aynı şekilde, İsmet İnönü, Erdal İnönü, Gülsün Bilgehan torun, biliyorsunuz torunu İnönü'nün. Menderes ailesi, Adnan Menderes, Aydın Menderes sonrasında yıllarca siyaset yapmıştı. Ağar ailesi, Mehmet Ağar, arkasından oğlu Tolga Ağar, AK Parti'de Elazığ milletvekilliği yapmıştı. Yine Bayar ailesi, Korutürk ailesi, böyle pek çok, Türkeş ailesi aynı şekilde, Alparslan Türkeş, Tuğrul Türkeş, Kutalmış Türkeş, daha pek çok isim burada, pek çok aile sayabiliriz. Siyasette her şey değişiyor. Bazı figürler, bazı isimler, bazı soyadları değişmiyor. Bu hani Öztrak özelinde, Faik Öztrak özelinde bunu hatırladım. Size de böyle ufaktan bir hatırlatma yapmak istedim aslına bakılırsa. Bu arada hani Faik Öztrak'ın grup başkanı seçilmesiyle ilgili de CHP içerisinde farklı tartışmalar da oldu, ama spekülatif bir haber, spekülatif bir detayı olduğu için burada çok da fazla girmeyeceğim, ama orada da dengeler, çünkü Gürsel Erol da, Elazığ milletvekili Gürsel Erol da grup başkanlığına adaydı. Hatta ilk tur seçiminde de daha fazla oy almıştı Faik Öztrak'tan sonra. Her ne olduysa, hangi tartışma yaşandıysa, Gürsel Erol o yarıştan çekildi. Dediğim gibi oradaki mücadeleyle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Ama her şey böyle dışarıdan göründüğü gibi de, CHP açısından söylüyorum bunu, böyle olumlu gitmiyor. Onu da size hatırlatmış olayım. Son bir not burada, bu figürasyon meselesi. CHP törenine figüran gönderen ajansın sahibi de bir kez daha, çünkü hani açıklama yapmak mecburiyetinde hissediyor. Çünkü ortaya çıkan tablo, Bir Gün Gazetesi'nin haberi, dün onu detaylı şekilde konuşmuştuk, tekrar girmeyeceğim. Kast ajansının sahibi Ömer İne yine bu törene katılımlarla ilgili konuştu. Dedi ki gönüllü katılımlardı bunlar. Ödenen ücret 950'şer lira verilmiş diğer katılana. Orada da şöyle bir açıklamada bulundu: hoşgörü amaçlı yemek harçlığı verdim bu arkadaşlara ve bunun ne genel merkezin ne de il başkanlığının haberi vardı. Tamamen işte siyasete atıldığını söylediği tanımıyorum doğrusunu söylemek gerekirse beyefendiyi. Samet Özkaş ona destek olmak amacıyla kendi inisiyatifimle böyle bir hamlede bulundum dedi. Demek ki doğruymuş. Dün de söylemiştik. İl başkanlığının Gürsel Tekin gazeteci arkadaşımıza çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Bir Gün gazetesine yönelik olarak da hatta savcılığı harekete geçmeye çağırmıştı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ki Bir Gün'le ilgili de bir soruşturma süreci de var bu arada. Onu da hatırlatalım ama yani şöyle ne olduğunu ne bittiğini anlayarak bilerek belki hareket edilse çok daha doğru olunurdu. Bir Gün gazetesini de böyle dün de demiştim tırnak içerisinde hani gazeteci dövmek tekrar söylüyorum tırnak içerisinde böyle çok kolay. Ama keşke İstanbul İl Yönetimi de bu siyasetçilerle ilgili ya da bu ajanslarla ilgili ne olup ne bittiğini daha doğru analiz edip bir harekete geçseydi. Bunu ben söylemiyorum. Mesela Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de dün bir televizyon programında bu konuyu gündemine aldı ve dedi ki provokasyon varsa sizin yaptığınız provokasyondur. Gazeteci orada haberini yapmış. Siz parayla insan toplarsanız bu Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de zarar verir şeklinde de bir açıklaması oldu. Kimin? Abdülkadir Selvi'nin. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle bakıyorum. Başka bir detay. Şunu belki çok konuşulan bir konu. Faruk Bildirici medya ombudsmanı, gazeteci büyüğümüz bir açıklama yapmıştı geçenlerde. Ya ben E-Devlet'e bakıyorum. AK Parti'ye üye görünüyorum. Çıktım. Yani ayrıldım. Sonra bir daha baktım. Bir kez daha oradayım. Nasıl oluyor bu diye sormuştu ki çok sayıda kişiden bu konuda bilgi geliyor ya da sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor çok sayıda kişi yani AK Parti'ye istemeden kendi isteklerinin dışında üye yapıldıklarına dair Ömer Çelik'le bu bölüme başlamıştık. Bu konu da soruldu Ömer Çelik'e ne diyorsunuz Faruk Bildirici'nin bu açıklamasına dendi. O da şöyle bir yorum getirdi ya da bilgi verdi gazetecilere. Dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor. Güncellemeye çalışıyoruz. Güncelleme çalışmalarımız devam ediyor ifadesini kullandı ama genellikle bu hataların da AK Parti lehine olduğunu da görmek gerekiyor. Ya da bilmiyorum siz de bakın E-Devletinize başka bir siyasi partiye kendi isteğiniz bilginiz dışında üye misiniz? Şöyle bir kontrol etseniz ara sıra iyi olur. Başka bir siyasi partide varsa kendi bilginiz dışında lütfen gönderin. AK Parti'ye de burada haksızlık yapmayalım ama gelen haberler, önümüze düşen haberlerde o haberlerin büyük çoğunluğunda yurttaşların AK Parti'ye istemeden de olsa AK Parti'ye E-Devlet üzerinden üye yapıldıklarını gördüklerini anlıyoruz. Biz Ömer Çelik'in açıklamasında sizlerle paylaştım. Şöyle bir bakıyorum başka aktarabileceğim başlıklar. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var, yeni adımlar var. Valiyle ilgili, eski valiyle ilgili yeni tutuklama kararları da geldi. Bu önemli ama onu müzik arasından sonra sizlerle paylaşacağım. Bugün sevgili Ozi'den yine listemi, sevgili Ozi hazırladı listemizi. Rock müziği sevenlere ya da bu müziği yorumlayanlara bir saygı duruşu bugün 28 Temmuz itibariyle doğan bizim de tanıdığımız müzisyenlere ayırdık programı. Mesela ilk olarak Amerika'da alternatif rock grubu Papa Roach'un solisti Jacoby Shaddix'ten dinledik. O da 28 Temmuz 76 Kaliforniya doğumlu. İlk parçamız oydu. Programın girişinde çaldık. Şimdi de Deep Purple'ın 1994'ten 2022'ye kadar gitaristliğini yapan Steve Morse. O da 1954 doğumlu Amerika'da doğan bir sanatçı. 2022 yılında biraz ara verdi müziğe. Eşinin sağlık sorunları nedeniyle biraz uzak kaldık ondan ama bütün 28 Temmuz'da doğan ve rock müziği bize sevdiren bütün isimlerin de doğum gününü kutlayarak devam edelim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Geri ve Zamanı'na hoş geldiniz. 28 Temmuz 2026'nın gündemine bakıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor, bunu anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Ve elbette gündemimizde olan başlıklardan bir tanesi sadece bir genç kadının kaybolma hikayesi değil bu. Kaybediliş hikayesi değil. Aynı zamanda ortaya çıkan tablo, ortaya çıkan gerçekler, Gülistan Doku'dan bahsediyorum elbette. Ortaya çıkan gerçekler son derece örgütlü, hatta neredeyse hiyerarşik bir yapısı olan artık kurumsallaşmış bir örgütten bahsedebiliriz. Ortaya çıkan bilgiler bize bunu gösteriyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma var biliyorsunuz. O soruşturma kapsamında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel tutukluydu. Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde, telefonunda, bilgisayarında yapılan incelemeler. O incelemeler sonrasında dikkat, Sonel'le soruşturma kapsamında yine tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar. Bakınız, suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme suçları kapsamında değerlendirildi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Tabii bir operasyon gerçekleşti. 23 Temmuz'da operasyonu sizlere aktarmıştık. Şüpheli iki isim EE ve SK da Ankara'da gözaltına alınmışlardı. Bu iddiaların sonrasında Tuncay Sonel, yine koruma polisi Şükrü Eroğlu, yine eski polis memuru Gökhan Ertok dün itibariyle bir kez daha bu suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkartıldılar ve 4 farklı suçlamadan dolayı bu isimlerin tamamı tutuklandılar. Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işte az önce de sıraladım, bu gerekçelerle eski vali ve o eski isimlerin, polislerin de tutuklanmış olduğunu da hatırlatalım. Böylece ne oldu biliyor musunuz? Şu dakikaya kadar Gülistan Doku soruşturmasında artık kayıp demiyoruz biliyorsunuz. Gülistan Doku cinayeti diyoruz. Ortaya çıkan gerçekler, ifadeler bize bunu anlatıyor. Maalesef bize bunu gösteriyor. Zaten aile de şu an itibariyle basına konuşmuyor. Konuşmama kararı aldıklarını sizlerle paylaşmıştım. Hem ablasıyla hem avukatlarıyla da temas halindeyiz. Görüşürken de bunu söylüyorlar. Yeni gözaltı dalgaları bekliyoruz demişlerdi. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan gerçekler ışığında ve tam da onların söylediği gibi onların beklentilerini karşılayan gelişmeler de oluyor. Bu süreç içerisinde sessizliklerini koruyorlar. Sadece bir kez ablası Gülistan'ın bir basın açıklaması yaptı adliye önünde. Onu zaten aktarmıştık, konuşmuştuk. Toplamda da Gülistan'ın kaybıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükselmiş oldu şu dakikaya kadar. Başka gözaltılar da var, onu da hatırlatalım. O soruşturmayla ilgili dün de 18 kişi ki aralarında emniyet müdürleri, emniyet amirleri, başkomiserler, komiserler, polis memurları, işte bilgisayar uzmanları, mühendisleri ve 3 emekli polisin de olduğu 18 kişinin de gözaltına alındığını söyleyelim. Çok sayıda ilde gerçekleşti bu. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda gerçekleşti bu operasyon. Yani Nevşehir'den Isparta'ya, Diyarbakır'dan Erzincan'a, Ordu'dan Antalya'ya kadar, dediğim gibi çok sayıda ilde bu gözaltılar gerçekleşti. Muhtemeldir ki daha öncesinde bu bölgede, yani Tunceli'de görev yapıp bugün bu illere tayini çıkmış isimlerden ya da işte emekli olduktan sonra bu illerden birine yerleşen bu kişiler, toplamda 18 kişinin de gözaltına alındığını söyleyelim. Yani 16 tutuklu ve 18 gözaltı şu ana kadar Gülistan Doku soruşturmasında. Hala bakın, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu Gülistan ve hala maalesef cenazesine ulaşılamıyor. Aile de diyor ki, bunu hatırlatacağım bir kez daha, yasımıza başlamak için, yas tutmaya başlamak için kızımızın, kardeşimizin cenazesine ulaşmayı bekliyoruz açıklamasını tekrarlıyorlar. Biz de buradan elbette bu hatırlatmayı yapıyoruz ama Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının çalışmalarında aile ve avukatlar destekliyorlar uzaktan. Gerçekten neden şimdiye kadar, 6 yıldır neden bunlar yapılmadı diye de sorarak elbette takip ediyorlar bütün bu yaşanan gelişmeleri. Peki biz diğer başlıklarımızda devam edelim. Ahbap soruşturması, yeni bir dalga. Haluk Levent'ten şikayetçi olan Hüseyin Başaran'ın da biliyorsunuz. Hüseyin Başaran da şikayetçi olan isimlerden bir tanesi bir tanesiydi. Kendisinin de gözaltına alındığını öğreniyoruz. Enteresan bir tablo, enteresan bir gelişme. Mahsun Kırmızıgül bu arada, Gülben Ergen, Elçin Sungu, Hayko Cepkin gibi isimlerin de çağrıldıklarını ifade vermek üzere daha önce derneğe yaptıkları sosyal medya üzerinden herhalde, değil mi, ya da medya, konvansiyonel medyaya da yaptıkları açıklamalarda Ahbap'a destek verdikleri gerekçesiyle bu isimlerin çağrıldığını görüyoruz. Daha önceki ifadeleri de, bir pişmanlık açıklamalarında sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Bu, dediğim gibi, enteresan bir gelişme daha var Ahbap'la ilgili. Alıştığımız bir başlık, şöyle sadece söyleyip geçeceğim. Kayyum atandı derneğe de. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi de, dediğim gibi, yönetim kayyumuna devredildi. Dün bu karar alındı. Bunu da hatırlatalım. Şu Hüseyin Başaran gözaltına alındı. Daha önce de ki Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı kendisi. Onunla ilgili de bir gözaltı kararı olduğunu söylemiştim. Daha önce müşteki olarak yer alıyordu bu davada. Bakalım soruşturma kapsamında tabii ifadeleri önemli. Nasıl bir ifade verecek, ya da polise ya da savcılığa verdiği ifadede ya da suçlama ne? Bunların hepsini de daha sonraki günlerde öğreneceğiz. Ama ilginçtir, önce müşteki, arkasından da şimdi şüpheli olarak, önce müştekiyken daha doğrusu şimdi şüpheli olarak gözaltında olması da ilginç bir gelişme. Hani Ahbap'ta neler olmuş diye de sorduran, bize sorduran gelişmeler bunlar. Bunları da takip edeceğiz, aktaracağız sizlere. Ama tekrarlamak istiyorum, hani o yardım duygumuza, yardımlaşma duygumuza açık bir saldırıdır bu Ahbap'ta yaşananlar. Hani iddia düzeyinde şu an tamam, yargılamalar olsun, masumiyet karinesi, tamam ona da bir şey demiyorum, kenarda dursun onların hepsi, ama gerçekten yardımlaşma duygumuza, o en kötü zamanlarda, en yalnız hissettiğimiz zamanlardaki o doğal refleksimize açık bir saldırıdır bu Ahbap'ta yaşananlar. Sadece bu iddiaların konuşuluyor bile olması, sonraki süreçte ki yani Haluk Levent'in de o 5 sayfalık mektubunda bazı itirafları da vardı. Onlar bile tek başına kamu vicdanı açısından yargılamalar vesaire, onlar yaşanacak zaten, göreceğiz hep beraber, tanıklık da edeceğiz. Sadece o açıklamalar bile bu duygumuza, bu refleksimize, en güçlü kasımızdır bu bizim ülke olarak, bu topraklardaki en güçlü kasımız nasıl zarar gördü. Bununla birlikte, bu yaşananlarla, bu tartışılanlarla birlikte hepiniz takdir ediyorsunuzdur diye düşünüyorum, ya da hepiniz değerlendiriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama buna izin vermemek gerekiyor. Bunu bu şekilde algılamamak gerekiyor. O duyguyu bir şekilde güçlü tutmamız önemli her zaman için. Peki devam edelim başlıklara. Doruk Madencilik işçileri, biliyorsunuz, Yıldızlar SSS Holding maaşları ödenmemişti, alacakları vardı. Pek çok işçi işte Eskişehir'de işten çıkartılmışlardı, işçi arkadaşları için de Ankara'da eylem gerçekleştirmişlerdi. Uzun süren ve hani çok gündemde kalan bir eylemdi o da. Bakanlıklar tamam demişlerdi, biz holdingle konuştuk, maaşlarınız ödenecek, alacaklarınız ödenecek. İşte şirket de demişti ki, Yıldızlar SSS Holding, tamam biz belli bir takvime bağlıyoruz, bu takvim içerisinde bu ödemeler yapılacak. Ama şimdi öğreniyoruz ki Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi olan maden işçileri Eskişehir'de alacakları ödenmediği gerekçesiyle, ki 3 bakanlık, değil mi, 3 bakanlık kefil olmuştu, masaya oturmuşlardı holding yetkilileri ve 3 bakanlığın temsilcileri, yetkilileri ve işçiler, emekçiler tamam demişlerdi, ortak bir karara varmışlardı. Ama görüyoruz ki yine işçiler o alacaklarına tahsil edemedikleri için ya da şirket ödemediği için bir kez daha holding önünde eylemdeler. Beypazarı'ndan gelen işçiler adına konuştu Talih Kocabıyık, sendikanın Orta Anadolu Şube Başkanı. Alacağımız rakamlar hesaplarımıza geçinceye kadar dedi. 7/24 buradan, holdingin önünden ayrılmayacağız açıklamasını yaptı. Ya bu paralar yatar, ya bu paralar yatar. Eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz dedi Talih Kocabıyık yaptığı açıklamada. Sadece bu değil, yani sadece Eskişehir değil. Deniyor ki yapılan, yine söyledikleri, işçilerin söyledikleri, emekçilerin söyledikleri, sadece onların çalıştığı şirkette değil, holding bünyesinde çalışan tüm işletmelerde benzer sorunların yaşandığını dile getiriyorlar. Ama bir kez daha söylüyorum, 3 bakanlık 3 bakanlık kefil olduğu o şirketin alacakları işçiler olan borçlarının ödenmesi için, ama maalesef bu kefalet de hiçbir işe yaramadı. Buradan elbette takip edeceğiz, işçilere de destek vereceğiz, seslerini duyurmaya da devam edeceğiz. Tıpkı yine Ankara'da Güven Park'ta 16 gündür seslerini duyurmaya çaba gösteren Er Gazi ve şehit yakınlarına verdiğimiz destek gibi ülkenin 81 ilinden geldiler Ankara'da. 16 gündür rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güven Park'ta Er Gaziler ve şehit yakınları ve o istekleri, o talepleri henüz bir karşılık bulmuş değil. İşte mecliste kapanacak. Diyorlar ki hani konuştuğumuz yetkililer, konuk da alıyoruz isimleri, onların da sesi olmaya çalışıyoruz. Yani böyle 1-2 saatlik bir iştir, yani bir yasal düzenleme, çok basit bir 1-2 gün, bir günde bile çözülür bu meseleler, bu sorunlar. Sadece işte kağıt üzerinde, yasalar üzerinde yapılacak küçük değişikliklerle halledilir bu diyorlar. Bu talepler kolaylıkla karşılanabilir diyor, ama bizim görebildiğimiz kadarıyla iktidar kanadından, dahası Cumhur İttifakı kanadından bu gazilerimizi ve şehit yakınlarını ziyarete giden, geride kalan 16 gün içerisinde ziyaret eden, ne istiyorsunuz, neyi talep ediyorsunuz diye de soran yok maalesef. Ama işte dediğim gibi sosyal medyada da görüyorsunuz, kendi X hesapları üzerinden de paylaşımlar yapıyorlar, oradan da takip edebilirsiniz ne oluyor, ne bitiyor, talepleri nelerdir. Dediğim gibi hani Er Gaziler rütbeli personelle aynı özlük haklarından yararlanmayı talep ediyorlar. Tekrarlayalım buradan. Maaş farklarının giderilmesini talep ediyorlar. Ücretsiz tedavi ve protez desteği ve kira yardımı gibi sosyal haklardan rütbeli askerler gibi, tıpkı kendileri gibi şehit olmuş ya da ailelerinden şehit olmuş ya da gaziler gibi, rütbeli gaziler gibi aynı haklardan faydalanmak istiyorlar. Yani gazilikte, şehitlikte rütbe ayrımı olur mu diye sorarsınız, soruyorsunuzdur da eminim her makul, sağduyulu yurttaş bu soruyu soruyordur diye düşünüyorum. Ama işte görüyorsunuz 16 gündür seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve maalesef o ses duyulmuyor. Bambaşka gündemi var siyasetin, işte programın başından beri konuşuyoruz. Oysa ki öncelikli çözmeleri gereken, yani kürsülerde, törenlerde konuşulanları hatırlıyoruz. Biz de söylüyoruz. Biz de buradan aktarmaya çaba gösteriyoruz. Ama siyasetin de o kürsülerde, o törenlerde, yıl dönümlerinde söylediklerinin arkasında durması gerekiyor. Maalesef siyaset o sözünün arkasında durmuyor. Bizim anlayabildiğimiz, bizim görebildiğimiz kadarıyla, tekrar edeyim, 16. gününde Er Gazilerimiz ve şehit yakınları talepleriyle, eşitlik talebiyle Ankara'dalar, devam ediyorlar direnmeye. Biz de buradan destek veriyoruz. Ve Deniz Göktaş, unuttuğumuz bir isim, bir dönem, yani birkaç hafta öncesine kadar bütün haber bültenlerinin, bütün haberlerin öncelikli isimlerinden bir tanesiydi. Şu an itibariyle cezaevinde, biliyorsunuz. Avukatları tutukluluğuna bir itiraz yaptılar, itiraz gerçekleştirdiler. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tutukluluk kararının usul ve yasaya uygun olduğu kanaatine vararak Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Deniz Göktaş'ın, tabi avukatlar da, ki nerede şu an biliyorsunuz, Tekirdağ Karatepe cezaevinde bulunuyor. Avukatları da diyorlar ki yani kendisiyle ilgili tutuklama kararı çıktığı anda yurt dışındaydı, Türkiye'ye geldi, ülkeye döndü, bilerek tutuklanacağını, yani gözaltına alınacağını, daha doğrusu gözaltı kararından bahsediyorum. Gözaltı kararından sonra yurt dışında olduğu halde Türkiye'ye geldi, gözaltına alınacağını bile bile zaten bir kaçma, delil karartma şüphesi yok. Her şey ortada. O stand-up'ı nedeniyle, stand-up'ında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklandı Deniz. Diyorlar ki yani hiçbir sorun yok bu anlamda. Neden tutukluluğu devam ediyor? diye soruyorlar. Yanıt işte yanıt mahkeme tarafından da yanıt verilmiş zaten. Tutukluk demişken görüyorum mesajlarınız da geliyor. Sevgili Ali Çağatay'ı soruyorsunuz. Bir kez daha efendim hatırlatayım. Dün ve ondan önceki gün de söyledim ama onu da hatırlatmakta fayda var. Silivri'de Ali Çağatay. Onun da tutukluluğuna bir itiraz söz konusuydu. O itiraz da mahkeme tarafından reddedildi. İşte şimdi adli tatilinde sona ermesi bekleniyor. Muhtemeldir ki avukatlar, hukukçular da bu konuda yeni girişimlerde bulunacaklardır. Biz de gelecek hafta başvurumuz var. Bakalım ne olacak? Gelecek hafta Ali Çağatay'la ben kendim bizzat yüz yüze görüşme şansı elde edeceğim. Selamlarınızı da kendisine ileteceğim diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. İkinci bölümde ekonomiye dair başlıklarla sizlerle olacak.
2: Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Güçlü özgenle yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Yeri ve Zaman, ben Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Hatırlatmalarımı da izninizle tekrar edeyim. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz, sizler için de X ya da Instagram adresimi paylaşayım. Güçlü Özgan, @güçlüozgan, küçük harf, birleşik ve küçük harf, Güçlü Özgan. Biliyorum biraz zor ama yazarsanız benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bu arada söyledim, bugünkü şarkı listemizi de sevgili Ozi yaptı. Enteresan notlar da düşüyor belirlediği, seçtiği şarkılara. Mesela az önce dinlediğiniz şarkı Pink Floyd'dan Great Gig in the Sky şarkısında bununla ilgili bir not ki biliyorsunuz bugün doğum günü olan müzisyenleri hatırlıyoruz. Onlara bir saygı duruşunda bulunuyoruz bugünkü liste. Bu tercihle hazırlandı. Girişte az önce çaldığımız şarkı tabii o efsanevi Pink Floyd'un klavyecisi ve vokalisti 28 Temmuz 1943'te İngiltere'de doğan Richard Wright'ın bestesi olan bu şarkıydı. Şarkı aslında ünlü The Dark Side of the Moon albümünde de yer alıyordu. İlginç bir not düşmüş Ozzy bu şarkıyla ilgili. Daha doğrusu hep söyleriz, emeğe saygı, emeğe saygı. Burada da Pink Floyd'un bir emeğe zorla da olsa, dava sürecinde de olsa bir emeğe saygı sürecinin işletildiğini de anlıyoruz. Bu parçanın o karakteristik vokalik player Tori dinledik işte az önce. Kayıt için başlangıçta sadece ne kadar almış biliyor musunuz? 30 sterlin. 30 sterlin ücret alıyor. Tabii eserin doğaçlama bestesindeki büyük katkısı nedeniyle Pink Floyd'a bir dava açıyor. Gruba yönelik olarak, gruba karşı bir dava açıyor. 2005 yılına kadar bu dava devam ediyor. O 2005 yılında da mahkeme kararını veriyor. Ortak besteci olarak kendisini tanıyor ve dediğimiz gibi telif hakkı da kazanmış oluyor. Böylece emeğe saygı sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde, müzikte de ve her alanda, her sektörde de, müzikte de emeğe saygı. Bunu hatırlamak açısından önemliydi. Ozzy'nin düştüğü bu not da benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Ve geçelim yine takip ettiğimiz konulardan bir tanesi. Akberen Ormanı çevresindeki o kömür madeni için verilen mücadelede Danıştay'dan dikkat çekici bir karar var. Daha doğrusu mahkemeden çok dikkat çekici bir karar var. Onu aktaracağım size ama bir kısa hatırlatma izninizle. Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla biliyorsunuz Akberen Ormanı çevresindeki işte Bağdamları, Çamköy, İkizköy, Karaağaç, Karacahisar, bu mahallelerin hepsinin adını ezberledik değil mi? Hepsi hafızamızda, aklımızın bir yerinde. Maalesef bu olaylarla, güzellikleriyle, yeşilliğiyle değil de maalesef bu oradaki köylülerin mücadelesiyle hafızamızda, bu mahallelerde bulunan tarım arazilerinin gıda enflasyonu demek istiyorum size parantez içerisinde, devam edelim. Bu arazilerin acele kamulaştırılması için Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ya da iptali istemiyle 96 yurttaş Danıştay 6. dairesine dava açmıştı. Peki Danıştay davalarda yapılan ilk incelemenin ardından acele kamulaştırma kararının uygulanmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Buna karşın idare ne yaptı? Acele kamulaştırma kararına dayanarak Milas'ta 2. Asli Hukuk Mahkemesi'ne bedel tespiti ve el koyma davaları açtı. Yani bir şekilde o köylüyle mücadele, didişme, mücadele, adına ne derseniz deyin, o şirketin YK Enerji'den bahsediyorum, Yeniköy Kemerköy Enerji açılımı da bu, o enerji şirketiyle bir şekilde köylünün karşı karşıya geldiği süreci de takip ediyoruz. Son karar ne? Son karar da Milas 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nden geldi. Akbelen çevresindeki, o orman çevresindeki kömür madeniyle kömür madeni için acele kamulaştırılan 679 taşınmaza ilişkin o el koyma ve bedel tespiti davası açıldı demiştim ya. Danıştay'daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulmasına karar verdi. Diyeceksiniz ki ne anlama geliyor bu? Avukatlar mesela Ali Çangı, ki biz de konuşuruz kendisiyle, programlarımıza da konuk alıyoruz. Bu kararı tarihi bir karar olarak nitelendirdi. Sadece Milas'taki dosyaları ilgilendiren usule ilişkin bir karar olmadığını da söylüyor hukukçular, avukatlar. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının acele kamulaştırma davalarına nasıl uygulanacağını da ortaya koyan ve dikkat, Türkiye'deki benzer uyuşmazlıklar bakımından yol gösterici nitelikte önemli bir hukuki kazanım olduğunu da söyledi. Akbelen'deki köylülerin, Akbelen'deki topraklarını, yeşili, ağaçlarını savunanların yanındayız. Yanında olmaya da bu süreç içerisinde devam edeceğiz elbette. İşte az önce gıda enflasyonundan bahsettim. Tablo buyken bir de bununla mücadele ediyoruz. Dilerseniz şöyle yavaş yavaş ekonomide neler oluyor, bitiyor, o başlıklara bakalım.
3: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
2: Ekonomi deyince bugün son günlerde çokça bize tartıştırılıyor, çok konuşuyoruz. Bu bölgesel asgari ücret meselesi, Türk İş'in tepkisini dün aktarmıştım. Nasıl bir tepki? Diğer sendikalardan da, Hak İş'ten, DİSK'ten de tepkiler var. Bunu da hani bir şekilde, hani şunun için bize tartıştırıyorlar bunu. Daha önce ilk olarak zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltıyor olabilir ama Türkiye Gazetesi'nde galiba bu haber yayınlanmıştı. Benzer adımlar kamuoyunu hazırlama adına böyle haberlerin medyada yer aldığına tanıklık ettik defalarca. Neyiz biz? Biz kimiz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Hani o yüzden bu tartışmalar yapılırken hazır. Biz de bir şekilde sendikaların bu konuya, bu meseleye, bu bölgesel ya da sektörel asgari ücretle ilgili tartışmalara nasıl yanıt verdiğini söyleyelim. Mesela Hak İş, ki hani hükümete de çok uzak bir sendika değil bu anlamda. Mahmut Aslan, Hak İş Genel Başkanı, Hak İş Başkanı Mahmut Aslan konuştu. Bölgesel asgari ücret uygulamasını reddediyoruz dedi. Bu dedi açık net şekilde iş gücünün istismarı anlamına geliyor. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak yorumunu yaptı. Bir şekilde bu tepkisini gösterdi. Zaten Türk İş'in açıklamasını sizlerle paylaşmıştık. İşçiye ve emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Asıl mesele budur. Bunun tartışılması gerekiyordur demiştik. Demişti daha doğrusu Türk İş. Aklın yolu bir. DİSK'ten de Arzu Çerkezoğlu, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu konuda bir açıklama yaptı. Anayasanın eşitlik ilkesine, nedir o? Yani pek çok başlık vardı iş hayatı açısından. Eşit işe eşit ücret ilkesi örneğin. Buna aykırı olduğunu söyledi DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da. Asgari ücretin daha az ücret verilemez anlamına gelmesine karşılık Türkiye'de çalışanların yarısının gelirinin asgari ücret civarına geldiğini, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin en önemli sorun olduğunu da dile getirdi. Biz de aylardır, yıllardır bu meseleyi konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bir yandan da şimdi hani bu sorun nasıl çözülür? Madem asgari ücrete ücreti hani insani yaşam standartına çıkaramıyoruz diye düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Niyet okumayalım da hani yine de böyle bir yaklaşım var herhalde. En azından işte o bölgesel asgari ücretle bir şekilde çalışanları, emekçileri tatmin edebilir miyiz diye de bir ara formül üretilmeye çalışılıyor. Benim anlayabildiğim kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla. Tabii bir yandan da işte ortaya çıkan bir gerçeklik, ulaşım lüksünün, ulaşım konusunda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın ilginç bir yazı kaleme almış Ozan Bingöl'den, biliyorsunuz hani yorumlarına da çok değer veririz. Bugün iki yazısı var, O iki yazısı, bir tanesini dün almıştım gündemime ama yetiştirememiştim. Daha doğrusu zaman meselesi nedeniyle. Bu ulaşımın Türkiye'de nasıl lüks haline geldiğini, özellikle tabii bu işte özel tüketim vergisi vesaire, bunlarla birlikte nasıl lüks haline geldiğini anlatan, çok net rakamlarla desteklenen bir haber, bir metin, bir makale kaleme almış. Diyor ki ÖTV kanunu yürürlüğe girdi. Ne zaman? 2002 yılında. %27 ile %50 aralığında değişen ÖTV oranları vardı. Peki bugün bu oranlar kaça çıktı? Bugün bu oranlar %70 ile %220 aralığına kadar çıkmıştı ifadesini kullanıyor. Tabi burada yeni sistem, Türk tipi başkanlık sistemi biliyorsunuz. Bu sistemle birlikte Cumhurbaşkanı'na bazı yetkiler, bu ÖTV oran ve tutarlarının belirlenmesi konusunda bazı yetkiler verildiğini, bu yetkilerin de aslına bakılırsa anayasanın ruhuna, anayasaya da çok da öyle örtüşmediği yorumunu da yine Ozan Bingöl yapıyor. 2019 yılında bakın motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV oranı ne kadar? 13.8 milyar lira. Oranların nasıl arttığını söyledim. %70 ile %200'ün üzerine çıktığını da söylemiştim. 2000'i geride bıraktığımız 2025 yılında toplanan ÖTV oranı ne kadar? 655 milyar liraya kadar yükselmiş durumda. Diyor ki Ozan Bingöl, bu yani basit bir bölmeyle 47.5 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Son 6 yılda ÖTV gelirlerindeki hazinenin, bütçenin ne diyorsanız işte ÖTV gelirlerinde %47.5'lik bir artış olduğundan bahsediyor ki 1 milyonluk bir otomobile, siz benden daha iyi biliyorsunuz, 1 milyon 117 bin lira vergi ödenmesi hangi akla, hangi makul yorumla açıklanabilir? Doğrusu bu da ayrı bir başlık, ayrı bir tartışma konusu. Ozan Bingöl diyor ki son dönem itibariyle biliyorsunuz hem büyük şehirlerdeki bu trafik yoğunluğu, bir iki maliyetler nedeniyle hepimiz cebimizi düşünüyoruz son tahlilde. Bu maliyetler nedeniyle otomobiller yerine motosikletlere yöneldi yurttaş. Bakıyorsunuz motosikletlerde de benzer bir tablo ortada. Motosikletler içinde yine ÖTV oranlarının giderek arttırıldığı, tabii bunu bir gelir alanı olarak görüyor belli ki ekonomi konusunda karar alanlar ya da karar verenler ve şöyle tamamlıyor cümlesini ya da yazısını, ulaşım ya bir şekilde yurttaş için ulaşım tam anlamıyla bir çıkmaza dönüşmüş durumda. Otomobil almak, yani ne kadardı bizim yıllık gelirimiz? Kişi başına düşen yıllık gelirimiz işte 18 bin dolar düzeyine değil mi çıkmıştı. Bu kadar zor olmamalı insanlar için ulaşıma, ulaşım giderleri bu kadar ağır olmamalı. Sadece otomobil değil elbette, işte ortaya çıkan bu ÖTV meselesi yüzünden, ÖTV'deki bu artış nedeniyle toplu ulaşımda da aynı tabloyla geçerliyiz. Akaryakıt fiyatlarında da aynı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Ekonomiye dair çok şey söyleyebiliriz. Mesela vergilerimiz nerelere harcanıyor? Dilerseniz ona dair de birkaç başlığım var. Onları da paylaşayım sizinle.
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öyle

Meclisinden Mustafa Bildirici'nin haberiydi. Kamunun 6 aylık sadece 6 aylık kırtasiye. Kırtasiye hani ataşlar, zımbalar, işte A4 kağıtlar vesaire herhalde budur kastedilen 6 aylık harcama 2 milyar lira. 2 milyar liralık bir kırtasiye harcaması var. Ne demişti Mehmet Şimşek? Daha göreve gelir gelmez 3. yılı işte 3. yılı içerisindeyiz. Hani pek çok başlık sıralamıştı işte araçlar vesaire. Kırtasiye harcamaları da bu tedbir listelerinde değil mi? Bir şekilde yer almıştı ama çok da fazla tedbirin alındığını da kamu açısından göremiyoruz. Ortaya çıkan veriler, ortaya çıkan tablolar bize bunu gösteriyor. Diyor ki Ozan Bingöl, TRT'nin 2025 faaliyet raporu yayınlandı. Toplamda çok da detaylı bir rapor. 901 sayfalık bir rapordan bahsediliyor. Böyle bir rapor ortada. Diyor ki bir uzman olarak tabii yani rakamlar konusunda uzmanların, ekonomistlerin, maliye uzmanlarının bilgisine, aklına, fikrine değer veriyoruz biz de. Çok heyecanlandım bunu görünce. Yani TRT çok tartışılan bir kurum, yaptıkları ve yapmadıklarıyla çok tartışılan bir kurum biliyorsunuz. İşte hani bol veri vardır diye heyecanla okumaya başladım ama ne gördüm? Genel müdürün mesajı, dünyada medya, işte trendler, televizyonculuktaki trendler, TRT'nin organizasyon yapısı, onlarca yurt dışı temsilcilikleri, bunlar size söyleyeyim. Her sene TRT'nin yayınladığı faaliyet raporunda küçük değişikliklerin yapıldığı bölümlerdir. Onu hatırlatalım, onu söyleyeyim. İşte dizilerden, belgesellerden, fotoğraf kareleri, bir tür tanıtım bülteni gibi görünüyordu bu demiş. Böyle bir yorum yapmış. Hani kamunun şeffaflığı açısından başka beklentilerimiz vardı. Hangi beklentiler diyor mesela Ozan Bingöl? Bir yılda ne kadar reklam geliri örneğin elde etti TRT ya da bandrol geliri zengini olan TRT bu paraları nerelerde nasıl değerlendirdi? İç ya da dış yapımlara ne kadar bütçe ayrıldı? Onlarca dış temsilciliğin maliyeti nedir? Ya da onlarca kanalın fayda maliyet analizi yapılıyor mu? Ya da tabii ki en önemlisi hepimizin konuştuğu, yıllardır konuşuyoruz bu meseleyi. Tarafsız, bağımsız kamu yayıncılığı ilkesine ne kadar sağlıklı, ne kadar bağlı kalındı, ne kadar sadık kalındı. Bu soruları sordum kendi kendime diyor. Ve TRT'nin 2025 901 sayfalık 2025 faaliyet raporunda bu soruların hiçbirisine yanıt bulamadım diyor. Mesela şöyle sorulara yanıtlar verilmiş. Mesela 2025 yılı boyunca tekrar kullanıma kazandırılan kağıt ve karton atık miktarı TRT'deki 140.793 kilo karton ya da kağıt atığı yeniden kazandırılmış. Bravo. TRT'nin bu anlamda çevre olan duyarlılığı önemli elbette. Tabii mesela TRT bandrol tutarlarının ilişkin bir veri var mı? Yok ki biliyorsunuz taşıtlardan, televizyonlardan, bilgisayarlardan kaçar lira bandrol tespit edildiği gibi ayrıntılardan vazgeçtik diyor sevgili Ozan Bingöl. Ya da işte reklam tutarı var mı? Hayır yok. Dahası mesela faaliyet raporu, bir şirketin faaliyet raporu, bir kurumun. Kaç kişi çalışıyor o kurumda? Mesela o faaliyet raporunda bu bilgi olmalı mı sizce? Evet olmalı. Var mı? Yok. Çalışanların yaş ortalaması, eğitim durumu, cinsiyet dağılımı var. Ama kaç çalışan var? Yok. Hatta şöyle söyleyebiliriz. TRT'nin 2025 yılı faaliyet raporunda 579 öğrencinin TRT'de staj yaptığı bilgisi dahi var. Ama toplamda kaç TRT çalışanı var? Bunu öğrenemedik maalesef diyor. O da diyor ki madem böyle bir durum var ben kendim bari bir çalışayım ve bir şekilde bu bilgilere ulaşayım. Geçmiş yıllar itibariyle eski raporlar verilere bir baktım diyor. Bakın dikkat çekici bir rakam, dikkat çekici bir veri. Raporda diyor bölük bölçük verilerle hareketle bir veri çalışması yaparak diyor. TRT'nin 22 yıllık finansal röntgenine bakıldığı zaman bandrol ve TRT payı ne kadar biliyor musunuz? 12,5 milyar dolar. 12,5 milyar dolar. Bugünkü kurla size şöyle bir bilgi vereyim. 22 yılda TRT'ye ödediğimiz bizlerin ödediği paradan bahsediyorum. Evet, bugünkü kurla karşılığı 588 milyar lira. Bu sadece işte bandrol ve işte bütçeden alınan paydan bahsediyor burada. Sadece böyle bir gerçeklik var. İşte
1 milyar 174 milyon lira ve diğer faaliyetlerden doğan olağan gider ya da

0: zarara uğratıldığı iddiası var yine Ozan Bingöl'ün, ama yine bu bilginin de raporda olmadığı ayrıntısını da görüyoruz ya da bu bilgiyi de bizlerle paylaşmış. Önemsiyorum. Neden? Çünkü yani bir özel kanal olsa hiç umurumuzda değil. Geliri gideri elbette bizi ilgilendirmez ama şu rakam herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. 588 milyar liralık bir ödeme, TRT vergileri toplamı. Bu son 22 yıldaki TRT vergilerinin toplamı ve hani TRT'nin yayıncılığına bakıyoruz. İşte hani tarafsızlık vesaire, o tartışmalar zaten ortada da. İşte Dünya Kupası'nda o çok tepki aldığı için tekrar hatırlatacağım size. Dünya Kupası'nda o devre arası şovunu seyredemedik örneğin. Benim her zaman her yayında söylediğim mesele var. Bir yandan da Tabii diye bir platform var. Yani TRT bütçesiyle ihaleye giriyor. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını yayınlama hakkını, yetkisini alıyor. Ve size, bize, yurttaşlara bizim vergimizle 12.5 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. Bu vergilerle bütçesini oluşturan TRT Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmemiz için bizim Tabii platformuna üye olmamızı bekliyor. Nerede burada hakkaniyet ya da nerede burada gerçekçilik, ülke gerçekçiliği? Neyse, tekrarlamış olduk. Bunun üzerinden de tartışabiliriz. TRT'nin tartışılacağı çok şey var, çok alan var. Ama sadece dediğim gibi sevgili Ozan Bingöl'ün bu yazısı üzerine bir hatırlatma yapmak istedim sizlere. Hadi bir kısa ara verelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla. Dünyada neler olup bitiyor, o sorunun yanıtını vermeye çalıştığımız bölümle devam edelim. Ama oradan önce, az önce de dinledik, 1970 yılından bir şarkı dinledik. Sevgili Ozi hazırladı bugün de şarkı listemizi. O da ilginç notlar düşüyor şarkıların bana gönderdiği listelerin altına. Örneğin bu şarkıda İngiliz rock gruplarından Free'nin All Right Now şarkısıydı. 1970 yılına dediğim gibi gittik. Bugün ne yapıyoruz? Bugün doğan, 28 Temmuz itibariyle doğan müzisyenlerin, rock yorumcularının, müzisyenlerin şarkılarından ya da performanslarından örnekler sunmaya çalışıyoruz. Simon Kirk, bugün İngiliz rock gruplarında Free'de ya da Bad Company'de davulcu olarak görev almış bir isim. 28 Temmuz 1949 yılında Londra'da dünyaya gelmişti. İşte az önce de neyi dinledik? Free grubundan All Right Now şarkısını dinledik. Tekrar ona da doğum günün kutlu olsun diyelim ve devam edelim programa. İran-Amerika gerilimi şu an itibariyle nispeten durmuş görünüyor gerilim. Amerika 13 günlük, Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 günlük saldırılarından sonra o saldırılar durdu. Ama ne demişti Trump, hatırlayınız, yaptığı bir açıklamada köprüleri, elektrik santrallerini vuracağız demişti. Gerekirse vururuz demişti. Ben de burada bunu konuşurken sivil hedefler konusunda ilk defa bu kadar net, sivil hedefleri de vurabiliriz açıklaması geldi Birleşik Devletler'den. Trump'ın bizzat ağzından bu ifadeleri duyduk demiştim. Bakın, İran'ın güneyindeki su altyapısına büyük çaplı su altyapısında büyük çaplı hasarlar meydana geldiği bilgisini biz öğreniyoruz. Yerel kaynaklardan, İran Fars Haber Ajansı'nın hazırladığı haberlerden öğreniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısı sonrasında deniz suyu arıtma tesislerinin de aralarında bulunduğu 18 su tesisinde ciddi tahribat meydana geldi. Hatta diyor ki İran Fars Haber Ajansı, 10 tesis tamamen kullanılamaz durumda şu an itibariyle. Hatta Hürmüzgan eyaletinin yetkilileri de yine Temmuz ayı başında o Kişim adasındaki bir deniz suyu arıtma tesisinin de hava saldırıları sonrası devre dışı kaldığını, ki bakın maliyeti, gerçekten insani maliyetinden bahsediyorum elbette, oldukça ağır bu saldırı sonrasında

120 bin kişinin su tedariğinin doğrudan etkilendiğini belirtiyor. Bölgedeki sivillerle konuşuluyor ya da o siviller su altyapısına yönelik hasardan özellikle etkilendiğini görüyoruz. Yapılan röportajları da izliyoruz elbette. İran'ın güneyi o şiddetli kuraklık ve yani Temmuz ayı içindeyiz işte 40 derece aşan sıcaklıklar nedeniyle zaten bir su kıtlığı yaşıyordu. Altyapı sorunları nedeniyle bir de Birleşik Devletler ordusu bu tesisleri hedef alınca yüz binlerce kişinin susuz kaldığını ya da temiz suya ulaşım konusunda sorun yaşadığını bugün itibariyle söyleyebiliriz. Hani hep biz neyi konuşuyoruz? Bu savaşla birlikte işte petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? İşte benzin ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları şöyle etkilendi, böyle etkilendi. Bunları konuşuyoruz. Bir yandan da bunlar dünyanın bu bahsettiğim sonuçlar ortaya çıkan tabloda dünyanın gözünü kulağını kapattığı maalesef gerçekler olarak öne çıkıyor. Onu söyleyelim, onu bir aktarmış olalım. Ve dedim Amerika Birleşik Devletleri geldi. İlginç bir haber. Axios, Amerikan merkezli bir yayın organı Axios, CENTCOM'un yani Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ı dayandırıyor ya da daha doğrusu onu işaret ediyor. İran ve Hürmüz Boğazı çevresinde 2 hafta boyunca devam etmişti o saldırıları Amerika'nın biliyorsunuz bombardımanı. Askeri açıdan ulaşabileceği en yüksek verimlilik seviyesine ulaştığını iddia ederek Trump'a operasyonun durdurulmasını tavsiye ettiği belirtiliyor. Ya da Axios'un haberine göre böyle bir tablo var. Başka yorumlar da yapılıyor. Tahkimat meselesi hani Amerika'nın elinde bölgedeki füze kapasitesinin düştüğü yönünde ve bir tahkimat içinde süre kazanmaya Amerika'nın çalıştığı yönünde de bazı iddialar var. Axios yine bu konuya dair de bir haber, bir bölüm var o haberde. Amerikan Genelkurmay Başkanı Dan Kane'e bir kapalı toplantıda Savunma Bakanı'nın Hegseth'inde ve Trump'a özellikle Patriot hava savunma füzeleri ve önleme sistemlerindeki stok baskısının Amerikan güçleriyle bölgedeki müttefiklerin korunmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuş. Amerikan Genelkurmay Başkanı hem Savunma Bakanına hem de Trump'a bu uyarıda bulunuyor. İşte iddialar bu yönde, Axios'un iddiası bu yönde. Bu uyarıdan sonra da Trump bir şekilde saldırıların durdurulması yönünde bir talimat vermiş. Ama mesela dün de konuştu Birleşik Devletler Başkanı ve İran'a yönelik tehditlerini, bitmeyen tehditlerini devam ettirdi. Bunu da söyledi. İran'la çok derin görüşmeler yürütüyoruz dedi. Ki hatırlayınız Pakistan'dan gelen açıklamalar vardı. Ben de dün aktarmıştım Anadolu Ajansı'na dayandırılan bir haber. Anadolu Ajansı muhabirinin Pakistanlı yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrasında hazırladığı bir haberdi. Trump'ın bu ateşkes ya da işte saldırıları durdurma kararından sonra diplomatik temasta bir hızlanma var. İki ülkenin temsilcileri arasındaki temaslarda bir yoğunluk yaşanıyor. Bunu anlatan bir haberdi ama Trump da şunu söylüyor. İran'la çok derin görüşmeler yürütüyoruz. Eğer sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz ifadesi önemli. CENTCOM komutanı az önce ne demişti? Sizlerle paylaşmıştım bunu. Hani maksimum verimliliği hava saldırılarıyla maksimum verimliliği şu an itibariyle elde ettik ifadesi vardı değil mi? Brett Cooper'ın ifadesiydi bu. Acaba diye de sorduruyor bu açıklamalar, bu peş peşe gelen açıklamalar insana. Acaba Amerika kısmi bir kara harekatı, ondan bahsediyorum. Bu bir yorumdur, onu söyleyeyim. Bir bilgi değil, bir yorumdur. Kısmi bir kara harekatı gerçekleştirebilir mi İran'a yönelik olarak? Bir yandan da Kasım ayındaki seçimler yaklaşıyor. Trump'ın o hasar gören imajını İran'la alakalı olarak, ki biliyorsunuz bazı yaralı sayılarını eksik gösterdiği, resmi raporlarda eksik gösterildiği vesaire tartışmaları da Amerikan basınında açık kaynakta bunlar yer alan haberler, açık kaynaklardan ulaştığımız haberler. Bir yandan da işte böyle tartışmalar yapılıyor. Kasım seçimleri öncesi bir imaj düzeltme hamlesi Trump'tan gelir mi acaba diye de sorduruyor bu açıklamalar, gelen açıklamalar insana. Peki devam edelim. İran tarafı tabii neler söylüyor? Bir de buna bakmak, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Kazım Garibabadi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Umman'da yürütülen müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu süreç içerisinde dedi. Zaten
zaten savaş öncesinde açık olan Hürmüz'ün tekrar açılması için Birleşik Devletler'den bazı öneriler geldiğini ama bu önerileri kabul etmediklerini söyledi. Sonuç ne olursa olsun İran'ın temel politikası dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı değişmeyecektir. Biz elbette Amerika'dan gelen bu öneriyi kabul etmedik. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve yeni çatışma dalgası devam ediyor. İşte onurlu diplomasinin gerçek tezahürü budur ifadesi de yine dediğim gibi Kazım Garibabadi'den, İran Dışişleri Bakan Yardımcısından geldi. Şöyle bir bakıyorum diğer başlıklara. İlginç, İran düzeltiyorum, Irak'tan gelen Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi'nin yaptığı bir açıklama benim dikkatimi çekti. Hani dün aktarmıştık, Ukrayna Hazar Denizi'nde bir İran gemisine saldırmıştı. Hatta bir kişi de hayatını kaybetmişti o saldırıda. Bakın Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı El Abudi Irak basında nasıl bir açıklama yapıyor? İstihbarat analizlerinden sorumlu özel bir birimden bahsediyor ve Ukrayna'nın, dikkat, Ukrayna'nın Irak'taki faaliyetlerine ilişkin bilgiler elde ettiklerini söylüyor ve tam cümlesini size aktarayım. Irak topraklarında çeşitli saldırılar düzenleyen grupları yakaladık. Soruşturmalarda söz konusu kişiler Ukrayna adına çalıştıklarını itiraf ettiler cümlesini de kuruyor. Devam ediyor. Yani bu grupların hedef aldığı tesislerin hangileri olduğu ya da Irak sınırları dışında da saldırılar gerçekleştirip gerçekleştirilmedikleri konusuna çok fazla girmiyor El Abudi. Ama ülke içindeki saldırılara ilişkin dosyanın son derece karmaşık olduğunu söylüyor ya da bu konuya vurgu yapıyor ve ekliyor. Bu dosya kapsamlı soruşturmalar gerektiriyor. Soruşturmalar tamamlanmadan herhangi bir tarafı bu saldırıların arkasında olmakla suçlamak doğru olmaz. Enteresan bir haber, enteresan bir başlık. Ukrayna adına faaliyet gösteren ve Irak içinde düzenlenen çeşitli saldırılardan sorumlu olan hücrelerin yakalandığı haberi, kaynakta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi. Çok konuşulacak gelecek dönem itibariyle bu başlığın, Ukrayna ve Orta Doğu başlığının çokça konuşulacağını tahmin etmek elbette hiç de zor değil. Ve Gazze'yi de konuşmaya, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Vafa'nın bir haberine haberini okudum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Filistin haber ajansıdır Vafa. Arama kurtarma ekipleri tabii çalışmalarını devam ettiriyorlar son derece zor şartlarda. Şimdi Ekim 2023'ten beri İsrail'in saldırıları, Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Biliyorsunuz binlerce, 70 binin üzerinde Filistinli, Gazze'li hayatını kaybetti bu saldırılarda ki sadece 10 Ekim'deki sözde ateşkesten sonra bile binin üzerinde Gazze'linin hayatını kaybettiğini, daha geçen 10 Ekim'de imzalanmıştı o anlaşma Trump'ın, ben dünyadaki 8-9 savaşı bitirdim ifadeleriyle imzalanmıştı, hatırlayınız. Saldırılar devam ediyor ve en çok konuşulan konu, evet, 70 binin üzerinde insanın, sivilin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dikkat, hala o binaların altında ki yerle bir olmuş durumda Gazze. Gelen fotoğraflar zaten uydu görüntüleri de bize bunu gösteriyor. Bakın deniyor ki 50 ile 68 milyon ton arasında bir enkaz var. Kaldırılması gereken İsrail saldırıları sonrasında ortaya çıkan enkazın büyüklüğü. Tabii bu kadar bina yıkılınca ne oluyor? Evet, 70 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. O binlercesinin de hala maalesef o enkazlar altında olduğunu da biliyoruz. Gelen bilgiler net değil ama 8 binle 10 bin cenazenin hala bu yıkıntılar arasında olduğu yönünde bir bilgi var. Yine Filistinli, Gazze'den gelen, Gazze'deki kaynakların aktardıkları. Sadece geçtiğimiz gün Sabra mahallesinde İki aileye ait bir bina yıkılıyor ve o binada iki aile, tabii geniş aileler, bahsettiğimiz aileler, sadece o binada yapılan çalışmalar sonrasında Gazze'nin güneyindeki Sabra mahallesinde aylar önce yıkılmış olan bir bina, 99 cenaze çıkartıldı sadece bir binadan. Bunlar da Gazze'li yetkililerin yaptıkları açıklamalar.
tabii yıllarca devam edecek. Eğer ateşkes gerçekten bir şekilde sağlanabilirse diğer cenazelerin de çıkarılması çalışmalarının devam ettiği yönünde de bir bilgi elimizde. Tabii yani öylesine bir ambargo söz konusu ki Gazze'ye yönelik olarak. İş makineleri giremiyor, çalışamıyor. İş makinesi olsa akaryakıt bulunamıyor. Akaryakıt olsa yeteri kadar tabii donanım gerektiren uzman ekiplerin çalışması gerekiyor. O cenazelerin çıkarılması için. O uzman ekiplerin de girişine izin verilmiyor. İsrail ablukası sonrası ortaya çıkan tablo bu. Hala 8 bin ile 10 bin arasında cenazenin o yıkılan binalar arasında içerisinde olduğunu da biliyoruz. Maalesef tablo, Gazze tablosu da bu. Ama şöyle bir bakıyorum, medyada da hani yani özellikle bu İran meselesi tabii Orta Doğu'da sıcak haber daha çok medyanın dikkatini çekiyor. Tamam, buna da itirazımız yok ama böyle Gazze'de yaşananların da ortaya çıkan bu insani tablonun da, daha doğrusu insan haklarına aykırı, insani olmayan tablo, böyle tanımlamak gerekiyor. Doğrusu bu. O tablonun da maalesef son dönemlerde medyada hak ettiği yeri, hak ettiği değeri de bulduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece bir günde 99 cenaze yıkılan bir binadan çıkartılıyor. Ve çok da fazla haber olmuyor maalesef. Peki son birkaç dakikamız spordan bahsetmek istiyorum. 5,5 dakikam sevgili Simge de beni uyarıyor. Şimdi bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turları, işte Konferans Ligi'nde yine elemeler gerçekleşiyor. Yine Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz mücadele ediyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Polonyalı Gorbik Zebre takımıyla karşılaşacak. İstanbul'da ilk maçı 1-0 kazanmıştı Fenerbahçe. Başakşehir yine Inter Turku'yla UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda berabere kalmıştı. 1-1 berabere kalmıştı. Siyah beyazlı takımımız Beşiktaş yine Danimarka'nın Midland, söylemesi de zor, Midland takımıyla İstanbul'da karşılaşmıştı ve UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda, doğru ifade edeyim, o da 1-0 kazanmayı kazanma başarısını göstermişti. Başarı mı? Doğrusunu söylemek gerekirse bu 3 skorda bu takımlarımız açısından, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir açısından doğrusu bir başarı olarak değerlendirilemez. Ben hani benim futbol anlayışım en azından bunu söylüyor. Neden? Çünkü yani çok tehlikeli skorlar bunlar. Özellikle tabii eleme maçları dikkate alınırsa 1-0'lık, 1-1'lik skorların çok tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani futbolu sevenler açısından söylüyorum bunu, futbolu yakından takip edenler açısından söylüyorum. Şimdi bu hafta bu ekiplerimiz rövanş karşılaşmalarına çıkacak. Umarım tabii ki 3 ekibimiz de tur atlama başarısını gösterirler. Ama şöyle bir genel bakalım işte, yani Türk ülke futbolu nerede? Neden bunları başarı olarak değerlendirmiyorum? Bunu görmek çok konuşulmuyor bunlar maalesef. Yani Dünya Kupası'nın öz eleştirisini yapabildik mi? Mesela hayır, yapamadık. Şimdi bakıyorum futbol dünyasına, yine transferlere odaklanılmış, işte yabancı kuralına odaklanılıyor vesaire. Bakıyorum mesela Futbol Federasyonu bir öz eleştiri yapmadı bu konuya dair. Yani Dünya Kupası'ndaki başarısızlığımız ortada ama aslında bu başarısızlık geleneğinin sporda, özellikle futbolda nasıl oturduğunu da bize gösteriyor. Son büyük başarımız sarı kırmızılı ekibimiz Galatasaray'ın 2000'de UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıyla elde edilmişti. Geride kalan 26 yılda o laf vardır ya, Edirne'den öteye geçememek. Evet, yani var, yarı finaller var, çeyrek finaller var da somut başarıdan bahsediyoruz burada. Bunca yapılan yatırımlar, hep söylüyorum ya, Türkiye'de taraftarın futbolu sevdiği kadar futbol dünyası, futbol yönetimi, hatta futbolcular taraftarı o kadar sevmiyorlar ya da futbolu bu kadar sevmiyorlar. Bakın geride kalan 26 yılda ne yapmışız ya da ne yapamamışız Avrupa'daki organizasyonlarda. Tesadüf değil Dünya Kupası'nda ortaya çıkan sonuç. Sadece Avrupa Kupalarında sadece bir kez yarı finale yükseldi takımlarımız. 6 kez de çeyrek final oynayabildiler ki ülkede yapılan bunca yatırıma rağmen, bu kadar bunca yatırıma ve bu sevgiye, bu futbola bağlılığa rağmen, hep söylüyorum işte saray gibi futbol sahalarımız var. Dün kadın voleybol milli takımımızın Uluslar Ligi'ndeki başarısını konuşurken de hatırlatmıştım. Tablo bu. İşte
2000'den beri Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı yıldan beri, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe yarı finale çıktı. Yine 2008'de 2024'te UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Beşiktaş 2013-2017'de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Yine diğer takımlarımız açısından da benzer durum, benzer tablo elbette. Galatasaray yine bu geri kalan 26 yıl içerisinde Avrupa Kupalarında sadece 2 kez çeyrek final aşamasını gördü. Hep söylüyorum işte, hani biz kendimiz futbolu konuşuyoruz. Bizim ülkede Dünya Kupası bunun en iyi örneği. Orada gerçekten akla kara ayrıldı. Tam anlamıyla ayrıldı. Bizim ülkemizde izlediğimizin, tanıklık ettiğimiz şeyin futbol olmadığı, futboldan daha çok futbolun siyaseti olduğunu da bir kez daha görüyoruz. İşte söylüyorum, geride kalan 26 yıl boyunca elde edilebilmiş somut tek bir başarı yok. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Kupası ya da Süper Kupayı kazanmasının dışında, o aynı sene zaten oldu. Dolayısıyla bizi kandırıyorlar efendim, futbol futbol diyerek. Hani bunu sadece şunun arkasına, hani futbol toplumun afyonu, hayır hayır, mesele orada değil, oradan bakmıyorum. Ben gerçekten futbolu seven birisi olarak söylüyorum ama dünya futbolunu da takip eden birisi olarak ülkede olan futbolun futbol olmadığını da söyleyelim. Son bir not daha düşeyim, son bir dakikam galiba. Beşiktaş'ta bir Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferi çok konuşuluyordu. Gerçekten ben de isterdim ülkede yani seyretmek o futbolcuyu, daha yani işte ligde, Süper Lig'de izlemek isterdim. Önder Özen, Beşiktaş futbol direktörü, bu konuda bir açıklama yaptı. Finansal nedenlerden ötürü Salah transferinin şimdilik rafa kalktığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Orada menajerlerin bir oyunu döndü. Hani neredeyse, yorumlara da bakıyorum, neredeyse kulübün tapusunu isteyen ya da bunu talep eden yaklaşımları olduğunu da menajerlerin görüyoruz. Beşiktaş'ın aldığı bu karar son derece doğru. Son derece doğru benim görebildiğim kadarıyla. Diyelim ve ne yapalım, bitirelim. Ne yaptık? 28 Temmuz 2026 Salı'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Bugünkü listeler, müzik listeleri için sevgili Ozi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım sevgili Simge'ye, Simge Erten'e, editörlerim İktür Karadeniz'e, İrem Başköy'e de teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz lütfen yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye terörsüz Türkiye projesiyle ilgili sona yaklaşıyor. Yasal düzenlemeler önümüzdeki çok kısa bir sürede meclise gelecek. Hatta bugün konuşulmuştu ama son gelen bilgiler 3 Haziran yani haftaya salı günü gelecek. Ondan sonra Adalet Komisyonu'na ve sonra da Genel Kurul'a inecek. Çok hızlı bir şekilde sonuçlandıracaklar gibi gözüküyor. Bu konuyu ele alacağız. Bu konudaki konuğumuz eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen bu konulara en vakıf siyasetçilerden birisi. Nedir, ne olacak, nasıl bir süreç işleyecek, neler bekliyor bizi, bunları konuşacağız. Ama onun öncesinde birkaç konu var. Onları size kısaca aktaralım. CHP tartışılmaya devam ediyor. Bugün Özgür Özel bir açıklama yaptı ve 200 civarında belediyenin partilerine katılacağını söyledi. Yani bizde de bu bilgiler geliyor. Milletvekillerinden sonra belediye başkanlarını da transfer ediyorlar. Tabii bu arada çok tartışmalı işler de oluyor. Mesela İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir üye katılım toplantısında bir figüran tartışması başladı. Bir figüran ajanslarından insanlar oraya insanlar getirmişler şudur budur diye. Nasıl oluyorsa anında basına servis edildi. Basın bunu köpürttü. Fakat sonradan öğreniyoruz ki bu işleri organize eden hatta orada Kılıçdaroğlu'na bir kumpas da kurulmak istenmiş. İşte bir takım hakaretler, protestolar da yapılması planlanmış. Bu işlerde rol alan isimlerden birisi yeni partiyle anlaştığı iddia edilen veyahut da anlaşacağı söylenen, en azından görüşmeleri yapılan, şu anda biraz rolantiye bırakılsa bile temasları olan ve bu konuda iki tarafın da reddetmediği Anadolu Birlik Partisi'nde de yönetici olan bir isim de bu işin içine karışmış ki o da son derece ilginç bir durum. Yani insanlar tabii şunu sorgulamaya başladı. FETÖ'vari bir kumpas mı kuruldu? Bu sorunun yanıtı aranıyor. Olaya yargı müdahale etmiş vaziyette. Soruşturma sürüyor. Kim ne yapacak, ne edecek? Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ancak yani bu işlerde bu tür yöntemlerin kullanılması pek hoş bir şey değil. Yani iddia edilen rakam işte 50-60 kişi getirdik diyor, en fazla 70 kişi. Şimdi oradaki salon zaten 1200 kişilik bir salon, dışarıda 3-500 kişi de şeyde salon dışında var falan. Yani böyle bir yere 50-60 kişi yani ne sonuç değiştirir? Yani böyle bir şeye ihtiyaç var mıdır? Düzenleyenler açısından pek akıl almıyor. De İstanbul'u konuşuyoruz yani İstanbul gibi bir yerde. Yani böyle figüran ajanslarından adam getirme götürme falan. Yani burada FETÖ'vari bir koku geliyor. O nedenle yani siyasette bu tür işler çok tehlikeli işlerdir. Kaldırdığınız taş ayağınıza da düşebilir ve çok farklı noktalara gidilebilir. Şimdi bu işler bilemiyoruz tabii. O zaman zaten şu anda CHP Genel Merkezi'ndeki insanların gündeme getirdiği CHP'ye çökmeye çalıştılar. başarısız olunca çökertmeye çalışıyorlar tezi geçerlilik kazanabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani siyasette bakın şu ahbap deneyinden sonra biliyorsunuz bir ahbap vakası var şu anda çok tartışılan. Herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Yani bir takım rüzgarlar estirilir, bir takım işte hani halk dilinde ver coşkuyu tabiriyle işler yapılabilir. Ama bir süre sonra işte ahbabın başına gelenler de birçok insanın başına gelebilir. Yani verilen gazlar bir süre sonra bambaşka bir sonuca doğru gidebilir. O noktalarda çok dikkatli olmak gerekir. Bunu şey için söylüyorum, Türkiye'miz için dikkatli olmak gerekir. Değilse A partisi gitmiş, B partisi gelmiş. Bizim çok derdimiz değil. Önemli olan Türkiye'dir. Bu çerçevede bakıyoruz. Türkiye'nin dostluğudur. Türkiye çok kritik bir dönemde geçiyor. Bu süreçte komşularıyla ilişkisidir. Rusya'yla, İran'la, Çin'le, diğer Türk Cumhuriyetleri'yle, Orta Doğu'daki ülkelerle, Mısır'la, bunlarla dostluğudur. Bu ilişkileri bozacak uluslararası kumpaslar noktasında da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani böyle bir süreçten geçerken bu tür işler kim yaptıysa çıktın ortaya ve gerekli cezayı alsın. Yani kısaca söyleyeceğimiz olay bu. Evet, bir başka konu da ekonomi tabii. Hiç gündemimizden düşmüyor. Ancak halkın gündeminden düşmüyor da Türkiye siyasi gündeminden düşüyor. Yani tartışılmamız gereken konuları tartışamıyoruz. Abuk subuk konularla zaman geçiriyoruz. Bakın, uzun süredir bu programlarda da hep söyledik. Sanayicilerle yaptığımız sohbetleri aktardık. Ve işlerin iyi gitmediğini ısrarla vurguladık. Ve onların içinde bulunduğumuz durum sürdürülebilir değil. İzlenen politikalar bizi bitirdi. Birçok hükümet önlem almazsa birçok sanayici batar. Sadece sanayi değil, ülke de çöküşe gider. Uyarılarını buradan aktardık. Ancak bilmiyorum pek önlem alındı mı derseniz göremedik. Yani şöyle bakın, işte iş insanları sürekli ağlar. Tamam, bu doğrudur. Ağlarlar, kazansalar da ağlarlar. Yani hırsları vardır bir daha çok kazanma daha. Ama bu kez durum biraz farklı. Şu andaki ağlama biraz farklı bir ağlama. Şimdi bunu nereden görüyoruz? İstanbul Sanayi Odası bir toplantı var. Büyük sanayiciler genellikle buraya üyedir. Türkiye'nin en büyükleri. Ve aylık meclis toplantısında Erdal Bahçıvan bir konuşma yaptı. Erdal Bahçıvan hükümetle arası da iyidir, yakındır hükümete. Fakat öyle şeyler söyledi ki işin boyutunu görmek açısından son derece önemli. Mesela neler dedi? Sanayicinin güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesidir. Türkiye'de sanayinin zayıflaması, gelişmiş ülkelerde sanayinin ekonomi içinde ağırlığının azalması aynı şey değil. Yani şeyi kastediyor. Yani bazı ülkelerde yani makro ekonomide sanayinin payı azalmışsa yani oralarda bir şey olmuyor. İşte bak gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Bizde de fark etmez mantığının yanlış olduğunu söylüyor. Türkiye klasik sanayileşmesini tamamlamadan hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomiye sahip olma yolunda ilerliyor. Bunu ülkemiz ve toplumumuzun geleceği

0: bunun bütünlüklü bir şekilde ele alınmalı, uzun vadeli düşünmeli. Bu süreçte kamu ile sanayi sektörü arasındaki işbirliği yeni koşullara göre yeniden kurgulanmalı. Bu çok önemli bir konudur. Bakın burada gündeme getirilen bir başka konu da özel sektör kamu işbirliğinin sağlanması ve sanayi kamu işbirliğinin bir araya getirilmesi ki bunu dünyada en yoğun bir şekilde yapan ülkelerin başında Çin geliyor ve burada da Çin dünya ekonomisinde çok önemli bir noktaya doğru ilerledi ve şu anda dünyanın bir numaralı ekonomisi analizlerini hemen hemen Amerikalılar da yapıyor. Yani bütün dünyada yapılıyor, Amerikalılar da yapıyor. Yani manzara bu. Şimdi bu konuşma tabii gerektiği gibi tartışıldı mı Türkiye'de? Bence tartışılmadı. Oysa ki çok tartışılması gereken bir konuydu. Ben merak ettim, sanayicileri aradım. Yani ne düşündüklerini söyledim, sordum Bahçıvan'ın açıklamasından sonra. Yani şöyle söyleyelim, yani Türkiye'nin önemli sanayicilerinden birisi özetle şunları söyledi. Türkiye'de ciddi bir kriz var, sermaye el değiştiriyor, üretimden üretmeyene geçiyor. Bir süre sonra şu noktada buluşuyor, arkadaşlarla bir araya geliyoruz diyor, bunları konuşuyoruz. Bir noktada, şöyle bir noktada buluşuyoruz, sanayicilik enayilik. Yani şu anlamda, yani fabrika çalıştıracaksınız, işte işçi sorunları var, o sorun var, bu sorun var, ürünü pazarlama sorunu var. Ondansa yani eline nakit parayı al, istediğin gibi oyna, yata yata cep telefonuyla para kazan dönemi yaşanıyor. Ve üretmeden kazananların sayısı dar bir kesim ama çok dar bir de, herkes bunu yapsın ne var diyenler çıkabilir. Öyle bir şans da yok. O nedenle yani bu Türkiye açısından büyük bir riske doğru gidiliyor. Bunu anlattı bu sanayici. Umarız dedi, bu işte gerçeği gördüğümüzde, anladığımızda iş işten geçmez. Yani böyle bir değerlendirme de yaptı. Yani hükümetin izlediği politika, neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Bakın AK Partililerle görüşüyoruz, onlar da görüyor. Ya peki niye müdahale edilmiyor diyoruz, onlar da bir şey diyemiyor. Yani bu çıkıyor. Bakın çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık bir litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu busu mümkün mü? Elektrik fiyatları, sulama mümkün mü? Yani artık iş tamamen şeye gidiyor. Ve bu da şöyle kendini gösteriyor örneğin tarımda. Ekilmeyen alanlar büyüyor. Hani biz ekilmeyen alanları da ekelim, üretimi arttıralım diye bir politika açıklıyoruz. Ama uyguladığımız politikaların sonucunda ekilmeyen alanlar büyüyor. Ekilen alanlar değil. Bunun nedenini de herhalde görmek için, yani en azından okuma yazma bilen, hatta bilmeyen, yaşayan hemen hemen herkes anlar. Yani bu durum devam eder ise ne olur? İşte onu söylemek istemiyorum. Ama herkesin söylediği bir şey var, onu tekrarlayayım. Böyle gitmez diyorlar. Yani net bir şekilde böyle gitmez diyorlar. Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı, tencere iktidarları götürür diye, tencere sorunu giderek büyüyor. O kadarını söyleyelim. Evet, şimdi terörsüz Türkiye noktasında neredeyiz? Bu noktaya, bu konuya geleceğiz. Konuğumuzu da biraz önce anons etmiştik. Tekrar anons edelim. Eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. Ayhan Bey merhabalar.
1: Evet, merhabalar. İyi yayınlar Hikmet Bey.
0: Sağ olasınız. Ne diyorsunuz ekonomiye? Siz de çok dolaşıyorsunuz.
1: Yani son

0: derece haklı değerlendirmeler. Gerçekten piyasada da durgunluk çok yüksek düzeyde. Üretim de gerçekten can çekişiyor. İhracat dışında neredeyse ayakta durabilecek kimse yok. Yani ihracatta tabii ki TL'nin değer kaybı dolayısıyla canlı. Yani bu neredeyse iç piyasada bir şey yapamayanların tek çıkış yolu. Yani bu tabii sürdürülebilir bir ekonomik yol haritası değil. Yani bu konuda çok daha üretime ve tabii ki gayet tabii paylaşıma da dayalı yeni bir alternatif inşa etmeyi zorunlu kılıyor. Yani sosyal yardımlarla çözülebilecek ya da işte sadece desteklemelerle ayakta tutabilecek bir durum değil bu. Yani sürdürülebilir olan bir biçimde gerçekçi rekabet edebilir. Yani rekabet tabirini özellikle şunun için kullanıyorum. Yani eğer siz üretim maliyetlerini aşağı çekemezseniz bunu diğer destekleme yöntemleriyle sürdürülebilir kılamazsınız. Çünkü üretim maliyetleri bence Türkiye'de enflasyonun en temel nedeni. Evet. Bu konuda yani doğrudan bir planlama gerekiyor. Daha kamucu bir bakışla planlama gerekiyor. Dünyanın bütün kriz dönemlerinden çıkış planlamayla olmuştur. Yani savaş ekonomilerinden yerle bir olmuş ülkelerden ekonomisi tamamen çökmüş ortamlardan bile planlamayla çıkılabilir, doğru bir planlamayla. Şu anda herkes kendi başının çaresine bakıp sadece kapanmamaya çalışıyor. Bu tabii son derece büyük riskleri kendi içerisinde barındırıyor.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Yani peki yani siz değişik kesimlerle AK Partililerle de gittiğiniz yerlerde görüşüyorsunuz. Yani buralarda yani görmüyorlar mı onlar yaşanan sıkıntıyı? Yani her tarafta ya ben nereye gitsem aynı şey var. Ha hemen şunu işte bazıları da diyor ki AK Partililere gibi bakın ya lüks lokantalar dolu, kafeler dolu yani ne var? Yani insan tabii komik oluyor bunları dinleyince. Kaç kişi bunlar? Yüzde Türkiye'nin tamam %5'i büyük kazanıyor. Ama %90'ı da hızlı bir şekilde yoksullaşıyor. Açlık sınırının asgari ücretinin neredeyse %50'ye yakın yükseldiği bir döneme doğru ilerliyoruz.
0: Yani burada tabii bir kere hani genel tablo içerisindeki ya istisnai sektörler ya da kesimler üzerinden bir genelleme yapmak son derece yanıltıcı olur. Evet yani lüks tüketim konusunda Türkiye'de hızlı bir büyüme var. Bu doğru bir değerlendirme. Ama o lüks tüketim yani kimin hani hangi kesimin hangi gelir dilimine sahip toplumsal öznelerin gündemini oluşturuyor. Ya burada toplam içerisinde lüks tüketimin payı gittikçe büyüyor. Bu önemli bir şeydir. Ama bir taraftan da en alttakiler işte en dar grup en dar gelirlerin oluşturduğu bant da büyüyor. Yani orta sınıf çöküyor. Bu evet. Ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyulmaya değer bir durumdur. Sonuçta orta sınıfı çökmüş toplumda demokrasi tartışması başlar. Yani daha işte fanatik, daha yani marjinal arayışlar ön plana çıkmaya başlar. Çünkü artık bu şartlarda yaşamanın umudu azalmaya başlar. Ayakta kalmanın olağan yöntemlerle, meşru kanallarla geçinmenin ya da ekonomik bir çaba içerisine girmenin imkansızlığı algısı gelişir. Yani evet Türkiye'de sayeden bir örneğin komisyoncu kesim inşa oldu. Bu belediyeler yani başka kamu kaynakları da var şüphesiz. Ama belediyeler çok büyük bir dilimi oluşturuyor burada. Yani neredeyse işi gerçek yapan hani işte taşere edilmiş kendisine fiili emek organizasyonunu yapanla ilk işi alan arasında o kadar katman oluşmuş durumda ki bir taraftan kamudan ciddi bir kaynak çıkıyor. Yani işin maliyeti yüksek ama öbür taraftan işte daha 2 gün önce bana bir işçi, inşaat işçisi geldi. Cumartesi günü işi bıraktıklarını söyledi. Yani çalışmıyoruz çünkü geçen ayın maaşlarını alamadık. Biz şimdi evet. Yani günübirlik yaşayan bir meslek grubuyuz. Bizim bir ayı tolere edecek gücümüz yok. Yani o ayı bittiğinde alamadığımızda borçlandığımız, işte aileye, eve gönderdiğimiz para tıkanıyor ve o gün iş yapmadık dedi. Yani en azından karşı tarafta bunu hissetsin ve hani paramızı ödeme konusunda daha dikkatli davransın diye. Şimdi ben de şeyi sordum, yani kamudan alıyor ama size mi vermiyor? Yani başka kalemlere, başka yerlere mi harcıyor? Yoksa alamıyor mu? Şimdi bu soru tabii ki oradaki işçinin belki bileceği bir şey değil ama bu ciddi bir durum. Yani her iki seçenek de kötü tabii çalışan açısından. Sonuçta bir şey fark etmiyor ama eğer bir suistimal varsa, emek sömürüsü varsa bu daha da feci bir şey. Ama yani sonuç itibariyle Türkiye'de gittikçe komisyonculuk gittikçe hiçbir emek sarf etmeden sadece ilişkiler üzerinden çok büyük ekonomik kaynaklara ulaşma imkanları gelişiyor. Bu ülkenin hem kamu ekonomisinin, kamu maliyesinin ciddi bir risk içerisine girmesi demektir. Hem de toplumsal çürüme ve yozlaşma açısından da hani emeksiz kazanmış insanların harcama kalemleri de işte konuştuğumuz tüketim alışkanlıkları, bugün popüler kültürün ortaya çıkarttığı işte toplumda çürüme ve yozlaşmanın göstergesi olan alanlar gittikçe genişliyor.
2: Evet. Ya belki de işçinin parasını vermiyor, faize yatırıyordur. Yani da, bunları da görüyoruz çünkü.
0: Gayet tabii.
2: Evet. Peki Ayhan Bey, sizi bulmuşken ana konumuza geçmeden, bu şeydeki CHP'deki duruma ne diyorsunuz? Yani siz de siyasetçisiniz, bu işleri bilirsiniz. Yani nereye gidiyor bu iş? Yani kumpaslar, şunlar, bunlar, yani bir tuhaf bir hal aldı iş ortalık.
0: Şimdi İsmet Bey, ben hep hani böyle parti içi rekabet ya da işte kişisel çekişme gibi konuyu ele almayı doğru bulmadım. Elbette bu boyutu vardır sonuçta.
2: Evet.
0: İnsanlık, herkesin kişisel hırsları, ne bileyim beklentileri, hesapları falan olabilir. Bu Türkiye siyasetine dair güven bunalımının da en önemli sebeplerinden birisi. Ama yani çözümü konuşacaksak daha büyük resimden hareket etmemiz lazım. Dünya nereye gidiyor?
2: Evet.
0: Bölgemizde nasıl bir tehdit var, tehlike var? Ve Türkiye'de nasıl bir siyasete, nasıl bir muhalefete ihtiyaç var? Şimdi makrodan geldiğinizde, tümden geldiğinizde, yani bu durumda CHP'ye düşen sorumluluk ne? CHP'den beklenti ne? Ya çok açık biçimde biraz önce konuştuğumuz örneğin ekonomi politikasıyla ilgili, maliye politikalarıyla ilgili yani kamucu, toplumcu güçlü bir adres inşa olur ve Türkiye sivil ya da işte demokratik muhalefeti de sadece partiler değil bu anlamda güçlü bir kamuoyu oluşturur. İktidar, mevcut iktidar bu kamuoyu baskısı karşısında daha dar gelirli ya da orta sınıfı koruyan ekonomi politikalarına yönelmek zorunda kalır. Küçük çıkar gruplarına teslim olmaz. Onların evet. karar alma süreçlerinde etkin olmasını yani bir biçimde geciktirir, engeller, zayıflatır. Şimdi ya yeni bir yola çıkıyorsunuz, bir eleştiri yapıyorsunuz ve ama eleştirinizin özünde sadece biz haksızlığa uğradık, koltuklarımız elimizden alındı diyorsunuz. Ekonomik politikte CHP'den farklı bir şey söyleme iddiasında değilsiniz. Sadece sizin koltuğunuzun yani o da hangi nedenle alındığı ayrı bir tartışma bahsi ama yani nasıl bir sürecin sonunda buraya geldiğimiz ayrı bir konu ama diyelim ki haksızlığa uğradınız. Ya toplumun uğradığı haksızlık yanında siyasetin, siyasetçinin uğradığı haksızlığın hani lafın mı olur? Yani
2: evet.
0: açlıkla pençeleşirken diğerinin yani kavgasını veriyor gibi gözüküyor. Bir daha milletvekili olamamanın, bir daha belediye başkanlığı koltuğuna oturamamanın, ya toplum kendi derdiyle ilgilenen bir siyaseti mi duymak ve ona umut bağlamak ister? Yoksa ya sürekli siyasetçinin kendi derdini anlatmasına mı itibar eder, prim verir, buna dair bir önemseme, değer atfetme yoluna girer? Şimdi siyaseti meslek haline getirenler, İsmet Bey, buradan geçinenler, yani bunu bir
2: evet,
0: toplumsal
2: evet.
0: mücadele alanı olarak görmek yerine haksız kazanacak kolay erişme kanalı olarak siyaseti görenler açısından evet kıyamet kopuyor. Bu çok önemli bir konu ve işte ne edip işte bu iktidarı devirmek, Erdoğan'ı oradan indirmek gerekiyor. Ama ne için bu? Yani gerçekten toplumsal kaygılarla mı? Yani ekonomik duyarlılıkla mı? Yoksa ya o insin biraz da biz yiyelim, biraz da biz oturalım, bu sefer rantı biz yönetelim, bizim yakınımızdakiler, bizim çevremizdekiler de bundan nemalansınlar diye mi?
2: Belediyelerdeki gibi mi olsun?
0: Yani evet, evet. Dolayısıyla burada hani bir biçimde şunu da artık netleşmemiz gerekiyor. Yani kişilere koltuk bulma, koltuk arama, onların koltuklarını koruma bu milletin taşıyabileceği bir yük değil. Bunun hiçbir şekilde bir yeni üyesi olması da inandırıcı değil. Ya bu Türkiye siyasetinin zaten çürümüşlüğünün sebebi bu. Ne yenisi? En eski olan bu, en çürümüş, en köhnemiş eski tabirle. Bu zaten, biz bundan kurtulmamız gerekiyor. Bunu yeniden makyajlayıp, bunu yeniden cilalayıp, yeni diye sunmak, sırf yüzler değişiyor, sırf amblemler, tabelalar değişiyor diye bunu yeni diye sunmak toplumun ya beklentileriyle oynamaktır, suistimal etmektir, istismar etmektir. Evet. Türkiye'de yenilenmeye ihtiyaç yok mu? Şüphesiz var. Sahici yenilenmelere ihtiyaç var, çünkü dünyada yeni tehditler var, yeni tehlikeler var. Siyasette buna göre yeniden konumlanması gerekiyor ama yani bu, böyle bir gündem yok. Dolayısıyla ben hani bir operasyon gibi kalacağı kaygısını taşıyorum.
2: Evet.
0: Yani bir beklenti belli ki var. Özellikle Batı cephesinde, Garp cephesinde bir beklenti var. Bu beklentiyi Kılıçdaroğlu yönetimi karşılamıyordu. Tabii ironiyle söylüyorum bunu.
2: Evet,
0: dolayısıyla iktidarı kuşatmanın bir yolu da muhalefeti kuşatmaktan geçer. Muhalefeti kuşatmak muhtemelen daha kolay olabilir. Ya iktidar içinde de tabii atılmış kancalar var. Sizin biraz önce yaptığınız değerlendirmeler, yani büyük şirketlerin menfaatleri için vergi düzenlemeleri yapmak ya da onları koruyup gözeten teşvikler ortaya koymak, ama doğrudan işte üreticiyi ya da emekçiyi aynı derecede önemsememek. Bu da bence yani bir ülkenin ekonomik esaretidir. Yani evet. Sadece hani esaret konusunu silaha, sadece askeri güce, sadece fiili işgale bağlamak son derece yanılgıcı olur. Sonuçta bu ülkede daha Cumhuriyet kurulmadan İktisat Kongresi yapılmıştı İsmet Bey. Yani
2: evet,
0: meclis
2: evet.
0: vardı ve Kurtuluş Savaşı vardı. İktisat Kongresi yapıldı haftalarca. Yani İzmir'de üzüm, incir, tütün, neyse o gün pamuk, o bölgeninkiler başta olmak üzere doğrudan üreticiler, yani ekonomik bağımsızlığın, ekonomik istiklalin yolunu aradılar. Dolayısıyla da bunu dert edinmediğiniz takdirde bugünün dünyasında güç merkezi olmak, bağımsız olmak, bölgesel bir inisiyatif almak da çok mümkün olmayacak.
2: Evet, yani biraz da şeye benziyor galiba. Yani dünyada öyle şeyler oluyor ki yani bir büyük savaşın neredeyse tamtamları çalınıyor. Her an bir nükleer savaş çıkabilir mi? Bunlar konuşuluyor. Yani Türkiye'de siyaset hani İstanbul'un fethinde meleklerin cinsiyetini tartışan kesimler gibi bir noktada. Ya bilemiyorum, bu bizim sığlığımız mıdır, yoksa bize bu dayatılıyor mu? Yani yorum yapmakta zorlanıyorum işin açığı. Evet, gelelim şimdi asıl konumuza, terörsüz Türkiye meselesine. Gelen bilgilere göre Ayhan Bey, aslında bugün verilebileceği konusunda ilk bilgi gelmişti, fakat sonradan Ağustos'un ilk salısı olarak değişti galiba. Yani 3 Ağustos pazartesi günü, yani Ağustos başına kaydırıldığı söyleniyor.
0: Evet.
2: Pazartesi günü meclise verileceği ifade ediliyor. Bilemiyoruz, bakarsınız bugün de çıkabilir. Bir şey söyleyemiyorum. Meclise sunulacağı söylemişti. Ancak 15 Ağustos'tan önce mutlaka bu teklifin yasalaşması konuşuluyor. Niye 15 Ağustos'tan sonra? Çünkü eğer bu 15 Ağustos da yasallaşırsa burada bazı yanlış anlamalar gündeme gelebileceği söyleniyor. Neden? 15 Ağustos PKK'nın ilk silahlı eylemini yaptı. Evet, 1984'teki gün. O nedenle o günde böyle bir şey yapmak PKK'nın zaferi diye algılanacağı tartışması yapılmış anladığım kadarıyla. Bu yasalaşma işleminin de 15'inden önce mutlaka gerçekleşmesi üzerinde en azından hükümeti tarafından, iktidar tarafından böyle bir hazırlık var. Bu yasa teklifi işte pazartesi verilirse bunun teklifi kimin olacak? Yani bir Cumhur İttifakı ortakları, AK Parti, MHP'nin olacağı söyleniyor. Demin de bu teklifi imzalayacağı, yani bir AK Parti milletvekillerinin teklifi değil, biraz daha geniş yelpazeli bir teklif olması, hatta başka katılan olursa onlara da teklif gönderilecekmiş. Onların da evet demesi, imzalaması istenecekmiş. İsteyen olursa atacakmış. Sizdeki bilgiler ne bu konuda?
0: Şimdi tabii çerçevesini az çok hani tahmin ettiğimiz, ama buna rağmen hani ihtiyatlı konuşmak zorunda olduğumuz bir tablo var. Yani bir bardağın dolu tarafını hani haksızlık etmemek için tarif etmek zorundayız. Sonuçta bir emek verildi ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ama yani süreç ne kadar iyi yönetildi, ne kadar etkin, hızlı ve dikkatli, cesur yönetildi. Burada benim epeyce bir bardağın boş tarafına dair eleştirilerim var. Evet. Yani bir kere tabii bu tip süreçler bir parti meselesi olarak görülmemeli, öyle ele alınmamalı. Ve ülke meselesi, devlet meselesi olarak görüldüğünde de herkes sorumluluk almalı. Yani bunun bir siyasi faturası, bedeli olacaksa kimse taşın altına elini koymaktan imtina etmemeli, geri çekilmemeli. Yani burada işte bu başarı yarın hani şuna yazacak, işte bunun puanını artıracak gibi hesap yapmak ne kadar kabul edilemez bir durumsa, aynı şekilde bu işin öncülerinin de ya biz buradan zarar göreceğiz, buradan oy kaybedebiliriz kaygısı taşıması da yani anlaşılır bir durum ama kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Dolayısıyla ben hani metnin içeriğinden çok aslında daha kapsayıcı, kuşatıcı, altına atılacak imzalar açısından söylüyorum. Bir eserin ortaya çıkmasının daha önemli olduğu kanaatindeyim. Tabii ki yani DEM Partisi'nin işin içerisinde olması başka bir anlam da içeriyor. Özellikle yani uygulama aşamasına geldiğinde gerçekten silah bırakmaya hizmet edecek yani nitelikte bir tablo çıkmazsa bütün bu emek, bütün bu çaba yani son derece yani hayal kırıklığı diyebileceğimiz bir yere evrilecektir. Bu açıdan belki hani onların kabulü, iknası özel bir anlam ifade ediyor. Fakat yani burada hani bu işi yaparken gerçekten bir siyasal öz eleştiri yapmak, gerçekten toplumsal barışı, dayanışmayı önemsemek sadece kendi parti tabanını değil özellikle ötekini de belki tırnak içinde söylüyorum. Tabii karşı mahalledekinin hassasiyetlerini, kaygılarını da gözeterek süreci yönetmek gerekiyordu. Ben bu konuda yani yeterince siyasi partilerin iyi performans sergilemediği kanaatindeyim. Yani Bahçeli hep çıtayı farklı bir yere çıkarttı, koydu. Ama yani siyasi aktörler iki tarafta da hem iktidar blokunda hem DEM Partisi içinde bu netlikte hareket etmedi. Şimdi belki özel olarak hani konuşmamız gereken yani CHP ve CHP içinden çıkan parti ne yapacak? Yani bu konuyu işte 2010'lu yıllarda olduğu gibi yine iktidarla işte Kürt siyasetinin bir işi gibi birlikte kotardıkları bir şey gibi mi tarif edecek? Öyle mi yaklaşacak? Bu sefer hani bir tık daha farklı bir durum var. Önceki dönemde CHP dışındaydı denklemin, MHP de dışındaydı. Şimdi MHP içinde ama o da sonuçta bir şekilde iktidar blokunun en azından ittifakın içinde sayılıyor, kabul ediliyor. Dolayısıyla da hani yine iktidar artı Kürt siyaseti mi yoksa daha fazlası mı? Burada yani ben CHP'nin de en az diğerleri kadar tabii ki yapıcı eleştirileriyle birlikte yani sorumluluk alması gerektiği kanaatindeyim. Bu işe başından beri yani zaten prensip olarak karşı çıkanlara tabii söyleneceği çok şey yok. Ama keşke işte ikinci, üçüncü aşamalara bırakılan boyutlar da bu düzenlemenin ilk aşamasında olabilseydi ama belli ki burada bir uzlaşma yakalanamadığı için şimdilik mekanizmanın kuruluşu bir de galiba öncelikle silah bırakabileceği öngörülen, beklenen seçimleri hedef alan bir çalışma yapılmıştır.
2: CHP dediğinizde Kemal Bey'in açıklamalarında terörsüz Türkiye'ye daha geniş bir şekilde yani katkıda bulunmak ifadeleri vardı. Özgür Özel'i de mesela CHP kanadı şey diye eleştiriyordu. Siz bu meseleyi İmamoğlu ile pazarlık yapmaya kalktınız. Oysa ki o Türkiye meselesidir diye. Bu tür eleştirileri vardı. CHP'nin tavrını ben de merak ediyorum. Nasıl bir yol izleyecekler? Şimdi 15 maddelik bir yasa bekleniyor. 15 madde. Bunun içinde işte genel af olmayacak deniyor. Şimdi burada bir yani mahkemelere gidilirse, tek tek gidilirse ya bu işin içinden çıkılır mı? Ne diyorsunuz?
0: Şimdi İsmet Bey, bazen kolay olan kendisi içinde büyük zorluklar barındırır. Galiba biraz kolayı tercih ettiler ama bunun yönetilmesi, ben de sizin aynı kaygıyı taşıyorum, çok daha zorlaşabilir. Yani oysa daha bütüncül ve hani dünya deneyimlerini de dikkate alarak, tabii ki Türkiye'nin koşulları, özgünlüğü, Türkiye'nin avantajlarını asla göz ardı etmeden, yani daha tartışmayı o düzeyde tutabilseydik bence daha sağlıklı olurdu. Ama yani burada hani kolayı tercih edip başka zorluklarla yüzleşmek dediğim şey şu. Yani hani o Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesidir biliyorsunuz. Anahtarı ya da yüzüğü sokakta, aydınlıkta arıyormuş. Demişler hocam niye burada arıyorsun? Burada mı kaybettin? Hayır demiş. Burası daha aydınlık. Burada daha kolay arıyorum. Evet. Bir şeyi nerede kaybettiysek orada aramak gerekir. Zor da olsa, zahmetli de olsa. Yani işte bunu biz eğer sizin ifade ettiğiniz kavramlarla tartışırsak, konuşursak sokakta anlatamayız, toplumu ikna edemeyiz gibi kaygılar var. Siyasetçi tabii ki toplumun tepkisini dikkate almalı, kaygısını taşımalı ama topluma doğruyu anlatmak, acı reçeteyi sunmak, bunun Türkiye'ye kazandıracağını ya da şimdiye kadar kaybettirdiklerini doğru anlatmak da siyasetçinin işi. Siyaset sadece popülist bir biçimde yani işte toplum statikosuna, toplumun korkularına, kaygılarına prim veren bir popülizm yapmak değildir. Toplumu bu anlamda gerçeklerle yüzleştirmektir. Orta Doğu nereye gidiyor? Türkiye bu sorunu niye çözmek zorunda? Bir acı reçete varsa bunu niye içmek zorundayız? Bunu anlatmadığınız takdirde sizin kariyer planlamanızla yani ülke menfaatleri, ihtiyaçlar birbirine karışırlar. Bu da sonrası için sorunlar doğurur. Yani umarım biz yanılalım. Bizim evet. Öngörülerimiz şey çıksın yani sadece bir vesvese, bir evham olarak kalsın. Onlar haklı çıktılar ama ben de bu kaygıyı taşıyorum doğrusu.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Peki bu silah bırakma meselesinde siz tanıyorsunuz o kesimleri. Şimdi yani orada sorun çıkabilir mi? Yani bir şimdi gerçekçi bakalım. Yani örgüt içinde farklı kanatlar var. Batı ile Amerika ile iş tutanlar var. Avrupa ile iş tutanlar var. Bir sürü kesimler var. Onlar da böyle bir şeyi yani Türkiye'nin bu meseleyi çözmesini de istemeyebilirler. Pürüz çıkmasını bekliyor musunuz?
0: Şimdi tabii İsmet Bey, angajman düzeyindeki ilişkiler, hani istihbarat ve başka bir takım alışverişler, hani ya benim en azından şu anda somut olarak üzerinde yorum yapabileceğim düzeyde bir şey içermiyor. Ama şu kesin ki genel olarak yani Orta Doğu'da silahlı örgütler uluslararası projelerin bir biçimde yani uygulanmasında, planların hayata geçirilmesinde araçsallaştırılmak istenir. Bu ne Kürtlerin yararına bir şeydir ne de yani o istenilse harekete şimdiye kadar çaba sarf eden, emek veren insanların yani öncelikli tercihidir. Ama yani bunun bir vaka olarak, realite olarak önümüzde durduğunu doğrudan örgütün kendi yöneticileri defaten söylediler. Yani
2: evet.
0: Daha önce de işte ateşkes yaptığımızda, silah bırakma aşamasına geldiğimizde Avrupalı dostlarımız bize hani savaşın biz her türlü desteği vereceğiz dediler diye bu hatimizin bildiği, hatırladığı konuşmalar var. Dolayısıyla burada yeni Orta Doğu dengesinde hangisi ağır basacak? Yani daha işte enerji güvenliği konusu mu yoksa yeniden işte daha kaotik bir çatışma ve bölünme senaryoları mı? Yani burada hani %100 birisi olacak, diğerinin hiçbir etkisi yok demek son derece yanıltıcı olur.
2: Evet.
0: Ben ikisinin hep alt başa gittiğini düşünenlerdenim. Evet, uluslararası denge şu anda bu sorunu çözmek için Türkiye'nin elini rahatlatıyor. Avantajlar daha fazla gibi gözüküyor. Ama risk de ciddi. Yani en azından bir İsrail, Netanyahu riski ve tehdidi var ki yani bölgede her yerin sürekli bir kaos içerisinde kalması onun neredeyse daimi tercihine dönüşmüş, strateji hedefine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla da burada yani yarın yeniden örneğin İran'a karşı bir kara gücü olarak kullanma arzusu, Suriye'de belki işte başka yarım kalmış bir takım hesaplaşmalarda bir rol verme hesabı ya da doğrudan yeniden Türkiye'ye dönük belki şimdi çok gündemde olmasa da bir sopa gösterme ihtiyacında bu dediğiniz risk elbette olacak ama ya ben ağır basan riskin aslında bu dış aktörler kadar hiç şüphesiz bunun da dikkate alınması, izlenmesi gerekiyor ama daha büyük riski ben sürecin sağlıksız yönetiminden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum.
2: Evet.
0: Yani nedir o işte ya örneğin işte şimdi çok gündemde değil ama sadece bir sınırı bir ucu göstermek için söylüyorum. Ya ne gerek var işte sizin genel hap diye ifade ettiğiniz tartışmalara. Ya pişmanlık yasası var. Yasa yürürlükte. Yasaya başvursunlar. Gerçekten pişman olmuşlarsa yasadan yararlansınlar ve silahı bıraksınlar. Şimdi böyle bakarsanız, sorunu böyle ele alırsanız karşı tarafın gard almasına, direnmesine, içeride bir refleksin gelişmesine kendi elinizle sebebiyet vermiş olursunuz.
2: Ya da istihbarat örgütlerinin kullanmasına imkan sağlarsınız.
0: Evet, aynen. Tam ben de onu diyecektim. Yani o zaman hani dış aktörlerin daha özel bir çaba sarf etmesine gerek kalmaz. Siz kendi elinizle altın tepside bu bütün çabayı, emeği eder edecek bir iş kotarmış olursunuz, onlara sunmuş olursunuz. Dolayısıyla şimdiye kadar neden olmadı, nerede yarım kaldı, nerede başarısızlığa uğradı muhasebesini ciddi yapacaksınız. Sadece karşı tarafı suçlayarak değil, yani öz eleştiri de yaparak, kendi sorun çözme kapasitenizle de yüzleşerek bir ders çıkaracak ve aynı hatayı tekrar etmeyeceksiniz. Bu alanla ilgili çalışanların, İsmet Bey, dünyada bu çatışma çözümleri falan üzerine uğraşanların en temel sözlerinden birisi şudur. Derler ki yani diğer bütün örnekleri inceleyin, başarısız örnekleri de mutlaka öğrenin. Çünkü her başarısız örnek ondan ders çıkarıp aynı hatayı yapmamak için kıymetlidir. Yani evet, siz kendi hatanızı yapın. Hiç şüphesiz yani önümüzde de ya bu sürecin yönetiminde de pratikte de hatalar olabilir. Yine mevzuatla ilgili eksiklikler olabilir. Ama ya aynı hatayı tekrarlarsanız bu haksızlık olur. Kendinize de haksızlık, topluma da, Türkiye'de, Kürdüyle, Türküyle, herkese, hepimize haksızlık olur.
2: Yani dış aktörleri devre dışı bırakacak bir yol izlemek gerekiyor anladığım kadarıyla.
0: Gayet tabii bunun yani çözümü konusunda iki taraf da gerçekten bir iyi niyet ve irade taşıyorsa o takdirde üçüncü taraflara ne ihtiyaç olsun ki? Yani konuşamayan taraflar üçüncü aktörler arar, üçüncü göz, işte hakem falan ararlar. Yani dünyada bu deneyim ya bu mekanizma bunun için vardır. Yani asla işte diyaloğa yanaşmıyorsa taraflar yani o durumda onları işte diyalogla sorunu çözmeye ikna eden taraflar olur. Ama Türkiye'de şu anda böyle bir sorun yok. Sonuçta yani güvenlik birimleri de bir biçimde yani İmralı'da görüşmeleri yapıyorlar. Bir biçimde eğer örgüt de lider olarak orayı tanıyorsa, kabul ediyorsa ki öyle beyan ediyor. Bu durumda bir diyalog yürüyor demektir. Yani bunu ille pazarlık diye, ille müzakere diye başka kavramlarla yani bir polemiğin içine çekmek yerine sorunlarımızı silahla mı çözeceğiz? Yani konuşarak çözmek mümkünse niye birbirimizi öldürelim? Yani bu kadar basit, bu kadar sade bir insanlık deneyiminden söz ediyoruz. Dolayısıyla ben yani asla üçüncü taraflara ihtiyaç duyulmayacağını ve böyle bir yola tenezzül edilmeyeceğini sanıyorum, umuyorum.
2: Evet. Şimdi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklamasında aslında çok net bir ifade kullanmıştı. Yani dedi ki silahlı mücadeleyle sonuç alamıyoruz. Evet. Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için silahları bırakıyoruz, örgütü feshediyoruz dedi. Yani burada kritik şey Türk devleti ve milletiyle bütünleşmeydi galiba. Bugün geldiğimiz noktada yani bu ifadeden, bu özetten biraz farklı bir noktaya kaydığımızı düşünüyor musunuz?
0: Ya aslında tabii bu çok açık bir tarif. Bence yani üzerinde hiç polemik bile yapmaya ihtiyaç bırakmayacak kadar somut bir şey.
2: Evet.
0: Doğru bir şey. Yani sonuçta evet, devlet herkesin, hepimizin devleti. Yani Çanakkale'de de, Sarıkamış'ta da yani Kürt de var, Türk de var, Alevi de var, Sünni de var. Dolayısıyla yani bunu göre göre yani devletin karşısında, devletin dışında bir yer aramaya kalkmak yani kendi emeğinize, atalarınızın ödediği bedele de saygısızlık olur. Ama yani tabii ki devlet adına da birilerinin kimseyi dışlamaması, kimseye ayrımcılık yapma hakkının yetkisini kendisinde görmemesi gerekiyor. Devlet dediğiniz zaten toplumun örgütlü halidir. Dolayısıyla herkes demokratik mücadele ile devlet yönetimine katılma hakkına da sahiptir. Karar alma süreçlerinde söz sahibi olmanın kanalları da yani açık olmalıdır. Demokrasi dediğimiz şey bu anlama gelir zaten. Ama yani hem milletin kaynaşması hem devletle buluşma konusu sanki bir tavizmiş gibi, sanki bir işte amaçlarından vazgeçme ya da işte mesele sadece bir araç kullanma konusu değil. Yani silaha karşı olabilirsiniz ama yine ayrı bir devlet özlemi içinde olabilirsiniz. Silaha karşı olursunuz ama biz Türklerle birlikte yaşamak istemiyoruz diyebilirsiniz. Böyle yani daha mikro milliyetçi yaklaşımlar zaten var. Biliyoruz ve bunlar da işte Öcalan'ı eleştiriyorlar söyleminden dolayı. Ama buna yani tırnak içinde söylüyorum teslim olursanız o zaman başka bir yol haritası konuşmak zorundasınız. Yani hem o dediğiniz baştaki tarife sadık kalacaksınız hem de o mikro milliyetçi refleksleri işte Türklerin bağımsız devleti olmalı, işte biz Türklerle niye birlikte olalım yani diyorsanız ikisi yani aynı anda yürümez. Bir tercih yapmak durumunda kalırsınız. Bence Öcalan'ın tercihi bu konuda net ama ifade ederken galiba yani ben hani demokratik siyasetin yeterince güçlü savunu ortaya koymadığı için Öcalan'ın işinin zorlaştığını düşünenlerdenim. Yani önce siyaset bunu içselleştirmeli ve evet, çok kararlı evet. İçinde savunmalı. Yani DEM Parti yöneticileri sonuçta DEM bir illegal örgüt değil. Yani siyasi partiler yasasına göre kurulmuş, parlamentoda temsil edilen, devletten bu anlamda ödenek alan, işte bir kısmı görevden alınmış olsa da, kayyum atanmış olsa da yerel yönetimlerde söz sahibi olan bir partiden bahsediyoruz. Şimdi yani bazen öyle ifadeler kullanılıyor ki sanki Öcalan legal bir siyasetçi, demliler ellerinde silah olan sanki yani silahı olanlardan bile bazen hani daha sert mesajlar veriyorlar. Şimdi buna ihtiyacımız yok. Yani örgüt zaten kendisi istediğinde mesajını yani bir şekilde hem uluslararası kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna verebiliyor, bu imkanlara sahipler. Öcalan da bir şekilde sözünü söyleyebiliyor. Yani onun adına ona rağmen yani onları daha sert, daha keskin davranmaya mecbur bırakacak bir söylemin bence siyasete yani demokratik çözüme bir faydası olmayacak. Burada eğer şöyle hesaplar yapılıyorsa, biraz önce iktidar grubu için söylediğim yani işte oy kaybederiz falan gibi kaygılar gibi, burada da ya biz siyaseten işte devre dışı kalırız, etkimiz kalkar, onun için biraz popülizm yapalım, toplumun bu işe tepkili kesimleri var, Türkler içerisinde de var bu. Yani biz onların biraz hani duygularını okuyan mesajlar verelim. Bakın işte yenilmedik, gitmedik, ayaktayız, direniyoruz. Yani bu ajitasyon ise bu. Yani bu sorunun ciddiyetiyle yani bu ajitasyona prim vermek birlikte olmaz, bağdaşmaz diye düşünüyorum.
2: Peki yani Öcalan'ın 27 Şubat açıklaması herhalde baz alınması gereken ana şey, çünkü oradan başladı. DEM Öcalan'ın 27 Şubat açıklamasını tam kavradı mı sizce?
0: Ya orada bence İsmet Bey şöyle bir anlam yüklemesiyle karşı karşıyayız. Hani tabii ben kalkıp hani DEM Öcalan'ı doğru anlamıyor desem hani biraz belki sınırı zorlamış olurum. Ama evet. Somut ifadelere baktığınızda yani 27 Şubat'taki ifadelerin cesareti ile yani DEM'in dilinin cesareti arasında son derece büyük bir makas açıklığı var. Evet. Yani DEM'deki cesaret ya daha işte radikal bir dil kullanmaya dönük, ama Öcalan'daki tam tersine bu işe karşı olanları bile ikna etmek, onlara bile güven verecek bir hassasiyet içerisinde taşıyor, barındırıyor. Şimdi biz yani hangisiyle yol yürüyebileceğimizi düşünüyoruz. Yani barışın dili dediğimiz şey nedir? Barış kültürü dediğimiz şey nedir? Yani savaş dili kullanıp ama barışamazsınız. İşte yumruklar sıkılırken tokalaşamazsınız. Bunlar hani çok net kalıplardır. Burada aslında hani içselleştirip içselleştirmedikleri konusunda yani endişe taşıyorum, şüpheliyim. Yani sanki bu bir taktik mesajdı. İşte yani devletle konuşabilmek için, devleti bu sözüne ikna etmek için Öcalan aslında inanmadığı halde böyle bir dil kullandığı gibi böyle yorumlandığını hissediyorum. Yani bu bir tabii hani tırnak içinde söylüyorum yine, haklı yorumsa, yani Öcalan'ı onlar bizden daha iyi tanıyor diye bakıyorsak, o zaman yani bütün bu süreç heder olmayı kaçınılmaz hale getirir. Yok eğer Öcalan gerçekten samimi ise 27 Şubat'taki söylediklerinden, ki bence önemli sözlerdi, kıymetli bir mesajdı. Yani o zaman yani Öcalan emin ama yani resmi göremiyor, tehlikeyi fark etmiyor. Fakat derinli siyasetçiler tehlikeyi görüyorsa o zaman hani gerçek liderlik kim, gerçek önderlik kim, onu konuşmak lazım. Bir taraftan irademizdir deyip eylem yapıp ama öbür taraftan da yani açık biçimde söylediklerini bile tevil eden, bağlamından koparan bir üsluba giriyorsanız yani Öcalan'a da kötülük ediyorsunuz, Öcalan'ı kullanıyorsunuz anlamına gelir bu.
2: Evet, yani Öcalan diliyle Dem dili biraz farklı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yanlış anlamadım değil mi?
0: Yani evet, hani zaman zaman Öcalan'ın diline gelen, Öcalan'ın söylemine uygun, tutarlı mesajlar veriliyor. Ama bu istikrarlı biçimde devam ettirilmiyor. Yani bir anda bakıyorsunuz sanki bambaşka bir atmosferdeymişiz gibi mesajlar verilmeyi tercih ediyorlar. Şimdi yani Öcalan'ın bu son açıklaması ile ilgili de tabii bir takım tartışmalar var. 27 Şubat'ın gerisine düştü diyenler var. Hayır, işte mecburen birazcık durumu yönetmek için, ikna için böyle yapıyor diyenler var. Ama sonuçta yani Öcalan'ın bu son açıklamasından 1-2 hafta önceki demlilerin açıklamalarına baktığınızda neredeyse süreç bitti. Bu iş artık yani kaçırıldı, kıyamet kopacak, hiçbir gelişme yok havası vardı. Yani normal dışarıdan birisi okuduğunda bunu hissediyordu. Yani hani sadece biz bozan taraf olmayalım ama bu iş yürümez diyen bir psikoloji hissediyorsunuz. Ama şimdi Öcalan'ın metnine baktığınızda öyle bir şey yok ve demin de dili Öcalan'ın son açıklamasından sonra yeniden olması gereken yere evrildi.
2: Evet. Ya peki bu süreçte yani Türkiye'nin daha doğrusu meclisin işte efendim konuyu komisyona havale etme, ayak sürüme, yani mesela bu 27 Şubat'tan bugüne neredeyse 1,5 yıl olmuş. Oysa ki 27 Şubat'ta yapılan bu açıklamadan sonra 6 ay içerisinde hızlı bir şekilde sorun pratik bir çözümle halledilmiş olsaydı bu noktaya gelinir miydi? Yani biraz böyle zamana yayıldıkça bir sürü şeyler oluşmaya başladı, farklılıklar oluşmaya başladı. Yani Türkiye'deki bazı zafiyetleri de birileri kullanmaya kalktı. Sanki böyle bir hava esti. Siz ne dersiniz?
0: Ya haklısınız. Burada hani zamanı hızla yönetmek Orta Doğu'daki riskleri düşündüğünüzde çok anlamlı, çok kıymetli. Bazen hani zamanı geçmiş doğru Orta Doğu'da anlamsızlaşabiliyor. Dolayısıyla burada hani bir taraftan şunu diyebiliriz, yani zararın neresinden dönsek kârdır, hiç olmamasından geç olması iyidir de demek mümkün. Ama bir taraftan da sizin söylediğiniz yani saygıyı haklı kılan riskler var. Hiç beklenmedik bir kaos ortamına sürüklenirsiniz ve bir anda işte biraz önce konuştuğumuz başka teklifler, başka planlamalar gelebilir. Onun için yani hızlı, eğer hayırlı bir işse bu, faydalı olduğuna inanıyorsak hızlı hareket etmek her zaman riski azaltan bir şeydir. Yani burada toplumun katılımı, toplumun sindirmesi tabii ki zaman alabilir, bu başka bir şey. Ama yani diğer pratik işlerde ihmalden ya da şüpheden, işte özgüven eksikliğinden, cesaretsizlikten kaynaklı bir gecikme olmamalı.
2: Evet, çünkü gelen bilgiler var, yok işte mutlaka yargı gözetim denetiminden geçecek falan diye bir takım şey var. Şimdi onu koyduğunuz zaman yani binlerce insan yargı bir başladı, bizde yargıların ne kadar sürdüğünü yani herhalde tartışmamıza gerek yok. Yani böyle zamana yayacak ve sıkıntılı bir şeyde yani insan silahı bırakıp gelecek kişi bile tereddüt eder. Ya dursun hele bir bakayım seyrine, ben buralarda kalayım der. Yani sorunun çözümünü sanki geciktirir. Ya, bilmiyoruz, en azından bizim gözlemimiz bu.
0: Evet, haklısınız. Yani aynı kanaatteyim. Yani bunu artık en azından hani madem yaz sonuna bırakmama anlamında bir adım atılacaksa, bu adım yeterli olmasa da yani net biçimde yani önümüzdeki iki haftayı yönetirken herkes dikkate almalı. Psikolojik olarak da kötü bir şeydir. Yani bir şeyi başaramadık ve işte tatile gitmeden meclis bunu çıkaramadı dedirtmek sonrası için başka bir takım tehlikeli alanların önümüze gelmesine sebebiyet verecektir.
2: Evet. Bir kritik konuda bir cümleyle süremizin de sonuna geldik. Öcalan anladığım kadarıyla İmralı'da kalmaya devam edecekmiş. Hatta kendisi de ben buradan ayrılmak istemiyorum dediği söyleniyor. Belki onunla, yani gelen kulis bilgilerine göre, işte bir takım gazeteciler gidip röportajlar yapacaklarmış, ziyaretler olacakmış. Yani durumu biraz daha rahatlatılacakmış falan. Bu bir olumlu veya olumsuz etki yapar mı sizce?
0: Yani hiç şüphesiz bu süreci hızlandıracak, kolaylaştıracak, yani işleri yapmaktan hani çekinmemek lazım. Ama bu hani bir statü tartışması mı, yoksa daha çok hani bu işe doğrudan katkı sunmanın ortamının oluşması mı? Ben ikincisi olarak görüyorum. Yani sonuçta bir ikna sürecine ihtiyaç var. Dünyada bazen böyle süreçlerin sonunda işte örgütlerde kopuşlar olur. Silahlı mücadeleye devam etme eğiliminde gruplar çıkar. Ya bütün bunlar risktir. Bu riski en aza indirecek bir müdahale gayet tabii Öcalan tarafından gelişmesi lazım. Ve ama hani bunun yanında muhtemelen işte demin yani yeniden dizaynı konusunda da sonuçta Öcalan'ın rahatsızlıkları var, hepimizin bildiği, hissettiği. Yani muhtemelen o sürece dair de daha doğrudan hani bir takım temasları kurmak istiyor. Ben yani çalışma ortamının daha esnemesinin bu işe katkı sunacağı kanaatindeyim. Ama bunu bir statü tartışması olarak götürmek biraz daha farklı olabilir.
2: Evet. Yani bana gelen bilgi de Öcalan'ın DEM'den çok fazla memnun olmadığı şeklinde. DEM'i de bir düzene sokmak veya da orada bir düzenleme yapmak diye bir en azından isteği olduğu ifade ediliyor. Bilemiyoruz tabii, önümüzdeki günlerde gelişmelere bakacağız. Önce bir teklif çıksın, bir görelim ne var ne yok. Ona göre daha geniş yorumlama yapma imkanı olacak. Ayhan Bey, çok teşekkürler.
0: Hı hı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.
2: Sağ olun. Evet, süremizin sonuna geldik. Konuğumuz eski HDP milletvekili, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'di. Efendim, çok teşekkürler tekrar. Evet sayın dinleyiciler, Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
2: Milli Eğitim Bakanı AK Parti'de milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın, yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırız.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.